0: Onun tamamını gezmiş.
1: Ve küçük, yani şu anda küçücük gibi görünen yerlere varıncaya kadar, çeşmesine,
0: olmayan, bugün yok orası. Evet. Kalkmış tarih içinde. Orada bir şeyin olduğunu söylüyor.
1: Yiyin kuşamını, yeme içmesini.
0: Önce gitti, sonra Arap memleketlerini anlatmış. Kuzey Afrika'ya gitmiş. Kırım, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Avrupa'nın tamamını gezmiş. Ve eğer doğruysa Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka. Ama oralar hakkında verdiği bilgiler sanki birinci el değil de duyma gibi anlıyoruz. Yalancı diyemeyiz. Muhtemelen Hollanda sınırlarına kadar gitti. Gezemeden döndü. Öyle bir, çünkü yer de var. Danimarka'ya doğru gitmiş. Orada duramayıp bir sebeple sel mi olmuş, bir şey mi olmuş, kış mı olmuş, geri dönmüş. Onu anlıyor. Demek ki sordu buralarda ne var ne yok, anlattı. O da az bir şey değil.
1: Tabii. O da kaynak sonuçta şu
0: an. O da kıymetli. Şimdi seyahatnamesinde bir yere gidiyor. Önce oranın tarihini anlatıyor. Nasıl kurulmuş orası? Uzun uzun anlatıyor. Tabi bunlar ne kadar güvenilir? Halktan duyduklarını da yazmış. Efsaneleri de yazmış. Filanca kitapta okumuştum. Onları da yazmış. Feşmekan'dan duymuştum.
1: Ama bu çok büyük bir detay ve her yer için, evet, bunu yapabiliyor olmak.
0: Çok yer için yapmış. İkincisi, isimlerini tahlil etmiş. İşte Ankara yapılırken halka Angarya yüklendiği için Angarya'dan geliyor. Tabi bu doğru değil. Hı hı. Yakıştırmalar, halk yakıştırması çoktur biliyorsun. İşte atı doymuş Tokat demiş. Karnı ağrımış Ağrı demiş falan. Böyle biliyorsun, yakıştırırlar. Buraya konalım Konya demiş, Konya olmuş falan. Bunlar tabi uydurma, böyle değil tabi ki. Hı hı. İşte
1: doğru yaklaşımları da var ama.
0: Tabii. Hı. Hepsi böyle değil ama. Sonra oranın, şehrin topografyasından bahsetmiş. Tepe, nehir, ova, plato, iklim. Orada yaşayan insanlardan bahsetmiş. Irklarından. Mesela şimdi çok korkar insanlar ırktan bahsetmiş. Irk, din. Onlar da tespit ettiği enteresan şeylerden bahsetmiş. Bunlar böyle diyorlar ama aslında bunlara benziyorlar. Bu dil...
1: Tabii çok kişi gördüğü, çok yer gördüğü için de böyle benzeştirmeler yapmış. Mukayese
0: ve analiz yapabiliyor. Lisan üzerinde çok durmuş. Lisana çok meraklı. Epey lisan bildiğini biliyoruz. Ve en azından gezdiği için konuşabilecek kadar. Lisanların diyalektiklerini birbirinden ayırabiliyor. Orijinal diyalektler, bakın bu hiçbir yerde bu duymadım diyor, bu konuş burada var diyor. Bunlar konuşuyorlar bunu diyor. İşte Farsçanın bu diyaleğini konuşuyorlar. Böyle şeyleri var, çok enteresan. Misaller veriyor. Onların ağzından yazıyor. Diyalogları o yerli şiveyle veriyor. Türkçe çoğu bunların. Trabzon'a gitmiş. İşte ne diyorsunuz daha öyle dediler diyor. Böyle yazıyor. Halbuki o zamanki bir divan literatüründe, yani halk öyle der. Onu divan katibi ağdalı bir Osmanlı Türkçesi çevirerek yazar. İşte Trabzon'da filanca karyesinden filanca ağa beyan buyurdular ki der. O Lazca sözü İstanbul şivesine döndür. Evlerçi böyle yapmıyor. Bu cihetle de
1: bu da bir zenginlik.
0: Bilhassa lisan tetkikatı için emsalsiz bir kaynaktır Evliya Çelebi. Giyim kuşamları, adetleri, batıl inançları, düğünleri, yemekleri, bunlar üzerinde malumat veriyor.
1: Şu anda bir Anadolu programı yaptığında insanların çoğu zaten
0: Evliya Çelebi diyor ki diye başlıyor. Onsuz diye olmuyor. Kaç hamam var, kaç cami var, kaç kilise var, kaç sinagog var, imaret nerede, çeşme nerede, kaç ev var. Bu ev nüfus bilgisi bunlar. 1611'de nüfus sayımının yapılmadığı bir zamanda kaç ev var demesi doğruya çok yakın bir nüfus bilgisi veriyor. Çünkü evde yaşayanlar, kaç bekar var, kaç mücerret, soruyor.
1: Evet.
0: Ya belki yaşadıysa, bir de böyle gidip de bir gün buradaydık, öyle değil. Bazen 2-3 ay kalıyor gittiği yerde. Uzun kaldığı oluyor.
1: Görevi gereği.
0: Tabii vazifesi kalıyor? Gereği uzun kalıyor orada. Hicaz'da uzun kalmış mesela. Onun için çok tafsilatlıdır. Bütün bunlar Evliya Çelebi seyahatnamesine...
1: Gittiği yerde mi yazıyor yoksa notlar alıp sonra mı yazıyor? Bir
0: bilginiz notlar alıyor. Notlar alıyor. Döndüğü zaman onları tebliğ ediyor. Beyaza çekiyor. Çünkü Topkapı Sarayı'ndaki beyaza çekilmiş bir nüshadır. Bu mühim Evliya Çelebi seyahatnamesi için. Evliya Çelebi seyahatnamesinde çok orijinal bilgiler de var. Daha önce de paylaşmıştık. Mesela Girit'e gittiğinde Girit'teki arkeolojik eserleri de geziyor. Yani ben ne yapayım bunları, sadece buradaki İslam varlığı demiyor. Çok meraklı. Yani zaten gayrimüslimler üzerindeki malumatı da çok kıymetli. O arkeolojik yapılardan ve Girit halkının fiziki halinden bazı neticeler çıkarıyor. Diyor ki Girit diyor, Allah-u Alem Rumca konuşur ama diyor Rum değildir diyor. Mısır'dan gelmedir. Çok yakında ortaya çıktı. Giritlerin aslının Mısır'dan olduğu ve Girit medeniyetinin Mısır medeniyetiyle bağlantılı olduğu yakın zamanda ortaya çıktı. Bunu Evliya Çelebi 400 sene önce keşfetmiş.
1: Demek ki görsel hafızası.
0: Evet, hafıza çok kuvvetli. Çok zeki. Tahliller yapabiliyor.

0: diyor. Etrafında diyor. Yani böyle bir mübalağalı üslubu var. Anlattığı hikayelerin çoğu mübalağalı. İşte İstanbul'u Hazreti Süleyman'ın kurması, ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'in mimarın elini kestirmesi gibi, işte bir Kürtlerin içmemesi için yaptırılan bir çeşme gibi Bitlis'te. Hatta Hazarfen Ahmet Çelebi gibi bile mübalağaları var. Hazarfen Ahmet Çelebi diye birinin yaşadığına dair hiçbir bilgi yok Osmanlı kaynaklarında. Bu kadar mühim bir adam. Yani Galata Kulesi'nden Doğancılar uçmuş bir adam. Hiç Osmanlı kayıtlarında, mühimme defterlerinde, yazışmalarda hiçbir bu adamın ismi olmaz. Sultan 4. Mehmet'in huzuruna çıkmış. Cezayir'e vazifeli olarak, tarihlerin yazdığına göre sürgün olarak gönderilmiş. Bu kadar mühim bir kaydın hiçbir kaydı yok. Bir tek Evliya Çelebi anlatıyor. Fakat biz bunu tutmuşuz ucundan. İlk uçan Türkiye hava meydanlarının ismini vermişiz.
1: En çok bilinen hikaye filmleri falan da yapıldı biliyorsun.
0: Şimdi peki Evliya Çelebi bir yalancı mı? Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir kere %50'si şüpheli rivayetlerdir. Mübalağalı ve şüpheli rivayetlerdir. Peki Evliya Çelebi bir yalancı mı? Veya Evliya Çelebi seyahatnamesi güvenilmez mi? Ha. Bunu tarih felsefesi ve metodolojisiyle izah etmemiz lazım. Klasik tarihçilik nedir? Klasik tarihçilik anlattığı devre ve hadiselere dair bütün vesikaları, kitabe okumuş mesela, her gittiği yerde kitabeleri okumuş. Kitabeleri, mimari eserleri, halkın dedikodularını, tarihi anlatılanları toplar. Tarihçinin işi budur. Klasik tarihçi budur. İlk çağ tarihçisi budur. Yeni çağ tarihçisi budur. Yakın çağ tarihçisi budur. Hiçbir analize varmaz. Hiçbir senteze varmaz. Hiçbir kritik yapmaz bunlar hakkında. Yani sadece ben buna katılmıyorum. Bu uydurum. Çünkü tarihçinin vazifesi malzeme toplamak olmuş. Bu da çok kişiyi yanıltıyor. Ya o tarihçiye taan ediyor. Uydurma şeyleri doldurmuş diyor.
1: Hepsini reddediyor.
0: Ama tarihçinin vazifesi o zamanki vazife bu. Tarihçiden beklenen anlattığı hadiseyle alakalı her, mesela İslam tarihleri de öyledir. Oo, ne safsatalar doludur. Hristiyanlardan, Yahudilerden, Şiilerden almış doldurmuş. Çok güvenilir bir İslam alimi. Şimdi okuduğunuz zaman o, hayır, o malzemeyi duymuş. Aman ziyan olmasın. Ben bunu duydum. Alayım, lazım olursa kullanırız demiş. Yani bunu destekleyecek bir bilgi bulursak bu onu en azından teyit eder demiş. Malzeme toplamış. İşte Evliya Çelebi'nin anlattıkları da kendi uydurması değildir. Duyduklarını almış oraya koymuş.
1: Rakam olarak yani verdikleri,
0: rakam olarak düşün, verdiklerinde problem yok.
1: Sorun yok. Sadece
0: diyalektiklerde sadece bir takım efsane. Bunu şöyle de izah ediyorlar. Evliya Çelebi seyahatnamesini aslında insanlar okusun diye yazmış. Belki zamanında bu kadar popüler olmamış ama dolayısıyla Evliya Çelebi aslında bir popüler yazardır. Bir popüler tarihçidir. Düşünün şimdi moda olmuş bir tarzı 400 sene önce keşfetmiş. İnsanlar ağır tarihleri okumaz. Ben okurum ama diyor Evliya Çelebi. Arapçam var, Farsçam var, Neruda yetiştim. Başkası okumaz, anlamaz. O zaman ben tarihi onların anlayacağı hale getireyim. İşte o zamanki insanlar da böyle olağanüstü şeyleri seviyor. Efsaneler, devler, işte konuşan mağaralar. Hep Evliya Çelebi'nin hikayeleri şeyleri bunlarla doludur. Bazı yanlış tespitleri de var o zamanki bilgilere göre. Ama bilemediği şeyleri yak. Ama bu bir onun kıymetini düşürmüyor. Bir kere Evliya Çelebi seyahatnamesi toplama bir kitaptır ve popüler bir tarihtir. Bunu başarmış mıdır? Evet, bunu başarmıştır zamanında.
1: Ve bugüne kadar gelen bazı yerler için, bazı ülkeler için
0: evet, unik kaynaktır. Tek başka benzeri yoktur. Kaynaktır. Benzeri yoktur. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesinin kıymetini çok arttırıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi aynı zamanda bir hatırattır. Aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Hadiseye böyle bakmak lazım. Yani klasik bir seyahatname değil. Zaten o zaman seyahatnamelerin ekserisi bir hatırattır. Sefirlerin, denizcilerin yazdıkları da aslında hatıralarıdır. Hı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bir hatırattır. Başına gelenleri anlatıyor. Nasıl gezdiklerini, ne yaptıklarını, tarihi. Ha, Evliya Çelebi aynı zamanda bir tarihi hadisenin içinde olduğu için tarihi hadiseyi de anlatıyor. Ve bizim bir takım tarihi hadiseleri resmi tarihçilerin, kronikçilerin kuru, yavan anlatımından daha geniş bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor.
1: İnsani bir bakış açısı var galiba.
0: Ve de en mühimi Evliya Çelebi bir amme vazifelisi memur olduğu halde saraya ve Bağbaliye Sadrazam'a çok yakın olduğu halde inanılmaz tenkitçi bir gözü var. Zaten çok alaycı, çok hicivci, alaycı bir dili var. O zaman olan aksaklıkları, Osmanlı Devleti'nde neden sıkıntı yaşanıyor? Mesela şunu anlatıyor, ben çok şaşmıştım. Yani bir isyan çıkıyor, diyor ki bunun sebebi Melek Ahmet Paşa'dır diyor. Paranın değerini düşürdü diyor. Halka ayaklandı diyor. Ha bir kendi veli nimeti, evet. Nasıl yazıyor bunu, hayret. Tabii böyle...

0: bu şekilde ya normal bir şekilde anlatıyor gayet tarafsız. Mesela Evliya Çelebi'nin bir hususiyeti de budur. Öyle. Onun için ben bunları saklamadıysa Evliya Çelebi'nin diğerleri de güvenilirdir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Evliya Çelebi rahmetle anıyoruz. Avrupalılar yakın zamanda Evliya Çelebi yılı ilan ettiler. Evet. Ve bununla alakalı çok filmler ve yazılar yazdılar. Biz tanıyoruz ama fazla çalışmıyoruz üzerinde.
1: Tarihçilere yeni bir alan o zaman. Peki teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bazen şöyle insanlarla karşılaşabiliyoruz. Yani biz bu dünyaya hani bir kere geliyoruz. Bir daha gelme şansımız yok. Onun için dünyanın keyfini çıkarmalı. Ne bileyim, istediğimiz gibi yaşamalıyız. Niye kendimizi işte kasıyoruz, işte şöyledir böyledir gibi bazı konulara. Biz istediğimiz gibi yaşarsak ancak bu dünyanın tadı çıkar. Gerçekten böyle midir? Yani tamam, insan ölünce yok olsa, işte cesedi ve ruhu da olmasa belki mantıklı, ama bir de öbür taraf var yani.
1: Şimdi Mustafa Bey, mesela Ehl-i Sünnet alimleri de üzerinde durmuşlar hep. Akıl çok kıymetli bir hazinedir. Akıl üzerinde çok durulmuş. Akıl başında bir kimse düşünmüş olsa, kendisinin yaşadığı zaman diliminde ve kendisinden önce gelenler var. Yani bu dünyada gelen gidiyor, gelen gidiyor. Bu bir. İkincisi, dünyaya geldiğinde bir şey yapamıyorsun. En az yani o çocukluk döneminde 2 sene falan yürümesini bile bilmiyorsun. Emek diyorsun, sonra yürüyorsun falan.
0: Başkasına muhtaçsın.
1: Başkasına muhtaçsın. Böyle ayakların üzerinde durabilmen için işte 20 küsur yaşlarına falan gelmen lazım. Değil mi? Yani en dinç yaşlar. İşte okuyacaksın, yok meslek öğreneceğim falan filan derken yaş 30'u buluyor. Ondan sonra 11 geliyor tabii.
0: Ondan sonrasını hiç anlatmayın bence. Çocuklar başlıyor. İş hayatı,
1: ya evlilik. Patır patır patır patır her gün aynı şekilde senden bir şey alınıp götürülüyor. Gözünle görüyorsun, kendini de görüyorsun. Akıllı bir kimse düşünür. Ben keyfime göre yaşayayım. Ne kadar, ne zaman, hangi dilimde yaşayacaksın? Değil mi? Hangi dilimde? Ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Kısa bir hadis-i şerif. Ayş maşik tepe inneke meyitin. Ayş maşik tepe inneke meyitin. Keyfine göre yaşa. Bir gün öleceksin. Keyfine göre yaşa. Hani şimdi diyorlar ya, ben keyfime göre yaşayayım. Yaşa. Ama işte Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde ve Ankebut suresinin 57. ayet-i kerimesinde her canlı ölümün tadını tadacaktır. Ya bunu akıllı bir kimse görüp duruyor. Kendine de geliyor bu. Değil mi?
0: Kendine de önündekiler birer birer gidiyor.
1: Gidiyor. Dolayısıyla oturup bir düşünmesi lazım. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Yani sana sordular mı bilmiyorum, işte kadın mı olursun, erkek mi olursun, hangi şekilde gelirsin, cinsiyetin nedir falan. Soran olmadı. Boyun posun ne olsun, esmer misin? Ondan sonra beyaz mı olsun, sarışın mı olsun falan.
0: Nerede kim, doğmak istersin?
1: Nerede doğmak istersin? Hangi annem baban kim olsun, öyle bir şey de sormadılar bana. Gözlerimi açtım bir köyde, tamam. Gördüğüm oydu, başka bir şey yok. Dünyaya getiren kadın anam, dünyaya gelme vesile olan da babam, bitti. Yani şeyin de yok. Öyleyse kendi irademle gelmedim. Peki ben kendi irademle mi yaşlanıyorum? Yok, o da benim elimde değil. O da benim elimde değil. Ondan sonra ölüyorsun. Ya seni artık yani bu dünyadan almak istiyoruz. Sana müsaade eder misiniz diyen yok. Duymadım da ben. Bir tek Peygamber Efendimiz de ve peygamberler de oluyor.
0: Hatta istemesen de ölüyorsun.
1: Tabii. Ya gelmeyin
0: ben
1: falan
0: istemiyorum.
1: Desen de oluyor. Öyleyse bir kuvvet var. Seni buraya göndermiş. Burada belli bir süre şey yapıyorsun. Sana verilen bir beden var. Bu beden de eskiyor. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayışma içi tepeyi nekimeydi.
0: İstediğin gibi yaşa.
1: İstediğin gibi yaşa. Diyor ya, ben keyfime göre yaşa, tamam. Arkadaş. Keyfine göre yaşa. Kimse sana karışmaz. Ama öleceksin. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar da keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap. Fakat unutma ki her yaptığında hesabını vereceksin. Bizi yaratan bizi imtihan için buraya göndermiş. Biz keyfimize göre yaşamak değil, Rabbimizin, bizi yaratanın bu dünyada nasıl hareket etmemiz gerekir? Bu bedenimizi nerelerde kullanmamız gerekir? Bize verilen görme, işitme, ondan sonra ne bileyim dokunma, bunları nasıl kullanmamız lazım geldiğini kendisi bildiriyor. Yeme içme de şunları şunları yemeyi, bunları bunları aynı şekilde yememeyi emrediyor ve hayatını buna göre dizayn etmemizi. Böyle yaparsan buyuruyor ki ben ebedi sonsuz buradaki gibi değil. Hatta bedenlerinizi de sonsuz şekilde yaratacağım. Orası cennet diyordu. Ama benim emirlerime itiraz ederseniz, yerine getirmezseniz ben azap yurdu olan cehennemi de yarattım buyuruyor.
0: Onun da bir karşılığı var yani.
1: Yani tercih sizin.
0: Günahında.
1: Keyfine göre yaşa. Onun sana keyfine göre de cehenneme git. Öyle ya. Madem burada keyfine göre yaşadın, orada da keyfine göre cehennemde.
0: Ben niye buraya geldim de diyemezsin. Çünkü Allah Teala bildirdi.
1: Evet bildirdi.
0: Böyle peygamber yaparsan buraya gidersin.
1: Peygamber gönderdi ve haber verdi. Bir gün Peygamber Efendimiz ölüm halindeki bir kimseyi ziyaret eder. Ve kendini nasıl buluyorsun diye sorunca, kendimi korku ile ümit arasında görüyorum cevabını verir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bir kalpte korku ve ümidi bir arada bulundurmaz. Eğer bir kimsenin kalbinde korku ve ümidi bir arada bulundurursa onu ümit ettiklerine kavuşturur, korktuklarından da emin eyler. Yani Peygamber böyle buyuruyorlar. Emin olmak yok ama ümitsiz olmak da yok buyuruyor. Tabii ya cennete ben gideceğim, hatta baş köşesinin ortasında ben olacağım diyemezsin, öyle bir şey yok. Ben gitmeyeceğim de cehenneme kim, cennete kim gidecek? Öyle bir durumda söz konusu değil. İşte Peygamber Efendimiz'in sorduğu bu zat gibi. Korku ve ümit arasındayım diyor. Korku ve ümit arasındayım. Ve Peygamber Efendimiz de açıklık getiriyor ona. Allah-u Teala bir kalpte ikisini beraber bulundurmaz. Ama bir kalpte korku ve ümit varsa o kimseyi ümit ettiklerine kavuşturur. Ümit ettiklerine kavuşturur. Hatta Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam işte ruhun o latifelerini görerek, ben bir zamanlar merak ederdim. Ya Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte Miracın başında ya da cennete girerken, hani Hazreti Vahşi cennete girerken amcamla beraber gördüm buyuruyor. Ya daha kıyamet kopmadı. Hatta Hazreti Vahşi Müslüman bile olmamıştı daha. Dedim hani bunlar ne? Neyin nesi? Bunu İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri ruhun latifelerini anlatırken söylüyor. Meğer ruhun 10 tane latifesi varmış. Daha insan bu bedene ruh girmeden önce o latifeler gelir. Allah-u Teala ne kadar bu dünyada kalmayı dilediyse o ruhun latifeleri her biri bizim burada gezeceğimiz, dolaşacağımız yerleri dolaşır, geri döner. Hepsi tamamlanır. Ondan sonra bu bedenle ana rahminde birleşir. Dünyaya geldikten sonra o latifeler yolculuğuna devam eder buyuruluyor. Yolculuğuna aynı şekilde devam ederler. Bu sebepten dolayı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte mizanın başında iki kişi hesabı görülüyor. Hesabı görülüyor. Ben şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin onu hadis-i şeriflerden de din öğrenmez. Ayet-i kerimelerden hiç öğrenmez de. Ancak müştehit olan Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında, çünkü Eshab-ı Kiram açıklamış, onlar da kitaplarına yazmışlar. İki kişi hesapları görülmüş. İkisini de aynı şekilde
0: cehenneme.
1: Cehenneme gidiyor. Yani kurtarmıyor kendilerini. Şimdi melekler cehenneme götürürken bir tanesi koşarak gidiyor. Öbürsü yavaş yavaş gidiyor. Dönüp dönüp arkasına bakıyor. Allah-u Teala bildiği halde hadis-i şerifte geçiyor bu. Allah-u Teala bildiği halde meleklerine diyor ki bunları durdurun sorun. Biri niye koşuyor, biri niye dönüp dönüp arkasına bakıyor. Durduruyorlar. Melekler diyor ki sen nereye gittiğini biliyor musun diyor. Biliyorum diyor. Nereye gitti? Cehenneme. Cehenneme böyle koşarak mı gidilir? Ya diyor başıma ne geldiyse dünyada ya namazı kılarız ya. Sonra yaparız ya. Bir daha yaşımız erken ya. Hani keyfimize göre yaşayıverelim ya falan filan dedik diyor. İnemiyordum diyor namaza da diyor. Ama keyfime göre yaşayayım dedim diyor. Geciktirdim, kılamadım. Şimdi diyor Allah-u Teala'nın emrini dünyada geciktirdiğim için bunun cezası olarak cehenneme gidiyorum. Bari diyor. Şimdi Rabbim bunu cehenneme götürün dedi. Bu emrini çabucak yerine getireyim diye koşuyorum diyor. Şimdi duruyorlar. Öbürsüne diyorlar ki hesap bitti. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı o melekler o hesapta hata etmez.
0: Gideceğin yerde belli oldu.
1: Gideceğin yer belli oldu. Niye dönüp dönüp arkana bakıyorsun yani? Kapılar kapandı senin için.
0: Sanki birini bekliyormuş gibi. Aha.
1: Diyor ki o da. Hani şimdi korku ve ümit diyor. Ben diyor dünyada Allah-u Teala'yı böyle bilmedim diyor. Hep ümit edim. Benim günahım ne kadar çok olsa da beni affeder diye. Ben diyor o ümidimi yitirmedim hala.
0: Hala.
1: Hala yitirmedim diyor. Cehenneme götürüyorsunuz ama hala diyor ben ümidimi yitirmedim. Melek de diyor ki ya Rabbi iki kulunda duydun. Gördüm. İkisini de çevirin, ikisini de cennete götürün buyuruyor. Tamam mı? İkisini de çevirin. Dolayısıyla bu dünyaya biz imtihan için gönderilmişiz. Ve burada biz Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarından sorumluyuz. Ve insan istediği gibi yaşasa da yaşamasa da bir gün muhakkak ölümü tadacak ve yaptıklarında hesabını verecek.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin hastalanıp ibadet edemeyince Allahü Teala günahları yazan soldaki meleğe onun günahlarını yazma emri verir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu ben bu hale getirdim buyurur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Ebu Cüz'ah adında bir kimse Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip Kuba'ya gitti. Onlara beni Resulullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol buyurdu dedi. Kuba halkı Ebu Cüz'an'ın devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor diyerek o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdiler. O iki kimse Resulullah'ın huzuruna vardıklarında kaylule uykusundaydı. Beklediler. Uyanınca, ya Resulallah, Ebu Cüz'ayı Kuba'ya siz mi gönderdiniz diye arz ettiler. Resulullah, Ebu Cüz'a kimdir diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi diyor. Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. Sonra o iki kimseye hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz ve ateşe atınız. Fakat öyle zannediyorum ki siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız buyurdu. O iki sahabi Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a bevletmek için bir yere oturduğu sırada aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse, bir gün Resulullah'a kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem,
3: kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Allahü Teala'nın ve Resulünün muhabbetini hazırladım, dedi. Resulullah ona, sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur, buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefat etti. Resulullah, biliyor musunuz, Allahü Teala o kişiyi cennete koydu, buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi: "Kocam her ezan okunduğunda müezzin la ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Her şahadet edene Allahü Teala'nın kâfi geleceğine inanırım," derdi. Müezzin "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deyince de "Her şehadet eden gibi şehadet ederim. Bu imanım bana kâfidir," derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu, buyurdu.

0: Bir hadis-i şerifte, cuma günlerinde bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği dua reddolmaz, buyurdu. Bazıları, bu an, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, cuma günü sabah namazından önce, 3 kere, Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Bir hadis-i şerifte, cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyanı, Allahü Teala 1 hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur, buyurdu. Cuma günleri ve her gün şu istiğfar duasını çok okumalıdır. Allahümme ağfirli ve li âbâi ve ümmehâti ve li ebnâi ve benâti ve li ihveti ve ahavâti ve li âmâmi ve ammâti ve li ahvâli ve hâlâti ve li zevceti ve ebeveyha ve li esâtîzeti ve lil mü'minîne vel mü'minât velhamdülillahi rabbil âlemîn.
1: Mala muhabbet. Haram yoldan kazanılan mal, mülk olmaz. Kullanması haram olur. Helal malı, ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse, azaba sebep olur. Hadis-i şerifte, altına ve gümüşe köle olana lanet olsun, buyuruldu. Köle, daima efendisinin kalbini kazanmayı düşünür. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allahü Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah zikri, düşüncesi bulunmayan kalbe, şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak, kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte, geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi, mal para toplamak olacaktır, buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek, ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte, Allahü Teala insanları yaratırken, ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir, buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızk da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara, ummadıkları yerden rızk gönderir. Hadis-i kutsîde, ey dünya! Bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster, buyuruldu. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Buna kanaat denir. Zinet olan şeyleri kazanmak mübahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyete uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyetin dışına çıkmak haram olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Dünya muhabbeti şaraba benzer. Bundan içen ancak ölüm zamanında ayılır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gelibolu'nun Bolayır, eski belediyelik olan nahiyesinden sesleniyorum. Yani şimdilik muhtar tarafından idare ediliyor. Öyle nahiye müdürlüğü olan bir yer değil. Burada Bolayır'da Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin bulunduğu 5000 metrekarelik büyük bir bahçe alan var. Ağaçlıklı bir alan var. Onun bir köşesinde burada Namık Kemal'in kabri var. Namık Kemal'in kabrindeki taşlara bakarsanız bunlar tarihi bir özellik gösteriyor. Sandukanın üzerinde ayet-i kerimeden çeşitli bölümler alınmış, Kur'an-ı Kerim'den üzerine yazılmış. Bu usul Selçuklu kabir yapım usulünde sandukaların üzerine ayet-i kerime yazılması vardı zaten. Sanki orayı takliten yapılmış. Fakat kim yaptırdı bunu? Bunu Namık Kemal yaptırmadı tabii. Namık Kemal vefat ettikten sonra vasiyeti üzerine cenazesi taşındı, buraya getirildi. Batı edebiyatının yazım türlerini ilk kez Türk toplumuna taşıyanlardan biridir. Yani Avrupa'nın, Batı'nın edebiyatını imparatorluğa sokan insanlardan birisi olarak düşünülebilir. Elbette ki bunun da kendine göre hocaları vardı. 1840'da doğdu ve 1888'de Sakız Adası'da bulundu. Orada vefat etti 1888'de. Kabri de oradaydı. Tabii Ege Adaları'ndan birkaçında mutasarrıf olarak bulundu. 1888 yılları Abdülhamit Han'ın tahta olduğu yıllardır. 1840 ise Abdülmecit Han'ın padişah olduğunun ertesi sene doğmuş ve kısa bir şeyde 48 senelik bir ömürden sonra da bu adaların iklimi sağlığına iyi gelmedi deniyor ama benim inancıma göre kendisinin o zamanki hükümet idaresinin gidişatına karşı yazdığı çizdiği şeylerden dolayı nihayet ülkeyi terk edip Paris'e gitmesi ve Avrupa'da muhtelif yerlerde bulunması ve oradaki gurbet hayatından zaten eşine yazdığı mektuplarda uzun uzun dert yanmaktadır. 1872'de Gelibolu mutasarrıf oldu. Mutasarrıf demek Osmanlı'da bir sancağın, bir ilin, bir sancak beyi veya eyaletse eyalet valisi vardır. Bir de o ilin yönetiminin mali işlerine bakan vali ayarında bir adamı vardır. Her ne kadar Abdülhamit Han'ın idaresine karşı çok çeşitli karşı gelen davranışları olduysa da Namık Kemal'in, Abdülhamit Han hiçbir zaman kendisini devlet hizmetinden uzak tutmadı. Yani insan değerlendirmesini bildi. Zaten Namık Kemal'in hayatında iki safha vardır. Bu iki safhadan birisi Evrak-ı Perişan'ı kitabını yazdığı devredir ki bu devrede Selahaddin Eyyubi rahmetullah aleyhi, Yavuz Sultan Selim Han rahmetullah aleyhi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı yani Türk devletlerinin Eyyubiler ve Osmanlı'nın üç ışıklı hükümdarını yani hiçbir yenilgiyi tatmamış, hep başarıya koşmuş ve ilahi kelimetullah için Allah-u Teala'nın isminin yüceltilmesi için mücadele vermiş kimseleri hakikaten düzgün bir şekilde anlatmıştır. Ne zaman ki devrim niyetiyle Avrupa'ya gittiğinde ve orada bazı gazeteler çıkarttı. O gazeteleri de sizlere şöyle kısaca söylemeye çalışayım notlarımdan. Hepsini ezberimde tutamıyorum. Gazeteciydi, devlet adamıydı, şairdi. Tanzimat devrinde fikir adam olarak toplumda çok etkili oldu. Heyecanlıydı, kavgacı tipte birisiydi. Yani bu davasının kavgasını vermeye çalışan birisiydi. Vatan şairi dendi, hürriyet şairi dendi ve İstanbul'a 14 yaşında geldikten sonra çeşitli oradaki edebiyatçılarla beraber oldu ve Namık Kemal ondan sonra da genç Osmanlıların yani Jön Türklerin içerisinde yer alarak bu sefer örgütlü olarak hükümette mücadeleye başladı. Namık Kemal meramını devlet adamlarına tam ifade edemediğinden dolayı mecburen yurt dışına çıktığını zannediyorum. Orada da Fransa hükümeti, bugün de birçok dünya memleketlerinde oluyor, insanlara kendi memleketinde yaşamakta zorluk çeken insanlara, çektiğini söyleyenlere başka memleketler kucak açıyorlar. Ama onlar tabii bu kucak açmaları kara kaşlarından, kara gözlerinden değil, oh oh oh Osmanlı padişahını zor durumda bırakacağız, onların muhaliflerini biraz besleyelim diyorlar. Ve Namık Kemal ve ekibi de, Ziya Paşa olsun, Namık Kemal olsun, Ali Suavi olsun, bunlar da Fransa'da kendilerine yer buldular ve Fransa hükümetinden maddi destek aldılar. 500'er frank, 1000 frank, 1500 frank gibi bunlara artık kendi savaş verme güçlerine göre, şöhretlerine göre maaşlar takdir edildi. Fransa'ya gidişlerinde Fransa ila nihaya bunlara bakmayacaktı, bakamayacaktı. Bakmak da istemiyordu. Azıcık bir önceden yardım edip ondan sonra birine ihale eder. İngilizler de böyle yaparlar. Böyle muhalifleri beslerken başka kıtalardaki devletler de böyle yaparlar. Bu böyle yapıla gelmiştir. Muhalifi beslemek. Efendim, Fazıl Mustafa Paşa da kendisine Abdülaziz Han tarafından hıdivlik verilmediği için Abdülaziz Han'a kızdı. Küstü. Hidiv ben olacaktım, İsmail Paşa olmayacaktı. İyi ama biriniz olacaksınız bu sülaleden canım. Mısır hidivi yani ikinci bir başbakanlık gibiydi. Yani normal bir valiliğin çok üstünde bir şey. Mısır'ı sanki yeni bir tek devlet yapma hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Oldu da ne oldu? Oldu da ne oldu? İngiliz'in boyunduruğuna giriverdi Mısır. Hadi şimdi kurtarın bakalım. Şimdi bile birçok sıkıntıları maalesef böyle yaşıyorlar. Kavalalı Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Mustafa Paşa bu kızgınlıkla Paris'e gitti. Kendisine Mısır'dan kıl torbalarla altınlar geliyordu. Ve bu muhalifleri o beslemeye başladı. Namık Kemal'e biraz yüksek maaş verip Ali Suavi'ye biraz düşük maaş verince maalesef idealist olduğunu söyleyen bu insanlardan Ali Suavi idealist olmadığını gösterdi. Vay bana az para veriyor, maaş veriyor diyor, küstü, ayrıldı gitti Londra'ya. Tasvir-i Efkar orada çıkmaya başladı. Hürriyet gazetesi ilk defa orada çıkmaya başladı Londra'da. Ve böylece ikilinin arası bozuldu. Daha sonraki yıllarda gazetesi de hükümet aleyhinde yazılar yazdığı için, tabii makaleler yazdığı için bu işlerden dolayı acık da ikaz edildi kendisi. Suçlanmadı. Hapse atılmadı ama daha sonraki yıllarda efendim Midilli'ye mecburi ikamete gönderildi. Döndükten sonra. Ve Gelibolu mutasarrıf olarak Gelibolu'da bulundu. Vatan yahut Silistre efendim temsili, piyesi Güllü Agop tiyatrosunda gösterildikten, sergilendikten sonra tabii ki halkta bir heyecana sebep olduğu için, halk da bunu yanlış anlayacağı için kendisi bu konuda ikaz edildi. Namık Kemal Magosya gönderildi 1873 senesinde, yani Abdülaziz Han zamanında. Ahmet Mithat ile Ebu Ziya Tevfik Bey de Rodos'a mecburi ikamete gönderildi. Efendim, Akka'ya da birkaç arkadaşı daha böyle mecburi ikamete, yani bir manada sürgüne gönderildi. Ama mahpusa gönderilmediler. O şehirde ikamet için. Magosa'ya gelen Namık Kemal'i Magosa'daki alay komutanı, yani Magosa'nın askeri komutanı olan zat yanlış anlayarak Magosa Kalesi'nin zindanı denilen bir yerde 2,5 gün tuttu. Bu arada da o 2,5 gün içerisinde bunun bir hapis hayatı için gönderilmediği, burada mecburen ikamet edecek, yani konutu belli olacak, gelecek devletin adamları, ha burada mı, burada, tamam Yoksa bu hapishaneye gir, başına bir zindancı koymak yok. Şu anda da Magosa Kalesi'nin bir bölümünü Namık Kemal'in 3 senelik zindan hayatını geçirdiği yer olarak göstermekteyiz. Bu tarihi gerçeklere aykırıdır. Hiçbir zaman Namık Kemal orada 3 sene tutulmadı. Ve kendisinin zaten yazdığı mektuplar oradaki Magosa Kalesi'nde karyolasının başucuna konmuş Osmanlıca yazıyla mektuplar. Babasını diyor ki buradaki süngerci arkadaşlarla biz sünger avına çıkıyoruz. Dolayısıyla çok güzel süngerler de ben elde ettim ama şöyle bir dürüst bir gemici bulursam sizlere de sünger göndereceğim diyor. Ve Magosa'nın ileri gelenleriyle edebi sohbetler yapmışlardır. Yemişlerdir, içmişlerdir, gezmişlerdir. Çeşitli sayfiyelere gitmişlerdir. Yani Namık Kemal orada 3 sene zindanda kalmayıp 3 sene Kıbrıs'ta kalmış ama serbest olarak kalmıştır. Tabii Midilli'ye daha sonra sürgün edildi Abdülhamit Han zamanında ve arkadaşı Ebu Ziya Namık Kemal'in 1888'de vefat etmesiyle beraber, Sakız Adası'nda vefatıyla beraber Namık Kemal'in işte böyle bir Osmanlı'nın kökenine dehşet bir bağlılığı vardı. Ölünceye kadar da bu devam etti. Belki Abdülhamit Han zamanındaki bu davranışları da o Osmanlı'yı iyi günlerde, iyi yerlerde görmenin işte şu şu fikirlerle olacağını zannediyordu. Ama başta bir idareci var. Yani bir otobüste bir şoför olur. İki şoför olmaz ki. Şoför babanız da olsa, çocuğunuz da olsa, direksiyondayken karışırsanız kontağı kapatır, anahtarı verir, gel sen idare et der. Devlet idaresi de hele bu, hiç su kaldırmaz. Mutlaka yani devlet, hükümranlık hiç bölünmeyi kabul etmez. Ortaklığı kabul etmez. Osmanlı'da işte valide sultanlar padişahın işine karıştı falan filan diyorlar. Mümkün değil. Kabul etmez efendim. Ondan sonra güldür güldür devlet yıkılır. 600 sene duracak bir devlet böyle birilerinin karışmasıyla bu kadar ayakta duramaz idi. Kendisinin vasiyeti vardı. Ebu Ziya dava arkadaşı olduğu için aman beni Bolayır'daki Gazi Süleyman Paşa'yı ben çok seviyorum. O Osmanlı'nın idealist bir insanıydı. Güçlü bir paşasıydı. Onun için benim vefatımda kabrimi onun türbesine yakın bir yere defnedin dedi. Bu kabrin planını, şu planını Tevfik Fikret çizmiş. Öyle diyor kitaplarda. Bilemiyorum tabii neyini nasıl çizdi, nasıl oldu. Efendime söyleyeyim. Tabii kıble olarak işaretlerine baktığınızda başı ayağı biraz farklı bir şekilde yapılmış. O da nedendir bilemiyorum. Çünkü Süleyman Paşa'nın kabri de hemen karşıdaki türbede 12 ile kıbleyi tam tutmuyor. Ve Ebu Ziya Tevfik de arkadaşı, sevgili arkadaşı da onun kabrini Sakız Adası'ndan getirterek, cenazesini yani getirterek buraya defnettirmiştir. Böylece Namık Kemal'i de sizlere burada fikir hayatını tenkit eder mahiyette değil ama ayrıcalığını da söylemek mecburiyetteydim. Onu da söyleyerek programı burada noktalıyoruz. Yine de biz kendilerine hem Gazi Süleyman Paşa'ya şehit ve Gazi Süleyman Paşa'ya hem de Namık Kemal'e tekrar burada rahmetler diliyoruz. Biz Fatiha'larımızı okuduk. Siz de geldiğinizde buralara şöyle bir Bolayır'a yolunuz düşerse bunlar da burada görürsünüz. Tabii tutmuşlar avlunun başına heykelini koymuşlar, büstünü koymuşlar daha doğrusu heykel değil de büstünü koymuşlar. Bilemiyorum onda ne maksatta koydular. Yani burada kabri varken oraya da büstünü koymanın ne manaya geldiğini bilemiyorum. Çünkü bu tip böyle insanları büstleriyle anmanın Roma döneminde hatta Roma'dan da önce paganizm döneminde başladığını bilirsek, Hristiyanlıkta bununla mücadele için geldiğini bilirsek buradaki hatalı şeyi de bildirmiş oluyoruz. Dikkat çekmiş oluyoruz yani bu konuya. Efendim biz rahmetler dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Garip zenci, kendisini din kardeşliğine çağıran Ebu Bekir'e "İyi ama," der. "Sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan bir köleyim. Nasıl kardeş olabiliriz ki?" Hazreti Ebu Bekir gülümser. "Zaten," der, "güzellik burada işte." Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Hani on parmağında on marifet derler ya, Amir tam öyle biridir. Bir bakışta devenin kilosunu, atın yaşını, altının hasını kestirir, dokumanın, çeliğin, derinin iyisini bilir. Itriyat ve mücevher gibi ince erişlerde de mahirdir. Cesurdur, çalışkandır, tertiplidir. Kolay kolay yaşa basmaz ve adama gelişinden not verir. Hepsi bir yana, para edecek malın kokusunu önceden alabilir. Ama o bir köledir. Gerçi Ebu Bekir gibi birinin kölesi olmak rahatlık ve huzur demektir. Sahibinin izniyle kendine de çalışır ve kısa sürede 10.000 altınlık bir servet edinir. Evet, hür değildir ama birçok hürü cebinden çıkaracak kadar zengindir. Habeşli Bilal, amir kadar becerikli olmasa da dürüsttür. İçi dışı birdir, güven verir. Sonra sesi çok güzeldir. Sahibi Ümeyye bin Halef onu düğün düğün, şenlik şenlik gezdirir, gazeller, kasideler söyletir. Kızgın zeminde günlerce yürüyüp, mayışan develer onun nameleriyle silkinir. Oyuz merkepler bile küheylan kesilir. Hatta öyle olur ki kervancılar hayvanların çatlamasından çekinir. Malum Mekke sivri sivri kara kara tepeciklerin arasına sıkışmış dar vadiciklerden ibarettir ve bu iklimde ne sebze ne de meyve yetişir ama Kureyşliler almayı satmayı iyi becerir. Parası olan Medine'nin hurmasını, Mısır'ın tahılını, Taif'in yeşilini ayağına getirir. Yani şu ki kutlu beldeye kervanlar gitse kervanlar gelse gerektir. İşte böylesi seferlerden birinde Kureyş'in ünlü tüccarı Ebu Bekir'le köle Bilal birlikte yola çıkar. Aynı yerlerde konaklarlar. İkisi de güler yüzlü, ikisi de cömerttir ve çok iyi anlaşırlar. Şam'a ulaştıkları günlerde Ebu Bekir gördüğü bir rüyanın tesirinde kalır. Yanına Bilal'i de alıp yaşlı bir rahibe danışır. Adamcağız nicedir beklediği bir haberi almış gibi sevinir. "Size müjdeler olsun," der. "Sadık bir rüya görmüşsünüz. Çok geçmeden ahir zaman peygamberi dinini tebliğe başlayacak. Siz onun hayatında arkadaşı, vefatında halifesi olacaksınız." Yıllar sonra Sıddık-ı Ekber diye anılacak olan Ebu Bekr heyecanlanır ama Bilal daha çok heyecanlanır. Dolunayın tepsi gibi kızarıp büyüdüğü, rüzgarın ılık ılık dolanıp durduğu tatlı bir çöl gecesidir. Kandiller haniden sönmüş, şehir derin bir sessizliğe gömülmüştür. Pervaz hafifçe tıkırdar, hani çalındı mı çalınmadı mı dedirtecek kadar. Bilal'in uykusu hafiftir, hemen sıçrar, kapıya bakar. Karşısında Hazreti Ebu Bekir vardır. Sevinçle, "Müjde ya Bilal!" diye fısıldar. "O geldi." "Kim geldi?" "Ahir zaman peygamberi. Dur ben söyleyeyim. Muhammedül Emin mi? Başka kim olabilir ki? Bak, o güzel Resul bizi var ve bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor ki o Allah dağları, denizleri, yıldızları, seni, beni, bütün kainatı yarattı ve yaşatıyor. Amenna. Resulullah bizi putlara tapınmaktan, yalandan, gıybetten, fuhuştan, hırsızlıktan, cinayetten men ediyor. Din kardeşliğine çağırıyor. Senle ben kardeş olacağız, öyle mi? Evet. İyi ama sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan, hesaba katılmayan bir köle. İyi ama hepimiz o büyük Allah'ın kulları değil miyiz? Güzellik burada işte. Peki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için ne yapmam lazım? Paramı vermeliyim, senet mi? Senet mi imzalamalıyım? Hediye mi almalıyım? Hayır, hayır. Kelime-i şahadeti söylersen yeter. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay ama... Aması ne? Korkarım sonrası kolay olmayacak. Anlayamadım. Sen Kureyşlilerin nasıl kinci olduklarını bilmezsin. Bak, amir bile iman etmekten çekindi. Kime ne zararımız var? Hem bize niye karışsınlar ki? Ah, senin haklı olmanı ne kadar isterdim. Korkma, bir şey olmaz. Ama olur. Özellikle de Bilal-i Habeşi olur. Ümeyye bin Halef kölesinin din değiştirdiğini öğrenince adeta kudurur. Bilal'in radiyallahu an sırtında kaç değnek kırar, kaç kamçı paralar bilemiyoruz ama yorulasıya vurur. Sadece o mu? Mekke'nin önde gelenleri işlerini güçlerini bırakıp Bilal'in başında toplanırlar. Kimi sesini yumuşatıp başını okşar, kimi önüne para mücevher koyar, kimi tekme tokat girişir, kafasını gözünü yarar. Lakin Bilal'i döndürmeye başaramazlar. Ümeyye bin Halef her yolu dener. Aç bırakır, susuz bırakır, döver, söver, en sonunda kızgın kumlara yatırıp iri kayalarla gömer. Ama o işkencelere gülüp geçer. Nefesi yettiği, sesi çıktığı müddetçe tevhidi söyler. Tam Ümeyye işi hançerle halletmeye niyetlenmiştir ki Hazreti Ebu Bekir çıka gelir ve doğrudan mevzuya girer. Bilal'i bana satar mısın? Önüme kese kese altın yığsan olmaz. Peki amirle değiştirmeye ne dersin? Ne? Amirle mi? Evet, amirle. Bak, bu hiç bir fena fikir değil işte. Bu yaştan sonra zengin oluyorum desene. Hemen oracıkta anlaşırlar. Hazreti Ebu Bekir din kardeşinin üzerinden taşları indirir. Garip köleyi yedirir, içirir, giydirir ve elinden tutup Resulullah'ın huzuruna getirir. Efendimiz nasıl sevinirler anlatılamaz. Hazreti Ebu Bekir server-i alemin sevincine sevinç kadar Bilal'i Allah rızası için bağışladığını açıklar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelir ve Velleyl suresinin 17. ayetini getirir ki Hak Teala Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu bildirmektedir.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yaşlılara saygı göstermek Allahü Teala'ya tazimdendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz bereket, bereketsizlik ve besmele. Sevgili dinleyicilerimiz, bereket az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal bereketli olunca çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir. Rızık hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Bir kimse Allahü Teala emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızk ona bereketli olur. Eğer rızkını Allahü Teala'nın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felaketlere sürükler. İslam alimleri buyurdu ki, evde mushaf bulundurmak berekettir. İyilik edenin malı bereketli olur. Eshab-ı Keyf'in ve Eshab-ı Bedr'in isimleri yazılı kağıdı evde ve üstünde taşımakta bereket vardır. Tarlayı abdestsiz sürmek bereketsizliğe sebeptir. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Seher vakti kalkmak berekettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yemeği toplu olarak yemekte bereket vardır. Besmeleyle yenen yemek bereketli olur. Bereket yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, ortasından yemeyin. Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır. Yemekten önce ve sonra elini yıkayanın evinin bereketi artar. Sıcak yemekte bereket olmaz. Balda bereket ve şifa vardır. Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır. Rızkına razı olan

Razının bereketi artar. Razı olmayanınki bereketsiz olur. Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini giderir. Ticarette bereket vardır. Ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider. İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir. Kız çocuğu bereketlidir. Çocuksuz ev bereketsiz olur. Evine girince ev halkına selam ver ki evin iyiliği ve bereketi artsın. Dua ömrün bereketini artırır. Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan ev bereketsiz olur. Misafir bin bereket ve bin rahmetle gelir. Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. Yola çıkarken arkadaşlarıyla vedalaşan, onların dualarıyla berekete kavuşur. Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı geleninki bereketsiz olur. Muhammed isimli kimse bulunan ev ve yerde bereket olur. Sabahın sünnetini evde kılmak rızkın bereketine sebep olur. Namaz kılanın rızkı bereketli olur. Vadeli alışverişte, ödünç vermekte ve arpa karışmış ekmekte bereket vardır. Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir. Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa orası bereketsiz olur. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gelelim besmelenin hükmüne. Yerine göre besmelenin hükmü değişir. Birkaç örnek aktaralım isterseniz. Besmelenin farz olduğu yerler. Hayvan keserken besmele çekmek farzdır. Besmelesiz kesileni yemek haramdır. Besmelenin vacip olduğu yerler. Namaz dışında Fatiha okumaya başlarken besmele çekmek vaciptir. Şafii mezhebinde ise her zaman Fatiha okurken besmele çekmek farzdır. Besmelenin sünnet olduğu yerler. Namazda her rekatta Fatiha'dan önce gusletmeye ve abdest almaya, yiyip içmeye, mektup yazmaya ve her faydalı işe başlarken besmele çekmek sünnettir. Namaz dışında Fatiha'dan başka bir sure okumaya başlarken de besmele çekmek sünnettir. Besmelenin müstahap olduğu yerler. Namazda Fatiha ile Zamm-ı Sure arasında besmele çekmek caiz veya müstehaptır. Besmelenin mübah olduğu yerler. Yürümeye, oturmaya, kalkmaya ve her mübah işe başlarken besmele çekmek mübahtır. Besmelenin mekruh olduğu yerler. Avret yerini açarken, necaset bulunan yere girerken, Berae suresini önceki sureye bitişik okurken, sigara içmeye ve bunun gibi kötü kokulu, mesela soğan, sarımsak gibi şeyleri yemeye başlarken ve sakal tıraşı olmaya başlarken besmele çekmek mekruhtur. Besmelenin haram olduğu yerler. Haram işlemeye başlarken besmele çekmek haramdır. Haramlığını kabul ederek yaparsa haram olur. Harama önem vermeden veya helal kabul ederek yaparsa küfür olur. Besmelenin küfür olduğu yerler, bizzat kendisi haram olan, mesela şarap içmek, zina etmek, domuz eti yemek gibi haram olan işleri yapmaya başlarken besmele çekmek küfür olur. Burada haramı helal saydığından veya harama önem vermediğinden dolayı küfür oluyor. Besmele ile yapılan her işte hayır vardır, besmele ile kazanılan parada bereket vardır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, sonsuz kurtuluşa kavuşmak için üç şey muhakkak lazımdır. İlim, amel ve ihlas.

Şiirlerle Menkıbeler. Pir Ali Aksaray'ı rahmetullahi aleyh. İmanla gitmek için. Pir Ali Aksaray'ı alim ve evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Böyle hep ilel ebed sürmeyecek bu ömür. Öyleyse ölümü eyleyin çok tefekkür. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Kim yaptıysa dünyada iyi iş, güzel amel, ahiretteki hali olur iyi, mükemmel. Biri sordu, efendim, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o kimseyi yanına tekrar yine. Buyurdu ki, peki sen öğrendin cevabını. Ne zaman diyeceksin bu Allah kelamını? Dedi, ömrüm bitip de son nefesim gelince, her şeyi bırakarak Allah derim hemence. Buyurdu ki, evladım ne zamandır son nefes? Dedi ki, Allah bilir, başka kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, bazen de gelir ani. Buyurdu ki, son nefes belli değil diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Bugün, hatta şu anda an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Bir günde buyurdu ki, bu dünya iş yeridir. Ücret alınacak yer elbette ahirettir. Salih iyi işleri yapmaya uğraşınız. Allah'ın beğendiği amelleri yapınız. Bu ameller içinde en üstünü namazdır. Namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa eğer insan, kurtulur tamamıyla her günah ve haramdan. Mü'minun suresinin başındaki ayette buyuruldu, mü'minler kurtulacak elbette. Ayetin devamında şöyle buyurmaktadır, onlar namazlarını huşuyla kılanlardır.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her kap içine bir şey konuldukça daralır. Ancak bilgi kabı bundan müstesnadır. O bilgi konuldukça genişler.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Ağustos 2026 makalelerini sizler için paylaşacağız. Makalelerimizi Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Yücel Turan bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'a ait olmak ya da olmamak

Sosyal medyada birisini seyrettim. Son derece rahat bir tavırla şunları söylüyordu. Eskiden Müslümandım. Sonra bazı şeyler kafama yatmamaya başladı. Dinde kalmak için çok gayret ettim ama beceremedim. Yine de bu dünyayı anlamlandırmak için en iyi çözüm bir Tanrı'nın olması. Umarım vardır. Bu cümleleri dinlerken zihnimde eş zamanlı olarak şu alt metin belirdi. Eskiden Müslümandım. Dini çerçevenin içinde kalmak için çok çabaladım ama o kadar zeki ve derin bir adamım ki o çerçeveye sığamayıp taştım. Sizlerse çok sığ olduğunuz için inanmaya devam ediyorsunuz. Umarım siz de bir gün akıllanırsınız. Literatürde buna tevazu kılıflı kibir deniliyor. Yine adamın yaptığı aslında şu, kendi acizliğini anlatır gibi yaparak inanan herkesi pasif ve sorgulamayan yığınlar olarak etiketliyor. Mana arayışı kisvesi altında şüpheyi normalleştiriyor. Dinden çıkışı romantize ediyor. İnançsızlığı bir entelektüel üstünlük sembolü haline getiriyor. Niçin böyle ortadan konuşuyor peki? Çünkü en etkileyici yöntemin bu olduğunu fark ettiler. Hem şimşekleri üzerine çekmiyorlar hem de kafası karışık gençliğe sağ gösterip sol vuruyorlar. Dinini hakiki kaynaklardan öğrenenler için bir problem yok. Çünkü gerçek din, büyüklerin kitaplarını okuyan kişi zaten bu cümlelerin ne kadar temelsiz olduğunu fark eder. Dini bilgisi olmasa da biraz okuyan ve düşünen kimseler için de bir problem yok. Çünkü umarım vardır yaklaşımı ne inanan ne inanmayan, riski üstlenmeyen, seyirci konumunda kalan gevşek bir tavırdır. Sorumluluk almadan, tabi olmadığın makamdan teselli devşirmektir. Bu düşünce tarzının ne felsefede ne mantıkta ne de herhangi bir alanda yeri yoktur. Ama hiç din eğitimi almamış, kitap okumayan, düşünmeyen ve sadece sosyal medyadan beslenen gençler için maalesef çok tehlikeli cümleler bunlar. İşte bu yüzden anne babaların sorumluluğu çok büyük. Çocuklara sözümüzü geçirmekte zorlanıyoruz belki ama kitaplığa çocuğun dinini öğrenebileceği kitaplar yerleştirmek bile bu dönemde önemli bir direniş sayılabilir. Yıllar önce de bir yazarın röportajını okumuştum. O da inançtan bahsederken şunları söylüyordu. Ben Tanrı'ya ulaşmak için çok uğraştım ama olmadı. Gerçekten bir yaratıcı varsa ben öldükten sonra beni iyi karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü iyi niyetle çok uğraştım ama başaramadım. Bu da ilginç bir illüzyon. Çıktığı varoluşsal yolculuktan eli boş dönmüş bir çilekeş, öldükten sonraki ihtimalleri garanti altına almaya çalışıyor. Yine insan kendi davasının hakimi olamaz ve burada tam olarak bu kural ihlal ediliyor. Önce iyi niyetle çok uğraştım diyerek kendi çabasının derecesini belirliyor, sonra bu çabanın yeterli olup olmadığına karar veriyor, en sonunda da bu kararın sonucunu kendi lehine kullanıyor. Bu nasıl bir kurguysa aynı kişi hem sanık hem tanık, hem savcı hem de hakim. Eğer samimi bir niyetle hakikati arıyor olsanız o kapı zaten aralanır. Ama siz kapıyı hiç çalmayıp sadece önünde poz verirseniz o kapı ancak siz toprağın altındayken aralanır. O zaman da çok geç olur. O yüzden söylenecek şeyleri şimdi söylemek lazım. İnancı ve onun getirdiği sorumlulukları ciddiye almıyorsun ama ihtiyaç anında kullanılabilecek bir sigorta poliçesi gibi yedekte tutmaya çalışıyorsun. Bir yandan bu dünyada kendine sorgulayan cesur ve derin bir zihin imajı satın alıyorsun, bir yandan da hesap gününde kendini garanti altına almaya çalışıyorsun. Hem ölümden sonrasını sonsuz karanlık olarak görüyorsun hem de ışıklar içinde uyumayı ümit ediyorsun. İyi de böyle olmaz. Bir karar ver artık. Var mısın, yok musun? Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Olmak ya da olmamak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Özlem Doğaner'in makalesi var sırada. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Müzik
Türkiye belki de son 40 yılın en önemli eşiklerinden birinden geçiyor. Meslek hayatım boyunca terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen her köşesine gittim. Bölge halkının çocuklarını oyun oynamaya sokağa bile çıkartamadığı, silah sesinden uyunamayan günlerdi. Kimi köyler boşalmış, kimi yollar korkudan kullanılamaz hale gelmişti. Oysa bugün aynı coğrafyada bambaşka bir hikaye yazılıyor. Dağlarında petrol çıkarılıyor, vadilerinde turistler geziyor, yatırımcılar yeni projeler konuşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi işte bu nedenle tarihi önemde bir adım. Elbette sürecin güvenlik kurumlarının tespitiyle, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve toplumsal mutabakatla ilerlemesi büyük önem taşıyor. Ancak ekonomik açıdan bakıldığında da önümüzde tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bugün Türkiye yaklaşık 1.64 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda. Şimdi bir de şu rakama bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı çalışmaya göre terörün Türkiye'ye doğrudan maliyeti 2.3 trilyon doların üzerinde. Fırsat maliyetleri de eklendiğinde bu kayıp neredeyse bunun iki katına ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, yapamadığı yatırımları, kuramadığı fabrikaları, ağırlayamadığı turistleri, oluşturamadığı istihdamı ve kaçırdığı büyüme fırsatlarını da kaybetti. Rakamlar çarpıcı. Terör nedeniyle milli gelirde 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar, vergi gelirlerinde 123 milyar dolar kayıp oluştuğu hesaplanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişilik istihdam fırsatı da bu süreçte kaybedildi. 40 yılda oluşan borçlanma maliyetinin ise 520 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca her yıl ortalama 50 milyar dolar Türkiye ekonomisinin yaklaşık %3'üne denk geliyor bu. Yani terörün her yıl ortalama oluşturduğu ekonomik yük tek başına birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha büyük bir kaynağın üretim yerine güvenlik ve kayıplara gitmesi anlamına geliyor. 50 milyar dolara dünyanın en büyük altyapı projelerinden onlarcası yapılabilir. Yaklaşık 500 modern devlet hastanesi inşa edilebilir. Yaklaşık 1500-2000 okul kampüsü yapılabilir. Yüzlerce kilometrelik hızlı tren hattı inşa edilebilir. Binlerce megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulabilir. Yüz binlerce sosyal konut üretilebilir. Bazen ekonomiyi anlamak için tek bir örneğe bakmak yeterlidir. Gabar bunun en somut örneği. Bir dönem adını sadece çalışmalarda duyduğumuz dağlarda bugün günlük 83.200 varil petrol üretiliyor ve üretim her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Bir zamanlar güvenlik gerekçesiyle girilemeyen bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Yalnızca enerji değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, tarım, hayvancılık, madencilik, yenilenebilir enerji, kültür turizmi ve sınır ticareti açısından yıllarca gerçek potansiyelini kullanamadı. Hasankeyf'ten Mardin'e, Munzur'dan Botan Vadisi'ne kadar uzanan geniş coğrafya artık çatışmalarla değil, yatırımlarla ve turizmle anılabilir. Hatta şu soruyu sormakta fayda var. Türkiye 40 yıl boyunca terörün yükünü taşımamış olsaydı bugün dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilir miydi? Kaybedilen trilyonlarca dolarlık kaynak, kaçırılan yatırımlar ve paha biçilemez kaybettiğimiz insan potansiyeli düşünüldüğünde bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı açık. Bugün güçlü liderliği ve diplomasisiyle dünyada sözü dinlenen bir Türkiye bir de ilk 10 arasında yer alsa kim bilir dünyada neler değişirdi. Bu nedenle bugün konuştuğumuz mesele sadece silahların susması değil. Bu çocukların korkusuzca oynayabildiği sokakların, yatırımcıların tereddütsüz fabrika kurduğu şehirlerin, turistlerin güvenle gezdiği vadilerin ve gençlerin umutla geleceğe baktığı bir Türkiye'nin inşası. Terör Türkiye'de canlarımızla birlikte zamanımızı, refahımızı ve geleceğimizden yılları da aldı.
Bu süreç başarıyla sonuçlandığında kazanan yalnızca bir bölge olmayacak. İstanbul'daki sanayici de, Şırnak'taki çiftçi de, İzmir'deki ihracatçı da, Mardin'deki turizmci de aynı hikayenin kazananı olacak. Çünkü gerçek kalkınma barışın ve güvenin üzerine inşa edilir. Silahların sustuğu yerde yükselen üretim sesidir. Sabah gazetesinden Özlem Doğaner'in makalesini sunduk. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak. Bir, Türkiye'nin artık terör diye bir derdi kalmayacak. İki, silahlı bir güce yaslanan siyaset tarihe gömülecek. Üç, sınırlarımızın ötesine huzur ve istikrar gelecek. Dört, ortak gelecek bilinci güçlenecek. Beş, Türkiye'nin kalkınmadan enerjiye her alanda gücü artacak. Altı, İç cephenin güçlenmesi adına çok önemli bir adım atılmış olacak. 7. Emperyal projelere karşı daha dayanıklı bir Türkiye ortaya çıkacak. 8. Yarım asırlık devasa terör sorunu çözülecek. 9. Ülkenin enerjisi teröre harcanmayacak. 10. Evlatlar teröre kurban verilmeyecek. Temel sorulara en temel cevaplar şöyle. Soru, örgütün bu kadar köşeye sıkıştığı bir dönemde neden böyle bir süreç yürütülüyor? Cevap, problemin tamamen ortadan kalkması ancak örgütün fesiyle mümkün olabilir. Sahadaki mücadele başarılı olmasaydı örgüt köşeye sıkışmaz, bu gelişmeler yaşanmazdı. PKK kendini feshetmeye karar vermezdi. Soru, bu sürecin temel hedefi nedir? Cevap, pazarlıksız yürütülen bir devlet politikasının tek bir hedefi var, terörün tamamen sona ermesi. Soru, bu olay sadece Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Cevap, hayır, bölgeyi de ilgilendiriyor. Terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, yani istenen kalıcı istikrara kavuşmuş bir bölge. Soru, bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının bize ne faydası var? Cevap, sayısız faydası var ama ben sadece bir örnek vereyim. Sınırlarımızın ötesini ilgilendiren krizler çıktığında ne oluyor? Şu oluyor, terör örgütü farklı aktörler tarafından vekil güç olarak kullanılıyor. En basitinden işte bu imkan ortadan kalkacak. Ayrıca ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projelerinin güvenliği sağlanacak. Soru, meclise getirilen çerçeve yasanın maksadı nedir? Cevap, maksat şu, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak bir hukuki zemin oluşturmak. Soru, teröristler af mı edilecek? Cevap, öncelikle genel af diye bir şey yok, yani terör suçlularının tamamını kapsayan bir af gelmiyor. Terör saldırısı talimatı verenlere de af yok, güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af da yok. Soru, Öcalan'a özel statü mü geliyor? Cevap, hiç kimseye özel statü tanınmıyor. Soru, yasanın yürürlüğe girmesi nasıl olacak? Cevap, terör örgütü silahını tamamen bırakacak ve geri dönülmeyecek şekilde olacak. Terör örgütünün silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı devletin ilgili birimleri tarafından resmen doğrulanacak. Ancak bu gerçekleştikten sonra hukuki düzenleme yürürlüğe girecek. Soru, bu süreçte meclis ne yapacak? Cevap, mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Bu komisyon gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. 3 isme övgü. Tayyip Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanı olarak iradesini koydu bu işe. Titizlenerek, dikkat ederek, raydan çıkmaya engel olarak dimdik arkasında durdu sürecin. Devlet Bahçeli, bu kutlu yürüyüşü o başlattı. İlk o inandı bu işe. İlk o aldı riski ve milim geri adım atmadan devam ediyor. Numan Kurtulmuş, bu süreçte onun meclis başkanı olması büyük avantaj. Onun uzlaşmacı yaklaşımı, sorun çözücü özelliği çok ama çok işe yaradı. Terörsüz Türkiye tartışmalarına dikkat. Yürütülen süreç terör örgütünün kendini feshetme sürecidir.
Terörün Türkiye'nin gündeminden ilelebet çıkma sürecidir. Dağlarda silahlı unsurların yer almaması sürecidir. Silahların susma, kanın durma sürecidir. Bu konuyu sayın denir mi denmez mi? Kürt sorunu var mı yok mu? Bağlamında tartışmak süreci baltalamaktan başka bir anlam taşımaz. 40 yıllık sorun, 40 yıllık tartışma konularının altını harlayarak çözülmez. Tartışma tabii ki yapılmalıdır. Tartışmadan tabii ki olmaz. Ama tartışmanın ekseni süreçteki eksikler olmalıdır. Sürecin doğurabileceği sorunlar olmalıdır. Sürecin işlemesinin önündeki olası engeller olmalıdır. En ihtilaflı konuları en hamasi şekilde tartışmak ve tartıştırmak, terörün ilelebet başımıza bela olmasına katkı sunmak dışında bir anlam taşımaz. Sürecin başarılı olması için terörün biteceğine inanç şart. Büyük uzlaşmanın aranması şart. Olumlu yapıcı bir dil şart. Karşıtlıkların körüklenmemesi şart. Nihai hedefin gözden ırak tutulmaması şart. Detaylarda boğulmamak şart. Şehit yakınlarının incitilmemesi şart. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak.

Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tunca Bengen'in makalesi var sırada. MIT'ten CIA'ya de mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki firari FETÖ'cü hainin 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden geçen 10 yıldan sonra MIT'in yüz tanıma sistemiyle yakalanması hesap sorulma kararlılığını çok net ortaya koydu. Hem yapanın yanına kar kalmamasını göstermek hem de bu niyetteki kişilere ihanet ettiğimiz zaman kaçsam saklansam da beni bulur, benden bunun acısını çıkartırlar korkusunun sinmesi açısından. Aradan yıllar geçti, yırttık ya da bizi bulamazlar falan söz konusu değil yani. Hele de yaptıkları hainliklerin unutulması asla değil. MIT hepsinin ensesinde, hainlere rahat uyku yok. Özellikle 10 yıl sonra da olsa yakalanan bu hain gibi kalkışma girişiminde aktif görev almış alçaklara. Bunlar FETÖ terör örgütünün vurucu gücü, operasyonel faaliyetlerde yer almış adamlar, onun için de öncelikli olarak dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar takip ediliyorlar. Nitekim bu bağlamda geride bıraktığımız yıllarda MIT daha başka nefes kesen operasyonlar da yaptı. Çok sayıda ülkeden yüzlerce FETÖ'cü haini paketleyip Türkiye'ye getirdi. Diğerlerinin de yerleri, sığındığı ülkeler belli. Haklarında da iade talepleri var zaten. Olmasa da uygun fırsatı bulup her an paketlenmek üzere izleniyorlar. Üstelik bunlar kendilerine koruma sağlayan CIA, Mossad, Alman BND, İngiliz MI6 gibi istihbarat servislerine rağmen büyük bir gizlilik içinde yürütülen faaliyetler. MIT, FETÖ'cülerin yerini tespit ediyor, aylarca takibi alıyor ve kimseler farkında olmuyor. Dolayısıyla bu son operasyon, Türkiye'den bir şekilde kaçan ya da kaçırılan hainler kadar o alçakları koruyan, kollayan istihbarat servislerine, en başta da CIA'ye mesaj aslında. Nasılını dün konuştuğum, geçmişte MIT'te kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metin Ersöz anlatıyor. Bugün Amerika'da var olan, hepsi biliniyor, FETÖ kalkışmasında yer almış, Türkiye'de aranan, haklarında kırmızı bülten çıkartılan ve kaçak göçek orada bulunanların bütün bürokratik işlemlerini sağlayan bizzat CIA. Hatta bazen FBI karşı çıkıyor, siz bu adamları getiriyorsunuz, başımıza bela oluyor diye. FBI bunların peşine düştü. Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını çaldıklarını tespit etti ama CIA'ya tosladı. Hiçbir şey yapamadı. MIT'in yurt dışındaki, özellikle Amerika'daki FETÖ'cü hainlerin yerlerini bildiğini ve hepsinin takip edildiğini belirten Ersöz devam ediyor. Türk istihbaratı hiçbir zaman olmadığı kadar Amerika'da güçlü. Teşkilatın Amerika'daki gücü şu an en yüksek seviyede. Çünkü onlar bizimle bu konuda işbirliğine gitmediler. Teröristleri muhafaza etme yoluna gittiler. Yardımcı olmayan, işbirliğinde bulunmayan bir ülkede hedeflerin takip zorunluluğu kaçınılmaz. Şu an FETÖ'cülerin en çok tercih ettiği ülke Amerika. Bunlara geçiş sağlayan ülkede Yunanistan, Almanya. Vurucu güç dediğimiz FETÖ'cüler öncelikli değil. Zaten Almanya'da Amerika'nın bir uydusu. Amerika'nın orada üsleri var. Dolayısıyla Almanya'da varsalar da Amerika'da kendi ülkelerinden çıkartılıp oradaki Amerikan üslerinin bulunduğu bölgelerde korumaya alınmıştır. Amerika orada da kendi adamlarına koruma sağlıyor. Peki ya 10 yıldır aranan hain nasıl oldu da bu kadar süre kendisini gizleyebildi ya da ülke dışına kaçırılmadı? Ersöz'ün buna dönük vurgusu da şöyle. Bu adam abileri tarafından beyni yıkanmış, kodlanmış bir robot. Buna diyorlar ki git öldür, yakala, yak. İnisiyatif kullanabilen, karar alan bir adam değil yani. Bu tür örgütlerde en alt kademelerdeki adamlar daha tehlikelidir. Kademe yükseldikçe adam almak daha kolaydır. Çünkü birbirlerine düşüyorlar. Zamanla ya da savunduklarının palavra olduğunu, insanları nasıl kandırdıklarını anlıyorlar. Fethullah'ın en yakın arkadaşlarında bunu gördük. Ekranlara çıkıp örgütün detaylarını deşifre ettiler. Ama sapkın bir inancın tutsağı olan bu gibi adamlar her türlü pisliği yaparlar. Deşifre olan bir örgütün CIA tarafından neden hala korunuyor, kollanıyor olduğu da
Enteresan. Teşkilatlar kendilerine hizmet etmiş adamları korurlar. Bu gelecek için de yatırım aynı zamanda. Olur da Türkiye'de bir iktidar değişikliği gerçekleşirse diye. Onun için de bunların sinsi faaliyetleri devam ediyor zaten.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Star gazetesindeyiz. Hasan Hüseyin Öz'ün petrolün üstüne çip koymak başlıklı makalesini sunuyoruz. Nedret Ersaneli Yeni Şafak'taki dünkü yazısında enerji, teknoloji ve finans şirketlerinin yükselen karları üzerinden yeni dünya düzeninin ekonomik yüzüne ilişkin önemli bir tablo vardı. Petrol şirketleri savaşla, teknoloji şirketleri yapay zekayla, savunma şirketleri gerilimle büyüyor. Büyük yatırım fonları ise hepsinde pay sahibi. Peki bu sektörler gerçekten savaşıyor mu, yoksa aynı para bir cepten diğerine mi taşınıyor? Büyük yatırım fonları hisseleri milyonlarca insan adına yükseliyor. Dolayısıyla hepsini tek bir merkezden idare edilen gizli bir yapı saymak doğru olmaz. Fakat aynı finansal aklın petrolü de, çipi de, silahı da, yapay zekayı da satın aldığı açık. Petrol pahalılanırsa enerji, savaş büyürse savunma, yapay zeka yükselirse teknoloji hisseleri kazandırıyor. Sektörler yarışıyor, finans her ihtimale yatırım yapıyor. Kavga gerçek, kasa ortak. Cari sistemde büyük para yalnızca üretimden kazanılmıyor. Enerjiyi, teknolojiyi, borcu ve ödeme sistemlerini denetleyenler üretimin üzerine bir tahsilat düzeni kuruyor. Enerjiyi tutan petrol ve doğalgazdan, teknolojiyi tutan çip ve patentten pay alıyor. Finansa hepsinin borcunu, hissesini ve parasını yöneterek üstten kazanıyor. Yeni kuyular, terminaller, çip fabrikaları ve veri merkezleri kuruluyor. Fakat kazancın önemli bölümü ücretlere ve toplumsal refaha akmıyor. Hisse fiyatlarına, borç piyasalarına ve finansal balonlara gidiyor. Zarar halka, kazanç bilançolara yazılıyor. Cari sistemden kopuş yok. Tahsilat araçları değişiyor. Bir zamanlar petrol kuyusunu, boru hattını, limanı ve ödeme sistemlerini denetlemek yeterliydi. Şimdi bunlara çip, veri merkezi, bulut sistemi ve elektrik şebekesi ekleniyor. Petrolün üzerine çip, boru hattının yanına veri hattı döşeniyor. Teknofeodalizm denilen bu yapı, feodal düzende toprağı tutan, üzerinde yaşayanlardan pay alıyordu. Teknofeodal düzende dijital altyapıyı tutan, sistemi kullanan herkesten pay alıyor. İnsanlar toprağa değil, platformlara, yazılımlara ve algoritmalara bağlanıyor. Her abonelikten kira, her işlemden komisyon, her veriden kazanç çıkarılıyor. Toprağın yeni dijital altyapı, senyörün yerini teknoloji tekeli, aşarın yerini abonelik alıyor. Fakat bu dijital malikaneler de havada durmuyor. Yapay zeka, elektrik, su, bakır, çip, doğalgaz ve uranyum istiyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Ek ihtiyacın önemli bölümünü doğalgaz ve kömür karşılayacak. Yani yapay zeka yakın dönemde fosil yakıtların ömrünü kısaltmıyor, uzatıyor. Yeşil dönüşüm anlatılırken veri merkezleri için doğalgaz santralleri hazırlanıyor, nükleer tesisler yeniden açılıyor. Çip çalışmadan yapay zeka, elektrik olmadan çip çalışmıyor. Enerjiye yönelik bu yeni ihtiyaç, dünyanın petrol ve doğalgaz geçiş noktalarındaki her krizi teknolojik çağının da meselesi haline getiriyor. Hürmüz'de petrol pahalılandığında enerji ve silah şirketleri kazanıyor. Halksa pahalı benzin, enflasyon ve faiz ödüyor. Hegemonya bilançolarda güçlenirken bütçede ve halkın cebinde aşınıyor. Petrodolar da bu aşınmanın dışında değil. Amerika'nın borcu büyüyor. Doların yaptırım silahına dönüşmesi ülkeleri başka ödeme yollarına itiyor. Petrodolar güç kaybederken Washington doların hakimiyetini çip, yapay zeka ve dijital sistemlerle sürdürmeye çalışıyor. Teknodolar yeni bir düzen değil, krizden dolar sistemini ayakta tutma çabasıdır. Eski patronlar enerjiyi, yeni patronlar veriyi tutuyor. Finans ikisinin de hissesini alıyor. Devlet güvenliği sağlıyor, toplum maliyeti ödüyor. Hasılı eski tahsilat düzenine yeni sayaç takılıyor. Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesini sunduk. Petrolün üstüne çip koymak.
Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Selçuk Türk Yılmaz'ın makalesi var, Filistin'de şehit cenazeleri. Gazze'de aynı aileden 112 şehidin cenazesi aynı günde toprağa verildi. Bu cenazeler bin gündür Siyonistler tarafından vurulmuş binaların enkazı altından çıkartılıp usulünce defnedilmeyi bekliyor. Nihayet birkaç gün önce blok halinde vurulan binaların enkazından cenazelerin bir kısmı çıkarıldı ve çok yüksek bir katılımla toprağa verildi. Şehitlerin naaşları toprağa verilmeden önce bir alanda yan yana dizilmiş bir halde bir araya getirildi ve üzerlerine Filistin bayrakları örtüldü. Tarihte bir benzerini bulmakta zorlanacağımız hadiselerin ortasında şehitlerin üzerine bayrak örtme geleneğinin Filistinliler tarafından sürdürülmesi oldukça anlamlıdır. Cenaze merasimine katılanların sayıca çok olması da dikkat çekiciydi. Şehit cenazelerinin kaldırılması ve toprağa verilmesi esnasında Filistinlilerin hüznüne tanıklık ediyoruz. Bu olağanüstü koşullara rağmen herhangi bir kontrolsüzlük, bir hadisenin ortaya çıkmaması çok önemliydi. Şehitler toprağa verildi ve geride kalanlar mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Bu söylemeye çalıştığım gibi tarihte eşine az rastlanacak bir hadisedir. Devleti ve toprağı elinden alınmış bir halk vatanları için sürekli mücadele ediyor ve şehit oluyor. Filistinlilerin 112 şehidin cenaze merasiminde belirli bir düzen içinde hareketlerini ilk defa görmüyoruz. Biz onların bu düzenli duruşunu esir takası sırasında bütün dünya ile birlikte görmüştük. Hatırlanacağı gibi daha 2023 dolmadan esir takası başlamıştı. Siyonistler için kendi esirleri Filistinlilere karşı yürüttükleri saldırılarda bir araçtı. Buna rağmen esir takasları devam etmiş ve serbest bırakılan İsrailli esirler bütün dünyanın gözleri önünde Filistinli mücahitlere minnet dolu gözlerle bakmışlardı. Onlardan bir kısmı evlerine döndükten sonra da Filistinliler ve Hamas hakkında övgü dolu sözler sarf etmişlerdi. Buna karşın Filistinli esirler serbest bırakıldıklarında Siyonistlerin onlara çok farklı davrandıkları anlaşılıyordu. Peki Filistinlilerin bu davranışını nasıl açıklamak gerek? Bu türden hadiseleri izah etmek için herhalde kültüre ve o kültürün ortaya çıkmasına imkan veren dine başvurmak ve iki farklı dünyayı birbiriyle karşılaştırmak gerekir. Okurların belirli kavramları sıklıkla kullandığımı ve çoğu zaman hadiseleri tahlil ederken bu kavramlardan ve belirli bir analiz çerçevesinde hareket ettiğimi iyi biliyor. Çünkü devam eden bir hadise var. Bu sebeple yeni olayları da aynı çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık 200 senedir Batı ve Avrupa medeniyeti kavramlarına muhatap oluyoruz. Daha önce Nober Elias'ın Uygarlık Süreci adlı iki cilt halinde yayımlanmış kitabından hareketle Batı Avrupa medeniyeti kavramına yeni bir yaklaşım getirmeye çalışmıştım. Sömürgecilik kavramının kullanışsız olduğunu söylerken de uygarlık kavramlarından hareket etmiştim. Rudyard Kipling'e göre Anglo-Sakson kolonyalizm, Batı insanının omuzlarındaki bir yüktür. Çünkü Avrupalı kolonyalistler dünyayı uygarlaştırmaktadır. Bu sebeple dünyanın kolonyalistlere borçlu olduğuna inanıyorlar. Siyonistler de en başından itibaren Filistin'de bir Avrupa kolonisi kuracaklarını ve Filistin'i uygarlaştıracaklarını söylüyorlar. 7 Ekim 2023'ten sonra da bunu tekrar ettiler. Netanyahu da birçok defa barbarlara karşı uygarlık misyonuyla yüklü olduğunu söyledi. Elias, uygarlıkla ilgili Fransız ve İngiliz yaşam biçimi ve hukukunu kastetmektedir. Hatta Elias bu kavramın kolonyal yayılmacılıkla belirlendiğini söyler. Barbar ve medeni kategorileri de yaşam biçimi ve hukuk temeli üzerinden tanımlanmıştır. Siyonistler Fransız ve İngiliz gibi uygarlık misyonuyla yüklü olduğunu iddia ederken aslında belirli bir yaşam biçimi ve hukuk sistemini kastediyorlar. Fakat 7 Ekim'den sonra Siyonistler hiçbir hukuk sistemine tabi olmadığını birçok defa gördük. Buna karşın Filistinliler esir takasında ve cenaze merasiminde dahi belirli bir hukukun ve davranış biçiminin dışına çıkmadı.
Siyonistlerin barış müzakereleri için Katar'da toplanan Hamas temsilcisine saldırısını tabi oldukları hukuk sistemi de kabul etmiyor. Bilindiği gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı da Anglo-Saksonların hukuk sistemi içinde işlemektedir. Şimdi bu hukuk sistemini de tanımadıklarını söylüyorlar. İngiliz, Amerikalı, İsrailli Anglo-Sakson hukuk sistemini hükümsüz kılmak için ellerinden geleni yapıyor. Anglo-Sakson medeni değerlerin de dışına çıkıyorlar. Dünya çok derinden değişiyor ve Filistinliler bu değişimin merkezindeler.

Yeni Şafak gazetesinden Selçuk Türk Yılmaz'ın makalesini sunduk. Filistin'de şehit cenazeleri. Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesiyle devam ediyoruz. Kitaplık.

Her türlü kötülüğü, uyuşturucu, sapkınlığı ve çalışmadan kazanılmış lüks hayatı empoze eden Amerikan sisteminden çocukları korumak için harika bir çıkış yolu var. Kitap okumalarını sağlamak. Çünkü çocukların kitapla doyduğu zamanlar böyle psikiyatr açlığı veya suç fazlalığı yoktu. İnsanlığın dibe vurması teknolojiden sonradır. Bundan birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonucu Türkiye'de yaşayanların %25'i 16 yaşına kadar evlerinde kitap görmemiş. Çünkü teknolojiye sığınanlar için kitap ihtiyaç olmaktan çıkarıldı. Hamburger ve sosyal medya her şeyden değerli. Oysa evde küçük bir kitaplık yeterli çünkü o kitaplık insana bir arpa boyu yolun bile hatrını öğretir. O kitaplık 1000 tane bilgisayara bedeldir desem zamanın gerisinde kalmakla suçlanırım. Klasik kitapları okumayan her çocuğun hayata atacağı adımlar sekteye uğrayacaktır desem teknoloji ve yapay zeka karşıma dikilir. Kitapların aşıladığı birimiz hepimiz için duygusundan yoksun çocuklara birbirine çelme takmayı öğreten diziler ve filmler boşuna çekilmez. Hayatın en verimli yıllarında kitap görmeyen çocuklar baktıkları ekranda her şeyi gördüklerini zannediyor. O çocukların yüreğine mıhlanan dünya küçük bir dünya, bilinçaltına zehri enjekte eden dünya. Bir kitabın arkadaşlığını bilmeyen çocuklar harcanırken büyükler nefes aldıkları her yeri kirleten, mahalle kültürü denen kavramı gökdelenlere kurban edilirken geçmiş zaman masumiyetini gelecek zamanlarda bulmak imkansız. Böyle bir sosyal medya, böyle bir tüketim düzeni sırtından vurmak için çocukları mutlaka punduna getirecektir. Kaçarı yok. Çünkü çocuklar hiçbir oyunu yarım bırakmaz. Kalanını sonrasına saklar. Kitap duygusunun temelini yerle bir edenler, ellerinden silah eksilmeyen, dizilerde namlunun çocuklara çevrildiğini görmeyenler, gerçek hikayeden uyarlanan masalların birkaç yıl içinde gerçeğini görürler. Uyuşturucuya batmış evlatlarını, sosyal medyadaki pespaye şöhretlerin peşine takılan kızlarını sokaklarda fellik fellik ararken. Bellek yenilemek için estetik yapan birini gördünüz mü hiç? Bizler mahalle terzilerinin çok değerli olduğu yılların çocuklarıyız. İspanyol paça pantolonların hayat terzileri ya sinemanın jönleri olurdu ya da dönemin şarkıcıları. Leblebi tozu satılırdı pazarlarda. Bugün çocukları mahveden ambalajlı ürünlerin yanında efsane. Kömür taşıyan kara vagonların yerini kara parayla caka satılan lüks otomobiller aldı. Hayat diken terziler de kalmadı, dostuna kefen diken çakallar artık moda. Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk, kitaplık. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 20, Sure Neml Suresi 56-93. Ayetler, Kasas Suresi 1-13. Ayetler, Sayfa 381-385.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Zeytinyağı, tuz, ekmek. Ömer İbnül Hattab'ın devrinde bir zamanlar şikayete gelmişti İran'dan Müslümanlar. Dediler, maruz kaldık bizler bir musibete. Eşkıyalar yol kesip zulüm yapar millete. Dinledi Ömer Faruk onların sözlerini. Gönderdi üstlerine bir grup askerini. Gidip önce onlara İslam'ı arz ettiler. Kabul etmeyince de cizye verin dediler. Onu da reddedince kalmadı artık vebal. Başladı birdenbire çok şiddetli bir kıtal. Allah'ın yardımıyla kazandı yine eshab. Çok ganimet malları ele geçti bir hesap. Beşte bir hissesini ayırdılar evvela. Dediler ki, bu mallar aittir Beytülmale. Lakin mallar içinde bir kutu var idi ki, inci ve mücevherle dolu idi hep içi. Başkumandan Mesleme o kutuyu bir ara, Taksim'den daha önce ayırdı bir kenara. Bu bapta askerin de rızasını alarak, gönderdi halifeye bir hediye olarak. Ve şöyle emretti ki götürecek o ere, bunu özel olarak ver Hazreti Ömer'e. Baş üstüne diyerek yollara düştü o er. Erişti Medine'ye o kutuyla beraber. Hazreti Ömer ise onun geldiği saat, fakirlere ziyafet verirdi kendi bizzat. Zira çok seviyordu onlara yedirmeyi. Bizatihi kendisi dağıtırdı yemeği. Bekledi bir kenarda, yemek bitti nihayet. Halife onu görüp evine etti davet. Hazreti Ömer'le o girdi içeriye. Rastlamadı minderle kilimden başka şeye. Minderde oturttu halife gelen eri, kilimin üzerine oturdu kendileri. Geldi sonra bir sofra, mütevazı idi pek. Vardı yemek olarak zeytinyağı, tuz, ekmek. Çıkardı o kutuyu cebinden sonra o er, o kutu nedir diye sordu Hazreti Ömer. Dedi ki, başkumandan razı edip erleri, ayırdı ganimetten iş bu mücevherleri. Sığınıp daha sonra yüksek müsaadenize ve hediye gönderdi bunu hazretinize. Hazreti Ömer Faruk işitince bu sözü, ağlayıp yaşla doldu mübarek iki gözü. Dedi, bize İslam'ı bahşetti Hak Teâlâ. Var mıdır bizim için bir nimet bundan âlâ? Asla kabul edemem. Götür bunu ver geri. Yakmak mı istersiniz siz bununla Ömer'i? Zira mücahitlerin hakkıdır bu da yine. Mesleme'ye götür de dağıtsın askerine. Ve ona şu hususu söyle ki benden taraf, adaletten kıl kadar eylemesin inhiraf. Gazilerin hakkını göndermesin Ömer'e. Yoksa o hiç muvaffak olamaz ona göre.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki, başkalarıyla mücadele etme, münakaşa etme ve hiç kimseden de bir şey isteme. Kimseye de hizmet buyurma buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi soru.
2: Hocam dinleyicilerimizin soruları var. Telefon yokmuş. Bir dinleyicimiz soruyor. Televizyon yatağımın ayak ucunda. Bazen TGRT belgeselle evliyaların hayatını anlatan veya dini sohbet programları açıkken uyuyakalıyorum. Ayaklarımı televizyona doğru uzatmış oluyorum. Niyetim kesinlikle saygısızlık etmek değil. Bu durumda dinlen günah mıdır, değil midir diye soruyor bir dinleyicimiz.
3: Efendim insanların hali her zaman aynı olmaz. Bir şeye bakarken uyuyup kalabilir. Elde olmadan, bilmeden yapılanlar affedildiği kitaplarda bildiriliyor. Zaten dinleyicimiz de bunu biliyor ve onu da hasreten belirtiyor. Diyor ki hani ben bu bilgilere, orada anlatılanlara yani hakaret olsun, saygısız olsun, onları küçültmek, aşağılamak, dinlememek, bunlar da nedir deme, nedir, ne biçim sözlermiş gibi bir davranışla ben bunu yapmıyorum diyor. Yapmıyorum ama yine edebe aykırıdır. Dikkat etmek yorur.
2: Evet hocam. Hocam
3: edebe aykırıdır. Dikkat etmek
2: dinleyicimiz yorur. Varmış hocam. İyi günler.
4: İyi günler.
2: Buyurun.
4: Hocama sorun vardı. Benim iki tane Kur'an var evde, yeni yeni yazdı. Onları ne yapmak istiyorum? Onları soracaktım.
3: Peki efendim.
4: Bir de mezarlığa ne zaman, hangi saatte, hangi günler gidebilir, onu soracaktım.
3: Tamam efendim.
4: Bir de bir hocam, şimdi 30 milyar para vermek istiyorum ama elimde 5 gram altın var. Onu bir fakirle devrini yapsam, o fakirle biraz versem, gerisini de başkalarına versem olur mu? Hani geçmiş, mesela geçmiş zekalı, geçtiğimizde bilmiyorduk. Hı hı. Allah sizden razı olsun. Namazımı 33 senedir seni dinleyerek kazanıp kılıyorum.
3: Maşallah.
4: Allah ananızı babanızı nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun inşallah.
3: Peki teşekkür ederiz. Allah da Allah razı olsun efendim.
4: Onu öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler, hayırlı günler.
2: Buyurun.
5: Osman Hocam'a sorum vardı.
3: Dinliyoruz efendim.
5: Hocam çocuklarım için dua alabilir miyim?
3: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden de muhafaza buyursun inşallah.
5: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Hocam benim sorum şöyle. Hani siz buyuruyorsunuz ya, kitaplarda da buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir eden kafir olur diye.
3: Evet.
5: Şimdi Bediüzzaman da kendi kafasına göre yaptığı için kafir mi oluyor? Buna uyanlar da, inananlar da mı kafir oluyor? Bunu çok merak ettim hocam.
3: Peki efendim.
5: Bunu soruyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun.
3: Amin cümlemiz.
2: İyi günler. İyi günler.
6: İyi günler.
2: Buyurun.
6: Hocam öncelikle sizden hayır dua istiyorum eşim çocuklarım için.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
6: Amin inşallah, Allah Teala razı olsun hocam. Şimdi ben mahalledeki cami kursuna gidiyordum hocam. Cuma günleri hoca yukarıda namaz kıldırıyor. Biz aşağıda kursta, bayan hocamız cuma namazını kılalım diyor. Ve biz imama uyuyoruz. Öyle oluyor mu? Hani kılsak mı, kılmasak mı? Ben içime sinmediği için kılmadım. Kendim ayrı namazımı kıldım, geldim. O zaman da göze batıyorsun. Niye kalmıyorsun? Niye öyle kılıyorsun? Yani ne yapacağımı bilemedim.
3: Belki bile. Tamam efendim.
6: Ondan sonra neyse, bir soru daha vardı ama hocam unuttum onu.
3: Oldu efendim.
6: Allah Teala razı olsun. İyi günler hocam.
2: Buyurun hocam.
3: Efendim dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz, evde de iki tane mushaf var. Ama anladığım kadarıyla bu piyasada yaygın ya, bir tarafında meal var, bir tarafında metin var.
2: Evet.
3: Onu kastetti herhalde. Bunlar ne yapabiliriz? Şimdi Bahattin Bey, bu konuda eskisi gibi değil, sıkıntılı değil. Çünkü yeni yeni şeyler çıktı. var. Belki dinleyicilerimizden bazıları ilk defa lazım olmadığı için araştırmamıştır, görmemiştir veya bilmiyordur. Kağıt kıyma makineleri var.
2: Evet.
3: Bizde de var. O kağıt kıyma makinelerinde yani zaman alır ama ince ince şey yapılıyor ve imha edilebiliyor. Kitaplarda da mesela böyle durumlarda ayak basmayan bir yere çukur kazıp üstünü kapatmalı. Mesela genelde de ayak basmayan yerler mezarlıklar.
2: Evet.
3: Çünkü çıkıp da aynı şekilde şey yapmıyor. Ya mesela diyelim ki anasının, babasının, dedesinin, nesinin mezar taşının yanında bir çukur kazdı. Çünkü kimse ayağıyla gidip de oraya basmaz.
2: Evet.
3: Ya taşım oraya bir çukur kazdı, gömdü onlara. Yapılabilir.
2: Evet.
3: Veya öyle bir yerde ki yani çukur bir şey yaptı, orada ocak yaptı, onlar orada yaktı. Üstünü de kapattı oranın. Yani
2: toprakla örttü.
3: Toprakla örttü. Böyle de olabilir. Mesela bazı kitaplarda yazıyor. Yani ağır bir şey içerisine koyup hani denize de bırakılabiliyor. Fakat bu zamanda mesela bu denize bırakma durumu, şimdi denizi o kadar kirlettiler ki.
2: Evet.
3: Adam içki şişesini atıyor. Ondan sonra bilmem elindeki su içtiği pet şişesi atıyor, şunu atıyor, bunu atıyor falan. Ha, bunlar görmüyor. Onlar çıktığı zaman da herkesten fazla o konuşuyor. Kirletmemek lazım falan. Mesela şimdi biz desek işte hep götür denize at. Gördünüz mü? Bak işte denizi kirletiyorlar. Peki arkadaş sen kısa ince gide biraz şeyler atmışsın ya.
2: Araba lastiği atıyorlar hocam.
3: Araba lastiği atıyorlar. O görünmüyor. Dolayısıyla biz onu tavsiye etmiyoruz şu anda. Yani gömmek ve yakarak külünü gömmek bu şekilde böyle imha edilebilir. Hani tanıdıkları bildikleri böyle matbaa işleriyle falan uğraşanlar varsa matbaalarda falan bulunabilir kağıt kıyma makineleri.
2: Evet.
3: Orada da imha edilebilir. Peki böyle o da zaman alır tabii ki. Makasla şeyde boydan böyle, böyle hani harfleri okunmayacak şekilde, kelime okunmayacak şekilde kıysa ondan sonra da şimdi belediyelerden bazıları hepsi koydum bilmiyorum. Kağıt konteynerleri koyuyorlar.
2: Evet.
3: Onların içerisine o kağıdı atsa geri dönüşüme gidiyor çünkü onlar. O da olabilir. O da mümkün. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki kabir ziyareti ne zaman yapılır? Kitaplarda yani zaman itibariyle, gün itibariyle gece gündüz ayrımı pek yapılmamış. Fakat gece tavsiye edilmemiş. Niye? Çünkü gece karanlığında hele bu zamanda tiner çekenler, uyuşturucu kullananlar böyle mezarlıkları mekan seçiyor kendilerine.
2: Evet.
3: Yani bunlardan böyle birisine denk gelebilir. Allah-u Teala korusun. Gece bu netice itibariyle Allah-u Teala bizleri kullarının istirahati için yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Gece karanlıkta bir şey görünce korkabilirsin. Psikolojik olarak senin kimyanı bozabilir. Dolayısıyla gece gidilmez. Ama efendim şey falan diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mesela bazı büyüklerin türbeleri ışıklandırılıyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ben Konya'dan biliyorum. Ondan sonra
2: Eyüp Sultan Hazretleri.
3: Eyüp Sultan Hazretleri burada. Ama mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin tamam önündeki park ışıklandırılmış. Dışarıdan ziyaret edilebilir.
2: Evet.
3: Yani içeriye küçük bir hazire zaten orası. Ondan sonra Aziz Mahmud Yahya Hazretleri ışıklandırılmış. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri ışıklandırılmış. Konya'da mesela Şems Tebzi Hazretleri'nin, Sadrettin Konevi Hazretleri'nin kabirleri öyle ışıklandırılmış. Yani böyle bir durum varsa yine problem yok.
2: Evet.
3: Ziyaret edilebilir mi? Edilebilir. Peki ne zaman ziyaret edilir? Kitaplarda buyuruyor ki bugün Perşembe. Mübarek günler, özür dilerim, mübarek geceler anlatılırken mübarek geceler bir gün öncesinin öğle namazından sonra veya başka bir kavilde ikindi namazından sonra da geçiyor. Öğle namazından sonra başlar. Saatte bir dedi öğle namazından sonra başlar gecesi.
2: Evet.
3: Mesela yarın cuma ya. Cuma gecesi bugün öğleden sonra başlıyor. Nereye kadar? İmsak kadar gecesi kabul ediliyor. İmsaktan da ertesi gün güneş batana kadar da günü. Cuma günü oluyor.
2: Evet.
3: Bu zaman diliminde yani perşembe günü öğleden sonra cuma günü, cumartesi öğleye kadar. saadeti ebediyle buyuruyor ki bu zaman diliminde ziyaret edilince meyit ziyaret edeni geleni tanır. Geleni tanır. Babaannem rahmetli, yani onlara doğru bilgiler verilmiş. Cuma geceleri kadıncağız böyle İhlas Fatiha okuyup hediye ederdi. Cuma geceleri. Ya diğer günlerde de ediyordu da o gün hassasiyetle bir şey söylerdi. Onların anlayacağı şekilde bir dağ köyü. Şimdi Düzdam Çelen derler şeylere, kıyılara falan. Oğlum derdi, işte ölenler için onlar çelene gelin, çelenlere gelir öyle bekler. Hayatta olanlardan bir dua ederler mi diye.
2: Evet.
3: Onları eli boş göndermemek lazım derdi kadın. Peki dua da ederdi. Dua ederdi. Çünkü Fatih Bey yeni de sonunda biz de ölecek miyiz? Öleceğiz. İşte annemler babaannemler kuşakları köyde duyardım o yaşta kadınların. Dünyaya kazık mı çakacaksınız falan? Yok. Mesela ben şimdi köye işte annem, babam, dedelerim, ninelerim, halalarım, teyzelerim, neyse onların kabirlerini ziyarete gidiyorum. Ama köye dün bakıyorum, tanıdığım sima yok. Bir kere babaannemler siması hiç yok.
2: Evet.
3: Annem babam simalar da bitmiş. Kendi emsallerimden de ölenler olmuş. Bakıyorum, tanıdığım kimse yok. Mesela şimdi sadece soyad kullanıyorlar falan. Birisi de sen kimsin falan, işte diyor ki Ali bilmem Eroğlu falan, neyse. Ya ben öyle tanımam diyorum. Lakabınız neydi sizin? Ailenizin lakabını söylemediler mi sana? Duymadın mı hiç? Çünkü biz hep öyle bilirdik. Biz öyle bilirdik. Mesela hatta Saadet Ebedi'yi de geçer. Bir kimsenin vücut yapısıyla alakalı bir noksanını arkasından söylemek gıybet olur.
2: Evet.
3: Ama o şey onlara alem olmuşsa, köyde hatırlar mesela. Bizim köye uğra, köyde girer girmez işte topalım bilmem falan diye sor, hemen sana gösterirler. Mesela Topalgil diliyor onlara.
2: Evet.
3: Ondan incinmiyor. Kendisi söylüyor. Bize Topalgil derler. Ondan sonra işte bize kerametler derler. Körlük mesela, değil mi?
2: Evet.
3: O topal o kör. O topal o kör. Bu şekilde böyle yerleşmiş. Onları söylemekten mahsur yok. Biz lakaplarla biliyorduk. Hakimlerden falanlardan. Bize de dedemin babasının ismi, bizim aile ismi olmuş. Alişanmış. Alişangil derlerdi. Alişangil derlerdi. Söylediğin zaman köyde herkes bilir. Ha, Alişangil, tamam. Yani anlatmak istediğim, kimse kalmamış. Şimdi gidiyorsun yabancı yabancı. Evet, çocukluğum orada geçmiş. O dağını, tepesini, şeyin hepsini biliyorsun, sana aşina, ama insanlar değil, ölüyor. Gidiyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hep buyurmuşlar ki 100 sene içerisinde dünyadaki insanların tamamı gider, yenileri gelir.
2: Evet.
3: Gitti onlar. Arabul. Mesela babaannemler emsali. Hani derler ya, mum yakıp arasan bulamazsın. Yok.
2: Ne?
3: Bitti o. Mum yakıp arasan aynı şekilde gitti o. O nesil gitti. Annemler babamlar tek tük vuruyorsun falan. Ondan sonra biz de gideceğiz, yolcuyuz. Uzattık lafı. Yani eninde sonunda biz de öleceğiz. Biz mesela dinleyeceğimiz bunu sorduğu için de hoşuma gitti. Bu gece de cuma gecesi. Bugün perşembe, yarın cuma. İkisinin evet. arasındaki gece cuma gecesi. Ya hiç olmazsa yani bir Fatiha, 3 ihlas veya bir Fatiha 11 ihlas oku gönder. Veyahut da kelime-i tevhid oku. 100-500 bin. Ondan sonra istiğfar oku, salavat oku. Yüzer yüzer oku. Bunları hediye et. Böylece onları sevindir. Sen onları sevindirirsen merak etme, seni de sevindiren çıkar.
2: Evet.
3: Arkandan sana da okuyan çıkar. Efendim benim işte oğlum kızım falan yok. Sen merak etme. Allah-u Teala öyle yaratır ki öyle bir vesile olur. Falan yerde tanıdığım bir kimse vardı falan. Bir işte teyzeyi tanıdıydım, bir amcayı tanıdıydım falan. Dua ederler. Bir vesile olur. Birisi anlatır, başkasına tesir eder o. Dolayısıyla o tesir eden kimse de dua eder. Hani ben burada namaz bana anlatıyorum ya. Babaannem her 5 vakit namazda elini kaldırır. Anasına, babasına, teyzesine, anasına, köyün yarısı zaten akrabaydı. yarım saat tutardı yani. Sayar dururdu. Hatta bir gün böyle omuzuna dokundum. İşte liseye geliyorum falan. Nene dedim, seninkiler dedim, köşeyi dön, duayı bırak artık ya. Ne edip duruyorsun falan dedi. O zaman böyle hiç unutmuyorum. Eli böyle açık döndü bana. Öyle bakışı vardı ki, oğlum dedi, bize edelim, bize de beden bulunur. Bir vesileyle Allah-u Teala nasip etti. Benim hayalimde bile yoktu. Radyo, gazeteci, televizyoncu göre bir şey yoktu. Allah-u Teala nasip etti. Hani o hali hatırıma geldi, anlattım. Ta Çanakkale'nin Çan kazasının bir köyünden, biz Balıkesir Gönlendeyken işte o bölgelere hep böyle kitap götürüyorduk. Akşamlar arkadaşlarla evet, toplanıp dolduruyorduk, arabaya gidiyorduk. Gece akşamlar ne işim vardı. O hizmete devam ediyorduk. Kadın aradı. Dedi ki, ben babanlara dua ediyorum. Çanakkale'nin Çan kazasının bir orman köyü. Nere? Konya'nın işte bir dağ köyü. Nere? Babaannem Çanakkale'nin ismini biliyor. Dedem harbi iştirak etmiş, harbiye de okuyormuşmuş. Çanakkale harbini oradan bilir. Ama Çanakkale'nin Türkiye'nin neresinde olduğunu bilmez.
7: Evet.
3: Neresinde olduğunu bilmez. Öyle bir şey yok. Yani ne alaka diyeceksin? Yani Konya'nın bir köyündekine ta Çanakkale'nin bir köyündeki dua ediyor. Ediyor işte. Niye? O kadın samimi olarak dua ediyormuşmuş. Biz edelim de bize deden bulunur. Bulundu. Ta Çanakkale'nin bir daha orman köyünde birisi dua ediyor. Ya.
7: Evet.
3: Onun için efendim bize kim dua edecek? Eder. O zaman Allah-u Teala haşa kudretine inanmıyorsun demektir. Allah-u Teala kadir mutlaktır. Öyle kullar yaratır ki bir vesileyle senin ismini açığa çıkar, oradan aynı şekilde dua edilir.
7: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca, kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım deyince, Peygamber Efendimiz, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz etti. Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir. Orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim der. Peygamber Efendimiz de bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allah-u Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allah-u Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz, El mer'u me'a men ehabbe buyurdu. Yani, kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiği ne emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse ahirette onun yanında olur.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, benim birkaç tane sorum var.
2: Şurada bir eksik var, onu şey yapalım ondan sonra. Şimdi mezar ziyaretinde dedik ki perşembe günü öğleden sonra başlar, cumartesi günü öğleye kadar devam eder. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Peki başka zamanlarda ziyaret mi edilir?
1: Her zaman edilir.
2: Ama bu zaman dilimine gidildiği zaman kabirdeki geleni tanır buyuruluyor.
1: Evet.
2: Peki efendim pazartesi, salı, çarşamba bunlarda da ziyaret edilmedir. Pazar günü olmaz mı? Olur. Ziyaret edilebilir efendim.
1: Hocam, bir dinleyici sormuş. Selaten mencule diye bir selavat var mı? Okusak bidat olur mu?
2: Biz kitaplarda rastlamadık. Vardır. Bilmiyoruz onu da.
1: Evet. Bir diğer dinleyici, harman ölçüsünü nasıl hesaplayacağız? Gübre parası, traktör parası, tohum parası, biçer parası derken yarısından çoğu gidiyor. Bazı seneler masraflar harman parasında geçiyor. Yağmur yağmasa.
2: Toprak mahsulünde yapılan masrafların hiçbirisi düşülmez. Öyle emretmiştim.
1: Ne çıkıyor?
2: Ne biçer parası, ne tohum parası, ne bilmem ne parası yok. 10 ton buğday çıktı, bir tonunu ayıracaksın. Bitti. Evet. Onda bir.
1: Bir diğer dinleyicimiz de, torunum videoyla namaz kılıyor, kabul olur mu?
2: Çünkü olmaz. Torunum 5 yaşındadır, 6 yaşındadır, öğrenmek için olur.
1: He.
2: Ama o öğretme şekli ileride o çocuğun zihnine yerleşir, bu sefer önüne video da koyar, kitap da koyar, başka şey de koyar, öyle devam eder. Onu ezberlettireceksin. Öyle efendim yapıversin çocuk bu falan değil. Önce adam gibi oturacaksın, çocukla ilgileneceksin, öğreteceksin.
1: Kendi yanında duracak.
2: Evet. Yani
1: yanında beraber namaz kılacak.
2: O yüksek sesle okuyacak. Çocuk da duyacak bunu ve ezberleyecek.
1: Tamam. Oldu. Şimdi diğer dinleyicilerimizin sorularını
2: geçelim. Efendim ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Maşallah. Allah-u Teala razı olsun. Yani meseleyi kavramış. Yani dedim de belli para var dedi. Hem onun hem dedi geçmiş senelerin zekatları dinen zengin olmuşuzdur. Bilememişizdir. İdrak edememişizdir. Kurban borcumuz vardır. Kurban ve zekat, sadaka yıktır bilhassa. Bunlar şartlarına uygun verilmemiştir. Onun için hayattayken bunların telafisi mümkün.
1: Evet.
2: Zor bir şey de değil. Yani bilen, itikad düzgün birisi. Çünkü iskat sadece erkekler yapıyor ama zekat devri, kurban devri, ondan sonra sadaka yıktır. Hanefi mezhebinde vacip olduğu için. Bunların altında devri. Yani kadın kadınla da yapabiliyor.
1: Evet.
2: Kadın kadınla da yapabiliyor. Bunu öğrendikten sonra dinleyicimiz herhalde öyle bir tanıdığı yakın birisi var. Onunla dedi, ben dedi altında devrini yapıp sonra bedelini taksitlere halinde versem olur mu? Aliyle hala olur. Hayırlı olsun.
1: Ona birazını olsun vereyim dedi. Bir diğerini başkalarına tamam vereyim.
2: Ha olur. O da olur. Efendim gelelim ikinci dinleyicimiz. Dedi siz naklediyorsunuz dedi. Hani Kur'an-ı Kerim'i. Hadis-i şerif bu. Kendi görüşüne göre nakli esas almıyor. Yani eshab-ı kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'inin ve o dönemde yaşayan müfessir-i kiramın naklen bildirdiklerini esas almayıp bana göre diye açıklarsa iki tane hadis-i şerif zikrediliyor. Zikrediyorlar ehl-i sünnet alimleri. Birisi men fesserel Kur'an'a diye başlıyor. Yani bir kendi reyiyle, kendi görüşüyle Kur'an-ı Kerim açıklarsa birisinde buyuruyorlar ki cehenneme gider. O ifade geçiyor. Birisinin de kafir olur buyuruyorlar. Çünkü Allah-u Teala'ya yalan isnat ediyor. Allah-u Teala böyle buyurdu diyor. Allah-u Teala öyle buyurmuyor da. O evet, kendi görüşünü Allah-u Teala buyurdu diye anlatıyor. Şimdi dinleyicimiz isim verdi de biz isimler üzerinde durmuyoruz. Dinin bildirdiği ölçü bu. Dinin bildirdiği ölçü bu. Bunu ister Osman Önlü yapsın, ister Vahattin Apak yapsın, ister bilmem kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Çünkü hadis-i şerifte şu isimde bu isimde denmiyor. Ölçü bildiriliyor. Ölçü bu. Ölçü bu. Dolayısıyla Böyle yapan kimsenin o hadis-i şerife göre imanı gider. Peki kafir olan bir kimseye tabi olan, imanı gitmiş bir kimseye tabi olan, onun da imanı gider. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 70 fırkaya yerleşecek buyuruyor. Bunlardan birisi doğru yolda kalacak. Diğerleri aynı şekilde imanları bozuk olacak. 72 bidat fırka. Peki bunların alimleri vardı. O alimlerin peşinde gidenler de aynı şekilde onun gibi. Cehenneme sürüklenecek. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki bu 72 bidat fırkası muhakkak cehenneme girecek. Niye? İtikadı bozuk olduğu için. Peki son nefeste imanını kurtardıysa, imanı küfre girmedi, imanını kurtardıysa yine cehenneme girecek. O itikadın, imanın bozuk hali düzeltilecek. Ondan sonra cennete koyacak. Ama o hengame içerisinde imanı kurtarabilir mi, kurtaramaz mı, onu da bilemem. O zor bir iş. Fakat bu 72 bidat fırkasının içerisinde öyleler var ki, mesela o Şia fırkası 20 ana kola ayrılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri anlatıyor onu. Onlardan bazıları, mesela Rafizi dedikleri bölümler var. Hazreti Ali'ye ilah diyor, tanrı diyor. Yani Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a uluhiyet isnat ettiği gibi Hazreti Ali'ye uluhiyet, ilahlık isnat ediyor. Küfürdür bu.
3: Evet.
2: Efendim şuydu buydu. Onun şeyi olmaz. Mesela şeyde de var. Saadet-i Ebediye kitabında yaratmak kelimesi hakkında çok geniş bilgi var. Allah-u Teala'nın isimleri bahsinde geçiyor. Allah-u Teala'dan başka, çünkü yaratmak yoktan var etmektir. Hangi niyetle olursa olsun yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başkası için kullanmak imanı tehlikeye sokar. Bu bir. Şimdi mesela bu dinleyicimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre aynı şekilde yorumlayan kafir olur. İyi de arkadaşım, öbür tarafta ilahi çalgılı dinlemek, çalgılı söylemek de imanı götürür. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in isimlerini haram işleyerek aynı şekilde. Çalgı haramdır. Sen o çalgıyla aynı şekilde söylüyorsun. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylüyorsun. Bunu söyleyen de, bunu dinleyen de, efendim ben buna zevk alıyorum. Bahattin Bey, dikkat ediyorum. Mesela bazıları zannediyor ki haramda zevk yok. Olur mu öyle şey ya?
1: Haramın hepsinde zevk var.
2: Hepsinde zevk var. İçkisinde de, zinasında da, ondan sonra ne bileyim ben hırsızlığında da. Baksana adam diyor ki ben yürüyen parayım diyor yani. Para o kadar aynı şekilde mabudu olmuş ki.
1: Evet.
2: Öyle diyenler bile var. Dolayısıyla Allah-u Teala bir şeyi yasak ettiği zaman orada zınk diye durman lazım. Durabilmen için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan, itikadını düzeltmekten başka da çaren yok.
3: Evet.
2: Başka da çaren söz konusu değil. Onun için sadece bu mu? Kur'an-ı Kerim aynı şekilde kafasına göre şey yapmak. Benim hesabımın yolunda olanlar, doğru yolda olanlar. Buradan ayrılan. Adı sana efendim çok meşhur, çok kitabı var. Olsun. Hiç kimse iblis kadar bilgi sahibi olamaz. Şeytan kadar. Niye? Ya diyeceksiniz ki çok iddialı bir söz. Kitaplarda yazıyor bu. İblis yani şeytan. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş değil mi?
3: Evet.
2: Bu peygamberlere Allah-u Teala vahiy ile kendi emir ve yasaklarını bildirdi. Yani Adem Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Nuh Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Şit Aleyhisselam'a bildirdiği var. Bunların hepsini şeytan biliyor muydu? Biliyordu. Peki senin alim dediğin, ilahiyatta prof dediğin Adem Aleyhisselam'ın şeriatını biliyor mu? Yok. Şeytan ondan daha çok bilgili. Hepsini biliyor çünkü. Çünkü ölmedi ki daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren hayatta. Hepsini biliyor. Diyeceksiniz ki lafı nereye getireceksiniz? Eğer kurtulsaydı bu kurtulurdu. Evet, değil mi?
1: Evet.
2: Alim dersen, ilim dersen adam da Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen dinlerin hepsini biliyordu. Kurtulsaydı o kurtulurdu. Peki efendim ilim öğrenmemek lazım. İlim şart. Ondan sonra da amel şart. Ama üçüncüsü olmazsa ilim ve amel de kurtarmıyor. Şeytanda ilim de vardı, amel de vardı. Üçüncüsü yoktu. Neydi? O ihlastı. O yoktu. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabının özeti, sonraki gelen alimler özeti ilim, amel, ihlastır buyuruyor. Bunun için efendim işte falan çok işte çok alim, çok biliyor falan. Biz bakıyoruz söylediğine, yazdığına nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? Kendi kafasına göre mi konuşuyor? İster ilahiyatta prof olsun, ister Diyanet'te Diyanet İşleri Başkanı olsun. kalktı bir tanesi de aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlarından İsa Aleyhisselam öldü dedi ya. Profesörlüğü de var. Profesörlüğü de vardı. Bana evet. Ne profesörlüğü ne Diyanet İşleri Başkanı olması. Yani şeye konduğu zaman, musallaya konduğu zaman Diyanet eski Diyanet İşleri Başkanlarından profesör bilmem ne niyetine mi diyeceksin?
1: Her kişi niyetine. Hatun kişi niyetine, her kişi niyetine diyor hocam.
2: Bir vefat etti kendisi de, bir arkadaşım bir tanesi yurt dışındaydı. Bir WhatsApp'tan bir şey yazmış. Benim çok hoşuma gitti. Ya dedi adam dedi mevkisi, makamı, unvanı ne olursa olsun ölür ölmez dedi adı cenaze oluyor dedi. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefenlendi mi, cenaze gömüldü mü, cenazenin arkasından aynı şekilde talkını yapıldı mı, duası yapıldı mı falan. Adı çıkıyor cenazeye değil evet. mi? Cenaze oluyorsun yani netice bu. Dolayısıyla hani bir söz söylerler. Ters de olabilir de işte her sarıklı hoca her sakallı da baba sanma gibi falan öyle bir tekerleme söylerler de yani bazen de mesela biz işte akademik kariyerde olsa sarık sakal cübbe de olsa falan öyle deyince bazıları alınıyor. Aa, bize laf ediyor. Ya sana ne laf yapayım bir şekilde Mason Abdül sarıklı sakallı cübbeliydi. Cemalettin Afgan'ın Masonu da sarıklı sakallı cübbeliydi. Değil mi?
1: Evet.
2: Bir sürü aynı şekilde Osmanlı'nın başına getirdiği bir tane bir Şeyhülislam vardı. Şu anda ismi hatırıma gelmedi.
1: Musa Kazım.
2: Dolayısıyla o da sarıklı sakallı cübbeliydi. Yani sarıklı sakallı cübbeli olmak, ondan sonra ilahiyatta prof olmak, immatli öğretmen olmak, Kur'an kursunda efendim öğretici olmak kurtarmaz.
1: Evet.
2: İtikadı düzgün mü? Nakli esas alıyor mu almıyor mu? Ona bakılır. Bu İslamiyet'tir ya. Bu İslamiyet'tir. Bir komünist hem de profesör seneler önce dikkatimi çekti. Adam doğruyu anlamış. Komünist o ayrı mesele. Diyor ki din doğmadır diyor. Yani doğmadır derken kalıplaşmış şeyi var diyor. Ya kabul edersin ya reddedersin diyor.
1: Evet.
2: Ya bizdeki aynı şekilde o alim geçinen kendilerini böyle İslam alimi, asrın bilmem nesi falan filan diyenler. Efendim asır değişti değiştireceğiz. Ya komünist diyor ki dinin hükümleri değişmez.
1: Evet.
2: Bu da diyor ki ben değiştireceğim. Arkadaş sen komünistten betersin o zaman. Değil mi?
1: Evet.
2: Allah-u Teala dinliyle oynuyorsun. Ve Cenab-ı Hak öylelerine tövbe de nasip etmesin. Allah-u Teala hepimizi sonunu muhafaza eylesin.
1: Amin.
2: Efendim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki caminin altında şu anda TC döneminde yapılan camilerin altında ya bakkal dükkanı oluyor ya çakkal dükkanı oluyor ya aynı şekilde bilmiyorum başka bir şey yapıyor falan acayip garip bir şey. İslamiyet'e uymuyor yani. Tamam mı? İslamiyet'e uygun değil. Ama işte bir ruhsatlar ondan şey yapılıyor falan. Biz dedi caminin altında yer var orada dedi, kurs var oraya gidiyoruz cuma günleri dedi. İşte başlarındaki ocağını aslanımla. Şey hocaya uyuyacağız. Nerede hoca? Yukarı katta. Ne koydular oraya?
1: Hoparlör
2: koydular. Veya şimdi daha modern de çıktı Fatih Bey sen onu bilmiyorsun. Oraya ekran da
1: koyuyorlar. Ekran da koyuyorlar.
2: Tabii canım ekran da koyuyorlar. Uydum ekrana, uydum mikrofona. Netice? Olmaz. Bu kadıncağız doğrusunu yapmış. Efendim dedi fitne çıkıyor. Ha, onlarla beraber uyar gibi yap o zaman. Sen namazını ayrı kıl. Onlar yanında uyar gibi yaparsın. Geçersin dersin. Şeyde de öyle. Hacca gittiğin zaman oradaki imama nerede uyuyacak? Geçen bir tanesi maille yazmış. Ya dedi umreye gittik dedi. Orada dedi imamı aradım bulamadım dedi. Özel bir yere yapmışlar dedi. Herhalde kaybolmuş gitmiş kimse. Ne yakın ne yanına yaklaşılabiliyor ne şey yapılıyor falan.
1: Evet.
2: Tabii canım kendilerine apayrı bir şey veriyorlar yani ne bileyim umman veriyorlar kişilik veriyorlar şey yapılması için falan toprağın altında imtiyaz veriyorlar daha doğrusu evet. Toprağın altında o görülecek mi görmeyecek mi o zaman görürsün dolayısıyla oraya gidildiği zaman da onlar uyulmaz dalga geçer gibi Mekke'nin sokaklarına bile yerleştirmişler hoparlörü yani adam namaz kılarken her taraftan aynı şekilde duyuluyor. Evdekiler bile.
1: Orada da hemen seccadesini seriyor. Orada Allah-u Ekber diyor. Ona uyuyor.
2: Bu bir. İkincisi de müezzin de tekrar ediyor. Mübelliklik yapıyor. Ahmak adam. O mübelliklik imamın sesi duyurmadıysa duyurmak içindir. İmamın sesi zaten duyuyorsun sen.
1: Evet.
2: Demek ki ortaya çıkan nedir? Şov yapıyor. değil mi?
1: Evet.
2: Ha, toprağın altına girince o şovun sana faydası olacak mı, olmayacak mı, orada göreceksin. Dolayısıyla efendim böyle cam altında falan kurs veya benzeri bir durum söz konusu olduğu zaman, hani gitti işte bir şeyler öğrenecek lan, baktı orada uygunsuz şeyler yapılıyor. Onun için münakaşa etmesin. Anlatmaya çalışmasın. Şimdi bir hikaye anlatılıyor da adam bir rüya görmüş. Rüyasında işte böyle yağmurlar yağıyor. O yağmurlar işte pınar sular, çeşme sular, kuyu sularına karışınca o sulardan içerine deliriyor. Adam çok etkilenmiş. İşte geniş bir evi varmış orada. Sarnıç yaptırmış, su biriktirmiş, yiyecek stoklamış. Ve bir gün bakmış pencereden bakarken rüyasında gördüğü o yağmurlar yağıyor. O yağmur suları içme sularına karışır karışmaz içen deliriyor. Ama gün geliyor adamın sarnıcındaki su bitiyor, yiyecekler bitiyor, dışarı çıkıyor. Şimdi herkes dışarıdakiler deli ya, bu çıkınca herkes bunun peşine takılmış, deli. Hani temel hikayesi var ya,
1: evet.
2: Şeyde demiş birisi ters geliyor, ne birisi, hepsi demiş falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, onlara muhabbet eden, onların yolunda gitmeye çalışan imanını kurtarır. Öbür türlü çok zor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, izleyicilerimizden gelen yine bir soru var. İlginç bir soru aslında. Dostunu düşmanını ayırt edemeyen bir kimse. Yani ayırt edemediğiyle mi kalır, yoksa onun gerçekten dostları varsa bunları da gücendirmiş mi olur?
2: Şimdi Mustafa Bey, insan hayatında da, yani insan olarak da bizim sevdiklerimiz var, dostlarımız var ve bir de düşmanlarımız var. Bu her insanda olabilir mi? Elbette. Evet. Hani belki bizi izleyenden hatırına gelebilir ama sohbetlerimizde bütün insanları sevmek. Bütün insanları sevmek zor. Bir kısmını sever, bir kısmına acırsın. Ama hakkına riayet edersin. O ayrı bir mesele. Sevmek ise apayrı bir meseledir. Her insanın da aynı şekilde dostu ve düşmanı var mıdır? Elbette. Bir kimse dostunu ve düşmanı ayırt edemezse bu kimseye ahmak denir buyuruyor. Çünkü mesela düşmanına da dostuna yapmış olduğu muamele yapacak olursa, adaletle muamele etmesi ayrı. Yani sevdiğine muhabbetle nazar ediyor ve ona göre ilgi gösteriyor ya efendim. Bunu düşmanına da aynı şekilde yapmış olsa, şimdi düşman onun düşmanıydı. Netice itibariyle buna zarar verecek. Sevdiklerine yapmış olduğu muameleyi ona da yapmaya aldığı zaman buna zarar verir.
1: Ahmaklık bu oluyor yani.
2: Evet, ahmaklık bu oluyor. Dolayısıyla akıllı bir kimse bunun için dostunu ve düşmanını iyi bilmesi gerekir. Mesela size düşman olan size sevdiklerinize de düşman olur. Dolayısıyla düşmanınıza, sevdiklerinize yaptığınız muameleyi yaptığınız zaman sadece size

0: o dosttur. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki nefsinizi ben düşman olarak yarattım. Zatıma düşman yarattım. Kendime düşman yarattım. Ve bu nefsi de sizin içinize koydum. Evet. Sakın ola ki benim düşmanım olan nefse itibar etmeyin. Ona iltifat etmeyin. Ona muhabbet etmeyin. Eğer ona iltifat ederseniz, ona muhabbet ederseniz, onun dediği şekilde hareket ederseniz beni gücendirirsiniz buyuruyor.
1: Bu size de düşman.
0: Tabii.
1: Aynı zamanda.
0: Aynı zamanda.
1: Evet.
0: Bize düşman olduğu gibi biz ona tabi olduğumuz zaman yani insanları da sadece menfaatimiz sebebiyle severiz ona o zaman. Ha bir menfaatimiz varsa o beyefendi ya siz çok naziksiniz kibarsınız menfaat bitince siz kimsiniz deriz. Nefsine tabi olan insan böyle yapar. Ama Allah-u Teala'yı seven yani esas sevilecek zatı kalbine yerleştiren ve onun düşmanlarını kalbinden temizleyen atan düşmanı kalpten boşaltan bir kimse Allah-u Teala'nın bütün mahlukatına bağısını sever, bağısına merhamettir. Kimseye bundan zarar gelmez. Yani esas sevilecek zat Allah-u Teala mı? Elbette. Onun için de insan için dostunu, düşmanını ayırt etmesi derken önce kendi nefsi için, kendisi için düşünmesi lazım. Yani insana dost kimdir? Allah-u Teala'dır.
1: Evet.
0: Ona yardım eden odur. Düşmanı kimdir? Nefsidir, şeytandır. Öyleyse bunlar düşman bilmesi lazım. Hani büyüklerden bir zat böyle hep anlatırmış. İşte hocam buyurdu ki, hocam böyle anlatırdı, hocam şöyle anlatırdı falan. Birisi hep gelir hep dinlermiş. Bir gün demiş ki ya demiş hocam hocam diyorsun demiş ya. Ya bu kadar muhabbetin ve sevgin var hocana. Yani demiş hocam sana ne anlattı, ne öğretti de bu kadar hocam hocam diyorsun. Hep hürmetle yad ediyorsun, rahmetle yad ediyorsun falan. O zat da demiş ki hocam bana bir tek şey öğretti. Anlamadım demiş yani. Bu kadar hocam hocam diyorsun demiş. Bir tek şey mi öğretti? Evet diyor hocam bana bir tek şey öğretti. Ne öğretti diye soruyor. Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğretti. Kimi dost, kimi düşman tanıyacağımı öğretti. Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi. Seveceğimiz Allah-u Teala ve onun sevdikleridir. Peki düşman olduklarımız, Allah-u Teala'nın düşman oldukları. Başta nefsimiz, sonra da şeytan ve onun yolunda olanlardır. Düşman olanlar onlar mı? Elbette. Sen şimdi dostla düşmanı ayırt edemezsin. Ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum ama nefsimi de çok seviyorum. Olmadı. Yani ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyorum. Fakat onun düşmanı olan Ebu Cehil'i de çok seviyorum. Olmaz. Kitaplarda buyuruyor ki cemi zıt değil muhaldir. Yani ne demek o? İki zıt şey aynı anda bulunamaz. Ne gibi? Ateşle suyun bir yerde bulunamadığı gibi. Biri gelirse öbürsü gider. Ateş yanarken su gelirse söner. Ateşten orada bir eser kalmaz. Dolayısıyla iki zıt şey yani Allah-u Teala'nın sevgisiyle Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsin sevgisi Allah-u Teala'nın sevdikleriyle Allah-u Teala'nın düşmanları aynı kalpte birleşmesi mümkün değildir. Hani bazı insanlar böyle oturduğu zaman ahkam keser. Efendim ben herkes severim. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sadece idareyi maslahattan o ifadeler. Herkese böyle şirin görmek için. Efendim ben herkese böyle can ciğer falan. Bas bakayım damarına mı can ciğer mi? Hele menfaatine bas bakayım bir. Nasıl feryat eder? O zaman başlar aynı şekilde. Sultanahmet de bunu sallandırmalı. Bunu kesmeli, kuşbaşı yapmalı demeye başlar. Yani seviyordum. O hikaye. Hani... Ziya Paşa'nın mıydı o? Aynesi iştir kişinin lafa evet. bakılmaz. Evet. Yani aynası işidir. Adamın yaptığı işlere bakıyorsun. Ha aynası mıdır? Evet aynası.
1: Sözde seviyorum demekle sevgi Hayır, olmuyor.
0: O sevgi olmaz. Evet. Sevgi samimiyet ister. Sevgi fedakarlık ister. Karşıdan beklemiyorsun. Fedakarlığı hep sen yapıyorsun. Gerçekten seviyorsan. Hani büyüklerden bir zat bir şey Hafiye Hazretleri diye hatırımızda kalmış. Bir gün bakmışlar Bağdat'ta vaktiyle işte bir suç işlemiş o zamanki polis teşkilatı yakalamışlar herkesin göz önünde bunu kırbaçlıyorlar bu zat da oradan geçiyormuş bakmış onu kırbaçlarken insanlar toplamış seyrediyorlar falan gık demiyor nihayet herkes gitmiş dağılmış onu da serbest bırakmışlar genç demiş ki o kadar demiş sopa yedin o kadar demiş kırbaç yedin gık demedin demiş acıtmadı mı demiş efendim acıtmaz olur mu elbette acıdı. Peki niye ses çıkarmadın? Sevdiğim diyor o kalabalığın içerisindeydi. Sevdiğin hatırına feryat figan etmiyor. Ona dayanabiliyor mu? O dayağı, o kırbaca dayanıyor mu? Evet dayanıyor. Onun için sevgi fedakarlık ister. Sevgi samimiyet ister. Öyle günübirlik değil. Hani zaman zaman böyle medyaya yansıyor ya. Efendim aşık oldum, ölüyorum, bitiyorum falan. Ondan sonra iki gün sonra bakıyorsun ayrılıyor başkasına. Hani bir yazarın birisi hoşuma gitmişti o. Bunlar diyor yalama olmuş diyor. İki günde bir 24 saatte bir şey olmaz öyle. Günübirlik olmaz o. Sevgi gerçekten samimiyet ister. Gerçekten sevdiği zaman da ölümüne bekler elbette. Mesela Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz seviyordu. Ama mallarıyla canlarıyla bunu ortaya koymak suretiyle bu sevgilerini ispat ettiler.

0: bu sevgilerini ispat ettiler. Onun için bir kimse neyi sevip neyi sevmeyeceğini, kimi sevip kimi sevmeyeceğini iyi bilmesi lazım. Dostunu ve düşmanını ayırt etmesi lazım. Düşmanla dost muamelesi yaparsa dostu ona gücenir. Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefse ve şeytana dost muamelesi yapacak olursan, ona tabi olacak olursan, onun da sahibi olan Allah-u Teala'ya gücenir. Dolayısıyla kalpte Allah-u Teala'dan başka bir sevginin olmaması lazım. Hatta İslam alimleri buyuruyorlar ki kalbini düşmandan boşalt. Dostu kalbe çağırmaya lüzum kalmaz. Zira dostun muhabbeti kendiliğinden kalbe gelir.
1: Sen, düşmandan boşalınca.
0: Tabii. Yani bir bardak düşününüz. Su bardağı düşününüz. İçini boşalttığınız zaman su vardı. İçini boşalttığınız otomatik olarak hava dolar. Yani havayı o kabın içerisine, o bardağın içerisine doldurmak için bir zahmete girmenize gerek yok. Otomatik olarak dolar. Dolayısıyla kalpten Allah-u Teala'nın düşmanlar çıkartılıp atılırsa otomatik olarak Allah-u Teala'nın sevgisi ve muhabbeti mi gelir? Elbette. Hani İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh bir hadis-i şerif var. İşte resim, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet berekleri girmez buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki nasıl ki hadis-i şerifte köpek bulunan odaya eve rahmet meleği girmezse kalbinde köpekleri var buyuruyor. Kalbin köpekleri işte kibirdir, ucuptur, riyadır,
1: kötü hasettir, huylar.
0: Kötü huylardır. Evet. Bunlar da kalbin köpekleridir. Dolayısıyla ve Allah-u Teala sevmediği şeylerdir bunlar. Yani düşmanıdır. Kibir, Allah-u Teala'nın düşmanı olduğudur. Haset, riya, ucup, kendini beğenmek. Bunlar Allah-u Teala'nın sevmediği şeyler. Yani Allah-u Teala'nın düşman olduğu. Yani Allah-u Teala'nın düşmanları kalpte olduğu müddetçe Allah-u Teala'nın sevgisi oraya girmez buyuruyor. Oraya girmez. Kalpten de aynı şekilde bunların boşaltılması mı lazım? Elbette boşaltılması gerekiyor. Bir hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki nefslerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefsleriniz bana düşmandırlar. Şimdi bu Allah-u Teala açıkça bildiriyor. Nefsleriniz bana düşman. Sen de o düşmanı kalbine yerleştiriyorsun. Daha doğrusu nefsin istediğin şekilde hareket ediyorsun. O zaman dostunu güzendiriyorsun. Allah-u Teala sevmen hikaye olur o zaman. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birbirine uymaz. Birini razı edersen öteki gücenir. Bu her konuda mı? Evet. Yani düşmanını razı edersen dostun gücenir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Efendim ben ikisini de memnun ederim. Katiyen olmaz. Mümkün değil bu. Eşyan tabiatına aykırı. Öyle bir şey vaki değil. Olmamıştır da. Olmazsa mümkün değil. Yani hem şeytanı razı edeceksin hem Allah-u Teala'yı razı edeceksin. Katiyen mümkün değil. Dolayısıyla da seven sevdiğinin dostlarını sever, düşmanlarla düşman olur. Sevgi bunu gerektirir. Abdullah Mürteiş Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki kul Allah-u Teala'nın sevgisini Allah-u Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allah-u Teala'nın sevgisini Allah-u Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allah-u Teala'nın sevmedikleri ise insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir buyuruyor bu zat. Hepsidir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sevmediği ne kadar ne varsa senin kalbinde ise dolayısıyla dostun sevgisi orada olmaz. Eğer dost diyorsan, seviyorum diyorsan ve bunda samimiysen o dostun düşmanlarını oradan atman lazım. İki zıt şeyin bir arada bulunması mümkün değil. Onun için efendim İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki iki zıt şey aynı anda bulunmaz. Dostu gücendirmemek için düşmanlarını düşman bilmeli, tanımalı, onlara meyil etmemelidir buyuruluyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Akşemseddin Hazretleri 4. Bölüm. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük veli, ismi Muhammed bin Hamza olup, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden, Şihabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebu Bekr Sıddık'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ona beyaz, ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. 792 miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864 miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Akşemseddin Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri, Resulullah Efendimizin zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Kişiye bilmediği sorulunca Allahü Teala bilir demesi ilimdendir. İbni Abbas Hazretleri buyurdu. Dost doğru ol. Bid'atten ve bid'atçı olmaktan çok sakın. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bid'at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyetin yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Maruf-i Kerhi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala müminlerden bir zümreyi kabirlerinden kanatlı olarak diriltir. Sur üfürüldüğü zaman kabirlerinden uçarlar, cennete âlâya koşarlar. Onları melekler karşılar ve onlara siz kimsiniz derler. Onlar müminlerdeniz, ümmeti Muhammed'deniz, ümmeti Kur'an'danız derler. Melekler siz sırâtı gördünüz mü derler. Hayır diye cevap verirler. Siz haşrı gördünüz mü? Hayır. Siz Allahü Teala'yı gördünüz mü? Biz onun nurunu gördük. Peki siz dünyada ne amel yapardınız? Biz ona kulluk ettik. Ondan başka her şeyden yüz çevirdik. Allahü Teala bize hesaba çekilecek bir dünyalık vermedi derler. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Abdullah bin Abbas Hazretlerinden en eftal cihat hakkında sorulduğu zaman şöyle buyurdu. Bir mescit yaptırmak ve orada Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve sünneti öğretmektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Şeyh Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden önce ebegümeci ismi verilen bir bitkinin tohumunu talebelerine ve kendisini sevenlere çok miktarda toplattırdı. İstanbul fethedilince o tohumları etrafa serpti. Bunun hikmetini soranlara, kıyamete yakın kanlı büyük bir savaş olsa gerek, o savaş zamanında kıtlık ve kuraklık olur. O senelerde ot, buğday, arpa gibi şeyler yetişmez. Ebegümeci otu ise kuraklıkta yetişir. O kıtlığa karşı hazırlıklı olmak için ebegümeci tohumunu çok miktarda saklamıştım. İstanbul'un fethinde kardeşim Hızır aleyhisselama kıtlığın ne zaman olacağını sorduğumda, o kıtlığa siz erişemezsiniz dedi. Ondan dolayı o tohumları serptim dedi. Akşemseddin Hazretleri, talebeleriyle yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmiştir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bir evin önünde bir nehir aksa ve birisi de bu nehirde 5 kere yıkansa, onun üzerinde kir kalır mı? Kalmaz. Kirlerin bu kişinin üzerinden temizlendiği gibi, günde 5 kere namaz kılanın da, İşte böyle günahları dökülür. Dolayısıyla namaz, günahları temizleyen su gibidir. Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh abdest alıyordu. Abdestten sonra gülmeye başladı. Yanında bulunanlara, benim neye güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz? Eshab, ya emir el müminin, niçin gülüyorsunuz diye sual edince, Bu abdest aldığım yerde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam gülmeye başladı. Eshaba dönerek benim neye güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz buyurdular. Ya Resulallah niye gülüyorsunuz diye sordular. Buyurdular ki ellerimi yıkarken, yüzümü yıkarken ümmetimin günahlarının nasıl döküleceği gözümün önüne geldi. Ümmetim bu günahlardan kurtulacak, ateşte yanmaktan kurtulacak diye sevincimden güldüm. Ben abdest alırken Allahü Teala bana ümmetimin günahlarının nasıl döküldüğünü gösterdi. Ümmetim affoluyor diye güldüm buyurdular. Ancak 24 saat içerisinde bir mümin Allahü Teala'yı zikretmezse duası kabul olmaz buyurdular. Namazda dahi insan Allahü Teala'yı unutabiliyor. Fakat alimler burayı açıklarken buyuruyorlar ki eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa namaz aralarında da saati kurayım, yatarken namaza kalkayım, abdest alayım gibi düşündükçe devamlı namazı hatırladığı için 24 saat zikretmiş olur. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Bir mübarek zat kabristandan geçerken ayağa kayıp bir kabrin içine düşüyor. Ya Rabbi, bu kabre niçin düştüm acaba diyor. Etrafına bakınca kenarda bir genç görüyor. Birçok yeri yanık içerisindedir. Öbür köşede de bir köpek yatıyor. O zat delikanlıya, evladım, bu yanıklar nedir, bu ne haldir diyor. Genç diyor ki, efendim, dünyadayken kılmadığım değil, kaçırdığım, kazaya bıraktığım namazları kızgın demirlerin üzerinde kaza ettiriyorlar. O mübarek zat, bu kabre düşmemde herhalde bir hikmet varmış deyip, Allahü Teala'ya iltica ederek bu genci affet diye dua ediyor. Cenab-ı Hak o delikanlıyı bu zatın hatırına affediyor. Bu defa dönüp evladım bu köpek nedir diyor. Efendim o benim anamdır. Sebep nedir? Dünyadayken babamla devamlı kavga ederdi. Babam eve misafir getirirdi. Anam misafir istemem diye karşı çıkardı. O mübarek zat, bu kabre düşmemde herhalde bir hikmet varmış. Ya Rabbi, bu kadını da affet diye dua ediyor. Köpek bir silkiniyor, bir hatun haline dönüyor. Kadın bu defa bir oğluna baktı, bir de o mübarek zata baktı ve oğlum dünyadayken eve devamlı misafir getirirdiniz. Bu kabrede mi getirdiniz diye yine şikayette bulundu. Bıktım sizin misafirlerinizden der demez, tekrar köpek haline döndü. Misafir bir nimettir. Bir anne babanın, bir de misafirin duası reddolmaz. Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uygun yapılan iyilikler, misliyle ahirette karşımıza çıkar. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider diyerek, Allahü Teala'yı unutup kendisine emanet verilen sıhhat nimetlerini, ilim nimetlerini, her türlü fırsatları kendisi için zannederek israf ederse Allahü Teala bunun hesabını sorar. Bir zamanlar iki arkadaş vardı. Bunlar birbirini çok seviyorlardı. Bu arkadaşlardan birisi Müslüman, birisi de Hristiyan idi. Bir gün Müslüman olan arkadaş birbirimizi bu kadar seviyoruz. Gel bir kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Allah seni yakmasın, dedi. Hristiyan olan ise, ben de senin için aynı şeyleri düşünüyordum. Gel Hristiyan ol, sen de kurtul, dedi. O zaman, gel bir tandır yakalım. Kimin eli tandırda yanmazsa, diğeri onun dinini kabul etsin, diye anlaştılar. Etraftaki insanların meraklı bakışları arasında ikisi de ellerini tandırın içine koydular. Bir müddet sonra ikisi de ellerini çıkardılar. Ellerinin yanmadığını gördüler. Müslüman, Allah'ım, bunun elinin yanması lazımdı ama niçin yanmadı diye aklından geçirdi. O anda Cenab-ı Hak bildirdi ki, sana olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı onu yakmadım. Bir Hristiyan ki sevgi sebebiyle yanmadı, bir din kardeşine muhabbet beslemenin kıymetini buradan anlamalı. O Müslüman, şimdi anladım dedi. Gel bu işi tekrar yapalım. Peki dediler. Müslüman genç, ya Rabbi, bunun şerrinden beni kurtar diye dua etti. Ellerini tandıra koyunca, Hristiyan'ın eli birden kömür oluverdi. Hristiyan hemen orada Müslüman oldu. Belki eli yandı ama kalbi cehennemde yanmaktan kurtuldu. Sen çok berbat bir insan dahi olsan, yanındaki din kardeşine saygı ve hürmet ettiysen, ona sevgi besliyorsan, onun hatırı için sen de inşallah kurtulursun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, cennet beraatını elinize almadan sakın sevinmeyiniz. Çünkü ömrü boyunca Allahü Teala'nın emirlerine uygun hareket etmiş olan birisi, cennete birkaç adım kalmışken kötü bir ameli sebebiyle cehenneme gidebilir. Ömrü boyunca Cenab-ı Hakk'a isyan etmiş olan bir kâfir de, cehenneme birkaç adım kalmışken iyi bir ameli sebebiyle imana kavuşur ve cennete gidebilir. Allahü Teala'ya şükredelim ki şu anda biz Müslümanız. Vücudumuz sağlamdır. Başka yerlerde de olabilirdik. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala bir kuluna sevdiği bir dostunu tanıttıysa ona ne vermedi ki? Ona her şeyi vermiş demektir. Çünkü peygambere aleyhissalatü vesselama kavuşan eshab-ı kiram olmuştur. Onların varislerine kavuşanlar da işte böyle eshab-ı kiram gibi şanslıdır. Çünkü itikadı düzgün olan ahirette rahat edecektir. İtikadı bozuk olanlar o bozuklukları sebebiyle çok sıkıntı çekecektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Akşemseddin Hazretlerinin hocası Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin vefatı yaklaştığı sırada talebelerine benim namazımı Akşemseddin kıldırsın ve cenazemi yıkasın. Bu vasiyetimi ona iletirsiniz dedi. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri vefat ettiği zaman Akşemseddin Hazretleri orada değildi. Nerede olduğunu da kimse bilmiyordu. Talebeler ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin yakınları merak ve hayret içinde kaldılar. Bazı kimseler Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin bu sözü ölüm halinde söylenen sözlerdendir. Buna pek itibar edilmez, dediler. Kararsız bir haldeydiler. O esnada, Akşemseddin geliyor diye bir ses işittiler. Halk, Akşemseddin Hazretlerini karşılamaya çıktı. Durumu anlattılar. O da vasiyet üzerine namazı kıldırdıktan sonra, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin cenazesini defnetti. İşler bittikten sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin borcunu sordu. 90.000 akçe olduğu ortaya çıktı. Akşemseddin Hazretleri bu borcun 30.000 akçesini kendi üzerine aldı. Kalan borcu da Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin diğer yakınları ve dostları üzerlerine aldılar. Akşemseddin üzerine aldığı 30.000 akçenin 29.000'ini ödedi. Geriye 1.000 akçe kaldı. Alacaklı, Akşemseddin Hazretlerinin gelerek borcunu vermesini istedi. Şeyh Akşemseddin Hazretleri ona birkaç gün müsaade et, dediyse de bir faydası olmadı. O kimse sert bir lisanla alacağını istedi. Akşemseddin Hazretleri o kimseyi içeri davet etti. Evin önünde bir bahçe vardı. O kimseye bahçeye gir, alacağın 1.000 akçeyi al. Fazlasını alma, dedi. O kimse bundan sonraki durumunu şöyle anlatıyor. Bahçeye girdim. Bahçenin içinde yassı yapraklı bir ot vardı. Her yaprağın üzerinde 1 akçe vardı. O otta o kadar çok yaprak vardı ki, sayısını ancak Allahü Teala bilir. Onun yapraklarından 1.000 akçe topladım. Fakat yaprakların üzerinden bir akçenin eksilmemiş olduğunu gördüm. O bahçenin içi akçe ile doluydu. Bu hali görünce hayret içinde kaldım. Dışarı çıkıp o 1000 akçeyi Akşemseddin Hazretlerinin önüne koydum. Bu akçeleri size bağışladım dedim. Yalvardım ve özür diledim. Fakat şeyh o 1000 akçeyi kabul etmedi. Akşemseddin Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Tevazunun alametleri şunlardır. 1. Elde asa, baston ile yürümek. 2. Hizmetçisiyle beraber yemek yemek. 3. Yol üzerinde bulunan ve insanları rahatsız eden şeyleri yoldan kaldırmak. 4. Küçük çocuklara selam vermek. 5. Miskinler ile, garip ve fakirler ile oturmak. 6. Merkebe binmek. Binilen şeyin küçük ve kıymetinin az olmasına bakmamak. 7. Pazardan alınan şeyleri eve götürmek. Taşıyıcı aramamak. 8. Kimseyi peşinden yürütmemek. 9. Cemaatle, bir toplulukla giderken ortalarında yürümek. Ve dahi bil ki ibadetler 5 türlüdür. Birisi ten kulluğudur. Bu Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. İkincisi nefis kulluğudur. Bu kulluk nefsi terbiye etmek, ıslah etmek, mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak, riyazet, nefsin istediği şeyleri yapmamak. Üçüncüsü, gönül kulluğudur. Bu ise, dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden yüz çevirip, ahirete yönelmektir. Ahirete yarar iş yapmaktır. Dördüncüsü, sır kulluğudur. Bu ise, her şeyi bırakıp, tamamen Allahü Teala'ya dönüp, onun rızasını kazanmaktır. Beşincisi, can kulluğu. Bu kulluk, müşahedeye ermek için kendini Allah yoluna vermekle olur. Kim insanların ezasına, verdikleri sıkıntıya sabrederse, Allahü Teala onun kalbini nurlandırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, insanlar içinde öyle kimseler vardır ki, Allah'a iman ettik der, sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğratıldı mı, tutar insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi kabul eder. Yani gönlüne iman nuru giren kimselerin, Allahü Teala'nın nazarı ve ihsanı ile bu nur bir daha çıkmaz. Gönüldeki bu nur, insanların incitmesine sabredip, Allahü Teala'ya tevekkül etmekle artar, parlar. Münafıklar, Eshab-ı kirama, düşmanlarınız toplanıp üstünüze geliyor dediklerinde, Eshab-ı kiram, Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir dediler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız size karşı ordu hazırladı, o halde onlardan korkun dedi de, bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik Allah bize kâfidir ve o ne güzel vekildir dediler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, nice peygamberler vardır ki, beraberlerinde birçok alimler savaştı da, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler, zaaf göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allahü Teala ihsana kavuşanları sever. Onlar Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet ederler. Allahü Teala böyle kullarını mihnetlere, bela ve sıkıntılara müptela eder. Mihnetler ise böyle kimselerin cevherlerini ve iyiliklerini ortaya çıkarır. Bu ise böyle kulların Allahü Teala'nın katındaki kıymetlerini ve sevildiklerini gösterir. Kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı, mihnetlere, bela ve musibetlere, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet, dünyalığın olmaması veya eksilmesi, elden çıkmasıyla olur. Sabredenlerin sabırdaki sebatları sebebiyle iyilikleri, yani sabır, tevekkül, kanaat ve hilm, yumuşaklık gibi güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalp aynasındaki kirler, cevherin halis hale getirilmesi gibi temizlenir. Bela günlerinde, bela geldiğinde, Eyüp aleyhisselamın kulluğu iyi bir kulluktur. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam için belalara, musibetlere sabretmesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de mealen "O ne güzel kuldur. Gerçekten o tamamen Allah'a teveccüh etmişti." buyuruyor. Akşemseddin Hazretleri Nasihatname adlı eserinde şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kimseye kızma. Etme cefa, eziyet. Ömrün olsun dersen gayet uzun. Nimetine kimsenin etme haset. Kimseyi kötüleyip kahtetme, atıp tutma. Senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol. Seher vakti tilavet kıl. Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin olsun daima hamdü hüda. Daima Allahü Teala'ya hamd et. Hem cehennem azabından endişeli ol, kork. Gücün yeterse haset kapısını kapat, hasedi terk et. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Vefatı. Akşemseddin Hazretleri İstanbul'dan Göynü'ye dönüşünden bir sene sonra bir taraftan ahiret hazırlığı yaparken bir taraftan da küçük oğlu Hamdullah'ın ilim ve terbiyesiyle meşgul oluyordu. Bu küçük oğlum yetim, zelil kalır. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan göçerdim derdi. Bir gün hanımı dedi ki, göçerdim dersin, yine göçmezsin. Bunun üzerine göçeyim deyip mescide girdi. Akrabasını ve evladını topladı, vasiyetini yaptı, helalleşti, veda eyledi. Yasin-i Şerif'i okumaya başladı. Sünnet üzere yatıp temiz ruhunu teslim etti. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Bugünkü konumuz şükretmek nimeti artırır. Sevgili dinleyicilerimiz, nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun veya olmasın, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Cenab-ı Hak bütün insanlara sayılamayacak kadar çok nimet, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü ve en kıymetlisi olarak da Resuller ve Nebiler göndererek saadet-i ebediye yolunu göstermesidir. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. Müslümanlık nimetlerinin ortadan kalkmasına sebep, bunların kıymetinin bilinmemesidir. Elimizden alan Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki, iyi işleri sevdiği kullarına, kötü işleri düşmanlarına yaptırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde mealen, "Nimetlerimin kıymetini bilir. Emrettiğim gibi kullanırsanız onları artırırım. Kıymetlerini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim." buyuruyor. Hadis-i şerifte de Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir buyurulmaktadır. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur buyurmaktadır. Her nimet içinde böyledir. Şükretmek, o nimeti izin verildiği ve emredildiği yerde kullanmak demektir. Dil ile elhamdülillah veya çok şükür demek, şükretmek olmaz. Buna hamd denir. Hamd dille, şükür bedenle yapılır. Göz nimetine şükretmek için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır, bakma dediği yere bakılmaz. İman nimetine şükretmek için de onu Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak gerekir. Ama doğru imanı, yani ehli sünnet itikadını. Her nimet ve her izzet Allahü Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmekledir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. Kavuştuğumuz her nimet hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhameti ve ihsanıdır. Gördüğümüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlarsa Hakk'ı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. İyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir, bir borçtur. İyilik edene teşekkür lazım olduğunu akıl da, İslamiyet de göstermektedir. Şükrün derecesi gelen nimetlerin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çoksa şükretmek lüzumu da çok olur. Unutmamak lazımdır ki her nimet külfet mukabilidir. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen "La havle ve la kuvvete illa billah" çok okusun buyuruldu. Bir gün Resulullah Efendimiz'den duaların efdali hangisidir diye sorulduktan, "Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur." buyurdu. Müslümanlar Allahü Teala'ya tevekkül eder. Tevekkül çalışmadan yatıp beklemek değildir. Tevekkül çalışıp sebebine yapışıp o sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemektir. Çalışmadan "bana ver ya Rabbi" denmez. Namaz kılmadan "ya Rabbi günahlarımı affet" demeye benzer. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. çalışırken netice alamazsak kabahati kendimizde aramalıyız. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamber Efendimiz, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hakla batıl, haklıyla haksız karışıktır. Dünyada iman edenlere sıkıntılar, belalar verilmeyip yalnız inkar edenlere verilseydi, dost düşmandan ayrılır belli olur ve imtihanın faydası kalmazdı. Ayrıca Ankebut suresinin 2. ayeti kerimesinde mealen, insanların iman ettik demekle bırakılmayarak din yolunda karşılaşacakları sıkıntılara katlanmalarına göre iman ettik sözlerinin doğru veya yalan olduğu anlaşılacağı buyurulmaktadır ki bu ayeti kerimede sıkıntılara dayanmanın çok mühim olduğu anlatılmaktadır. Allahü Teala her şeye kadirdir. İman edenlere hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilirdi. Fakat Allahü Teala'nın adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti, işlerini, yaratmasını da sebepler altında gizlemiştir. Ayrıca müminlerin dünyada elem çekmesi, ahiret nimetlerinin kıymetini bilmeleri içindir. Din büyükleri ve salih kullar için sevgilinin istediği belalar kıymetlidir. Dünyada müminler mihnet, sıkıntı çekerse dost düşmandan ayrılmış olur ve belalar müminler için günahlara kefarettir. Ahmet Yekdes Cüryani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Dünya aşıklarına mihnet, lezzetlerine aldanmayanlara nimet, ibadet edenlere kazanç, ibret alanlara hikmet, onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet, ahirete nispetle de çöplük gibidir. İnsanların sıhhatli, sağlam, neşeli yaşamalarına ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Mihnetse insana sıkıntı veren şeyler demektir. Nimetlere şükretmekle ve sıkıntılara da sabretmekle emrolunduk. Hatta mihnet yani sıkıntı zamanlarında bile şükretmenin daha iyi olduğu kitaplarda yazılıdır. Hamd etmek ve şükretmek Allahü Teala'ya teşekkür için kullanılır. Bunlardan hamd etmek yani elhamdülillah demek şükretmekten daha üstündür. Çünkü hamd etmek hem dert, bela, sıkıntı anında hem de nimet zamanında söylenir. Allahü Teala'nın verdiği elemler nimetleri gibi güzeldir. Hamd etmek Allahü Teala'yı övmenin en üstün şeklidir. Sevinç halinde de, sıkıntı halinde de hamd edilmektedir. Şükürse sadece nimet zamanında söylenir. Nimet kalmayınca şükür de kalmaz. Bu sebeple din büyükleri nimet ve mihnet halinde hep elhamdülillahi ala külli hal diyerek şükretmişlerdir. Çünkü her ikisini de veren Allahü Teala'dır.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani kuddise sirruh. Şükretmek nasıl olur? İmam-ı Rabbani'nin dinine çok bağlı bir hanıma gönderdiği öğüt ve nasihattir. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, her türlü nimetleri kullarına gönderen Allahü Teala'ya ederiz hamdü sena ki onun rahmetiyle kavuştuk her ihsana. Herkese her nimeti gönderen yalnız odur. Canlı cansız her şeyi varlıkta o durdurur. Bunca sayılamayan ne kadar varsa nimet, hepsini kullarına o vermektedir elbet. Odur hep kullarından belaları gideren ve odur duaları işitip kabul eden. Öyle bir rezzaktır ki kullarının yaptığı günahlardan ötürü kesmiyor rızıkları. Merhameti o kadar boldur ki onun yine kimsenin günahını vurmuyor yüzlerine. Ve o kadar çoktur ki onun hilmi ve sabrı acele göndermiyor kullarına cezayı. Bir ihsan sahibi ki Allahü Azimüşşan, saçıyor nimetini herkese dost ve düşman. Bütün nimetlerinin en kıymetlisi ise açıkça bildiriyor İslamiyeti bize. Onun bu nimetleri bellidir ki o kadar güneşten daha açık, aydan daha aşikar. Başkalarından gelen nimetleri de zaten hep o göndermektedir kullarına esasen. İşte onun yaptığı bu kadar ihsan, ikram karşısında hiç kimse bir şükür yapamaz tam. Vücudumun her kılı gelse de tek tek dile, şükrünün binde biri yapılmış olmaz bile. İyilik yapanlara hep teşekkür yapılır. Bu herkes de bilir ki insanlık icabıdır. O halde her nimetin hakiki sahibine şükretmek insanlığın bir icabıdır yine. Velakin Hak Teala uzaktır her kusurdan. Kul ise hep noksanlık içinde olduğundan, bir münasebetleri yoktur hiç Allah ile, ona şükredemezler kendi akılları ile. Ona söylenmesini güzel zannettikleri, bilakis ona çirkin, uygunsuz gelir belki. Büyütmek, hürmet etmek sandıkları da yine küçültmek gelebilir belki de kendisine. Şükretmenin şekli de bildirilmezse ondan, ona layık olduğu bilinemez yine tam. İşte Hak Teala'nın sevdiği, beğendiği, yani kabul ettiği tazim ve şükür şekli, peygamberleriyle gönderdiği dinlerdir. Onlarla bildirilen ilahi emirlerdir. Orada kalp ile ve bedenle yapılacak her iş bildirilmiştir gayet açık olarak. O halde ona şükür İslam'a sarılmaktır. Yani farzları yapıp haramdan sakınmaktır. Ona dinin dışında bir şükür olmaz daha. Yoksa o tersi olup sebep olur günaha.

0: Ameş Hazretleri buyuruyorlar ki, görmeden evlenmenin sonu pişmanlık ve kederdir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Günlünün 24 saati.
4: Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Gram altın uzun bir aradan sonra 6500 liraya aştı. Özellikle son iki günde %6'nın üzerinde değer kazanan altının inmesi yukarı yönlü mü olacak yoksa düşüş olur mu? Az sonra. Trabzonspor'da Salah transferiyle bayram havası yaşandı. Transferle Trabzonspor'un kasasına 15 milyon dolar girdi. Bordo Mavililer Salah transferinin maliyetini de açıkladı. Az sonra.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'ı günübirlik ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir dedi. Duran, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geleceğinin öngörüldüğünü de söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. Meclise sunulan çerçeve yasa teklifine dair bir parantez açıldı. İzleyelim efendim.
6: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
5: Yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdiler. Ana gündem kuşkusuz terörsüz Türkiye süreciydi.
7: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, Bahçeli ikilisi yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü.
7: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesi. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
5: İki lider, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclisteki görüşme takvimini ele aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi sırasında atılacak adımları değerlendirdi.
6: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde dış politika da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesindeki temaslarını ve yansımalarını ittifak ortağına aktardı. Öte yandan liderler Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yapılan saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşının seyir-i sefer emniyetine etkilerini de istişare ettiler. ABD-İran müzakerelerinde yaşanan belirsizlik ve Hürmüz'de dönem dönem yükselen tansiyonda görüşmede masaya yatırıldı.
3: ...2026 yılının 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Taraflara müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi ABD ve İran arasındaki gerginlik 2026 yılının 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. 8 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir aşama oluşturan çalışmaların aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirildi. İhanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine yönelik müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da ele alındı. Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere yakın bölgelerinde çatışma sahası haline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Savaşan taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi. İsrail'in Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine de değinildi. İsrail yönetiminin kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgenin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Öte yandan MGK bildirisinde NATO Liderler Zirvesi'ne de ayrı bir parantez açıldı. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtildi. Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumu teyit edildi.
3: Türkiye Gazetesi'nin Kuzey Irak Merkez haberiyle devam edelim efendim. Emrah Özcan'ın haberi. PKK elindeki silah ve teçhizatları Erbil ve Süleymaniye'de Türkiye'nin belirlediği özel merkezlere teslim edecek ve terör örgütüne 2 aylık süre diye de yazılmış efendim. Her şeyi bırakacaklar. Burası da önemli. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği o fotoğrafta yer almış. Silahları bırakın, Türkiye'ye dönün çağrısı yapması bekleniyor. Çerçeve yasa yürürlüğe girdikten sonra örgüt elebaşı Öcalan'ın ve buna göre sadece silah değil, drone, uydu sistemleri, paramotorlar da yine aynı şekilde teslim edilecek. MİT ve 3 bakanlığın koordinasyonunda Irak ve Suriye'de

0: Erdoğan'ı geçiyor.
1: İletişim Başkanlığı terörün yol açtığı yıkımı rakamlara döktü. Ortaya çıkan tablo ürkütücüydü.
2: Terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
1: Terör tam yarım asır boyunca üretimi, ihracatı, istihdamı vurdu. Sofradaki aş eksildi. Türkiye kaybıyla 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri inşa edebilirdi. 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabilirdi.
2: 2.090.000 megawatt rüzgar enerji santrali.
1: Eğitim ve sağlıkta karşılığı çok çarpıcı. Terörle mücadeleye harcanan parayla 1 milyon derslik yapılabilirdi. Yani derslik sayısı 2'ye katlanabilirdi. 27 şehir hastanesi var. Oysa o parayla 5.191 adet neredeyse 200 katı kadar daha yapılabilirdi. Havalimanları 2'ye, otoyollar 10'a, hızlı tren hatları 20'ye katlanabilirdi.
2: 36 milyon adet sosyal konut, 1.196 adet yeni baraj, 32.200 adet yangın söndürme uçağı, 15.000 adet organize sanayi bölgesi, 2.300 adet otomotiv üretim tesisi, yaklaşık 20 milyon ilave sanayi istihdamı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır.
1: Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 1,32 trilyon dolar. Bir başka anlatımla terörün kaybı 2 Türkiye demek.
0: Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
1: Terörün yol açtığı acılar, insani maliyeti, sosyolojik tahribatı ve psikolojik yıkımı ise ölçülebilir değil.
0: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansı AP, düzenlemenin yalnızca Türkiye için değil Irak ve Suriye'de de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde enerji yatırımları, ticaret koridorları ve bölgesel istikrar açısından dikkat çeken kazanımlara vurgu yapıldı.
1: Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefi dünya basınının gündeminde. ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press hazırlanan çerçeve yasanın yalnızca Türkiye'de değil Irak ve Suriye'de de dengeleri değiştirebileceğini yazdı. Haberde terör tehdidinin azalması ile birlikte Türkiye ile Irak arasındaki enerji yatırımlarının önünün açılabileceği, ticaret koridorlarının daha güvenli hale gelebileceği ve bölgesel ekonominin ivme kazanabileceği vurgulandı. Uzmanlara göre bu süreç milyarlarca dolarlık yatırımların önündeki engelleri kaldırabilecek kritik bir adım olarak görülüyor. Associated Press'in analizinde Suriye cephesi de dikkat çekti. Haberde sürecin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonu hızlandırabileceği, bunun da Suriye'nin kuzeyinde merkezi otoritenin güçlenmesine katkı sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi. Uzmanlar yaşanabilecek bu gelişmelerin Türkiye'nin sınır güvenliğini güçlendirebileceğini ve bölgede uzun süredir aranan istikrarın önünü açabileceğini ifade ediyor.
3: Milliyet gazetesi Özay Şendir kaleme aldı efendim. Türkiye kendi modelini yazdı. İRA, FARC ve ETA'nın silah bırakma süreçleri yıllarca sürdü. Arabulucular, üçüncü ülkeler ve uluslararası heyetler devreye girdi. Türkiye ise terör sorununda kendi modelini kurarak kritik bir eşiği aştı diye yazılmış efendim. Milliyet gazetesinde Özay Şendir böyle bir yazı kaleme almış manşette efendim. Hemen detayını da okuyalım. Şimdi 3 örnekte başarısız. Kuzey İrlanda'da İran'ın silahsızlanması 11 yıl sürdü. Süreçte 4 farklı ülkeden isim görev aldı. Kolombiya'da FARC'la anlaşma 6 yıl sürdü efendim. 4 ülke anlaşmada rol oynadı. Silahlar Birleşmiş Milletler misyonunun liderliğinde toplandı. İspanya'da 7 yıl süren ETA'nın silah bırakma sürecinde çok milletli 3 sivil toplum örgütü ve Kuzey İrlanda modelinden isimler önemli roller oynadı. Arabulucular, üçüncü ülkeler, garantör ülkeler katılımı

0: ile uzlaşma sağlanan tüm örneklerde ne silahlar tamamen sustu ne de toplumsal kaynaşma sağlandı. Üstelik bu kadar uzun sürmesine rağmen. Şu anda yaklaşık 2 yıl oldu terörsüz Türkiye süreci başladığı günden bu yana ve bugün artık tam anlamıyla silahların susacağını ve bir daha bu ülkede herhangi bir annenin gözyaşının dökülmeyeceğini, evladını vatan uğruna toprağa vermeyeceğini, şehit olmayacağını söyleyebiliriz. Terör belası yüzünden en azından. Bunun için de şu anda tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Efendim, umuyoruz kısa sürede sonuca ulaşacaktır. Diğer örneklerinden çok daha farklı olarak başarılı bir model oluşturulur ve diğer ülkelere de örnek olur diye bekliyoruz. İzmir'deki Ege Şehir Operasyonu'nda yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gözaltına alınan ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli tutuklandı.
1: Veli Ağbaba'nın ağabeyi ihaleye fesat karıştırma suçlamasından tutuklandı.
2: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye Mayıs ayında operasyon yapılmıştı. 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba da vardı.
3: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düğmesine basılan ikinci dalga operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba Malatya'da gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli de Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı. Hür Ağbaba ve diğer ismin tutuklanan Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yapılan bazı inşaat süreçlerinde ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı.
2: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
1: Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin sevk edildiği adliyede savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
3: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: Hür Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı da mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporu Hür Ağbaba'nın hesaplarında 2020-2026 yılları arasında 343 milyon liraya aşan transfer hacmi ve ortağı olduğu şirketten yaklaşık 70 milyon liralık nakit çekimini ortaya çıkardı. Ayrıca Hür Ağbaba tarafından kardeşi Veli Ağbaba'ya yapılan milyon liraları aşan transferler ve Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcı ve resmi belgede sahtecilik suç kaydı da raporda yer aldı.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında iki sanık hakkında tahliye kararı verildi. Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykarı'nın tahliyesine hükmedildi.
1: ...14 aylık tutukluluk süreci sona erdi. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutukluluk durumlarını değerlendirdi. İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi suçlardan başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Kararın ardından Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Utku Caner Çaykara ile birlikte Adana Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in de adli kontrol hükümleriyle tahliyesine hükmedildi. Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
0: Birkaç gündür konuşmuyorduk Ahbaplar suç örgütünü. Tekrar konuşalım efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ünlü isimlerin Ahbap Derneği'ne yaptığı bağışlar ortaya çıktı. İyi niyetle gönderilen paraların akıbeti araştırılıyor. 2023 yılı ve sonrasında derneğe sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı tespit edildi. Aşkın mahzane içinde.
1: Yüzyılın en büyük dolandırıcılığından birisi olarak tarihe geçen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Onlarca ünlü ismin ifadesine başvuruldu.
4: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 Temmuz'da başlatılan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir sayfa açıldı.
4: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
1: Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yüksek miktarda bağış toplayan derneğin bu parayı ne yaptığı araştırılıyor.
4: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası.
1: İncelenen MASAK raporları büyük felakette yüzlerce ünlü ismin bağış ya da deprem yardımı açıklamasıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptığı ortaya çıktı.
4: İyi ki yapmışım.
1: 1 milyon Türk lirası bağış yapan sanatçılar şöyle: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan, Sibel Can, Nevzat Aydın.
4: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
1: Yine birbirinden ünlü isimler deprem döneminde derneğe bağış aktardı. Ünlü oyuncu Tolga Çevik 997.650 lira, Ali Atay 562.386 lira, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve ünlü şef Somer Sivrioğlu 500 biner lira bağışlamışlar. Sanatçı Genco Erkal'ın da 500 bin lira bağışlayarak açıklamasına Hatay'a okul yapımı için bağış yazdığı ortaya çıktı. Tamamen iyi niyetle yapılan bu bağışların nereye harcandıysa soruşturma sonunda netlik kazanacak. İddialarda yer aldığı gibi oynanan o bahisler, borçlar karşılığında verilen senetler, üçüncü kişilere aktarılan milyon liralar bu bağışlardan mı sağlandı? Tüm kamuoyunun merak ettiği bu soruya cevap aranıyor.
4: Bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
1: Yine birçok ünlü ismin Ahbap Derneği'ne bağışçı olduğu belirlendi. Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kerem Bürsin'in de 200 bin lira bağışta bulunduğu tespit edildi.
0: Sabah gazetesi de yazmış efendim. Ünlülerin 14 milyonluk bağışı nerede diye o isimlerde fotoğrafla belirtilmiş. Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan, Sibel Can birer milyon lira bağışladılar. Ve MASAK raporlarına göre deprem felaketinin ardından çok sayıda ismin toplam bağışı da 14 milyon liranın üzerindeydi. Savcılık toplanan paraların akıbetini inceliyor. Nereye gitti acaba diye. Büyük ihtimalle yine Haluk Levent'in oynadığı Bayern Münih maçlarından birine gitmiş gibi görünüyor. Gülistan Doku soruşturmasında sorumlular hesap vermeye devam ediyor. Son olarak o dönem barajda notla makas bulan ve validen başka kimseye durumu anlatmayan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
1: Tozlu dosyası raftan indirilmiş, cinayeti gizleyenlerden tek tek hesap sorulmaya başlanmıştı. Bu kez dalgıçlar kıskaca alındı. Delil karartan iki dalgıç tutuklandı.
5: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
1: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sönel, polis müdürleri Tunceli Devlet Hastanesi başhekimiyle çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yapıldı ifadesi yer alıyordu.
6: Mustafa Türkay Sönel dedim.
1: 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanaktaysa barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı.
6: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporundaysa kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Dokuyu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
0: Sahte ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertilmişti. Usulsüzlük vatandaşlık ağına yönelik operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, düşük bedelli taşınmazların nasıl yüksek bedelli gösterildiğini gösterdi bizlere.
7: sahte ekspertiz, sahte satış ve Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren şebekenin dikkat çeken WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütü çökertilmişti. Örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Halil Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya göre şüpheliler düşük bedelli taşınmazları sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerden gösterdi. Gerçekte olmayan satış işlemleriyle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldı. Dosyaya giren dijital materyaller arasında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Uğur Gültekin'le örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Halil Babacan'a ait WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Mesajlarda tapu devirleri, banka transferleri ve işlem bilgilerine ilişkin çok sayıda ayrıntı bulundu. Soruşturma dosyasındaki 2021 tarihli bir yazışmada ise 800 bin liraya satın alınan bir taşınmazın resmi işlemlerde 1 milyon lira olarak gösterileceği açıkça konuşuldu.
0: Dış gündeme de bakalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Umman üzerinden hararetli bir Hürmüz müzakeresi yürütülüyor. Boğazlı denetimin İran'la Umman arasında paylaşılması öngörülürken son görüşmede gemi denetleme yetkisi Tahran'a verildi. Elini güçlendiren İran, ABD yeniden saldırırsa Körfez'deki tüm enerji tesislerini vururuz dedi.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İran perde arkasında kritik bir Hürmüz müzakeresi yürütüyor. ABD'nin de kabul ettiği esas plan Boğaz'ın denetiminin İran ve Umman arasında paylaşılması. Son gizli görüşmelerde Hürmüz'ün açılması için önemli ilerleme sağlandı. Masadaki teklif Körfez'e giren gemilerin denetimini kapsıyor. Gemileri arama yetkisinin İran'a verilmesi önerildi. Bu durum Tahran'a sunulan en büyük taviz oldu. Bölgedeki güç dengesi tamamen İran lehine değişti. ABD Başkanı Donald Trump'sa diplomatik çözüme yeşil ışık yaktı. Hürmüz konusunda bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Ancak Tahran'dan bölgeye alarma geçiren bir tehdit geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırısı durumunda Körfez'deki tüm enerji tesislerini vuracağını açıkladı. İran'ın vururuz dediği yerler arasında Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisi de var. Tahran bölgenin bir ateş topuna döneceği uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Arap müttefiklerin Trump üzerinde baskı kurmasını istedi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman devreye girmiş, Trump'la görüşerek askeri müdahalenin ertelenmesini talep etmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump ordunun mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Trump bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor, uzun süreli hapis cezaları talep edilecek dedi.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddiaları Başkan Donald Trump'ı kızdırdı. Trump ülkesinin askeri mühimmat stoklarının yetersiz olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Trump ABD'nin yeterli mühimmat rezervine sahip olduğunu savundu.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor.
7: Trump bu haberleri sızdıranların casusluk yaptığını söyledi.
8: Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek.
7: Trump'ın bu sözleri mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki bilgilerin gerçek olduğu iddialarını güçlendirdi.
0: Hürmüz'de bütün kontrol bizde olacak dedi. Orada ibre tersine döndü. Psikolojik üstünlük bizde dedi. O da elinden kayboldu. Ki mühimmatı bitmeseydi hala daha saldırıya devam edecekti. O da çok belliydi. Trump şu anda kendinden başka herkesi suçlamaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın dini lider Müşteba Hamane ile gizlice görüştürüldüğü iddia edildi. İki ismin bir arabada birkaç dakika görüştüğü, içerisi karanlık olduğu için Pezeşkiyan'ın Hamane'nin yüzünü göremediği belirtildi.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın dini lider Müçtebe Hamane ile yaptığı öne sürülen gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Pezeşkiyan güvenlik ekipleri tarafından başkent Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İran Cumhurbaşkanı kendi aracından indirilerek camları tamamen karartılmış ticari bir aracın arka koltuğuna bindirildi. Araç içinin özellikle karanlık tutulduğu bu nedenle Pezeşkiyan'la karşısındaki kişinin birbirini göremediği öne sürüldü. Kaynaklar güvenlik görevlilerinin Pezeşkiyan'ın Hamane ile tokalaşmasına da izin vermediğini iddia etti. Görüşmenin tamamen sesli gerçekleştiği ve sadece birkaç dakika sürdüğü belirtildi. Haberde yaşananların Pezeşkiyan'ı rahatsız ettiği öne sürüldü. İddiaya göre İran Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından yardımcılarıyla yaptığı konuşmada karanlık nedeniyle yalnızca bir ses duyduğunu belirtti. Pezeşkiyan'ın yanında bulunan kişinin gerçekten Müçteba Hamane olup olmadığını sorguladığı öğrenildi. Görüşmenin kesin olarak ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Müçteba Hamane ile 2,5 saat samimi bir ortamda görüştüğünü söylemişti.
0: Soykırımcı İsrail, Filistinlileri Batı Şeria'dan çıkarmak için Tepe Gençliği adlı bir yerleşimci terör örgütünü sahaya sürdü. Sivil işgalcilerden oluşan örgüt, İsrailli çocuklara Filistin nefreti aşılayarak savaş eğitimi veriyor.
7: Bu görüntüler İsrail işgalinde yeni bir dönemin habercisi. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da yeni bir işgal projesini devreye soktu. Sivil işgalci yerleşimcilerden oluşan terör örgütü Filistin'e karşı savaş eğitimi veriyor. Tepe Gençliği adı verilen örgüt için İsrail bütçesinden devasa bir pay ayrıldı. Suç örgütüne 1.89 milyon dolarlık fon sağlandı. The settler group enjoys military. Sosyal medyaya sızan görüntüler askeri kampları aratmıyor. Eşit olmayan sivil işgalcilere Filistin tepelerinde savaş eğitimi veriliyor. Çocuk yerleşimcilere Filistin nefreti aşılanıyor. Sivil işgalciler Filistinlileri şiddet yoluyla göçe zorlayarak işgal eylemini ordudan devralıyor. Birleşmiş Milletler bu tehlikeli tırmanışı rapor haline getirdi. Şimdiye kadar Filistinlilere yönelik 1330'dan fazla yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti. Bunlar arasında kundaklama ve yağma da var. İşgalci Tepe Gençliği'nin arkasındaysa İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz var. Bu arada İsrail'in Gazze saldırıları da sürüyor. Katliamcı İsrail ordusunun son saldırılarında 4 sivil katledildi. 2024 yılında İsrail tarafından esir alınan Gazze'li doktor Hüsam Ebu Safiye ile ilgili de korkutan bir haber geldi. Safiye'nin İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığı, kaburgalarında kırıklar olduğu açıklandı. Ebu Safiye, İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda görevini bırakmayıp tankların karşısına dikilmişti.
0: Türkiye, Gazze'nin güçlü sesi olarak öne çıktı. İşgalci İsrail'in çevresindeki uluslararası kuşatma güçleniyor. Bunun son halkası 8 ülkenin ortak açıklaması oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülke İsrail'i sert bir dille kınadı. İşte ortak bildirdi öne çıkanlar.
9: Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
7: Ankara İsrail'e karşı diplomatik kuşatma başlattı. Türkiye'nin öncülüğünde bölge ülkeleri ortak tavır aldı. 8 ülke ortak bildiri yayımladı. İsrail'i sert şekilde kınadı.
9: Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik atılan adımlar, ihlaller ve buna yönelik uluslararası toplum ne yapabilir? Bunun çok detaylı bir şekilde görüşülmesi gerekiyor.
7: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları barış planına rağmen Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e sert tepki gösterdi. 8 ülke ortak bildiri yayınladı. Sağlık tesislerinin hedef alınması, sivil altyapının vurulması, kadınlarla çocukların da aralarında bulunduğu sivil can kayıplarının sürmesini kınadı.
10: Ne Filistin davasını terk edebiliriz, ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.
7: Kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'nin tamamına derhal güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.
11: TGRT efendim.
12: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Altın rezervlerinde de gözle görülür bir yükseliş görüldü. Altın rezervleri bir haftada 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara çıktı.
4: Birinci saat dilimimizin son bölümüne girdik. Yani spor zamanı. Bakalım neler yaşanıyor şu anda futbol dünyasında efendim. Fanatik gazetesinin manşetiyle başlayalım. Salah karnavalı dün efendim biliyorsunuz kendisini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Müthiş bir coşku vardı Trabzonspor'da. Taraftarlar Salah'ı inanılmaz bir şekilde karşıladı. O da böyle bir sevgiyi daha önce görmediğini ve buna layık olmaya çalışacağını söyledi. Tabii maliyeti yüksek. Burada gerçekleri de konuşalım. Yıllık yaklaşık 20 milyon avroluk bir maliyeti var. 2 yıllık anlaşıldı ve toplamda 40 milyon avroya geldi. Verilir mi? Verilir. Trabzonspor'un vermesi doğal mı? Onu bilmiyoruz. Mali raporlar yıl sonu açıklandığında ya da takımın başarı oranına göre karar verebiliriz buna ya da yorum yapabiliriz. Şimdiden sadece şu söylenebilir. Türk futbol tarihinin en büyük transferi bence. Açık ara hem de. Daha yanına yaklaşabilen çok kolay kolay olacağını sanmıyorum. Çünkü bugün eğer Ronaldo Messi'ye dünyanın en büyük oyuncuları diyorsak hemen arkalarından Salah gelir. Çok büyük ihtimalle. İnanılmaz bir transfer. Şimdi Darwin Núñez'i de istiyor Trabzonspor. Eğer bir de Núñez gelirse o zaman işler daha da değişir. Onuachu Salah Núñez üçlüsü bu ligde çok çok iş yapar. Şampiyonluğa kadar oynar Trabzonspor. Belki takımın geri kalanında da o kadar üst düzey oyuncular olmadığı için Mayıs ayına kadar nefesi yetmeyebilir ama ben oraya kadar zorlayacağını düşünüyorum Núñez de gelirse. Kartal'dan Avrupa uçuşu. Kralove deplasmanındaydı dün Beşiktaş. Çok da iyi oynadı. 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanmasına bildi. Çok fırsat kaçırdı. Kralove de birkaç kez çok etkili geldi. Savunmada hala problemleri var siyah beyazların ama kazanmasını bildi Beşiktaş. 1-0 Semih Kılıçsoy'un golüyle İstanbul'a avantajlı geliyor siyah beyazlar. İstanbul'da çok farklı bir skorla ben Beşiktaş'ın kazanıp tur atlayacağını düşünüyorum efendim. Fener'den Endrick bombası. Real Madrid'in yeni sezonda Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Endrick'i elden çıkarmaya çalıştığını biliyoruz. Kiralık gönderecek büyük ihtimalle Eflatun Beyazlılar ve Fenerbahçe'de Endrick'i istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir. Endrick sarı lacivertli formayı giyebilir efendim. Ve Aslan'da Leao tamam. Teklifini 45 milyon avroya kadar çıkardı Galatasaray. Milan'ın beklentisi ise 50 milyon avro. Leao ile anlaşma zaten tamamdı. Yıllık 9 milyon avroya anlaştık Leao ile Galatasaray. Milan'la da o küçük aradaki fark kapanırsa, pazarlıklar sonuçlanırsa Leao da yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Artık buna da çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Aynı zamanda Can Uzun transferi için de çok bastırıyor sarı kırmızılılar. Şimdi efendim dönelim Beşiktaş'a. Az önce bahsetmiştik ya UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaştı. Siyah beyazlar 1-0 kazandılar ve avantaj elde ettiler.
3: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'la Hradec Kralove karşı karşıya geldi. Malsovička Arena'da oynanan müsabaka siyah beyazların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Kassom Ouattara 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kartal'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlar bu skorun ardından Dolmabahçe'deki rövanş öncesi avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
4: Tebrikler Beşiktaş. Trabzonspor'da Salah transferiyle artık bir bayram havası var. Formaya gösterilen yoğun ilgiyle resmi site çöktü efendim. Kombine satışında rekor kırıldı. Salah transferiyle Trabzonspor'un kasasına 15 milyon dolar girdi. Maaşını çıkardı bile diyebiliriz. Bordo Mavililer transferin maliyetini de açıkladı. Biraz tozlu tabii. İzleyelim.
3: Meşaleler yandı, havai fişekler patladı. Trabzonspor'da Salah fırtınası esiyor.
1: haydi, bordo, haydi, mavi, haydi, haydi, haydi.
3: Trabzon Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldızı 25 bin taraftar karşıladı. Salah gördüğü ilgiyle şaşkına döndü. Salah taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında coşku doruğa ulaştı. Trabzonspor Salah transferinin maliyetini kapa bildirdi. Salah yıllık 10 milyon euroyu cet ve 7 milyon imza parası olmak üzere 17 milyon euro kazanacak. Mısırlı yıldız ürün satışından %20 pay alacak. Ayrıca şarta bağlı bonuslar ödenecek. Menajeri de %5 pay alacak. Salah'ın 17 milyon euro maaşı güncel kurla 935 milyon lira yapıyor. Mısırlı yıldız günlük 2,5 milyon lira kazanacak. Salah saatlik 106 bin lirayı, dakikadaysa 1780 lirayı cebine koyacak. Trabzonspor'da Salah ikisi başladı. Satılan kombine sayısı 16 bini aştı. Bordo Mavillerin sosyal medya hesabı 2 milyonu geçti. Salah forması için yoğunluktan resmi site çöktü. Trabzonspor'un kasasına 3 günde yaklaşık 15 milyon dolar girdi.
5: 6.661 forma satın alarak büyük forma kampanyamızı başlatıyoruz.
3: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç 6.661 adet Salah forması aldı. Sosyal medyada 30 milyon liralık forma tartışma konusu oldu. Trabzonspor Salah'la borsada kazandı. Bordo Mavillerin hissesi hafta başından beri %12 yükseldi.
2: Salah şehirde de hızlı bir tura çıktı. İlk ziyaretini Araklı ilçesine bağlı Marzuba mahallesine yaptı. Yıldız futbolcu Trabzonspor reklam filmi çekimlerine katıldı. Salah mahalle sakinlerinin objektiflerine de takıldı. Muhammed Salah kendisi için düzenlenen törende imzaladığı sözleşmeyle resmen Trabzonsporlu oldu. Başkan Ertuğrul Doğan da imza kalemini Salah'a hediye etti.
4: Başkan Ertuğrul Doğan müthiş bir iş başardı. Helal olsun. Daha şimdiden parasını çıkardı zaten, bir yıllık ücretini. Salah ve Trabzonspor'a çok büyük bir değer kattı. Borsada da hisseler büyük yükseldi. Bence Trabzonspor şimdiye kadar doğru bir iş yapmış gibi görünüyor. Bir sakatlık da olmazsa Salah bu sezon ligde en az 25-30 gol artı asist katkısı yapar diye düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı hakkında yapılan paylaşımlar için suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İzleyelim.
6: Onlar paralı köpek, paralı köpekler. Onlar köpekler.
3: Aziz Yıldırım şikayetçi oldu. Jet hızında soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı.
6: Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyor.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kızı Yaz Yıldırım aleyhine yapılan paylaşımlara sert tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
6: Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Ne yapmış ya 13 yaşında 12 yaşında çocuk yani. Ne ya, ben Abacı'yı bu kadar çok sevmesi suç mu?
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma talimatı verdi. Profesör Doktor Alex kullanıcı adıyla sosyal medya hesabını kullanan Cengiz Yıldız gözaltına alındı.
6: Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım.
2: Şüpheli Cengiz Yıldız ifadesinde paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum dedi. Yaz Yıldırım'ın kişiliğiyle ilgili herhangi bir alaycı veya hakaret söylemleri geçmedi. Ayrıca bu resim yazılı ve görsel mecralarda çıkmış ve görüntülenmiş bir fotoğraftır ifadelerine yer verdi.
4: Küçücük kız çocuğuna herhangi bir hakaret, en ufak bir dil uzatan kim varsa en ağır cezayı almalı. Yaz Yıldırım'a yıllardır hakaret ediliyor. İnanılmaz eleştiriler yapılıyor. Kimseye ben dava açtığını hatırlamıyorum ama kızına yapılan hakaretin ya da herhangi bir aşağılama suçunun en ufak bir affı olmamalı. En ağır cezayı da almalı bunu yapan kişi efendim. Araya gidiyoruz. Az sonra birlikteyiz.
7: TGRT FM. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Luna Park'ta dehşet dakikaları. New Jersey eyaletindeki eğlence parkında dev oyuncak havada ansızın durdu. Koltuklardaki yolcular metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. O an büyük bir panik yaşandı. Bazıları "indirin beni buradan" çığlıkları attı. Görevliler hızla harekete geçti. Ancak mağdur ziyaretçiler 10 dakikadan fazla baş aşağı beklemek zorunda kaldı. Neyse ki hepsi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yaralanan olmazken arızaya dair inceleme başlatıldı. Kelimelerin bittiği, halayın başladığı yerde pazarlık böyle yapıldı. Van'da bir halı mağazasında kaydedilen o görüntüler yürek ısıttı. Alışveriş için bir halı mağazasına gelen işitme engelli müşteri beğendiği halı için mağaza sahibiyle pazarlık masasına oturdu. Fakat aralarında bir engel vardı. İşaret dili bilmiyorlardı.
3: Tabii ilk etapta 1500 TL'lik halıyı 700 liraya almak istedi. Bu yüzden bir türlü anlaşamadık.
2: İşte tam o an iletişimin önündeki engeller neşeyle aşıldı. Mağaza sahibi müşterinin beklerken ayaklarıyla ritim tuttuğunu fark edince çözümün kelimelerde değil ritimde olduğunu keşfetti. Ve halı mağazası bir anda halay pistine döndü.
3: Yani bizi ortak noktada birleştiren tek şey işaret dili bilmediğim için bilmem gerekiyormuş. Halay oldu. Halaydan sonra ticaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
2: Alışverişin sonunda işitme engelli genç mağaza sahibine elleriyle kalp işareti yaparak veda etti.
4: Derecenin üzerindeki sıcaklıklar futbol keyfini de vurdu. Ama Adıyaman'da buna farklı bir çözüm bulundu. Bir spor merkezi halı sahaya iklimlendirme sistemi kurdu.
5: Yaptıkları yenilik gerçekten muazzam. Bize normal bir bahar esintisi yaşattılar.
4: Sahanın içine verilen serin hava sayesinde sıcaklık hissedilir şekilde düştü. Futbol severler artık bunaltıcı sıcakta değil, adeta bahar havasında maç yapıyor.
6: Bu sistemden sonra yani bildiğiniz havuzda top oynadık sanki.
4: Hem performans arttı hem de spor daha konforlu hale geldi. Tesisi kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun. Yetkililerse amaçlarının yaz sıcaklarının sporu engellemesine izin vermemek olduğunu söylüyor.
7: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.
4: Önce oltaya takıldı, sonra görenleri hayrete düşürdü. Sakarya Nehri'nden çıkan yayın balığı tam 190 santimetre boyunda, 78 kilogram ağırlığındaydı.
7: Senin boyundan fazla.
4: Amatör balıkçılar dev balığı sudan çıkarmayı başardı. Ancak kıyıya taşımak hiç de kolay olmadı. Balıkçı Cihan Çelik'in boyuyla neredeyse yarışan dev yayın kameralara da ilginç görüntüler yansıttı.
7: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.
2: Zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Uyuşturucu madde satıcıları Aksungur İHA yardımıyla yakalandı. Operasyon Emniyet ve Havacılık Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de yapıldı. Narkotik polisi 2 ay süren Aksungur İHA'dan da faydalanılan teknik ve fiziki takibin sonunda adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Önce komşusunu öldürdü, ardından evini ve aracını kundakladı. Kan donduran olay Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde yaşandı. Yakup Açıkgöz'le komşusu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahı ateşleyen komşusu Açıkgöz'ü vurarak öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı. Dehşet saçan cani durdurak bilmedi, öldürdüğü adamın evini ve aracını ateşe verdi. Yangında bir kişi vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın da itfaiye tarafından söndürüldü. Evde ve araçta büyük çapta hasar oluştu. Cinayet zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Eğitim uçağı pistten çıktı. Facia kıl payı atlatıldı. İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Uçağı kullanan pilotaj son sınıf öğrencisi yaralandı. Yardım çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma cinayet şüphesine uzandı. 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuk beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İlk incelemelerin ardından dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Dedektifler olay yerini yeniden inceledi. Aile bireylerinin ifadelerini tek tek karşılaştırdı. İddiaya göre ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Bunun üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
8: Cinayeti siz mi işlediniz? Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz? Niçin öldürdünüz çocuğu?
4: Dede ifadesinde olan biteni itiraf etti. 4 yaşındaki çocuğun üvey babası tarafından darp edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olayın tarlada gerçekleştiğini, kendilerinin görmediğini ifade etti. Acı olay sonrası bir skandal daha yaşanmıştı. Sözde anne, o kadın evladının katiliyle sadece 3 gün sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dede ve üvey baba tutuklandı, anne serbest kaldı.
8: Cinayeti siz mi işlediniz?
4: Çin'de boğulma vakalarına karşı yapay zeka devrede. Yapay zeka destekli dronlar nehirlerde yüzücüleri izliyor, tehlikeyi anında tespit ediyor. Riskli bölgelere yaklaşanları ise hoparlörle uyarıyor. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleri de havadan takip ediliyor. Orman girişlerinde ise ziyaretçilere ateş yakmamaları hatırlatılıyor. Polisin yürüttüğü çalışmaların sonuçları ise umut verici. Reşit olmayanların karıştığı boğulma vakaları geçen yıla göre %50 azaldı. Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. İkinci saat dilimine girdik. Bakalım şu anda bu saat diliminde neler konuşacağız? Dünden bize ne kaldı? Bugün bizi ne bekliyor efendim? Başlıklarla bir bakalım genel değerlendirmeye. Birinci başlığımız gelsin ekranlara. Anlatmaya da başlayalım efendim. Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'ı günübirlik ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı efendim. Bakacağız detayına. İkinci başlıkta gelsin hemen. Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede terörist Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. Meclise sunulan çerçeve yasa teklifine de ayrı bir parantez açıldı. Bir sonraki başlıkta gelsin. Yine çerçeve yasa gündemiyle devam. Bugün komisyonda olacak terörist Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğe gelindi. Meclis Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin pazar günü genel kurulda ele alınması bekleniyor efendim. Geçelim bir sonraki başlığımıza. Oktay ve Mumcu aileleri Gürlek'le görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2009 yılında aracında vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. İki dosyanın da yeniden ayrıntılı incelemeye alındığını açıkladı efendim. Gelsin bir sonraki başlığımız. Gabar'da petrol üretim rekoru. Milli enerji vizyonu teröristli Türkiye süreciyle güç kazandı. Sürecin sahadaki sembollerinden birine dönüşen Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı. Petrol üretimi 83.300 varile ulaştı efendim. Başlıklar bu şekilde. Etiketimizi de tekrar hatırlatalım. Hep birlikte etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla müşteri konumundan çıktı, ihracatçı konumuna geldi. 2025'te ihracat 10 milyar doları aştı. Az sonra. LGS ile ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri de belli oldu. İstanbul'da en çok tercih edilen liseler hangileri oldu? Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'ı günübirlik ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir dedi. Duran Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geleceğinin öngörüldüğünü de söyledi.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren stratejik vizyondur mesajını verdi.
4: İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu. Bu tarihi adıma Milli Savunma Bakanlığı'ndan tam destek geldi. Bakanlık terörsüz Türkiye stratejik bir vizyondur vurgusu yaptı.
6: Terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini gerçekleştirdi. Gündem terörsüz Türkiye'ydi. Bakanlık milletin desteği ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle terörle mücadelede sağlanan başarının altını çizdi.
6: Bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.
5: Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte de üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi.
6: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla kurulan Sibir Tugayı'na ilişkin bilgi de verdi. Türkiye'nin Eylül'den itibaren karargaha ikinci kez ev sahipliği yapacağını açıkladı. Karargahta 6 ülkeden 12'si Türk, 28 personel görev yapacak.
3: Hürriyet gazetesi de terörsüz Türkiye'ye giden yol diyerek maddeleri burada sıralamış. Öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak. Nedir o 5 aşama? Bir onlara bakalım. Şimdi burada yazılmış gazetede. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın en geç gelecek hafta ortasına kadar genel kuruldan geçip yasalaşması planlanıyor efendim. Birinci madde olarak bu yazılmış. İkinci madde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurul çalışmalara başlayacak. Bu kurul bakanlık bürokratlarından oluşan alt komisyonlar kuracak. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesi takip edilecek ve koordinasyon sağlanacak. Üçüncü başlık, kurul terör örgütünün bununla bağlantılı her türlü oluşumun varlığının sona erdiğini ve örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğini teyit ve tespit edecek. Dördüncü başlık, silah bırakan PKK'lılar, cezaevindekiler ve haklarında soruşturma, yakalama kararı bulunup Avrupa'da olanlar için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Beşincisi de, süreç sorunsuz ilerlerse yeni evreye geçilecek. Kurul çalışmaya devam edecek, raporları değerlendirecek, gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler isteyecek. Kurul bu aşamada infaz uygulamalarında eşitsizliği hedefini alacak diye 5 maddede bu şekilde yazılmış Hürriyet gazetesinde. Tarihi bir eşiğe gelindi artık. Meclis başkanlığına sunulan çerçeve yasa kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin pazar günü genel kurulda ele alınması bekleniyor.
7: Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi yarın Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
7: Türkiye'nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır.
5: Yarım asırlık terörü tamamen ortadan kaldıracak mücadelede artık son sözü meclis söyleyecek. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi için geri sayım başladı.
8: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
5: Meclis Başkanlığı yasa teklifini Adalet Komisyonu'na sevk etti. 7 Ağustos Cuma günü komisyonda görüşmeler başlayacak.
8: Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır.
5: Teklifin 9 Ağustos Pazar günü genel kurulda olması bekleniyor.
7: Terörsüz bölge idealimizde Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.
5: Çerçeve yasağıyla birlikte önemli bir teklif daha ele alınacak. Şehit yakınları ve gazilerin haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeren teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. O teklifin de 7 Ağustos Cuma günü genel kurulda görüşülmesi öngörülüyor. Meclis kapanmadan iki teklif birbiri ardına yasalaşacak. Öte yandan meclis çalışma takvimini uzattı. Hafta sonu çalışmaya devam edecek. Vekillerin mesaisi 11 Ağustos Salı gününe kadar sürecek.
3: Çerçeve yasayı tarihi bir aşama olarak niteledi. İşlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecek dedi. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
0: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
5: Çerçeve yasayı tarihi bir aşama olarak niteledi. Uygulamaya ilişkin güvence verdi. Terör saldırısı talimatı verenlerle güvenlik güçlerini şehit edenlerin yararlanamadığını işaret etti.
0: Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek tek tek milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin içeriğini ve uygulama sürecini anlattı. İnfaz düzenlemelerinin terör örgütünün fiilen bitmesi ve silahlarının teslimiyle devreye gireceğine işaret etti.
0: Ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
5: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin 86 milyon vatandaşın ortak hedefi olduğunu vurguladı.
0: Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir.
5: Bir açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Terörsüz Türkiye'den dönüş yok diyen Çiftçi, kazanan devletimiz ve milletimiz olacaktır dedi.
9: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır.
3: Şimdi soruşturmalara dönelim efendim. Yeniden terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal bir gelişme yaşandı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Figen Çetin'in rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. İfşa olan o görüntülerde belediyeye yapılan operasyonda konuşulmuştu. İzleyelim.
10: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
11: Yok yok hiçbir şey. Şuraya koysam şuraya koy. Onlar görmeden şöyle koy ben oradan alayım.
10: Buyurun direkt zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
5: Rüşvet iddiaları ortaya çıkmış, belediyeye şafak operasyonu düzenlenmişti. O rüşvetin görüntüleri de ifşa oldu.
10: Şu araya sıkıştırdım.
11: Belli ki Ceylin'den bir şey
10: konuşacak. Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
12: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
5: Devam eden soruşturmada skandal niteliğinde görüntülere ulaşıldı. O görüntü

0: Son korkusu da sarmış.
1: Benim korkum şu. Şimdi Kemal kayıp olduğu için Kemal'e karşı durursa burada belediyede bizim
2: evet.
1: Onun peşindeyim ben. Yani öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
2: Ama o topa gireceğini sanmıyorum ya, o kadar uzun boylu.
1: Olur. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
0: Elde edilen bu görüntülerle birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
3: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu ama sen yine de parayı o araya sıkıştır. Parayı şu araya sıkıştırdın müdürüm. Az önce izlediğimiz görüntünün akşam gazetesindeki haberi efendim. Zarfı da şuraya koy görünmesin. Aslında her türlü de rüşveti bir şekilde kılıfına da uydurmaya çalıştı Figen Çetin ama tabi olmadı. CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Ruhsat ve Denetim Müdürü Figen Çetin'in rüşvet aldığı anlara ilişkin kamera görüntüleri. Az önce izledik. Ve akşam gazetesi de bunu manşetine parayı şu araya sıkıştırdım müdürüm diye almış efendim. Ve sonrasında da yaşananları zaten biliyoruz. Tutuklamalar devam ediyor. Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına giren WhatsApp yazışmaları rüşvetin nasıl alındığını ortaya koydu. İlkay Çiçek'in yazışmalarında gönüllülük kılıfı uydurularak rüşvet paraları alındığı ortaya çıktı.
4: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
0: Rüşvetin taksitlisi, tahsilatın gönüllüsü ve sevgilisine ben yürüyen parayım diye övünen bir belediye başkanı. Menderes'i sarsan rüşvet çarkında çember daraldı.
5: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, benim dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk operasyonunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 16 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerdir aranan firari belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle ortaya çıkan 22 dakikalık gizli ses tapeleri ruhsat pazarlıklarının boyutunu gözler önüne sermişti.
4: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
0: Peşin ödenemeyen rüşvetler için vadeler açıldığı, 250'şer binlik taksitlerin havada uçuştuğu o ses kayıtları da soruşturma dosyasında.
6: Müdürüm 800 rakamı beni aşar. 250 şimdi, 250 de ruhsat çıkarken verelim.
7: Bana anlatmayın, bana o kısmı hikaye geliyor. Benimle işim var mı? Var.
6: Var. Efendim açık söyleyeyim, borç içindeyiz. Devalüasyon yedik. Hayatımda 2 milyonluk yer sattığım olmadı. Müdürüm şu an zor durumdayız.
0: Rüşvet paralarının hangi kılıfla alındığı da soruşturma dosyasında yer aldı.
7: Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin.
6: Ama işte o kısımda biraz riskli değil mi müdürüm? Satış danışmanımız Adil abi var. Yapar mı o işi? 4 yıldır yanımızda. Emekli astsubay.
7: Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum. Gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa.
0: Peki bu çarkı kim yönetiyordu? Cevap, evli olduğu bilinen Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine yazdığı o meşhur WhatsApp yazışmalarında gizliydi.
8: Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
0: Öte yandan Çiçek'in sevgilisiyle yazıştığı iddia edilen mesajlar hakkında konuşan eşi Melek Çiçek, söz konusu yazışmaların yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü. Çiçek'in bir başka WhatsApp yazışmasında İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'la ilgili kudurmuş gibi para istiyorlar dedi. Yücel ve Bakan isimlerinin geçtiği WhatsApp yazışmaları ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
3: Ama güzel yol. Herhangi bir soruşturma içerisinde kendi aleyhine bir şey olduğunda yapay zekayla yapılmıştır demek. Ama bunun tespitinin de polis tarafında çok çok kolay olduğunu da bilmek gerekiyor. Herhangi bir yazışma ya da fotoğraf veya video yapay zeka mı değil mi? Çok kısa sürüyor tespiti. Türkiye'nin gündemine oturan çikolata kutusunda rüşvet iddiası. Bu kez Ankara Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne serdi.
9: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Yine bir CHP'li belediye, yine çikolata kutusu. Bu kez adres Ankara Etimesgut Belediyesi. İddiaya göre içinde çikolata değil tam 1 milyon 200 bin dolar vardı.
10: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile İlçemize değer katacağız.
0: Çikolata kutusunda rüşvet iddiası Üsküdar'dan Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada

0: yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük anı gözler önüne serdi.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Dosyadaki iddialara göre bir inşaat firması belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na çikolata kutusu içinde 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdi. Karşılığındaysa belediyeye ait bir arsa ihalesiz şekilde firmaya devredildi.
2: Başkanım hoş geldiniz.
0: Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan birisi müteahhit Hüdaver Alkaya'ya ait. Alkaya tamamladığı konutlar için 73 gün boyunca iskan alamadı. Derdini anlatmak için belediyeye gitti. Makam odasında bulunan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçirildi. İskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 milyon lirayı poşet içinde masaya bıraktı. Yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesini aldı. Dosyada yer alan bir başka iddia ise 250 milyon liralık imar pazarlığı ile ilgili. 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesindeki imar düzenlemeleri için milyonlarca liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Soruşturma dosyasına giren bir ses kaydına göre rüşvet yerine bağış ifadesi kullanıldı. Bir müteahhit bağış yapmazsan iskanı vermeyiz denildiğini belirtti.
3: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
0: Soruşturma dosyasındaki iddialar bununla sınırlı değil. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz görevden alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na gitti. Beşikçioğlu kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sordu. 8 bin dolar ödediğini söyleyince 1,5 milyon lira vereceksin cevabını aldı. İfadesine göre paraları imar müdürü Serpil Zengin topladı, daha sonra İstanbul'da paylaştırıldı. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ifade ise konser organizatörü Uğur Şanalan'a ait. Şanalan konser düzenlemek istedi. Kendisinden milyonlarca lira talep edildi. Kabul etmeyince zabıta ekipleri ve kepçelerle etkinlik engellendi. Konser iptal edildiği için 22 milyon lira zarar etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Dosyadaki tüm iddialarla ilgili son sözü yargı söyleyecek.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2009 yılında aracında vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. İki dosyanın da yeniden ayrıntılı incelemeye alındığını açıkladı.
5: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
6: Özellikle ailelerimizle görüşme yapıyoruz. Çünkü sizin gözlemleriniz, İlk olayın görgüleriniz, bilgileriniz sıcağı sıcağına şeyleriniz çok önemli.
0: Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Okay'ın 2009 yılında canına kıyıda olarak kayıtlara geçen ölümü. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu. İki dosyada mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay ve Mumcu aileleriyle görüştü.
6: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, daha sonra da yani rahmetli Behçet Oktay'ın eyleminden dolayı bunları, bu tarihleri iyi bakıyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
0: Kritik olaylar yeniden ve ayrıntılı biçimde inceleniyor.
6: Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. İlk olaya müdahale eden kimler? Görevli polisler kimler o tarihteki?
0: Behçet Oktay'ın ailesi ölümünden FETÖ'yü sorumlu tutuyordu.
7: Oturduğumuz lojman itibariyle bütün komşularımız FETÖ'den firariler. Babamı Hizbullah militanı diye dinlemeye aldırdılar. Firari Recep Güven kendisini öldürttü.
0: Kız kardeşi Şule Oktay ise olay gününü anlattı. Eve gelip yemek yemeyi planlayan Behçet Oktay'ın son anda bir yemek organizasyonuna gittiğini ifade etti.
8: Gece saat 3'te kapımız çaldı. Behçet Oktay intihar etti diye. Saat 4'te bizim biletlerimiz alındı. Apar topar uçağa bindirildik. Birinci haftasında yeğenlerim çağrılmış. Soruşturma bitti. Yani dosyada hiçbir inceleme yapılmadı. Bizim bilgimize dahi başvurulmadı. 2 adet cep telefonu var. Bunlara yer verilmedi. Kasasının anahtarı alınmış, götürülmüş. Telefonla görüşmeler yapılmış. Dosyayı kapattılar.
0: Kayıtlara göre Behçet Oktay'ın her iki elinde de barut artığı bulundu. Kız kardeşi Şule Oktay ise ağabeyim sağ eliyle çay bile karıştırmazdı dedi. Oğlu Burak Oktay da silahın içindeki mermilerin babasına ait olmadığını iddia etti.
5: Hoş geldiniz.
0: Bakan Gürlek Mumcu ailesini de dinledi. Görüşmede Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 27 dosyada 30 failin tespit edildiğini de açıkladı.
4: Dış gündeme geçelim. Washington Post'un haberinde ABD Başkanı Trump'ın 2028 seçimlerinde başkan yardımcısı Vance'i desteklemeyi planladığı öne sürüldü. Haberde Trump'ın seçimleri Vance'in kazanmasını istediğini bağışçılara ilettiği ve günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor ifadelerini kullandığı iddia edildi.
0: Trump'tan 2028 hamlesi, ABD siyasetini sarsacak iddia Washington'dan geldi. Beyaz Saray kulislerinde konuşulanlara göre Donald Trump başkanlık koltuğunu bıraksa da Cumhuriyetçi Parti'nin rotasını şimdiden çizmeye başladı. Washington Post'un iddiasına göre Trump, Oval Ofis'te bağışçılarla yaptığı basına kapalı toplantıda başkan yardımcısı J.D. Vance için açık destek mesajı verdi. Trump'ın günün sonunda halkın J.D.'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor sözleri 2028 seçimleri için ilk güçlü işaret olarak yorumlandı. İddiaya göre Trump, Vance'i Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak görüyor. Ancak bu desteğin ne zaman kamuoyu önünde açıklanacağı henüz net değil.
9: Really come back. Thank you very much. Thank you.
0: Öte yandan Washington kulislerinde farklı senaryolar da konuşuluyor. Trump'a yakın bazı danışmanlar 2028 yarışında yalnızca Vance'in değil, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da güçlü bir seçenek olduğunu öne sürüyor. Henüz resmi bir adaylık açıklaması yok ancak Beyaz Saray'dan sızan bu iddia 2028 başkanlık yarışının bugünden başladığı yorumlarını beraberinde getirdi. ABD siyasetinde gözler artık Trump'ın vereceği kritik kararda.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında tansiyonu yükseltecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre CIA Küba'ya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek için gizli bir Küba görev gücü kurdu.
0: They are running out of electricity. Amerikan basınında yer alan yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CIA Küba'ya olası müdahale için hazırlıklara başladı. CIA'nin kurduğu yeni gizli kurum sayesinde Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskısını artırmayı hedefliyor. Görev gücü adı verilen istihbarat yapılanmasının Küba'ya daha fazla mali kaynak, personel ve teknik imkan yönlendirilmesi yapacağı ifade edildi. Haberde operasyonların ekonomik ve siyasi değişim baskısının bir parçası olduğu öne sürülüyor. Küba ise ABD'nin yaptırımlarını daha önce savaş eylemi olarak nitelendirmişti. Öte yandan Pentagon'un da Karayiplere yönelik olası senaryoları değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak hem CIA'den hem de ABD yönetiminden söz konusu haberlerle ilgili resmi bir doğrulama gelmiş değil.
4: İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, insan haklarını hiçe saymaya devam ediyor her zamanki gibi. Ben-Gvir, Necef hapishanesindeki tutsaklara ait kıyafet ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının toplanmasını talimatını verdi.
0: İsrail'i aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla biliniyor, Filistin'de ezan sesini yasaklatmaya çalışıyor. İslam düşmanlığında yakaladığı hiçbir fırsatı kaçırmayan ırkçı bakan bu kez gözünü hapishanedeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına dikti. Ben-Gvir ülkenin güneyinde bulunan Necef hapishanesindeki tutsakların kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatını verdi. Bunun ardından hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği musaf sayısının oldukça azaldığı kaydedildi. İsrail'in Filistinlilere yiyecek ve temizlik kısıtlamalarını da bir ceza olarak sürdürdüğü belirtildi. Filistin ve İsrail merkezi insan hakları raporlarına göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9500 Filistinli tutsak olarak tutuluyor. Tutsakların açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.
4: Yeni Şafak gazetesinde lobi yetersiz kalınca sosyal medyaya sarıldığı haberi var efendim. Soykırım aklayacak fenomenlere 1 milyar dolar. Ne demek bu? Hemen bakalım içeriğine. Gazze'deki soykırımın ardından güçlü Yahudi lobisine rağmen hızla destek kaybeden İsrail algıları değiştirmek için para döküyor. Queen's Institute'un raporuna göre Netanyahu hükümeti yapay zeka, influencer ağları ve hedef odaklı dijital kampanyalara 1 milyar dolar para harcadı. Bir numaralı hedef kitle ise genç Amerikalılar diye yazılmış efendim. Şimdi bu sosyal medyada özellikle influencerlara, yapay zekaya para harcamanın şu anlama geldiğini sakın düşünmeyin. 1 milyar dolarlık bir maliyet harcandı ve internette her yerde yaşasın İsrail, evet Gazze'de bir soykırım yoktur diye yazılar yayınlanıyor diye bir şey zannetmeyin. İzlediğiniz bir videoda, alakasız belki bir komik kedi videosunda ya da başka bir sporla alakalı bir videoda bile oluşturulan algıyla sizin bilinçaltınıza işleniyor efendim. Bu 1 milyar dolar bunun için harcanıyor zaten. Bu yüzden bu kadar yüksek maliyetler ve İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bunu dünya üzerinde ne yazık ki en iyi başaran ülkelerden bir tanesi. Manipülasyon, dezenformasyon bu konuda kendileri bir dünya markası efendim. Bunun için de milyarlarca dolar harcadıklarını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaların uygulanmaya devam edeceğini belirtti.
0: Mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ve ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
10: Güçlü ekonomi, üretime güç, yatırıma cesaret verir. Millete güven, ülkeye istikrar kazandırır.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin resmi hesabından yapılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın icraatlarına ilişkin paylaşımını alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı.
11: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
12: TGRT FM.
13: Şimdi reklamlar.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
11: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz. Türkiye bugün yola erken çıkmış olmanın avantajını yaşayan bir ülkedir.
12: Savunma sanayinde kullanılan yerli ve milli teknolojiler harp sahasında Türkiye'nin gücünü katlıyor. Milli teknoloji hamlesi için tam 120 bin nitelikli genç çalışıyor.
11: Bunların yaş ortalaması 34. Gelişmiş dediğimiz ülkelerde bu 50'nin üzerinde. Bunun da anlamı şu: gelecek bizim. Gelecek bizim, gelecek buradaki gençler ve Türkiye olarak inşallah bu genç dinamik potansiyelimizi yenilikçilikle, girişimcilikle buluşturarak ülkemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız.
12: Türkiye milli savunma hamlesiyle müşteri konumundan çıktı, üretici konumuna geldi.
11: Geçen yıl İhracatımız 10 milyar doları aştı savunma sanayinde. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak. Bu rakamlar şunu da gösteriyor: Türkiye artık küresel bir oyuncu bu sektörde.
13: Tabii efendim, savunma sanayi her geçen gün gelişen ve değişen bir yapı. Bakın, bunun en büyük örneklerinden biri yapay zekalı drone tehlikesi. Bul dedi buldu, ya vur deseydi. Ne demek bu efendim? Norveç ve Polonyalı iki bilim adamının oyun için tasarlayıp piyasaya sunduğu yapay zekalı dronlar. Görüntüsü yüklenen kişiyi arayıp buldu. Ve bu test endişeye sebep oldu efendim. Tabii bunun için biraz çemberde daraltmak gerekiyor. Yani sadece herhangi bir şehirde bir isim verip git bana Afyon'dan Cemşit'i bul deyip drone'u saldığınızda bulması çok da kolay değil. Ama önce istihbaratlar çalışacak. Diyecekler ki şu mahallede, şu sokakta çember daralacak, drone'lar oraya bırakılacak, kişi öyle bulunacak. Böyle bir sistem burada işliyor. Ama ne olursa olsun tabii ki endişe verici. Bir anda bir drone'un tepenizde belirip sizin kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, neler yaptığınızı tespit edip o drone'u gönderene yollaması uzun vadede özel hayatın biraz daha kısıtlanmasına da sebep olabilir. Bunu sadece suçlu bulmak olarak da düşünmeyelim efendim. Çünkü bu iş daha da gelişecek ve el ayağa düşecek. Bu da malum. Tüm yurtta hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde efendim. Vatandaşlar da serinlemek için ya denize giriyor ya da yüksek rakımlı bölgelerin tadını çıkarıyor. İşte yurtta sıcak havalara karşı serinleten önlemler.
12: Tüm yurtta sıcak havalar etkili oluyor. İstanbul'da termometreler 31 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan etkilenen İstanbullular da Caddebostan sahiline akın etti. Kimi denize girdi, kimi de gölgede vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.
14: yaptınız?
15: Bugün hava çok güzel. Çok tatlı bir rüzgar esiyor. Suda serinlemek için gayet uygun. Herkese tavsiye ederim. Çıkın çıkın gelin.
12: Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Sıcaklardan bunalan yavru kangalın sahibi 12 yaşındaki çocuk da yavru kangalı kucağına aldığı su dolu varile girdi.
16: Hayır. Bugün havalar çok sıcak. İkimiz de yavru da ben de çok sıcakladı. Su dolu varilerin içine kangalla serinlemek için girdik.
12: Bu görüntülerse Erzincan'dan. Doğa severlerin rotası zorlu oldu ancak saatler süren mücadeleye değdi.
17: Şu anda buranın sıcaklığı 23-24 derece. Erzincan'da herkes sıcakta yanıp kavrulurken biz burada bayağı bir serinliyoruz. Göle de girdik, Navgöl'e de girdik, yüzdük. Bayağı keyifliydi.
12: Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen doğa severler de rotalarını Munzur Dağları'na çevirdi. 2850 metre rakımdaki saklı güzellik Navgöl'e ulaşıldı. Sıcaktan bunalanlar Navgöl'de nefes alıyor. Doğa severler berrak suda yüzerek serinliyor. Şarkı ve türkülerle doğanın tadını çıkarıyor. Ya ve...

0: kurbanı. Elazığ'daysa sıcaktan bunalanların adresi Buzluk Mağarası oldu.
1: Şu an tahmini dışarıda hava sıcaklığı 38 derece. Buzluk mağaralarında eksi derecelere kadar düşüyor.
0: Tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağarası sıcaklardan bunalanların başlıca adresi ve gezi rotası. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Hava eksi 20 derecenin altına düşüyor.
2: Bu sıcakta da bir serinleyelim dedik geldik. Elazığ epey sıcak ama oraya gittiğimizde resmen buzdolabına girmiş gibi.
3: Sıcak efendim, bu hafta sıcak geçecek, aman öğle vakitlerinde çok işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Türkiye Gazetesi Kaan Zenginli'nin haberi efendim. İstanbul'da oto çok, park yok. 6 araca 1 otopark yeri düşüyor. Kaan Zenginli'nin özel haberinde kullanılmış efendim. Mega kentin sokakları, yolları maalesef dev bir otoparka dönüştü. İstanbul'da 6 milyonu aşkın araç var. Parkların kapasitesi ise 1 milyon. Bu da uyanıklar için yeni bir kazanç kapısına dönüştü. Hangi uyanıklar efendim? Şimdi ev alacaksınız ya da kiralayacaksınız. Önce tabii park yeri soruyorsunuz. Eğer ki otoparkı varsa %30 fark ediyor. Otoparkım var, o yüzden 40 bin lira değil bu ev, en az 55 bin lira kirası diyorlar. Ya da 3 milyon değil 4 milyona satıyoruz diyorlar otoparktan dolayı. E tabii buna mahal vermenin sebeplerinden biri de hem baştaki çarpık kentleşme hem de kentsel dönüşümde de çok doğru işler yapamıyor oluşumuz. Kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapıyoruz efendim. Binayı yıkıyoruz, aynısının yenisini yerine tekrar dikiyoruz. Yani ortada kentin dönüştüğü bir durum da söz konusu olmuyor. Bahçeli evlerde şu anda bütün ilçe neredeyse yerle bir durumda. Sürekli yıkılıyor, yenisi yapılıyor. Yıkılıyor, yenisi yapılıyor. Ama aynı binanın aynısı. Yine otopark yok, yine aynı sorunlar. Vatandaş da bu parkla ilgili sorun çekmeye daha da devam edecek gibi duruyor. Kenarda dursun dediğiniz ve kullanmadığınız banka hesaplarınız varsa dikkat edin. Çünkü siber korsanlar şifrenizi çalarak atıl hesapları yasa dışı para trafiğinde kullanabiliyor. Unutulan otomatik ödemelerse sizi faiz bataklığına sürükleyebilir.
4: Yasa dışı bahis kumardan tutun bütün illegal işler için bu hesapları tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir de para birikmiş oluyor.
5: Banka hesaplarını E-Devlet'ten kontrol ediyorum. Kullanmıyorsam kapatıyorum.
6: Promosyon, kredi, maaş almak için açtığınız ve kullanmadığınız atıl durumdaki banka hesapları başınıza iş açabilir.
4: Siber korsanlar, siber dolandırıcılar bu durumu fırsat biliyorlar. Hiç kullanmadığımız atıl halde kalan hesaplarımızı bizim adımıza kullanabiliyorlar. İşte e-postalarımız, telefonlarımız değişmiş oluyor ve daha sonraki süreçte burada bir işlem yapılsa bile bize herhangi bir bildirim gelmemiş oluyor.
5: Yurt dışından transfer geliyordu, onun için açmıştım.
6: Şu anda kullanıyor musunuz o hesabı?
5: Pek aktif değil. Para hareketleriyle ilgili olan aramaları pek dikkate almıyorum. Banka hareketlerini kontrol ediyorum.
6: Bir gün lazım olur diye hesapları bekletmeyin. Çünkü eski şifreniz siber saldırı sonucu çalınabilir ve kendinizi bir anda yasa dışı çetelerin para trafiği arasında bulabilirsiniz.
7: Otomatik ödeme talimatı verdim. Unuttum ama daha sonra iptal ettim gittim. Masraflar geldi gibi hatırlıyorum. Ama şu anda hepsini iptal ettim. Kapatılmamış hesaplarım duruyor benim.
6: Üstelik kullanılmayan bir hesaptaki otomatik ödeme talimatı bakiyeyi eksiye düşürebilir ve sizi faiz batağına sürükleyebilir. Kullanılmayan hesapları E-Devlet'ten kontrol etmek mümkün. Kapanması içinse bankayla iletişime geçmek şart.
8: Hesaba erişim için tek seferli güvenlik kodunuz budur falan gibi mesajlar aldığımız oluyor.
6: Öte yandan dolandırıcılar hesabınızdaki parayı çekin veya şifrenizi değiştirmezseniz hesabınız bloke olacak gibi mesajlar gönderebiliyor.
4: Biz de eğer o an yoğunsak ve bu noktada çok hızlı hareket etmek istiyorsak acil hemen değiştirin gibi ifadelere kanıyoruz ve maalesef şifrelerimizi siber dolandırıcıların veri tabanına aktarmış oluyoruz.
5: Benim birader tıkladı, hesabı komple boşaldı o zaman. Linke tıkladığı için bir anda paraların hepsi gitti yani.
3: LGS'de ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri de belli oldu. Tam puanlı öğrenci kabul eden köklü liseler yine zirvede yer aldı. İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 20 lise.
0: L- LGS heyecanı yerini tercih sonuçlarına bıraktı. İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri belli oldu. Yüz binlerce öğrencinin hayalini süsleyen okullar bu yılda zirvedeki yerini korudu. Liselere geçiş sistemi sınavının tercih sonuçları açıklandı. Sınavda öğrenci alan liselerde açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. Yerleştirme oranı ise %95,76 olarak gerçekleşti. İstanbul'un zirvesi ise değişmedi. 500 tam puanlı öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi ilk sırada yer aldı. Onu Almanca bölümünde 500, İngilizce bölümünde 497,75 puanla öğrenci kabul eden Kabataş Erkek Lisesi takip etti. Listenin 3. sırasında ise 497,43 taban puanla Galatasaray Lisesi yer aldı. Listenin üst sıralarında yer alan okulların tamamı akademik başarılarının yanı sıra yabancı dil eğitimi, üniversite yerleştirme oranları ve köklü geçmişleriyle de öne çıktı. İlk 5'in ardından İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri arasında yer aldı. İlk 20'de fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liseleri birlikte yer aldı. Bu tablo öğrencilerin farklı eğitim modellerine gösterdiği ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Yerleştirme süreci ise henüz tamamlanmadı. İlk nakil tercihleri başladı. Öğrenciler tercihlerini 7 Ağustos'a kadar yapabilecek. Sonuçlarsa 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu sürecin sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler içinse süreç devam edecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları boş kontenjanlara başvuru alacak.
3: Okula tam koruma başlığı var Yeni Şafak gazetesinde. 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Oğuzhan Uruşan'ın haberi efendim. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından gündeme gelen okul güvenliği ile ilgili yeni bir adım atılıyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre okullardaki şüpheli kişi ve durumları önceden tespit edip mahallede müdahalede bulunacak 30 bin güvenlik görevlisi alınacak efendim. Yeni Şafak gazetesinde böyle bir haber var. 30 bin yeni güvenlik personeli okullarda görev almak için işe alınacak efendim. İstanbul Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapımı süren 36 bin konutluk dev projede sona gelindi. İlk konutların 2027 yılından itibaren etaplar halinde teslim edilmesi öngörülüyor.
0: ...36 bin sosyal konut hızla yükseliyor. Bazı bloklarda inşaat çalışmaları bitti. İstanbul'un kuzeyinde dev bir yaşam alanı yükseliyor. Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği sosyal konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 36 bin konutluk dev projede bazı bloklarda kaba inşaat tamamlandı. Cam, doğrama ve dış cephe çalışmaları ise son aşamaya geldi. Sazlıbosna ve Hacı Maçlı'da yükselen konutlar Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle yürütülen projede hedef yaklaşık 150 bin vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması. Ayrıca sadece konutlar değil, sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor. İlk teslimlerin ise 2027 yılından itibaren etaplar halinde yapılması planlanıyor.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzotaş arasındaki İzmir Otogarı davasında karar çıktı. Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını onaylayarak otogarın işletmesinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. Artık kentin kanayan yaralarından olan otogarın modernleştirilmesi bekleniyor.
0: Yıllardır fiziki yetersizlikleri ve yıpranmışlığı ile eleştiriliyordu. İki kuruluş arasındaki anlaşmazlıkta son sözü Yargıtay söyledi. İzmir Otogarı davasında düğüm çözüldü. 1998'de yap işlet devret modeliyle inşa edilen İzmir Otogarı 25 yıllığına İzotaş'a devredilmişti. 2023'te sözleşme bitti. İzotaş pandemide yaşanan gelir kayıplarını gerekçe gösterdi. Sürenin 7 yıl uzatılması talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak olan devri geçici olarak durduruldu. Mahkeme devrin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılması kararını vermişti. Otogarla ilgili tartışmalar bitmek bilmedi. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzotaş'ın itirazlarını ve uzatma taleplerini haksız buldu. Yerel mahkemenin tahliye kararını onayladı. Böylelikle otogar resmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Kentin kanayan yaralarından olan tesisin modernleştirilmesi, alanın yeniden planlanması artık doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülecek.
3: Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
9: TGRT FM.
10: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
11: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
14: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
13: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
15: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
13: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
17: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
10: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
11: TGRT FM Haber.
0: Kaçmaya çalıştı ancak hasar gören aracın sürücüsü peşini bırakmadı. Takip dakikalarca sürdü. Alkollü sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
18: Kaçma abi sakın.
19: Lan kaçacağım lan.
18: Kaçma.
19: İstediğine çek.
18: Yok kaçma, videonu
19: çek. Ben sana diyorum ki istediğin kadar da.
18: Sen şu an alkollüsün abi. Gidiyorum.
0: İki sürücü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alkollü sürücü tüm uyarılara rağmen yeniden aracına binerek kaçtı.
19: Kaçıyorsun hadi.
18: Hayır, alkollüsün abi sen şu an kaçıyorsun.
0: Bir yanda zümrüt yeşili, diğer yanda toprak sarısı. İki farklı renk kilometreler boyunca yan yana akıyor. Ama birbirine karışmıyor. Muhteşem görüntüler Çin'den. Uzmanlara göre yağışların taşıdığı alüvyon Hengjiang nehrini bulanıklaştırıyor. Jinsha nehri ise berraklığını koruyor. Ortaya çıkan görüntü doğa harikalarından sadece biri. Trafikte bir anlık öfkeyle direksiyondan indi, yumruklarını konuşturdu. Adres İstanbul. İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Korna sesleri yükseldi. Tansiyon bir anda zirve yaptı. Otomobil sürücüsü aracından fırladı. Doğruca tır şoförünün kapısına yürüdü. Öfkesine hakim olamadı, peş peşe yumruklar savurdu. Tır şoförü saldırı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Dakikalar süren gerginliğin ardından saldırgan sürücü hiçbir şey olmamış gibi otomobiline bindi. Termometreler rekor seviyeleri gösteriyor. Sıcaktan bunalanlarsa Gwangyeong mağarasına sığınıyor. Eski altın madeni yıl boyunca serin kalan doğal bir kaçış noktası. Bir buzdolabına girmiş gibi diyen ziyaretçiler mağarada nefes alıyor. Güney Kore'de meteoroloji ilk kez en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a yükseldi. Trafikte bir anlık öfke bu kadarına da pes dedirtti. Öfkesi dinmeyince testereyle sürücünün üzerine yürüdü. Burası Adana'nın Sarıçam ilçesi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden başlayan korna tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü diğer sürücüyü darp ederek dudağından yaraladı. Öfkesini alamayan şüpheli bu kez aracının bagajından testere çıkardı. Sürücüyü testereyle tehdit eden öfkeli sürücü yanındakilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Emniyete giderek birbirinden şikayetçi olan sürücülerin ifadesi alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: sokak ama caddeden çok işte.
1: Otosikleti yarışta gibi sürdü. Sokakta oynayan çocuğa çarparak fırlattı. Küçük Furkan yaşam mücadelesi veriyor.
0: Gaz vererek çıkıyor. Aslında motorun biraz daha yavaş geçse bu kaza meydana gelmeyecek.
1: Feci kaza Küçükçekmece'de yaşandı. 5 yaşındaki çocuk karşı kaldırıma geçmek istedi. O esnada hızla gelen motosiklet çocuğa çarparak metrelerce savurdu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor.
1: 5 yaşındaki Furkan ağır yaralandı. Kafatasında kırıklar oluştu. Beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
0: Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda. Onu bekliyoruz. İyi haberlerini bekliyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Duamız ondan yana.
1: Sokakta daha önce de kazalar yaşandı. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.
0: Şuraya bir kasis yapsak bu kazaların önüne geçmek istiyoruz açıkçası. Canımız çok yandı.
1: Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Abla geçmiş olsun. Nasıl yaptın kazayı?
3: Sana ne? Ehliyetimi
2: bekliyorum.
1: Sarhoşlu kazayı unuttu. Alkollü sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.
4: Alacaksınız telefonumuzu ya. Köy yapmak
3: için
4: telefonu
3: değerlendirsin. Tamam da benim de haber vermem insanlar.
4: Tamam, vermek zorundasın ama.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın sürücü otomobiliyle kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki araca çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yan yattı. İki araçta da hasar oluştu. Kadın sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. 234 promil alkolü çıktı. Ancak alkolün etkisiyle kazayı unuttu. Gazetecileri tersledi. Yetmedi, çarptığı aracın sahibine tehditler savurdu.
3: Gel otobanlara görüşelim.
2: Neyine geleceğim otobanlara ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya?
1: Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken 25 bin lira da ceza kesilerek gözaltına alındı.
2: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
1: Evi soyup soğana çevirdi. Yakalanan hırsız tutuklandı. Şişli'de şüpheli şahıs bir evi gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı anda içeri girdi. Televizyon, klima ve çeşitli eşyaları çaldı. Rahat tavırlarla yürüyerek kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızın kimliğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
5: TGRT FM Haber.
6: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bu saat diliminin de başlıklarına bakalım. Sonrasında haberlerimizi işlemeye devam edelim efendim. Birinci başlığımız gelsin video volümüze anlatalım. Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'ı günübirlik ziyaret için başkanı Burhanettin Duran yaptı. İkinci başlığımıza da bakalım. Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. Meclise sunulan çerçeve yasa teklifine de ayrı bir parantez açıldı. Üçüncü başlık. MGK'dan terörsüz Türkiye vurgusu. 2026 yılının 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Taraflara müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu. Dış gündeme de bakacağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a Büyük Hürmüz tavizi. ABD ile İran arasında Umman üzerinden hararetli bir Hürmüz müzakeresi yürütülüyor. Boğazlı denetimin İran'la Umman arasında paylaşılması öngörülürken son görüşmede gemi denetleme yetkisi Tahran'a verildi. Elini güçlendiren İran, ABD yeniden saldırırsa Körfez'deki tüm enerji tesislerini vururuz dedi efendim. Bir sonraki başlığımız. Fındık alım fiyatları da belli oldu. Fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 sezonunda Giresun kalite fındığın kilogramını 255, Levant kalite fındığın ise 250 liradan alacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak efendim. Başlıklar böyle. etiketimizde hep birlikte X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
5: Orman yangınları komşu Yunanistan'da 11 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yangının yol açtığı yıkım günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Az sonra. Tüm yurtta hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde. Vatandaşlar da serinlemek için ya denize giriyor ya da yüksek rakımlı bölgelerin tadını çıkarıyor. Az sonra.
6: Şimdi Ankara ile başlayalım efendim. Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bugün mecliste neler yaşanacak? Çerçeve Yasak Komisyonu'nda olacak. Şerif Ali Duman bize bugün neler beklediğimizi anlatacak meclisten. Şerif Ali günaydın. Bugünün gündemini senden dinleyelim, söz sende.
7: Günaydın Okan Ateş. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya adım adım geçiliyor. Çarşamba günü 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda olacak. Komisyon saat 15.30'da Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak ve komisyonun başlamasının ardından teklifin üzerine genel bir görüşme açılacak ve milletvekilleri söz alacak. Ardından ise 12 maddenin tek tek görüşülmesi ve ardından tek tek onaylanması veya ret oylarının gelmesi bekleniyor. Peki buradaki süreç nasıl işleyecek? Öncelikle komisyonda 27 üye bulunuyor. Bu üyelerin katılımında salt çoğunluk aranacak. Yani katılanların yarısından bir fazlasının evet oyuyla komisyonda bu teklif kabul edilmiş olacak. Sonraki süreçte ise artık gözlerimiz genel kurulda olacak. Teklifin genel kurula sunulması ve burada da ele alınması bekleniyor. Buradaki beklenti ise pazar günü genel kurulda olması yönünde. Tabii ki süreç genel kurul aşamasıyla da sona ermeyecek. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir mekanizma ve diğer yandan da meclis çatısı altında bir izleme komisyonu kurulması bekleniyor. Peki bu iki mekanizma ne yapacak? Bu iki mekanizma terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını, kendini feshettiğinin teyitinin ve tespitin izlenmesi için kurulmuş olacak. Sonraki süreçte yine bununla da kalmayacak. Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek gözler. Milli Güvenlik Kurulu terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silahlarını bıraktığını teyit ve tespitinin ardından bir bildiri yayınlaması bekleniyor. Bu bildiriyle işte artık bu çerçeve yasa kanun teklifi uygulamaya geçecek. Uzun bir süreç olacağını biz de aktarmış olalım. Tabii ki bugün gözlerimiz Adalet Komisyonu'nda 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmeleri başlayacak. Bizim beklentimiz komisyon toplantısının sabahın erken saatlerine kadar sürmesi yönünde olacak. Ondan sonraki süreçte aktardığımız gibi genel kurul aşamasında olacak. Dediğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli günler yaşanıyor. Çarşamba günü bu çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına 360 milletvekilinin imzasıyla sunulmuştu. Genel kurulda da dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın yaptığı bir açıklama vardı dikkat çekici. Onun beklentisinin de 400'ün üzerinde imzayla genel kuruldan geçmesi ve yasalaşması yönünde. Biz bugün komisyonda olacağız. Komisyonda hareketli dakikalar da bekliyoruz. Çünkü sürecin başından beri karşı olan İyi Partili vekillerin itirazları ve eleştirileri komisyonda gelecektir diyelim. Bir diğer yandan da genel kurul gündemini aktaralım. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme genel kurulda bugün de görüşmeleri devam edecek. Dün 4 maddesi ilk 2 maddesi onaylanmış, 3. maddesi çıkarılmış, 4. maddesi de onaylanmıştı. Artık suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemenin de bugün meclis genel kurulunda kabul edilmesi ve yasalaşmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size aktaralım.
6: Şerif Ali teşekkürler. Kolay gelsin. Meclisten anlattı bize Şerif Ali Duman. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. Meclise sunulan çerçeve yasa teklifine de ayrı bir parantez açıldı. İzleyelim.
8: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
1: Yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdiler. Ana gündem kuşkusuz terörsüz Türkiye süreciydi.
9: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan Bahçeli ikilisi yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü.
9: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refah adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
1: İki lider milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclisteki görüşme takvimini ele aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi sırasında atılacak adımları değerlendirdi.
8: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde dış politika da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesindeki temaslarını ve yansımalarını ittifak ortağına aktardı. Öte yandan liderler Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yapılan saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşının seyir-i sefer emniyetine etkilerini de istişare ettiler. ABD-İran müzakerelerinde yaşanan belirsizlik ve Hürmüz'de dönem dönem yükselen tansiyonda görüşmede masaya yatırıldı.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Köyün Doktoru 15. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar. Ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Menekşe'yi oğlu Tahir'i almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla hissetir. Ama Osman Ağa önce razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa razı gelir. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen Fırıldak Salman, önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır ama traktörün direksiyonuna doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin restorantında yapılır. Menekşe'ye sevdalanan ama yarışı kaybettiği için sevdiği kızı da kaybederek köyden kaçan doktor Cemil, tesadüf bu ya, o gece genç evlilerin kaldığı otele gelir. Gece Menekşe yüzünü yıkamaya giderken dönüşte odasını şaşırmaması için kapı tokmağına havlusunu asar. Ancak köyden Tahir'in arkadaşı olan ve onu hiç sevmeyen garson Bekir havluyu alarak Cemil'in kapı tokmağına asar. Tuvaletten dönen Menekşe hiçbir şeyin farkına varmadan kendi odası diye Cemil'in odasına girer.
2: Ay, her tarafım ağrıyor. Of, başım sanki çatlayacak gibi anacığım. Ay, gözü çıkasıcalar. Ne vardı da sanki bu şehre geldik? Saat de kaç olmuş ki? Ana, güneş çoktan doğmuş. Kalk Menevşe, kalk. Kızım, sen artık evli barklı kadınsın. Ya şu herife ne demeli? Koca kafalı Tahir. Ah, koca kafalı Tahir. Ben sana hiç yar olacak kız mıydım sanki? Kalk hadi, sabah oldu.
3: Ne istiyorsun ya?
2: Ana, bu da kim? Vış anam, bu Tahir değil. Yatakta yatan adam bizim koca kafalı Tahir değil baba. Yabancı biri bu. Ama olamaz. Bu Cemil. Bizim doktor Cemil bu be. Allah'ım, güzel Allah'ım, dualarımı kabul mü ettin yoksa? Yeme, benim yanımda eşine Cemil'in. Hem Tahir'e ne oldu? Ana, yoksa ben geceleyin odayı mı şaşırdım? Hem de öyle oldu galiba. Ne olacak şimdi? Aman, ne olursa olsun. Cemil, ah Cemil'im, seni gökte ararken yatakta buldum, tohtorum benim. Ana, kız Menevşe yatmanın sırası mı? Çek git odana, Allah muhafaza etsin. Ya bir gören olursa ne der sonra? Kalk kız, kalk, kimselere görünmeden git odana. Daha dün evlendin, kocanın yanında olacağına sevdiğinin yanındasın. Anam, neler demezler ki sonra? En azından ya Tahir ya babam vurur beni. Yok, Tahir salağın teki, vuramaz da babamdan korkarım. Neme lazım, yürü Menevşe, yürü kızım. Başına dert arama. Ama hazır fırsat çıkmışken neden gideyim? Hem de nereye gideceğim? Öte odada fosur fosur uyuyan o koca kafalı adama mı? Anam, dünyada olmaz, gitmem. Hey büyük Allah'ım, sen biliyorsun gari benim namuslu bir kız olduğumu biliyorsun. Elin dilinden bana ne canım? Gitmeyeceğim işte. Hadi bakalım Menevşe, ne yapacaksan yap. Ya herru ya merru. Tahir, de aslan kocacığım. Kalk hele, uyan. Güneş çok

0: Menekşe. Yemin ederim ki ben seni takip etmedim. Ya pusu bile kurmadım. Ne alakası var ya?
1: Ana! Yetiş ana! Uyan ana!
0: Menekşe, yalvarırım sana. Başımı derde mi sokmak istiyorsun sen ya?
1: Ana! Ana, ölü uykusuna mı yattın ana? Şişt,
2: bu menevşemin sesi. Ana, Osman! Ana, Osman, kalk hele bir yol. Kalk, bir şeyler oluyor Osman.
3: Ne oluyor hanım? Neden durdun
2: beni? Kalk hadi.
3: Ya kadın, delilendin mi? Ne oldu? Neden uyandırdın beni ya?
2: Ay adam, kalksana, bizim kız imdat diyor. Kalk gidelim odasına, hadi yürü.
3: Zırdırma kemiklerini be. Düş görüyorsundur. Yat hele, yat. Kız, yılda bir tembellik yapalım, uyuyalım dedik, ona da engel olma ya.
2: Herif, duydun mu, duydun mu? Düş mü, gerçek mi, hala anlamadın mı? Bağıran bizim kız diyor mu sana?
3: Aa, hakikaten de bu menemşenin sesi ya. Hayır, ama hayır, ne oldu ki bağırıp duruyor dedi kız?
2: Kalk, kalk gidip bakalım, başı dertte olmasa menemşe bağırmaz böyle. Galgosman,
3: tamam,
2: ağa,
3: tamam,
2: kalk,
3: tamam,
2: çabuk
3: hadi.
2: Ol.
3: Recep, senin ne işin var koridorda?
4: Ne bileyim birader? Biri imdat diye çığırıp duruyor.
2: Biri del, biri del. Bizim menemşe, o Recep menemşe.
4: Ne menemşe mi?
3: Onun sesi ya. Neden bağırıyor acaba?
4: Ne bileyim birader? Ben de şimdi onun sesini uyandım.
5: Delendin be kızım Osman'a. Tüm oteli ayağa kaldırdı canım.
6: Bu menemşenin sesi Hüseyin'a. İmdat diyor da başka bir şey demiyor canım.
5: Niye ki? Tahir yanına değil mi? Niye yardım istiyor menemşe ya?
2: Ay, kızımı kaçırıyorlarmış. Duydunuz mu? Kaçırıyorlarmış. İmdat.
3: Allah kahretsin, kızın sesi 13 numaralı odadan geliyor. Geldim kızım, korkma. Düşün peşime lan. Geldik işte kızım.
2: Ne bağırıyorsun kız, sabah sabah o deli ayağa kaldırdın. Aa, bu adam da kim?
3: Ne sen lan, doktor Cemil sen ha?
1: Evet babacığım, o ta kendisi.
5: İyi ama doktor odasına niye işin var senin?
1: Onu bana değil, bu odasına kaçıran Fatma bacının oğlu doktor Cemil'e sor.
2: Cemil, kızımın yanında ne işin var senin?
0: Bak Zeynep teyze, inan benim hiç...
3: Senin odasına doktor mu kaçırdı menemşe?
1: He ya.
0: Yalan. Yalan, vallahi yalan. Ben kimseyi kaçırmadım Osman'a.
3: Şimdi sorarım ben sana, kız kaçırmak ne demekmiş? Senin namussuz doğramacının oğlu, korkmadan utanmadan elin nikahlı kadınla sataşmaya kalkarsın ha? Lan gel buraya lan.
5: Osman ağa doğru diyor. Söyle bakalım, buna nasıl cesaret eden lan?
6: Senin namussuz ırz düşmanı seni. Yarışarak kazanamadığını hilele mi anmaya kalkıştın?
0: Durun Allah aşkına, durun biraz, biraz beni dinleyin ya. Ne? Vallahi de billahi de hiçbir şeyden haberim yok benim. Dün gece Ankara'dan geldim. Sizin bu otelde kaldığınızı bile bilmiyorum ben.
1: Yalan söylüyor babacığım.
0: Biliyorum. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
3: Hadi lan hadi.
0: Otele geç vakit gelip yatıp uyudum. Sabahleyin de Menekşe'nin feryadıyla uyandım.
3: Yok ya.
2: Kız Menemşe, Cemil doğru mu diyor?
1: Yalan diyor anacığım. Namusumu iki paralık etti. Bütün geceyi onun
0: Allah
1: yanında
0: Allah,
1: geçirdim.
0: Nasıl olur canım? Ben yattığımda odamda kimse yoktu ki.
1: Dinle anacığım. Hani dün gece sen de gördün ya, yüzümü yıkamak için tuvalete gitmiştim. O da işe aşırmayayım diye kapıya da havluyu asmıştım.
2: Aa, biliyorum. Ben tembelledim sana.
1: He, ben de dediğini yaptım. Havluyu kapı tokmağına astım, tuvalete gittim. Dönüşte havlunun bulunduğu kapıyı açıp yatağa girdim, yattım.
2: Sonra?
1: Ama bu doktor olacak gözü dönmüş ırz düşmanı beni gözlüyormuş ki havluyu bizim kapıdan alıp kendi kapısına
3: bak,
1: koymuş.
3: Bak, bak, bak.
1: Ne bileyim, vay, ben de benim vay odam sanmıştım. Bu işte benim hiç mi suçum yok?
0: Yalan. Yemin ederim ki yalan.
3: Yok ya.
0: Ben havlu falan asmış değilim.
5: Ya.
0: Allah'ım, çıldırmak üzereyim.
3: Sonra ne oldu? Anlat kız, anlat. Elim ayağım tutuyor. Beni katil etmedi, anlat.
1: Anlatıyorum ya babacığım. İşte o böyle hile yapınca ben Tahir diye meğer Cemil'in koynuna girmişim.
3: Ne?
1: Sonra da... Sonra da... Olan olmuş işte ana. Namusun iki paralık oldu baba. Gidip kendimi denizlere mi atam, yoksa traktör altına mı atam bilmiyorum.
6: Senin namussuz doktor seni. Demek menefşe kızımızda gözün var değil mi? Bunun vallahi için mi yarıştan sonra köyden kaçtın? Konuşma, konuşma. İki laf edeceğim şurada. Ha, söyle bakayım, kızın namusuna pusu kurmak için mi geldin otele lan?
0: Ya, vallahi billahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha. Olmaz olsun.
3: Olmuş işte, olmuş. Allah Allah. Lan Menevşe yalan mı diyor lan doktor Cemil?
1: Doğru diyorsun babacığım. Ben yalan hiç yalan söyler miyim?
2: Ah benim zavallı kızım. Garabahtlım benim Menevşe.
3: Canım kızım Menevşe.
1: Anacığım, babacığım. Kendimi intihar edeceğim anam. Kendimi köprülerden aşağı atacağım.
2: Yok kız. Abuk sabuk konuşup durma karşıma.
3: Beni de anlatacağız.
5: Bu iş burada biter Osman'a. Tamam, bu iş bitti.
3: Ne bitti sana? Hangi iş bitti?

0: anlarsın be.
1: Daha ne soruyorsun Osman'a? Senin o fettan kızın artık benim oğluma gelin diye alınmayayım sanıyorsun
0: ne?
1: Ha? Değil, 5000 dönüm 55000 dönüm toprağın olsa gene de almam.
0: Kes be, kes. Başımız zaten belada, bir de seni dinlemeyeyim mi Sina?
2: Neler oluyor baba ya? Ne güzel uyuyordum ben burada.
1: Allah cezanı versin salak oğlan. Ulan bütün memleketi dolaşsak senin gibi bir numune salağı bulamayız vallahi.
2: Ne oldu baba? Bu şınan, bu dostur Cemil değil mi?
1: Allah'ıma şükür tanıdın lan.
0: Uyandı salak.
2: Eyyeme, ne işi var burada baba? Sen ne arıyorsun burada bakayım? Ha? Kız Menevşe dostur niye gelmiş buraya?
1: Menevşe'yi almaya gelmiş beyinsiz Tahir, anladın mı şimdi?
2: Ne? Menevşe'yi almaya mı gelmiş karımı? Şimdi sorarım ben ona. Sen kimsin de benim koca bir oğlunun karısını elinden almak istersin ha? Zor alırsın, zor.
1: Aldı bile koca kafalı Tahir, aldı bile. Sen daha uyu emi oğlum. İstersen git uykunu iyice almak için biraz daha uyu, sonra gel he.
2: Menevşe'yi aldı mı dedim baba?
1: Lan salak. Sen bütün gece fosur fosur uyurken tilki kafalı doktor geceyi Menevşe'yle aynı odada geçirmiş.
2: Ana! Doğru mu Menevşe?
3: He ya.
2: Vay. Madem öyle artık bundan geldi senin kızını istemiyorum Osman ha, tamam mı? Yok ne ya. Menevşe'yi hemencecik boşayacağım.
0: Sıktın ama ha. Ulan o koca kafanda cücük kadar beyin var ha. Karına sahip çıksaydın ya koca kafalı. Salak. Zaten kabahat sanır. Senin gibi salak kız veren
1: de
0: lan.
1: Kabahat sen de tabii. Odunculuğunu unutup soyluluk tasladın. Köydar gelmiş gibi şehirde düğün istedin. Başımıza bin türlü işler açtın. Hadi bakalım şimdi temizle, temizleyebilirsen bu işi.
0: Doğru doğru, kabahati ne bizi bende. Bilmemişim, erkek sanmış da kalkmış kızımı senin bu avana koca kafalı sümüklü salak oğluna nikahlamışım. Ne yani birader, o karısına sahip olamamışsan kabahat benim mi?
4: Yandık Osman ağa, yandık. Köylünün diline düşeriz gari. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı.
0: Kapa çeneni be soytarı Salaman. Sana ne oluyor lan? Kusur işleyen kız senin değil, benim kızım. Sen kim oluyor da insan içine çıkabileceğimizi söylüyorsun?
2: He, kız onların kızı Salaman emmi.
1: Yalnız sen değil, hepimiz rezil olduk bu işte Osman ha.
4: Kabahatin büyüğü sizde Sinan. Hele Tahir kabahatların en büyüğünü işledi. Namussuz, madem iki kadehle zıvanadan çıkacağı içinde, neden içtin o kadar he? Hem de gerdek gecesi yapılır mı bu alt?
1: Yandık, mahvolduk, amanın dostlar, ben öldüm, ben öldüm. Lan rezil olduğumuza mı yanayım, paracıklarımın gittiğine mi yanayım, bilmiyorum gari.
0: Sus lan pinti sen, sus.
1: Ben onu bunu bilmem, paracıklarımı isterim Osman'a, anlıyor musun? Paracıklarımı isterim, çatır çatır ödeyecek. Sana harcadığım paraların hepsini ödeyecek.
0: Ya bizim namusumuza sürülen lekeyi kim temizleyecek he? Kim
1: ay
0: temizleyecek
1: canım,
0: he?
1: Canım paracıklarım gitti, güzel paracıklarım.
0: Şerefimiz namusumuz iki paralım oldu.
5: Hala bir durun diyorum lan, hala durun. Durun lan. Birbirinizi yiyeceğiz de bir çıkar yol düşünelim. Hay, gel bakayım Cemil oğlum.
6: Buyur Recep dayı.
5: Bak Cemil oğlum, bilerek veya bilmeyerek bir alt eylemişsin. Olan olmuş ama bu işi temizlemek sana düşer evlat. Ne demek istediğimi aradın deme.
6: Anladım Recep dayı. Ben de onu diyecektim zaten. Eğer Tahir boşarsa ben Menekşe'yi Allah'ın emriyle almaya hazırım.
3: Sahi mi diyorsun Cemil?
6: Tabii. Hem de seve seve alırım seni Menekşe.
0: Tamam, tamam oldu bu iş. Hüseyin'a tez kızımı boşayın, onu Cemil ile evlendireceğim be.
1: Hayır efendim, boşamayacağım.
0: Ne? Ne denmiş lan? He? Pinti? Biraz önce al kızını başına çal diye sen değil miydin?
1: Evet bendim ama ya mesariklerim ne olacak? Harcadığım binlerce liram ne olacak Osman ağa?
0: Paraları unut ya, Pinti. Eğer kızımı boşarsanız siz de rezil olmaktan kurtulursunuz.
1: Hayır efendim, ben rezillik mezillik anlamam, bütün mesariflerimi ödemeden dünyada boşatmam Menevşe'yi.
5: Bak Hüseyin ağa, böyle zamanda para düşürülmez. Şu anda her iki tarafında namusu önemli.
1: Yok ya, paracıklarımı verirseniz Menevşe'yi oğlumdan boşatırım. Aha işte o kadar.
2: He ya, babam doğru diyor.
1: Sen sus lan.
0: Salak.
6: Tamam Hüseyin ağa. Biraz birikmiş param var. Zararı neyse ödemeye hazırım.
1: Sak mı diyorsun doktor?
6: Evet evet, doğru
1: sen
6: söylüyorsun.
1: Sen gel hele şöyle bakalım.
6: Harcadığın paralar ben vereceğim hepsini, tamam.
3: Ya. Yaşa be Cemil'im. Ver şunların parasını da kurtulalım.
6: Tamam
3: kız,
6: tamam.
3: Kız sen sussana. Büyüklerin yanında sana laf düşer mi hiç?
5: Kısmetinde olanın kaşığında çıkar susun meğer, ne gerçek lafıymış biraderim. Öyle değil mi ha? Bak Fatma Başı'nın oğlu köyde kaybettiğini şehirde buldu işte.
7: İşin böyle olduğuna ben de çok sevindim. Zaten ta başından beri kızımın layığı doktordu. Hep dediydi.
0: Ben de hep cebine vermek istedim ama o motor yarışını kaybedince elimden bir şey yapmak gelmedi işte.
4: Bak ne diyeceğim Osman ağam.
0: De bakalım fırıldak Salaman ne diyeceksin?
4: Diyeceğim şu. He. Cemil köydeki o motor yarışını kaybetmemiştik ya.
0: Ne?
3: Kaybetmemiş miydi?
6: Yani ne demek istiyorsun sen?
4: Aslında yarış doktor kazanmıştı. Bilmem lan, anlatabildim mi?
1: Salaman sen ne zırvalıyorsun lan?
0: Dur lan dur pintini seveyim dur. Salaman zırvalamasına zırvalıyor da bir şey anlatmak istiyor ama ya beceremiyor.
1: Boş ver.
4: Yani ben şey o yarış var ya o yarış.
0: De yere batasıcı adam diyeceğini desene la.
4: Önce beni bağışlayacağına söz ver ağam. Ondan sonra söyleyebilirim sana.
0: Yine ne haltlar karıştırdın mı?
4: Önce söz verirsen anlatıverim gari.
1: Kapa çeneni Salaman kapa yoksa.
0: Ağla seni ağla la. Tamam Salaman söz kızmayacağım anlat hele.
4: Diyeceğim Cemil o yarışı kazanıyor deme. Ben Hüseyin Ağa'nın zorunan yarışı Tahir'e kazandırmak için doktorun traktörüne benzin diye soğuk su katmıştım.
0: Ne? Vay namussuz vay. Onun için mi benim gıcır gıcır alamamalı traktörüm susmuştu lan?
4: He ya öyle olmuştu Osman ağam.
0: Seni alçak fırıldak. Seni satılmış. Şimdi ben sana gösteririm. Tutmayın beni lan tutmayın.
4: Dur ağam dur ağam. Hani söz vermiştin. Beni bağıştırıvereceydin. Bağışlayacaktın beni.
5: Salaman doğru diyor biraderim bırak ilişme. Her şeyi itiraf eyledi işte ya.
0: Peki. De bakalım Hüseyin ağa bu iyiliğin için ne verecekti sana ha ne söyle 50, lan Salaman.
4: 50 dönümlük bir darla verecekti.
1: Yalan vallahi 40 dönümlük.
4: 10 dönümlük zammı da Tahir yapmıştı Hüseyin ağa.
2: Salaman emmi doğru diyor bu baba.
1: Sesten gerizekalı sen sus bari 10 dönüm de sen verdin ha. Dün gece içmeyip de adam gibi karına gerdiğe girseydin bunlar başımıza gelmezdi.
2: İçki içmek iyi değil mi baba?
1: Sil.
0: Allah işte böyle insanın ayağına dolar işleri. Hüseyin ağa anlayacağın hak yerini buldu.
2: Baba.
1: Baban kadar kafana taş dişsin emi ne var?
2: Ben hala bir şey anlamadım baba. Menevşe benim karım mı değil mi baba?
1: Ulan koca kafalı salak nasıl salak. Anlamadın? Görmüyor mu duymuyor mu? Menevşe geceyi senin yerine doktorla geçirmiş. Artık nasıl senin karın olur hayvan?
2: Bana ne onunla geçirirse geçirsin ulan, evlenmek istiyor.
1: Ulan yürü lan yürüyor yoksa koca kafanı ikiye ayıracağım yürü.
2: Vurma baba.
4: Beni bağışladın mı ağam?
0: Bir kere söz verdim yoksa derini yüzerdim. Sen de mi dua et ki ağzımızdan söz çıktı bir kere. Ama doktor seni ne yapar bir de mi? Bizden çok ona çektirdin Salaman.
4: Doktorum aman derim. Aman
6: tamam Salaman efendi tamam bağışladım seni. En ekşeye kavuştum ya dünya umurumda değil artık.
4: Ver elini öpeyim doktor.
6: Estağfurullah Salaman efendi olmaz öyle şey.
0: İşte bak görüyor musun Hüseyin ağa? Duyuyor musun koca kafalı salak Tahir? Erkek dediğin insan dediğin Cemil gibi olmalı. Ah Cemil'im. Kızımı senin gibi büyük bir doktora vermeyip de böyle dangalığa mı verecektin?
5: Allah biliyor ya biraderim. Menemşe bizi o düzenmasını onunla vermeye hiç istememiştim. Ama ne var ki sen o ödüllü dövüşte kızı ileri sürünce ağzımı açamamıştım. Olacak şey değildi ya aslında.
0: Boş ver her şey tatlıya bağlandı işte biraderim. Geçmiş unutup ileri bakalım.
5: Ya unutalım tabii ama sen de şu soyluluk denen illeti unut biraderim ya. Zaten ne geldiyse başımıza o... Soyluktan geldi.
0: Unutacağım Recep, unutacağım.
7: Bana bak herif. Heh. Sakın doktorumla Menevşem'in düğününü şehirlerde yaptırmaya kalkma he mi? Ömür billah seni evin eşiğinden içeri bile mi sokmam vallahi.
8: O yanlış zifaf gecesinden sonra Hüseyin Ağa'nın işleri hep ters gitti. Tahir köyde 3 gün barınamadı. Yabana savuştu. Arkasından bacısı Hüsnü'ye boşçasını kaptığı gibi kocaya kaçtı. Bu arada Hüseyin ağa Menevşe'yi boşatmamak için 3 avukat tuttuysa da Osman ağanın avukatı zorlu çıktı da bir celsede davayı kazandı. Doktor Cemil'le Menekşe'nin düğünleri tam 3 gün 3 gece sürdü. Tabi Hüseyin ağa da hasetinden hasta oldu. Hatta Doktor Cemil onu tedaviye gittiyse de ağa onu içeri almadı. En önemlisi de Menekşe'nin elini çabuk tutup Cemil'i daha köye girerken elde etmek için uyguladığı planı gelinlik kızlar arasında moda oldu.
0: Bana bakın şu elerden gelen otomobil diyen mi ya?
9: Otomobil ama kim geliyor ki ya?
0: Köyümüzün yeni öğretmenidir ya bugün gelecek diyorlar ya garanti odur.
9: İnşallah.
10: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
10: Ben bu köyün yeni öğretmeniyim.
0: Hoş geldin öğretmen bey. Gel hele bir kahvemizi iç gel.
10: Sağ ol. Sağ ol. Ama arabamın içinde bir kız var. Sanırım sizin köyünüzdenmiş.
0: Hemen kızın sizin arabada işi ne öğretmen bey?
10: Köprüden geçiyordum. Baktım suyun içinde imdat diye bağırıyordu. Hemen arabayı durdurup kızcağızı kurtardım. Kimin kızıysa hemen ailesine teslim edelim.
0: O kızı derede mi buldun Öğretmen Bey?
10: Evet evet. Eğer biraz daha gecikseydim boğulacaktı zavallı.
11: Anlaşıldı anlaşıldı. Şu kıza bir bakalım hadi.
0: Tanıdım bunu tanıdım. Akanın kızı Nazike bu be.
11: Tam tamamına sen köprüden geçerken mi bu kız imdat diye bağırdı Öğretmen
10: evet,
11: Bey?
10: Evet tesadüf işte. Aman evine götürelim de bir şey olmasın.
0: Merak etme Öğretmen Bey. Kız kısmısın kedi gibi yedi canlıdır. Kolay kolay ölmez. Hem seni sudan kurtardın o kız derede bir şey avlamak istiyordu. Avlamış.
10: Ne avlamak istiyordu?
0: Seni Öğretmen Bey seni. Biz de erkek böyle avladı.
12: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Günaydın, hoş geldiniz TGRT FM'de. Yine buluştuk. Haftanın son çalışma günündeyiz. Bugün günlerden cuma, artık mesaiyi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu hafta sonu itibariyle de daha sıcak bir haftaya doğru dönüşeceğiz. Allah kolaylık versin. İşi gücü dışarıda olanlar, sıcakta, tarımla uğraşanlar, trafikte olanlar, turizm sektöründe sürekli açık havada misafirleriyle ilgilenmek zorunda kalanlar, evinizi temizliyorsunuz, bugün çok sıcak hava, bugün hiçbir şey yapmayacağım diyebilirsiniz. Ama bir iş yeriniz varsa, bir turistik tesisiniz varsa, orayı temizlemiyorum diyemiyorsunuz. O pansiyon küçük de olsa tertemiz olmak zorunda. Gelen misafirler çoğunlukla kendilerini temiz, huzurlu, mutlu bir yerde görmek istiyorlar. Ve hepimizin belki de hayali işte o birkaç günlük tatile sığıştığı, sıkıştığı için hepimiz aynı temizliği, aynı titizliği bekliyoruz. O yüzden hava sıcak da olsa bu sektördekiler çalışmak zorundalar. Allah kolaylık versin diyelim herkese. Bugün hava durumuna, yol durumuna bakacağız. Cuma hafta sonuna biraz daha detaylı bakacağız. İşin en enteresan tarafı, bir sürü plan yapıyorsunuz hafta sonu için. Şunu da gerçekleştireyim, buraya da gideyim, misafirlerim de gelsin, evimi de temizleyeyim, hafta içine biraz yemek de yapayım, işte çiçeklerimle de ilgileneyim, dolap içlerine de bir bakayım, kadınlar için söyleyelim, beyler için evde yapılacak tadilatlar, gidilecek yerler, konuşulacak, yapılacak işler varsa bunların hepsini aynı zaman dilimine sığdıramıyoruz. Ama buna rağmen yine de her hafta aynı hayali kuruyoruz, diyoruz ki ah keşke hafta sonu gelse de şunları şunları şunları yapsam. Sonra bir bakıyoruz hafta sonu biraz geç kalkmakla, biraz uzun kahvaltıyla, biraz dinlenmekle, işte evde mesela bizim pazar günümüz pazar, aynı zamanda pazar alışverişiyle onları temizlemek, dolaba yerleşmek, birazcık yemek yapmak derken hafta sonu bitivermiş. Daha uzun tatiller planlıyorsanız, yani bu cuma itibariyle daha uzun bir tatile çıkacaksanız, o zaman bu planları gerçekleştirmek için doğru zamandayız. Gönlünüze göre olsun diyelim.

İstanbul'da %40'lık bir trafik yoğunluğu var. Cevizli Bağ'dan Topkapı yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var sevgili dinleyiciler. Cevizli Bağ'dan Topkapı yönüne ve bölgede yavaş yavaş bir yoğunluk oluşuyor. Bir araç arızası var Anadolu yakasında. Dudullu Kavşağı'ndan Ataşehir yönüne sağ şeritte. Burada da yine bir yoğunluk söz konusu. Bugün nispeten rahat. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş de rahat. Yani biz köprülere baktığımızda genelde bu güzergah daha yoğun görünüyor. Şu anda mesela Ümraniye'ye kadar çok rahat gelebilirsiniz. Ümraniye'de biraz yavaşlayacak. Sonra trafik yeniden açılacak. Ve Çekmeköy trafiği mesela bugün hiç zorlamayacak sizi. Çekmeköy'den gelenler katılımdan direkt teme bağlanabilecekler. İşte bu noktada biraz yavaşlama var. Sonrasında yine köprüye yaklaşırken bir yoğunluk var. Beykoz tarafından gelen trafik burada bir parça yavaşlamaya yol açmış. Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Çamlıca Altunizade trafiği var şu an itibariyle. Sahil yolu, Boğaz sahil yolu bile nispeten rahat diyebiliriz. Bugün mesela burada bir yürüyüş yapmak istiyorsanız ya da arabanızla bir yere gelmek, sonra orada oturup herhangi bir parkta her iki yaka içinde sahil yolunda oturup güzel bir kahve içecek ya da evden getirdiğiniz küçük bir tabakla, bir piknik tabağıyla bir açık havada bir kahvaltı yapacak yerler var. Dolayısıyla burada önemli olan bunu yapmayı istemek. Eğer niyetiniz varsa bugün mesela şu anda Üsküdar sahili çok rahat görünüyor. Kadıköy Üsküdar arasında sahil tarafında bir küçük yavaşlama var. Ama o da sizi özellikle arabasından inip de bir otoparka arabanızı bıraktığınızda rahatlıkla bir gün başlangıcı, farklı bir gün başlangıcı yapabilirsiniz. Anadolu yakası böyle. Avrupa yakasındaysa şu anda en yoğun güzergah yine TEM'de sevgili dinleyiciler. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Bağcılar trafiği var Edirne istikametinde. Hastal Seyrantepe trafiği var köprü istikametinde. Beylikdüzü rahat. Avcılar yavaş yavaş açılmaya başladı. Sonrasında Florya ile Sefaköy arasında yoğunluk var. Ardından trafik kazanın olduğu noktaya kadar oldukça rahat görünüyor. Allah kolaylık versin diyelim şu an itibariyle trafikte olanlar. Hani ben hep sahil yolunu öneriyorum. Sahil yolunda en azından güzel bir manzara, bir deniz havası, bir insanın ufkunu açıyor. Şöyle bir baktığınızda gözleriniz dinleniyor, en azından denize nazır. Şu anda mesela Kennedy Caddesi dediğimiz Avrupa yakasında Bakırköy, hatta biraz daha geriden başlatalım. Florya Sapağı ile beraber başlayan sahil yolu boyunca tarihi yarımadada dahil her yer çok rahat görünüyor. Siz de Avrupa yakasındakiler, Anadolu yakasındakiler için söyledim. Siz de rahatlıkla burada küçük bir piknik yapabilirsiniz. Her seferinde piknik dediğimizde işte bir ateş yakmayı, çay demlemeyi, tavuk pişirmeyi aklınıza getirmeyin. Bunlar olmadan da çok güzel piknikler yapılabilir. Bir sandviç, bir termosta sıcak ya da soğuk bir içecek, küçük bir şişenin içine su bile ihtiyacınızı giderebilir. Güzel, keyifli bir manzara karşısında yanınızda da sevdiğiniz birileri varsa harikulade bir kahvaltı yapabilir. Güne her zamankinden daha farklı başlayabilirsiniz.

Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 27 derece ama hissettiğimiz değer 29 dereceye yaklaştı. %67'lik bir nem var. Bugün sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Yarın 33 dereceyi göreceğiz. Tatil pek çok kişi için dışarıda güzel vakit geçirebiliriz. Ama aynı şeyi İstanbul'da pazar günü için öngöremiyoruz. Sıcaklık değişmeyecek ama gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Sadece İstanbul'a değil. Birazdan Türkiye haritası üzerinden daha net konuşacağız. Trakya'ya ve Karadeniz'e de yağış geliyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alacak. Pazartesi ve salı günü yağış yok. Sıcaklık 31 derece. Yeni haftayı böyle karşılayacağız ama dediğim gibi pazar günü bir yağış beklentisi var. Şimdiden hatırlatmış olalım ve başkente geçelim. Ankara'dayız, 27 dereceye doğru gidiyor sıcaklık. Sonra hızlı bir yükselişte 35 dereceye çıkacak bugün Ankara. Bugün ve yarın sıcaklıklar 35 dereceyi, termometreler 35 dereceyi gösterecek. Pazar, pazartesi, salı biraz düşecek ama bu iki günü Ankara'da atlatmak lazım. Allah kolaylık versin.

Gelelim Ankara'dan İzmir'e, sıcak olacağını söylemiştik İzmir'in. İzmir'de yine termometrenin kırmızıya döndüğü bir periyoda yaklaşıyor. Şu anda sıcaklık 27 derecenin üzerinde, neredeyse 30 derece hissediliyor. Bugün 34 dereceye kadar çıkacak, yarın 37 dereceyi görecek. Pazar, pazartesi, salı 39 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Pazar biraz daha rüzgarlı ama onun dışında hava salı gününe kadar 37'den bugün 34, 39 dereceye kadar çıkacak. Yani bugüne sıcak diyoruz, salı günü bunun 5 derece daha üzerinde olacak. Allah kolaylık versin. Tatildeyseniz aradığınız sıcaklıklar bunlar olabilir. Aradığınız hava durumu bu olabilir ama çalışıyorsa, evdeyseniz, hastanız varsa, küçük bebeğiniz varsa, işiniz ev işi yapmaksa, işiniz bir restoranın mutfağında çalışmaksa mesela, Allah kolaylık versin diyelim. Bu sıcak havada bir de ateşin başında olmak kolay değil. Bugün Türkiye'nin doğusunda yağış var. Karadeniz'deki yağışlar Ordu'dan başlayacak ve Kars'a kadar devam edecek. Güneydoğu Anadolu bölgesi 40-41 derecelerde, bugün 41 derece Batman. Türkiye'nin en sıcak yeri bugün Batman. Onu Adıyaman takip ediyor 40 dereceyle. Yine 40 derece Urfa, 40 derece Diyarbakır. Bu bölge oldukça sıcak ve yukarıya doğru Karadeniz'e, Erzincan'a kadar çıkmış. Karadeniz'de de 36 derece Gümüşhane. Hemen onun üzerinde Trabzon mesela. Gümüşhane Trabzon arasında 12 derecelik fark var bugün. Ege'nin içleri de sıcak. Aydın 39 dereceyi görecek. Yine Denizli 39 derece. Isparta 36 derece. Aşağı iniyoruz. Antalya daha serin, 32 dereceye ulaşacak bugün. Trakya'da sıcak. Edirne 37, Çanakkale aşağıda hemen 35 derece. Allah kolaylık versin diyelim. Cumartesi günü Trakya'da ara ara yağış geçişleri olabilir. Hatta İstanbul'un doğu tarafında, yani Anadolu yakasında da yağış geçişleri olabilir. Ama Giresun'dan başlamak üzere Ardahan'a kadar yağmur var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar bugün 41'di mesela, Batman 42'ye çıkacak. Yine 38-39 dereceler 40-41'i görecek. Aydın 40 derece, Ege'nin içleri de ısınacak. Marmara'nın güneyi 36 derece. Pazar günü ise Trakya'dan itibaren Marmara bölgesine, Bursa'ya, Bilecik'e kadar inen ve Karadeniz boyunca devam edip Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars'ı da içine alan bir yağışlı bölge oluşacak pazar günü. Bu bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar yine yüksek. Urfa pazar günü 42 derece. Ege'nin içlerinde de yine Aydın pazar günü 41 dereceyi görecek. Ama bu bölgeler, özellikle Ege, pazartesi ve salı günü daha da ısınacak. Aydın 42 dereceye kadar çıkacak. 39 dereceyi görecek. İzmir 39 derece, Manisa, Muğla 38 derece ve yavaş yavaş Akdeniz'e de bu sıcaklık yayılacak. Türkiye'nin güneyi hakikaten bu önümüzdeki hafta pazartesi salıdan itibaren çok sıcak günler yaşayacak. Dikkatli olmamız gereken kendi sağlığımızla ilgili sıcak çarpmaları, güneş çarpmaları, susuz kalmak. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Onun dışında elbette çevreyle ilgili de hassasiyetlerimizi kaybetmeyeceğiz. Orman yangınlarına karşı hepimizin dikkatli olması, ormanda oluşabilecek en küçük bir dumanı bile mutlaka yetkililere, hiçbir şey yapamıyorsak 155'i arayarak yetkililere haber vermemiz gerekiyor. Zaten yapmamız gereken önce yetkili kurumları bilgilendirmek, sonradan eğer bununla ilgili mesela bir orman köylüsüsünüz ve orman yangınlarına karşı bir eğitiminiz var. Orman Bakanlığı orman köylülerini yangına karşı eğitiyor. İlk anda yapmanız gerekenleri mutlaka yapmaya çalışın. Eğer yangın bir yerleşim yerine çok yakınsa, bu yerleşim yerinde mutlaka jandarma aracılığıyla, muhtarlık vesaire aracılığıyla bu bölge boşaltılıyor. Burada da hem kendinizi, hem yakınlarınızı, hem de sizin hayatınız için çok büyük anlam taşıyor elbette. Onu göz ardı edemeyiz. Bakımını üstlendiğiniz, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı korumaya almaya çalışın. Onları
o bölgeden uzaklaştırmaya çalışın. Bununla ilgili inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Yani eğer yangın bir yerleşim yerine sıçradıysa, orada yaşayan hayvanların telef olmaması için kamyonlarla taşımaya çalışıyorlar. Burada hem kamu görevlilerinin hem belediyelerin çok ciddi hizmet verdiğini, gönüllülerin çok çalıştığını söyleyelim. Bir şekilde o yangının izi geçtikten sonra hayatın yeniden kurulabilmesi için şu anda sahip olduklarına ihtiyaç duyacak insanlar yeniden, çok normal. Mal can yongası diye boşuna söylemiyorlar. Elbette ki can güvenliğimiz önemli ama bununla beraber beraber yaşadığımız diğer canlıları da unutmayalım. Aynı şey orman için de geçerli. Ormanda bir yangın olduğunda orada yaşayan pek çok hayvan, hani biz şimdi bakıyoruz kuşlar uçuyor gidiyor diyorsunuz. Yürüyebilen, hızlı gidenler gidebiliyor ama yangın hayvanların koku duygusunu, yön duygusunu ciddi anlamda değiştiriyor ve doğru yönü bulmakta zorlanıyorlar. Onlara da elimizden geldiğince yardım edelim ama en başta yapmamız gereken şey dikkatli, tedbirli olmak, orman yangını çıkmamasını sağlamak. Yine raporlar açıklanacak bu yılın sonunda da, çıkan yangınlar ve bu yangınların hangisinde insanın etkisi var, hangisi insan eliyle ortaya çıkmış, göreceğiz. İşte hala anız yakmaktan bahsediyorsak bundan artık utanmamız lazım. Yani bunun orman yangınlarına yol açtığını bildiğimiz halde, pek çok yerde rüzgar etkili mesela. İşte İzmir'den bahsediyoruz. Diyoruz ki evet hava sıcak ama yarın rüzgarlı olacak aynı zamanda. Allah korusun, bir yangının rüzgarla yayılması ne kadar kolay. Hem hava sıcak hem rüzgar var. Rüzgar da ortamdaki nemi dağıttığı için ve ağaçların birbirine sürtünmesini arttırdığı için yangın riskini arttırıyor aslına bakarsanız. Bir taraftan da tabii var olan bir yangının daha hızlı yayılmasına yol açıyor. Şimdi çok enteresan, nem düşük olduğunda yangın riski artıyor. Nem yüksek olduğunda bu defa nefes alamıyoruz. Hepsinin başında aslında değiştiremeyeceğimiz şeylerse eğer hava durumu, değiştirebileceklerimize bakacağız. Neyi daha doğru yapmalıyız? İşte orman yangınları ile ilgili hepimizin bilgili olması, dikkatli olması ve hata yapmaması gerekiyor. Küçücük hatalar, özellikle orman köylülerinin çok dikkatli olması lazım. Onlar orman yandığında hayatlarının nasıl değiştiğini çok iyi biliyorlar. Orman en çok onların, hepimizin ama en çok onların, dolayısıyla en çok da onların koruması, dikkatli olması gerekiyor. Efendim patlıcan yemeği var bizde bu akşam, oturtma. Sizde ne var bilmiyorum. Bakalım takvim yaprağımız ne önermiş, bir de onu görelim hep beraber. Bugün 7 Ağustos, yavaş yavaş dediğim gibi haftayı tamamlıyoruz. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının sonu diyor takvim yaprağı bugün için. Ama şunu da unutmayın, bu takvim böyle gün gün bize veriyor başlangıcını, bitişini, ama her sene birkaç gün değişebiliyor. Aklımızda kalsın diye söylüyorum. Takvim yaprağımız ne demiş? Domates çorbası, tas kebabı, makarna ve tatlı olarak da bugün tatlı önermemiş, salata demiş. Hemen neyse aklıma tatlı geldi. Ama eğer bir tatlı yapmak istiyorsanız hafif irmikli bir tatlı yapabilirsiniz. İrmik, süt ve şeker. Kıvamını kendiniz ayarlayın. Biraz daha yumuşak olabilir, dilim dilim kesecek gibi daha sert olabilir. Tane tane irmik görmek istemiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz. Çok güzel bir tatlı olur. Üzerine bir çikolata sosu yapabilirsiniz. Varsa hani böyle reçeliniz biraz sulu olmuştur diyelim, tanesi azdır, o reçelin suyunu bile böyle tatlınızın üzerine gezdirip renkli bir görüntü ve daha şekerli bir tat elde edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık diyelim.

Efendim biz hemen bir takvim yaprağımıza baktık. Bir de gazetelere bakalım. Altındaki yükselişe dikkat çekiyor herkes. Altın son bir haftada hemen her günü yükselişle tamamladı ve 6500'e kadar çıktı. Altına yatırımı olanlar tabii aldıkları fiyata çıkmasını bekliyor bir taraftan. Bir taraftan da uzun vadede ne olacağını bekliyor. Amerika-İran arasında görüşmeler başladı ya da görüşme olacak sinyali geldiği anda altın yükseliyor. Petrol düşüyor. Tam tersi, eğer bir savaşa geri dönüş sinyali alınırsa da bu defa altın düşüyor, petrol yeniden yükseliyor. Petrole erişim zorlaştığı için, zorlaşacağı için var olan petrol daha değerli hale geliyor. Tabii burada siyasilere de büyük sorumluluk düşüyor. İki kelimeyle, piyasayla, piyasa hareketleriyle insanlar inanılmaz paralar kazanıyorlar. Allah kolaylık versin kazandığı maaşla ayın sonunu getirmeye çalışana. Biz oraya odaklanalım. Maaşınız var belli bir miktar ve o belli miktar parayla, maaşla ayın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Her şeyin fiyatı artıyor. Her şeyin fiyatı açıklanabilir olmayan bir şekilde artıyor. Yani bu neden bu kadar pahalı sorusunun cevabı yok. Üzücü olan o. Yani temel ihtiyaç maddelerini alıyorsunuz zaten. Orada yapacak bir şeyiniz yok. Ama yani bu ayakkabı niye bu kadar pahalı? Bu gömlek niye bu kadar pahalı? Ne oldu da fiyatı değişti? Hani hep petrol değişiyordu. Petrol değişmediği zaman da fiyat değişiyor. O zaman başka bahaneler üretiliyor. Hakikaten çok pahalı yaşıyoruz. Yani baktığınızda bugün Avrupa ülkeleri kadar bireysel olarak kazanmadığımız halde onlar kadar pahalı alışveriş yapıyoruz. Eskiden insanlar yurt dışına gider, alışveriş yapar, büyük markaları alırdı. Sonra bu tersine dönmüştü. Türkiye'ye gelip alışveriş yapıyorlardı. Şimdi yeniden yurt dışından alışveriş, üstelik de işte gümrük kapısına bir vergi avantajı da yaşıyorsunuz. O da eklendiğinde yurt dışından alışveriş yeniden alternatif olarak karlı hale gelmeye başladı. İşte online alışveriş, yurt dışından yapılan online alışverişe yeniden vergiler geldi. Dolayısıyla burada yurt dışından e-ticaret üzerinden alışveriş yapmak çok karlı değil. Ama bireysel olarak yurt dışına çıkacaksanız eğer, bazen öyle alışverişlerden bahsediliyor ki, yani insanlar gidiyorlar, elinde normal kendi çantasıyla gidiyor, valiz alıyor, dolduruyor, geliyor. Biz burada turistlerin yaptığı bu davranışı şimdi yurt dışına çıkıp benzer alışverişleri yapıp Türkiye'ye dönenler üzerinden görüyoruz. Sosyal medyada gördüklerimden bahsediyorum. Benim böyle bir tecrübem var mı? Yurt dışına yaşayan akrabalarımızla bir araya geldiğimizde onlar mesela bir ürünün Türkiye'deki fiyatıyla kendi ülkelerinde ya da işte gittikleri başka ülkelerdeki fiyatlarını karşılaştırıyorlar ve aslında Türkiye'deki fiyat avantajının azaldığını söylüyorlar. Benim tecrübem daha çok oradan. Ama sosyal medyada gördüğüm şey, yurt dışına gitmek, alışveriş yapmak ve bu alışverişi Türkiye'dekiyle karşılaştırmak üzerine kurulu paylaşımlar yapıyorlar. Oradan gördüğüm kadarıyla ürünleri tek tek fiyatlarıyla, etiketleriyle birlikte gösteriyorlar. Oradan gördüğüm kadarıyla hakikaten Türkiye'de fiyat avantajı dediğiniz şey giderek azalıyor. Yerli üretim, tabii burada öne çıkacak olan şey aslında bize fiyat avantajı da sunması gereken yerli üretim, yerli markalarımız. Yoksa yurt dışından gelen bir ürünü Türkiye'de üzerine eklenmiş vergiyle almak hakikaten o ürünü neredeyse iki katına almak gibi oluyor.

0: Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız, yine misafirlerimiz olacak. Türkiye Hastanesi'nden ağırlayacağımız konuklarımız var. Bunun dışında çocuklardan bahsedeceğiz. Çocuklarda konuşma geriliğini konuşacağız. Çocuklar neden yaşıtlarından ya da kendi aylarında olan kişilerden daha geç konuşuyor? Mesela bazı çocuklar yaşıtlarından daha geç konuşabiliyor. Acaba bunun sebebi çocuğun kendi doğal gelişimi mi, yoksa çocuğun desteklenmesi gereken bazı noktalarda desteklenmemesi mi? Konuşmak pratikle olan bir şey. Mesela bir yabancı dil öğrenmekten bahsediyoruz diyelim. Eğer o yabancı dili pratik yaparsak daha kolay öğreniyoruz. Kendi dilimizle ilgili de aslında pratiğe ihtiyacımız var. Hep aynı kelimelerle konuşanlar, konuşmasına yeni kelimeler eklemeyenler, aynı anlama gelen farklı kelimeleri doğru yerde kullanmayanlar, bir süre sonra konuşmaları yavan gelmeye başlıyor. İşte burada da pratiğe ihtiyacımız var. Çocuklar özelinde konuşursak eğer, bazı çocuklar yaşıtlarından biraz daha geç konuşabilirler. İşte burada bir konuşma terapisine, desteklenmeye ihtiyaçları olabilir. Ya da kimi çocuklar kendi normal gelişimleri içinde seyretse bile biraz destek isteyebilirler. Genelde kalabalık evlerde, çok çocuklu evlerde çocukların daha erken konuşmaya başladığını görüyoruz. Tek çocuklar, eğer çocuk gün içinde yalnız daha çok vakit geçiriyorsa, sadece dinliyorsa, alıcıysa, yani radyo dinliyorsa, televizyon seyrediyorsa yine dinliyor ama konuşmuyorsa birisi onunla, burada tabii bir bebek diliyle konuşmaktan bahsetmiyorum, yanında konuşma duymak, ona soru sormak, sorusuna cevap vermek, iletişim kurmak, biz konuşmayı böyle öğreniyoruz. Yani sadece bir şeyin anlamını ekranda görmekle öğrenmiyoruz, onu söylememiz de gerekiyor. Dolayısıyla çocuğa da konuşma fırsatı vermek gerekiyor. Ağzı kaynıyor bunun. Yakında konuşacak dediğimiz o çocuklar var ya, böyle sürekli böyle benzer heceleri tekrar edenler. İşte aslında tam da o zamanda çocuklara doğru konuşmayla ilgili kulağına eklenecek, kulağına gelecek sesler vermek lazım. Tabii burada görev daha çok anne babalara ya da çocuğa bakım veren, işte bakıcısı, anneannesi, babaannesi, kimse onunla ilgilenen, ona düşüyor. Gün içinde onunla bolca konuşmanız lazım. Çocuklar tekrar isterler. Yani bir şeyi bir kere sordu ya da siz bir şeyi bir kere söylediniz ve zannediyorsunuz ki onu öğrendi. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bak bu kalem dediniz. Bu kalem. Çocuk dedi ki bu kalem. Zannettiniz ki bunu öğrendi. Çocuk 3 dakika sonra onun ne olduğunu yine sorar. Bu ne? Kalem. Bu ne? Kalem. Bu ne? Kalem. Siz ona hiç bıkmadan cevap vermek zorundasınız. İster oyuna çevirmiş olsun, ister gerçekten öğrenmek için sorsun, ister hafızasında tutamadığı için tekrar etmek istemiş olsun. Sonuç değişmiyor. Sorduğunda cevap vermek zorundayız. İletişim çok kıymetli. Çocuk yaşlarda iletişim kuramadığınız o bireyle, o artık yavaş yavaş büyümeye başladığında, ya bu çocuk niye bizimle hiç iletişim kurmuyor demeye de hakkınız olmuyor. Sizinle bir şeyler paylaşmasını. Şimdi biz çocuk büyüdüğünde bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Çocuk büyüyor, odasında bilgisayar karşısında ona kim ne söylüyor, ona kim ne öneriyor, ona kim ne öğretiyor bilemiyoruz. Çocuk bir şeyden şüphelendiğinde, güven duygusu içinde anne babasına gelebiliyorsa, işte orada doğru bir iletişimden bahsediyoruz. Burada size geldiğinde, ya bana böyle bir not geldi oyunun içindeyken, hemen yan taraftan biri bana böyle bir şey yazdı dediğinde, o yazdığında müstehcen bir şey varsa, ahlaksız bir şey varsa, şiddet içeren bir şey varsa, taciz varsa, tehdit varsa, bir anne baba o cümleyi okuduğu an bunu anlar. Çocuk bundan bir anlam çıkaramamış olsa bile burada hemen müdahale eder. İşte o yüzden o güveni çocuğa vermemiz lazım. Odasında, ama acaba bedenen olduğu odada iken ruhen, beynen, düşünce olarak nerede? Bir de ona bakmamız lazım. Ama yavaş yavaş izninizi isteyeyim bu saat için. İkinci saatte bunları daha detaylı konuşacağız. Konuşma problemlerini. Kulağınız bizde olsun lütfen.
1: Burası TGRT FM.
2: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan, Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
3: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Luna Park'ta dehşet dakikaları. New Jersey eyaletindeki eğlence parkında dev oyuncak havada ansızın durdu. Koltuklardaki yolcular metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. O an büyük bir panik yaşandı. Bazıları "indirin beni buradan" çığlıkları attı. Görevliler hızla harekete geçti. Ancak mağdur ziyaretçiler 10 dakikadan fazla baş aşağı beklemek zorunda kaldı. Neyse ki hepsi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yaralanan olmazken arızaya dair inceleme başlatıldı. Kelimelerin bittiği, halayın başladığı yerde pazarlık böyle yapıldı. Van'da bir halı mağazasında kaydedilen o görüntüler yürek ısıttı. Alışveriş için bir halı mağazasına gelen işitme engelli müşteri beğendiği halı için mağaza sahibiyle pazarlık masasına oturdu. Fakat aralarında bir engel vardı. İşaret dili bilmiyorlardı.
1: Tabii ilk etapta 1500 TL'lik halıyı 700 liraya almak istedi. Bu yüzden bir türlü anlaşamadık.
0: İşte tam o an iletişimin önündeki engeller neşeyle aşıldı. Mağaza sahibi müşterinin beklerken ayaklarıyla ritim tuttuğunu fark edince çözümün kelimelerde değil ritimde olduğunu keşfetti. Ve halı mağazası bir anda halay pistine döndü.
1: Yani bizi ortak noktada birleştiren tek şey işaret dili bilmediğim için bilmem gerekiyormuş. Halay oldu. Halaydan sonra ticaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
0: Alışverişin sonunda işitme engelli genç mağaza sahibine elleriyle kalp işareti yaparak veda etti. Derecenin üzerindeki sıcaklıklar futbol keyfini de vurdu. Ama Adıyaman'da buna farklı bir çözüm bulundu. Bir spor merkezi halı sahaya iklimlendirme sistemi kurdu.
2: Yaptıkları yenilik gerçekten muazzam. Bize normal bir bahar esintisi yaşattılar.
0: Sahanın içine verilen serin hava sayesinde sıcaklık hissedilir şekilde düştü. Futbol severler artık bunaltıcı sıcakta değil, adeta bahar havasında maç yapıyor.
3: Bu sistemden sonra yani bildiğiniz havuzda top oynadık sanki.
0: Hem performans arttı hem de spor daha konforlu hale geldi. Tesisi kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun. Yetkililerse amaçlarının yaz sıcaklarının sporu engellemesine izin vermemek olduğunu söylüyor.
4: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, senin boyundan fazla.
0: Önce oltaya takıldı, sonra görenleri hayrete düşürdü. Sakarya Nehri'nden çıkan yayın balığı tam 190 santimetre boyunda, 78 kilogram ağırlığındaydı.
4: Senin boyundan fazla.
0: Amatör balıkçılar dev balığı sudan çıkarmayı başardı. Ancak kıyıya taşımak hiç de kolay olmadı. Balıkçı Cihan Çelik'in boyuyla neredeyse yarışan dev yayın kameralara da ilginç görüntüler yansıttı.
4: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, senin boyundan fazla lan.

0: Zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Uyuşturucu madde satıcıları Aksungur İHA yardımıyla yakalandı. Operasyon Emniyet ve Havacılık Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de yapıldı. Narkotik polisi 2 ay süren Aksungur İHA'dan da faydalanılan teknik ve fiziki takibin sonunda adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler kıs kıvrak yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önce komşusunu öldürdü, ardından evini ve aracını kundakladı. Kan donduran olay Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde yaşandı. Yakup Açıkgöz'le komşusu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahı ateşleyen komşusu Açıkgöz'ü vurarak öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı. Dehşet saçan cani durdurak bilmedi. Öldürdüğü adamın evini ve aracını ateşe verdi. Yangında bir kişi vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın da itfaiye tarafından söndürüldü. Evde ve araçta büyük çapta hasar oluştu. Cinayet zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Eğitim uçağı pistten çıktı. Facia kıl payı atlatıldı. İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Uçağı kullanan pilotaj son sınıf öğrencisi yaralandı. Yardım çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma cinayet şüphesine uzandı. 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuk beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İlk incelemelerin ardından dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Dedektifler olay yerini yeniden inceledi. Aile bireylerinin ifadelerini tek tek karşılaştırdı. İddiaya göre ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Bunun üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
1: Cinayeti siz mi işlediniz? Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz? Niçin öldürdünüz çocuğu?
0: Dede ifadesinde olan biteni itiraf etti. 4 yaşındaki çocuğun üvey babası tarafından darp edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olayın tarlada gerçekleştiğini, kendilerinin görmediğini ifade etti. Acı olay sonrası bir skandal daha yaşanmıştı. Sözde anne, o kadın evladının katiliyle sadece 3 gün sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dede ve üvey baba tutuklandı, anne serbest kaldı. Çin'de boğulma vakalarına karşı yapay zeka devrede. Yapay zeka destekli dronlar nehirlerde yüzücüleri izliyor, tehlikeyi anında tespit ediyor. Riskli bölgelere yaklaşanları ise hoparlörle uyarıyor. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleri de havadan takip ediliyor. Orman girişlerinde ise ziyaretçilere ateş yakmamaları hatırlatılıyor. Polisin yürüttüğü çalışmaların sonuçları ise umut verici. Reşit olmayanların karıştığı boğulma vakaları geçen yıla göre %50 azaldı. Battaniyeler serildi, su istasyonları kuruldu. Köpekler sahipleriyle birlikte filmi izledi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinden. Düzenlenen etkinlikte 2017'de vizyona giren Airbud filminin özel bir gösterimi vardı. Konuklar çok sevimliydi. Köpekler sahipleriyle birlikte efsane film Airbud'ı izlemek için en ön sırada ağırlandı. 1997 yapımı Airbud, basketbol oynayan sevimli Golden Retriever hikayesiyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Serinin yeni filmi ise 22 Ocak 2027'de sinema severlerle buluşacak. Çiçeklerle kaplı teraslar bu kez notalarla yankılandı. Açık hava Çin müziği konseri izleyenlere görsel bir şölen sundu. ...120 bin metrekarelik kentsel teras yeşil doğayla iç içe tasarlandı. Sosyal medyadaysa bu eşsiz görüntüler land art yani toprak sanatı olarak yorumlandı. Drone kameraları Batı Avustralya'da sessiz bir vedaya tanıklık etti. Henüz 2 haftalıktı. Minik Yunus hayata tutunamadı. Anne Yunus Fraggles'a ölen yavrusunu tam 11 gün boyunca sırtında taşıdı. Sürüdeki diğer Yunuslar da anneye eşlik etti. Araştırmacılar bunun şimdiye kadar kaydedilen en uzun yas davranışlarından biri olduğunu belirtiyor. Üstelik bu Fraggle'ın ard arda kaybettiği 4. yavrusu. Okyanusun derinliklerinde kelimelere ihtiyaç duymayan bir anne acısı yaşandı. Yapay zeka destekli sistem suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Atlanta'da bir sitede dört ayaklı robotlar apartman sitelerinde gece boyunca devreye geziyor. Kameralarıyla çevreyi tarıyor. Hoparlörleriyle şüpheli kişileri uyarıyor. Sistemi uzaktaki operatörler an be an takip ediyor. Yetkililere göre robotların göreve başlamasının ardından hırsızlık ve araç suçlarında dikkat çekici düşüş yaşandı.
2: Ya bir göre göre nereye geliyorsun ya?
0: Seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Durmak yerine gaza bastı.
2: Dur dur! Vurup da nereye gidiyorsun ya?
3: Nereye vurdum ya?
0: Kazanın adresi İstanbul Büyükçekmece. İddiaya göre alkollü bir sürücü seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak hasar gören aracın sürücüsü peşini bırakmadı. Takip dakikalarca sürdü. Alkollü sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
4: Kaçma abi sakın.
3: Lan ne kaçacağım lan?
4: Kaçma.
3: İstediğine çek.
4: Yok kaçma. Videonu çekiyorum.
3: Ben sana diyorum ki istediğin kadar
4: da. Sen şu an alkollüsün abi. Gidiyorum.
0: İki sürücü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alkollü sürücü tüm uyarılara rağmen yeniden aracına binerek kaçtı.
3: Kaçıyorsun hadi.
4: Hayır alkollüsün abi sen şu an kaçıyorsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 29, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
1: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
1: Evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık. İşte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı. Uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklar da ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz. Konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki hatta bazen aileler o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor. Acaba otizm mi diye de söylüyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
0: Peki Reyhan şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
1: Kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Hı hı. Beyin gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün bir çocuk kreşe giderken, kreşe hı hı. gitmez olduğu, büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez olduğu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler ve bunların hepsi sıfırlandı.
0: Yani aslında doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşınızda oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun. Burada oyuncak demiyorum, oyun. Ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
0: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca bu süreçte, yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
1: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi, gelişim hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar. Ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında, o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
0: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu

0: gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz, ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz, hangi hallerde doktora başvurmalıyız, bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
1: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için, mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler, mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim.
0: Hı hı.
1: Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında, 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela bir yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, henüz bir kelimesi yoksa, sadece işaret dediğini anlaşıyor, hele bir de komutları almıyorsa, bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerin, diyelim ki 2 yaşına geliyor, birkaç kelime var, bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor, amcası da böyle konuşmuştu, babası da böyle konuşmuştu.
0: Evet.
1: Takip edelim, sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey, biraz önce de söylediğimiz gibi, eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil aslında, zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ın tamamlandığını düşünürsek aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı alması önemli. İşte amcası babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece gösteriyor. Hafif komutları alıyor. Bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için.
0: Hı
1: hı. O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
0: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak, hamile kaldığında hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
1: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor. Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel kanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
0: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk soru soruyor ama hep aynı şeyi soruyor. Cevap veriyorsun, yine aynısını soruyor. Bir kez daha soruyor, bir kez daha soruyor. Artık biraz da yetişkinlerin sabrı bu konuda sınanıyor galiba. Sonra anne şunu demeye başlıyor. Niye bu çocuk hep aynı şeyi soruyor? Bir kere bu ne kadar doğru? İkincisi şunu anlayalım. Çocuk soru sormaya başladı, cevap aldı. Başka şeyler sordu, cevap aldı. Bunu nasıl yönlendirmek lazım? Yani çocuğu nasıl cevaplamak lazım? Karşımıza alıp uzun uzun kelime haznesi gelişsin, şunun da anlamını öğrensin deyip böyle bir biraz da işi abartarak mı cevaplamak lazım, yoksa onu günlük hayatın içine mi yaymak lazım? Senin önerin ve gözlemin nedir bu konuda?
1: Aslında en önemli şey oyun. Burada püf nokta ise çocuğun sevdiği oyundan girmek. Mesela 1 yaşından sonra çocuklar simgesel, hayali oyunlar. Mesela doktorculuk oyununu severler. Mesela küçük bir bir çatalı kaşığı alo yaparlar, telefon yapabilirler. Hadi alo diyelim derler. Bunları yapması önemli. Yani ve birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela 1 yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır ismini söyle vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söylese bilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum içindeyiyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çok önemli bitiyor. Birlikte oyun ama floor time'da dediğimiz böyle yüz yüze kontak. Yani yüz yüze temas oyunda çok önemli. Göz kontağı. Çünkü o iletişim becerileri ve konuşma becerisini artırıyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Mesela biraz önce dedik ya, mesela bir çocuk arabayla oynamak istiyor. Diyelim ki kitaba çok ilgisi yok. İlla önüne koyup kelime haznesi gelişsin, gelişimi hızlansın diye orada sevmediği bir şeyi, oyunu yapmaya çalışmıyorum. Orada öğretecekleri gerçekten çocuk yok. Bir şey öğrenemez. Kafası sıkılır. Oyundan da uzaklaşır. Onun yerine mesela sevdiği arabayla oynamak istiyor. Arabayla oynarken bir sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek. Oturdu. Çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum kırmızı arabayı bana ver. Evet garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları her şeyi öğretebilir. Sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerleğini sürer diye gelir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu ama gidip başka bir şekilde... diyelim ki arabayı verdik eline, tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? O varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten ya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
0: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
1: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla ilgilenen hasta gibi, bir serebral palside gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine bazen otizm gibi, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Hı hı. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyoruz.
0: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
1: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar mesela uyaran eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel gecikme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki, geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi, nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri, çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli, bir bakıyorsunuz. Tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Hı-hı. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var, konuşma terapisi alalım bitsin, ama öyle olmuyor. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazı hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir vurgucam, erken tanı önemli.
0: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor, ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
1: Hülya, çok önemli. Ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi düşününce o zaman sıfırlamıyorsunuz. Yani aile sizinle nasıl buna iç içe girerse o zaman çok daha hızlı çözülüyor. Ne kadar girdiği de önemli. Mesela diyelim ki anne baba kapatıyor ama evde anneanne babaanne bakıyor. Evde mesela var ya işte bir programlar, gündüz programları, televizyon sürekli açık. Ya da şöyle deniliyor. Ama hocam bakmıyor da televizyon sürekli açık. Mesela bunu istemiyoruz. Aile uyumu çok önemli. Tabii sosyoekonomik durumlar da önemli. Açıkçası bu tür konuşma problemleri özel gereksinimi olan durumlarda devlet özel raporlar var. Çıkıp destekliyor. Özel eğitime ulaştırmalarına yardımcı oluyor. Önemli olan doğru yerlere, doğru kişilere gitmek ve hızla tedavinin başlaması.
0: Reyhan'cığım çok teşekkür ederim. Umuyorum konuşmak hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek, kişisinin kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı mutlu büyürler bu programda. Bizim ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
1: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
0: Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum sevgili Reyhan.
1: Görüşmek üzere.
0: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Bugün bel fıtığı konuşacağız kendisiyle. Hocam merhabalar.
1: Merhaba efendim. Teşekkür ederim.
0: Bel fıtığı konuşacağız. Bir kere tabii yaygınlığından bahsetmek istiyorum. Kadın, erkek, yaş grubu kimlerde daha çok görülüyor bel fıtığı?
1: Şimdi bel fıtığı gerçekten de son derece yaygın. Yani hayatının bir döneminde beli ağrımayan kişi yoktur. Bunun esas sosyal yönden en önemli kısmı kalp ve kanser sonrasından sonra 3. sırada iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında geliyor. Yani insanlar bir şekilde bel ağrısı, bel fıtığı nedeniyle hayatlarının bir döneminde iş göremez oluyorlar. Bu da tabii ki böyle sivil bir toplum için çok önemli bir problem. Kadın erkek aşağı yukarı aynı ama ağrıların çok olma, yani sık görülme yaşı 40 yaşına doğru. Çünkü 30 yaşından sonra belde bir takım dejenerasyon dediğimiz bir tür yaşlanma başlıyor. Yani 30 yaşından sonra belde yaşlanma başlıyor. Özellikle spor yapmayan, masa başında oturan, kilolu ve bir takım yandaş hastalıklar, şeker, yüksek tansiyon gibi olan kişilerde bu dejenerasyon dediğimiz bozulma daha hızlı ilerleyip ortalama 40 yaş civarında pik yapıyor bel ağrıları.
0: Bu yaşa kadar ama aslında kendimize nasıl baktığımız, nasıl yaşadığımız omurgamızın ya da işte belimizin yaşlanmasıyla ilgili bize ipuçları verebilir.
1: Elbette ki verebilir. Bakın biraz evvel söylediğim çalışma hayatınız, spor yapmanız falan aslında bunlar 20 yaşından itibaren alışkanlık haline gelen bir takım edinilen alışkanlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Bugün maalesef masa başı işlerin çokluğu, yani idare eden kesimin çok sayısının artmasıyla bu takım sıkıntılar fazla. Ama kendimizi korumak için özellikle karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirici spor, egzersizler ve ciddi bir şekilde kilodan sakınmamız lazım.
0: Kilo kontrolü.
1: Kilo, yani böyle her şeyde kilo. İşte geçen gün bir arkadaşım diyor, doktora gittim, sigara içme, kilo ver. Ver şu kadar para, hani muayene ücreti. Ona gittim aynı şeyi söyledi diyor. Ya gerçekten kilo hayatın çok önemli problemlerinden birisi. Çünkü bel bölgesi aşağı yukarı vücut ağırlığının 1/3'ünü taşıyan bir bölge. Şimdi burada yapısal olarak bu 1/2 ağırlığın birazcık fazla olması oraya binen yükü arttırdığı zaman bu dejenerasyonu arttırıyor. Hele ki bir de sporsuz hayat, karın kaslarınız zayıf, sırt kaslarınız zayıf. Oraya binen yük iyice arttığı için bu problemler daha sık oluyor.
0: Şimdi biz biraz bel fıtığı nedir diye dinleyicilerimiz adına soralım. Çünkü beldeki pek çok rahatsızlık, işte fıtığım var teşhisiyle adeta aile içinde teşhisi konulan, tedaviye yönelilen bir hastalığa dönmüş durumda.
1: Şimdi bel fıtığı, belde 5 tane bel omuru var. Bunların her birinin arasında kıkırdaklar var. Bu kıkırdaklardan genelde aşağıya doğru, yani leğen kemiğine olan son iki kıkırdaktan biridir daha çok yırtılan. Bu kıkırdak bir tür bu dejenerasyon dediğimiz bozulma sonucu zamanla yırtılıyor. Yırtıldıktan sonra önündeki omurilik kanalı dediğimiz ve sinirlerin geçtiği yerde sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Yani önce bel ağrısı oluyor yırtılınca, sonra sinirlere baskı olmaya başlayınca da ayak ağrısı başlıyor. Yani önce bel ağrısı, takiben ayak ağrısı ortaya çıkan, sizin günlük yaşantınızı ve aktivitenizi ciddi şekilde sınırlayan bir klinik hastalık bel fıtığı.
0: Bu açıdan bakıldığında beldeki ya da işte bacaktaki ağrı insanları zaman zaman işte geçer, biraz dinlen, çok da önemseme gibi yaklaşımlarla karşılanmaya yol açabiliyor ya da insanlar böyle karşılayabiliyor. O zaman biz bu ağrıları öncelikle önemsemeliyiz. Bu bölgede başka ağrılar ya da başka hastalıklar birbirine karışabilir mi?
1: Evet, karışabilir. Özellikle böbrek rahatsızlıkları genç yaşta karışabilir. Orta yaşlara doğru kalça ve diz ağrıları aynı şeyleri yapabilir. Bunun dışında çok daha ileri yaşlarda mutlaka ani çıkan böyle bir ağrı varsa omurga tümörleri açısından dikkatli olmak lazım. Ama bu hastalığın karakteristiğidir. Yani önce bel, sonra ayak ağrısı. Bu hemen hemen başka hastalıklarda olmaz ve aslında bel fıtığı muayene eden bir iyi bir hekim tarafından aşağı yukarı %90 bu bel fıtığıdır bile denilebilir.
0: Olmadan.
1: Evet. Yani derece, işte ileri dereceden veya başlangıç seviyesi gibi bir takım şeyler söylesek de bel fıtığı olup olmadığını %90 söyleriz. İlk muayeneden sonra istirahat çok önemli. Yani ilk hastalığın yerleşmesinden. Çünkü kıkırdak çok cıvık bir yapıda. Hareketsiz kalırsanız bu cıvık yapı suyunu kaybederek böyle %60, %70'lere yakın bir küçülme meydana gelir. Böylece geri çekiliyor diyelim. Sinire baskı kaybolabilir. Ancak bu tabii herkeste olmuyor. %15 oranında olay kronikleşiyor ve hepimizin bildiği gibi işte MR'lar çekiliyor, fizik tedaviler, başka bir sürü yöntemler ve gerekirse de ameliyat gerçekleştiriliyor.
0: İşte o ameliyat kısmı aslında teknolojisi değişmiş, gelişmiş olmasına rağmen ki adı itibariyle en korkutan tarafı. İlk defa bel ağrısı yaşıyorsa insanlar dinlenerek bunun üstesinden gelebilirler. Ama yine de dinlenmenin şekline doktor karar vermeli diye düşünüyorum. Çünkü kimileri işte ortopedik yatakta yat, kimileri tamamen yerde yat, dümdüz zeminde yat diye yönlendirmelerde bulunuyor. Kimi tuvalete bile gitme, kimi azıcık da olsa hareket yap diyor. Buradaki yol haritası nedir?
1: Buradaki yol haritası şu. Bir kere ağrı kesici mutlaka almakta fayda var. Adelleri bir miktar gevşetiyor ağrı kesiciler. Ve ağrınız biraz azaldığı için ağrı kesicilerle de güven geliyor insanın kendisine. Ancak istirahatin yani özellikle sert yatakta yapılacak gibi böyle bir kuralı varmış gibi soruyorlar. Böyle bir şey yok. Bugün artık aşağı yukarı zaten eskisi gibi o somyalar falan kalmadı. Hepimizin yatakları belirli bir kalitede. İstirahatin önemi mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaktır. Yani yatıyorsunuz.
0: Tuvalete
1: ve yemeğe. O kadar. Ama bu istirahati de 5 günü geçirmemek lazım. 5 günü geçen istirahatlerde hala rahatlama yoksa hastayı ısrar etmemek lazım. Çünkü 5 günden sonra kaslarda bir miktar erimeler başlıyor. Onda bir sınırı var tabii. Bu nedenle de bu 5 günde hala rahatlamıyorsa hastayı biraz artık hareketlendirip başka bir şeyler yapma gibi işte fizik tedavi, başka yöntemler gibi göz önüne almak lazım. Ama hasta genelde yani gördüğüm klinikte %90-95'e yakın o yatak istirahati ilk başta inanmadıkları tedavi gerçekten çok etkili.
0: Peki bu 5 günün sonunda diyelim ki iyileşmeye başladı kişi ama bu orada bir rahatsızlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ilk müdahaleden sonra, ilk tedavi yaklaşımından sonra kişinin hayatında bir şeyler değişmeli mi? Yoksa mutlaka bir kez daha atak yapacak ve o zaman ya fizik tedavi ya ameliyat neyse konuşulacak mı?
1: Yok, ilk 5 gün içinde rahatlama olduysa bir miktar tamamen geçmesi imkansız zaten. Biz ilaçlarını kullanmasını ama işine gitmesini. Fakat hareket kısıtlamasında bulunmasını yani bir dönem özellikle benim önerdiğim siz şimdi bel fıtığı atağa geçirdiniz. Bu 5 günden sonra da en az 1-1,5 ay kendinizi bel fıtığı gibi görün. Acelece hızlı sert hareketlerden sakının. Kesinlikle ağır bir şey kaldırmayın. Oturarak çalışan hastalara yarım saatte bir kalkıp böyle bir 2-3 dakika dolaşmasını öneriyoruz. Sabit uzun süreli oturmamasını öneriyoruz. Hatta yani öyle şeyler söylememiz gerekiyor ki mesela ne, abdest alırken ayağınızı yukarı kaldırmayın bu dönemde diyoruz. Gerçekten bele çok aşırı yük biniyor o dönemde. Böyle onun hayatına yönelik bir takım öneriler getiriyoruz. Bu ilk 5 günde fayda gören hastaların inanın %90'ının 90'ı gerçekten her şeyiyle iyileşiyorlar.
0: Ya bir daha atak yapmıyor belki.
1: Atak yapmıyor. Ama tabii bu her hastaya söylüyorum. Konforlu yaşamak istiyorsanız bu hastalık nedeniyle bu 1-1,5 ayın sonunda işte karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirir. Yüzme gibi özellikle bir spor veya kilo vermeniz gerekiyor.
0: Bu dönemde hastalar sözünüzü kesin. Eğer diyelim ki 1,5-2 ay önce bir bel fıtığı atağı geçirdiyse doktor spor yap dese bile sporun onlara rahatsızlık vereceğini ya da bellerini zorlayacaklarını düşünüyorlar.
1: Şimdi bu hangi sporlar verir rahatsızlık? Bakın şimdi yüzmeyi neden öneriyoruz? Şimdi bir insanın belinin sağlam olması için öncelikle karın kasının kuvvetli olması lazım. Karnını kasan kişi, sıkı kasan kişi dimdik olur. Bir de sırt kasları kuvvetliyse omurgayı yerinde tutar. Şimdi özellikle yüzme yatarak yapıldığı için vücut ağırlığınız belin üstüne binmez. Bu nedenle yüzme önemlidir. Ama bunun dışında kardiyo gibi egzersizler, yürüyüş, bazı fitness hareketleri de bu iş için iyidir. Şimdi hangi sporu önermiyoruz? Bakın hoplama zıplama olan. Mesela futbol, basketbol, tenis bir dereceye kadar kuvvetlenmesi gerekir tenis oynamak için. Özellikle mesela ben futbol ve basketbol gibi futbolu çok seviyor bizim halkımız. Bir de futbol antrenmanlı kişinin işi yani.
0: Çünkü
1: halı saha böyle bir şey, yani saçma demeyeyim ama yani hayatında hiç top oynamamış kişi, nasıl topla hareket edileceğini bilmeyen kişinin hiç beklemediğiniz anda darbe alabiliyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz. Bu tip sporlardan uzak durmak lazım.
0: Peki diyelim ki bu 5 gün sonrasında herhangi bir iyileşme olmadı ve tekrar size geldi. Bir fizik tedavi süreci mi başlıyor yoksa her hastaya göre ayrı bir yol haritası mı?
1: Böyle tamamen düzelmedim diyorsa mutlaka hemen MR çektiriyoruz. Mutlaka düzelmesini engelleyen bel fıtığının çeşitli diğer tiplerinden biri olabilir. Yırtılmış olabilir. Sinir kökünde hasar olmuş olabilir. Böyle kişilerde eğer sinir kökünde hasar, ki bu hasar ayakta kuvvet kayıplarıyla ortaya çıkar, böyle bir şey varsa direkt ameliyata. Yok hala yoksa 3-4 haftalık periyot boyunca ilaç kullanmasını ve fizik tedavi doktoru tarafından görülmesini öneriyoruz. Genelde fizik tedavi uygulanıyor. Ama yani şimdi görüldüğü kadar, hani tamam bu hastalık sık ama ameliyata da herkesi vermek doğru değil.
0: Herkese de uygun değil zaten, değil,
1: değil zaten
0: mi?
1: Değil. Yani ben mesela çok fazla bu ameliyatı yapan bir doktor olarak şunu söyleyeyim. Bir, bu ameliyatın herkes tarafından yapılmaması lazım. Yani bu işte uğraşan kişilerin yapması lazım. Artı her geçen sene ameliyat endikasyonlarım, yani ameliyat sayım artıyor. Belki gelenler arttığı için ama ameliyat endikasyonlarım daha daralmaya başladı.
0: Sınırlı. Ameliyat sonrası görülen?
1: Evet. Şimdi buradaki ameliyat sonrası görülen en önemli şeyi bir, iş gücü kaybı oluyor. Tamam, yani sakat kalacağına iş gücü kaybı olsun, bunu ileride telafi yapabilir diyebiliriz. Artı hastalar ameliyatta her şeyin bittiğini zannediyorlar. Yani kendilerine bakmıyorlar açıkçası ameliyat sonrası.
0: Ameliyat sonrası.
1: Evet.
0: Halbuki bel fıtığı aynı yerden olmasa bile başka yerden
1: Başka yerden tekrarlayabilir. Ameliyat yerinden bile %2-3 oranında tekrarlayabilir. Yani 100 kişinin ikisinde, üçünde tekrarlayabilir. Kendine gerçekten önem vermiyor yani halkımız. İşte kilo ver diyorsun, spor yap diyorsun. Ameliyat oldu ya, bitti yani onun için.
0: Ödetler kapandı gibi.
1: Dikkatimi
0: çekiyor mesela göz hastalıklarında böyle, bir de bel yani omurga ile ilgili hastalıklarda her gün yeni bir teknoloji var ve hastanın konforu her geçen gün artıyor. Ameliyat süresi kısalıyor. Biraz önce siz ameliyat indikasyonu koymakta ya da ameliyat indikasyonlarında daraldığını görüyorum. Daha az kişi ameliyat yapıyorum ama sayı artıyor. Yani muayene ettiğiniz kişilerin daha az oranına ameliyat ediyorsunuz ama ameliyat ettiğiniz kişi artıyor. Bu hem yaşam biçimimizin biraz daha olumsuza gittiğini gösteriyor ama bir taraftan da ameliyatsız tedavi yöntemlerinin arttığını gösteriyor. Ama ameliyat teknolojilerinde de ciddi bir değişiklik var.
1: Ameliyat teknolojilerinde gerçekten ciddi değişiklik var da ama ameliyatın prensibinde değişiklik yok. Ameliyatın prensibi sıkışmış siniri gevşetmek. Şimdi ben evet teknoloji her gün bir şey getiriyorlar. İşte dışarıdan lazerle girelim, içini yakalım, küçülsün. Ama klasik ameliyatın yaptığı dekompresyon dediğimiz oradaki sinirin üstteki baskıyı kaldırmayı hiçbir teknoloji yapamaz bir kere. Mümkün değil. Şimdi düşünüyorum yani 30 sene önce ameliyat ettiğim hastalarım var. O kadar iyi ki. Demek ki endikasyonu iyi doğru koymuşum. Evet. Doğru işlem yapmışım. Şimdi 30 sene önce teknoloji düşüktü diye bunlar hep ömür boyu kötü mü olacak? O kadar iyi insanlar var ki ameliyat olmuş. Demek ki ameliyatın esasını kafada, o baskı olan siniri vaktinden önce rahatlatmak.
0: Yani
1: gecikmeyeceksiniz. Sinirde bir hasar olup da şey yaptığınız zaman hasta hiç memnun kalmıyor. Ömür boyu böyle müphem ağrılar, sıkıntılar, buna nöropatik ağrı diyoruz. Sinir ucu hasar gördükten sonra, yani sinir bir yerde beyin dokusuyla eş. Nasıl beyinde hasar oldu mu düzelme o kadar zorsa, sinir dokusunda da hasar oldu mu o kadar zor. Yani 40 sene önce bu yaptığımız basit ameliyatlarla düzelen kişiler bugün de çok rahat yaşıyorlar. Yani ameliyatın prensibi aslında değişmiyor. Bir takım teknolojik şeyler girse de önemli olan kimi ameliyat edeceğinizi bilmek.
0: Şimdi burada dinleyicilerimizin aslında akıllarında kalması gereken şey şu. Bir, doktoru doğru seçeceğiz.
1: Evet.
0: İki, doktorun koyduğu teşhiste uygulamaya geçmek için vakit kaybetmeyeceğiz. Dur biraz daha bakalım, dur biraz daha bekleyelim. İşte ben bu ağrılara katlanabiliyorum diyorsunuz ama sinirdeki harabiyeti ya da ameliyat sonrası bunun ne kadarının geri kazanılacağını bilemiyorsunuz.
1: Evet. Şimdi ben mesela bazen hastam yanıma oturduğu zaman benden ne istiyorsunuz diye soruyorum. Şimdi yüzüme bakıyor, ne demek bu doktor? Düzelmek istiyor musunuz? Evet diyor. Bakın birazdan yine soracağım diyorum bu soruyu. Başka türlü cevap vereceksiniz. İşte halinden, vaktinden, şeklinden belli, ameliyat olması lazım. İki büklüm. Birazdan ameliyat lafı geçiyor. Bakın geç kalıyorsunuz falan deyince. Ay ben olmayayım. Ama siz demin düzelmek istediniz diyorum.
0: Ama başka türlü soruyu söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Düzelmek istiyor ama ameliyat olmadan düzelmek istiyor. Evet. Korkunun sebebi nedir acaba? Yıllardır sizinle bel fıtığı konuştuğumuzda hep buraya geliyoruz ve kilitleniyoruz.
1: Korkunun sebebin ana sebebi ne olacağını bilmemesi. Şimdi çok karanlık bir yer orası kafasında, yani omurilik. Orada bir takım sinirler var, riskler var. Şimdi genelde bu hani ameliyat olmaya çok karşı kişilere karşıma alıp 3-4 dakika yapacağım ameliyatın şeklini, sebebini, bunun sonunda neler olabileceğini anlattığım zaman birçoğu ikna oluyor. Yani hep komşudan duyma, kötüden örneklerle bu duruma gelmiş durumdayız. Artı bir de bu gecikme olayı yok mu? Geciktiğiniz zaman fayda göremiyorsunuz. O işte bir efsane.
0: Yani aslında ameliyattan fayda görmeyecek birisinin ameliyat olup sonra fayda görebileceklerin kafasını karıştırması.
1: Gerçekten efsane bu olay. Yani dinleyicilere şunu öneririm. Eğer gittiğiniz hekim hakkında bu bel fıtığı konusunda bir takım kişilere gerçekten yardım ettiyse, onları mutlu ettiyse, tedavi ettiyse o kişiye inanın ve dediğini fazla geciktirmeden gerçekleştirin.
0: Bu röportajın özü aslında bu. Teşhis aldıysanız lütfen geciktirmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Luna Park'ta dehşet dakikaları. New Jersey eyaletindeki eğlence parkında dev oyuncak havada ansızın durdu. Koltuklardaki yolcular metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. O an büyük bir panik yaşandı. Bazıları "indirin beni buradan" çığlıkları attı. Görevliler hızla harekete geçti. Ancak mağdur ziyaretçiler 10 dakikadan fazla baş aşağı beklemek zorunda kaldı. Neyse ki hepsi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yaralanan olmazken arızaya dair inceleme başlatıldı. Kelimelerin bittiği, halayın başladığı yerde pazarlık böyle yapıldı. Van'da bir halı mağazasında kaydedilen o görüntüler yürek ısıttı. Alışveriş için bir halı mağazasına gelen işitme engelli müşteri beğendiği halı için mağaza sahibiyle pazarlık masasına oturdu. Fakat aralarında bir engel vardı. İşaret dili bilmiyorlardı.
1: Tabii ilk etapta 1500 TL'lik halıyı 700 liraya almak istedi. Bu yüzden bir türlü anlaşamadık.
0: İşte tam o an iletişimin önündeki engeller neşeyle aşıldı. Mağaza sahibi müşterinin beklerken ayaklarıyla ritim tuttuğunu fark edince çözümün kelimelerde değil ritimde olduğunu keşfetti. Ve halı mağazası bir anda halay pistine döndü.
1: Yani bizi ortak noktada birleştiren tek şey işaret dili bilmediğim için bilmem gerekiyormuş. Halay oldu. Halaydan sonra ticaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
0: Alışverişin sonunda işitme engelli genç mağaza sahibine elleriyle kalp işareti yaparak veda etti. Derecenin üzerindeki sıcaklıklar futbol keyfini de vurdu. Ama Adıyaman'da buna farklı bir çözüm bulundu. Bir spor merkezi halı sahaya iklimlendirme sistemi kurdu.
2: Yaptıkları yenilik gerçekten muazzam. Bize normal bir bahar esintisi yaşattılar.
0: Sahanın içine verilen serin hava sayesinde sıcaklık hissedilir şekilde düştü. Futbol severler artık bunaltıcı sıcakta değil, adeta bahar havasında maç yapıyor.
3: Bu sistemden sonra yani bildiğiniz havuzda top oynadık sanki.
0: Hem performans arttı hem de spor daha konforlu hale geldi. Tesisi kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun. Yetkililerse amaçlarının yaz sıcaklarının sporu engellemesine izin vermemek olduğunu söylüyor.
4: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.
0: Önce oltaya takıldı, sonra görenleri hayrete düşürdü. Sakarya Nehri'nden çıkan yayın balığı tam 190 santimetre boyunda, 78 kilogram ağırlığındaydı.
4: Senin boyundan fazla.
0: Amatör balıkçılar dev balığı sudan çıkarmayı başardı. Ancak kıyıya taşımak hiç de kolay olmadı. Balıkçı Cihan Çelik'in boyuyla neredeyse yarışan dev yayın kameralara da ilginç görüntüler yansıttı.
4: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.

0: Zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Uyuşturucu madde satıcıları Aksungur İHA yardımıyla yakalandı. Operasyon Emniyet ve Havacılık Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de yapıldı. Narkotik polisi 2 ay süren Aksungur İHA'dan da faydalanılan teknik ve fiziki takibin sonunda adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önce komşusunu öldürdü, ardından evini ve aracını kundakladı. Kan donduran olay Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde yaşandı. Yakup Açıkgöz'le komşusu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahı ateşleyen komşusu Açıkgöz'ü vurarak öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı. Dehşet saçan cani durdurak bilmedi. Öldürdüğü adamın evini ve aracını ateşe verdi. Yangında bir kişi vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın da itfaiye tarafından söndürüldü. Evde ve araçta büyük çapta hasar oluştu. Cinayet zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Eğitim uçağı pistten çıktı. Facia kıl payı atlatıldı. İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Uçağı kullanan pilotaj son sınıf öğrencisi yaralandı. Yardım çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma cinayet şüphesine uzandı. 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuk beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İlk incelemelerin ardından dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Dedektifler olay yerini yeniden inceledi. Aile bireylerinin ifadelerini tek tek karşılaştırdı. İddiaya göre ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Bunun üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
1: Cinayeti siz mi işlediniz? Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz? Niçin öldürdünüz çocuğu?
0: Dede ifadesinde olan biteni itiraf etti. 4 yaşındaki çocuğun üvey babası tarafından darp edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olayın tarlada gerçekleştiğini, kendilerinin görmediğini ifade etti. Acı olay sonrası bir skandal daha yaşanmıştı. Sözde anne, o kadın evladının katiliyle sadece 3 gün sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dede ve üvey baba tutuklandı, anne serbest kaldı. Çin'de boğulma vakalarına karşı yapay zeka devrede. Yapay zeka destekli dronlar nehirlerde yüzücüleri izliyor, tehlikeyi anında tespit ediyor. Riskli bölgelere yaklaşanları ise hoparlörle uyarıyor. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleri de havadan takip ediliyor. Orman girişlerinde ise ziyaretçilere ateş yakmamaları hatırlatılıyor. Polisin yürüttüğü çalışmaların sonuçları ise umut verici. Reşit olmayanların karıştığı boğulma vakaları geçen yıla göre %50 azaldı. Battaniyeler serildi, su istasyonları kuruldu. Köpekler sahipleriyle birlikte filmi izledi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinden. Düzenlenen etkinlikte 2017'de vizyona giren Airbud filminin özel bir gösterimi vardı. Konuklar çok sevimliydi. Köpekler sahipleriyle birlikte efsane film Airbud'ı izlemek için en ön sırada ağırlandı. 1997 yapımı Airbud, basketbol oynayan sevimli Golden Retriever hikayesiyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Serinin yeni filmi ise 22 Ocak 2027'de sinema severlerle buluşacak. Çiçeklerle kaplı teraslar bu kez notalarla yankılandı. Açık hava Çin müziği konseri izleyenlere görsel bir şölen sundu. ...120 bin metrekarelik kentsel teras yeşil doğayla iç içe tasarlandı. Sosyal medyadaysa bu eşsiz görüntüler land art yani toprak sanatı olarak yorumlandı. Drone kameraları Batı Avustralya'da sessiz bir vedaya tanıklık etti. Henüz 2 haftalıktı. Minik Yunus hayata tutunamadı. Anne Yunus Fraggles'a ölen yavrusunu tam 11 gün boyunca sırtında taşıdı. Sürüdeki diğer yunuslar da anneye eşlik etti. Araştırmacılar bunun şimdiye kadar kaydedilen en uzun yas davranışlarından biri olduğunu belirtiyor. Üstelik bu Fraggle'ın ard arda kaybettiği 4. yavrusu. Okyanusun derinliklerinde kelimelere ihtiyaç duymayan bir anne acısı yaşandı. Yapay zeka destekli sistem suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Atlanta'da bir sitede 4 ayaklı robotlar apartman sitelerinde gece boyunca devreye geziyor. Kameralarıyla çevreyi tarıyor. Hoparlörleriyle şüpheli kişileri uyarıyor. Sistemi uzaktaki operatörler an be an takip ediyor. Yetkililere göre robotların göreve başlamasının ardından hırsızlık ve araç suçlarında dikkat çekici düşüş yaşandı.
2: Ya bir göre nereye geliyorsun ya?
0: Seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Durmak yerine gaza bastı.
2: Dur. Vurup da nereye gidiyorsun ya?
3: Nereye vurdum ya?
0: Kazanın adresi İstanbul Büyükçekmece. İddiaya göre alkollü bir sürücü seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak hasar gören aracın sürücüsü peşini bırakmadı. Takip dakikalarca sürdü. Alkollü sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
4: Kaçma abi sakın.
3: Ne kaçacağım lan?
4: Kaçma.
3: İstediğine çek.
4: Yok kaçma. Videonu
3: ben
4: çekiyorum.
3: Sana diyorum ki istediğin kadar.
4: Sen şu an alkollüsün abi. Gidiyorum.
0: İki sürücü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alkollü sürücü tüm uyarılara rağmen yeniden aracına binerek kaçtı.
3: Kaçıyorsun hadi.
4: Hayır alkollüsün abi sen şu an kaçıyorsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 29, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zevran'a da.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim.

0: Bir gün halifeyken uğraşıp birkaç saat zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teâlâ. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem, onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, biliniz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer Hakk'ın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zarar ziyan. Gel gidelim bu gece, bekleyelim onları. Bizim diyarımızda olmasın zararları. Peki deyip o gece bekledik sabaha dek. Lakin biri fark etmiş bizi takip ederek. Sonra diğerleri de olmuş buna muttali. Kendi aralarında konuşmuşlar bu hali. İslam'ın halifesi, cihan titreten Ömer, bizim kervanımıza nasıl bekçilik eder? Halbuki muhaliftir dinimiz dinlerine. Buna rağmen o bizzat beklemiş bizi yine. Bu ne ince düşünce, bu ne ahlak, ne edep. Demek ki İslam dini bunlara emreder hep. Böylece hayran olup hepsi İslamiyete, topyekün iman edip geldiler hidayete.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinin, evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Suruh buyuruyorlar ki, dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yanında bulunmaktır. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı olmaz. Gönül dağınıklığının ilacı, gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş olanların sohbetidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırrı.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun.
3: İyi günler.
2: İyi günler hocam, efendim buyurun.
3: Hocam sizden çocuklarıma dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam. Hocam benim size iki tane sorum var. Çocuk sordu bana, hani ben sizi yıllardır dinliyorum, izah ettim.

0: kulağım alayım. Şey yapıyor. Çocuk anne dedi neden cenaze namazına her şeye amin diye başlıyoruz ve cenaze namazına amin diye başlıyoruz. Tekrar da amin diye bitiriyoruz dedi. Ben izah ettim, sizden de duymak istiyorum. Hani doğru mu söyledim diye. Bir de hocam şey istiyorum ben, murakabe nedir? Bir de hani bir sitede duydum, hani murakabe 20 dakika diyor. Önce Peygamber Efendimiz 3 tane kelime şahit geçir. Kelime, Peygamber Efendimiz'e bir Fatiha oku. Sonra elini başına koy, Allah'ım zihnimi sana emanet ettim evvelden ve ezele diyerekten. Sonra 20 dakika kendini dinle dedi ama ben çok sevdim bu şeyi. Sadece ben büyük alimlere Allahu hu melik semihun kadirun kerim diye olan yükü söylüyorum. 20 dakikada söylüyorum. Hani doğru mu yapıyorum, yapayım mı, başka bir şey mi söyleyeyim? Onu sizden.
1: Peki efendim.
0: Tamam, teşekkür ediyorum hocam.
1: İyi günler.
2: Alo, iyi günler.
1: Buyurun, dinliyoruz.
2: Osman hocama sorularım olacak.
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
2: Hayırlı günler hocam, hayırlı cumalar olsun.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
2: Anlatabildiğim kadar kusura bakmayın hocam. Bu Allah'ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek diye bir şey var ya, imandan sonra sizin sohbetlerinizde dinliyorum da. Bunun ardında şöyle bir sorum olacak hocam. Şimdi benim oğlum bir Rus biriyle evlendi yurt dışından. Bunu ben her gün üzülüyorum. Acaba bunun imanı gitmiş midir bu kafir olduğu için? Bununla ne sevdiği için, evlendiği için gitmiş midir diye. Anne olaraktan üzülüyorum her gün. O bilseydi yapmazdı zaten. Bilmediği için oldu böyle.
1: Peki efendim.
2: Bundan sonra hocam bir de yani bunun imanı, ben de bunun dini nikahına bunlar ayrılmıyor diye yardım etti. Kötü çığır açanlar aynı günaha dahil oluyor diye. Ben de bunların günahından mesuliyetim var mı? Buna hangi kitabı vermeliyiz? Mesuliyetten kurtulur muyuz?
1: Peki efendim.
2: Hocam dualarınıza talibim hocam.
1: Estağfurullah.
2: Hayırlı günler olsun.
1: Hayırlı günler efendim. İyi günler.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Merhabalar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun.
3: Hocam, benim şöyle bir sorum olacaktı. Benim dayımın hanımı vefat etti. Çocuk 11 aylıktı. Ona da annem bakmaya başladı 11 aylıkken. Son çocuğu, erkek çocuğu sünnet ettirir devlet hastanesine. Fakat çok az sünnet etmişler. Şu anda çocuk 5 yaşında hocam. Tekrar sünnet ettirilmesi gerekiyor mu? Çünkü yeterli değil yani. Hani görünüşte çok az kesmiş. Bunu soracaktım. Bir de sizlerden dua istiyorum. Sınava gireceğim hocam.
1: Rabbim hayırlı neticeler ihsan etsin efendim.
3: Teşekkür ediyorum. Peki. Hayırlı cumalar, iyi günler.
1: Buyurun hocam. Başka? Yok herhalde. Yok. Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumalarını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizden nasip eser eylesin inşallah teala. Ayrıca şu anda radyosunun başında bulunan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve ayrıca Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Hepimizi son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin.
4: Amin. Amin.
1: Efendim ilk dinleyicimiz cenaze namazına dedi, çocuğun dedi ki neden aminle başlanıyor, aminle bitiriliyor. Cenaze namazına aminle başlanmaz, aminle de bitirilmez. Piyasada yapılanlar doğru değil. Aminle başlanmıyor. Yanlış yapıyor. Çocuk nerede gördüyse, nerede duyduysa onu. Öyle bir hüküm yok kitaplarda, öyle bir şey söz konusu değil. Peki cenaze namazına iki rekat namaz gibidir. Fakat rükû ve secdesi yoktur. İki rekat namaz gibidir. Ayakta kılınır, dört tekbirdir. Yani bunların arasında amin hiç geçmez. Eğer cenazeye iştirak edenler kalabalıksa geride bir mübelli der ki Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyit için duaya veya kısaca Allah için salata, meyit için duaya. Uydum hazır olan imama denir. Evet. İmam tekbir alır. Sübhaneke ve Celle Senaik'te beraber okunur. Sonra işte cenazede okunacak dualar var. Bilmiyorsa Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle de okuyabilir. Tekbir alır. O sana yine orada cenaze namazında okunacak dualar var. Bilmeyenler Rabbena atina Rabbena fili'yi de okuyabilir. En son tekrar işte dördüncü tekbir alınır. Orada da cenaze için bildirilen dualar var. Peki bilmezse Allahümme afirleh, Allahümme afirleh diye de dua edebilir. Rabbena fili'yi de okuyabilir. Dördüncü tekbir alınca önce sağa selam verir, sonra sola selam verir. Bu kadar. Başka bir şeysi yok cenaze namazının. Hocam, amin hiçbir yerinde yok.
4: İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik.
1: Özür dilerim. Biz atladık.
4: Evet.
1: Salli barikler okunur. Yani son şeyde Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle okuyabilir.
4: Üçüncü tekbirden sonra.
1: Üçüncü tekbirden sonra. Dolayısıyla yani cenaze namazının ne başında ne sonunda aminle başlanmaz. Tekbirle başlanır. Müezzin sadece ikaz eder. İşte Allah için salata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama deyin, böyle niyet edin. O ikazdan murat o. Ve cenazenin başında konuşma yapılmaz.
4: Şimdi konuşma yapıyorlar.
1: Bidattır.
4: Şey yapın.
1: Hele bazılar bu meseleyi bildiği halde efendim işte cenaze başında konuşma yapılmaz ama biz bir bilgi vermek için falan diye bakıyorsun, yarım saat konuşuyor.
4: Evet.
1: Ya arkadaşım aynı şekilde zevk mi alıyorsunuz? Yani önünüze insanlar böyle çıkınca orada illa ben konuşayım falan. Emel abiler Allah rahmet eylesin bir şey buyuruyorlardı. İnsan kitaplarda var bu. İnsan gençliğinde nefsinin yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş.
4: Evet.
1: Yani illa aynı şekilde bana baksınlar, ben konuşayım falan şeyler de öyle. Camide cemaat susuyor tabii, oturuyor falan. Vaiz kürsüye çıkıyor. Anam bir atıyor. Ya sen kimsin? Haddini bil ya. Karşındaki aynı şekilde. İmamsan bile kitaplarda açıkça yazıyor. Ya, bakıyorsun bunun içerisinde yaşlı var, hasta var. Onun sana yolcu var, hemen gidecek olan var. Buraya görünce imamın dediği olur. Yok ya. Bir gün birisi çıkar dövüverir seni. Hatta Peygamber Efendimiz sabah Aleyhisselatü Vesselam yoldan gelmiş. Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi akşam namazına gidiyor. İmam olan Eshab-ı Kiram da uzun okumuş. O da gidiyor, ya Resulallah diyor, bu şart mı? Ben yoldan geldim, yorgunum diye ayakta duramıyorum falan. Çağırıyor Resulullah Efendimiz, azarlıyor onu. Arkanda hasta var, yolcu var, acil işi var. Ha kendi başına istediğin kadar şey yap. Efendim işte ben sohbet edeceğim. Ya seni dinleyecek adam 3-5 kişi neyse gelirse, yani dinliyorsa, soru da soruyorsa şak, yoksa koyunun kaval dinlediği gibi şöyle bakıyorsa, sen de coşuyorsun, anlatıyorsun, sonra soruyorsun, ne anlattı bu adam? Hiç. Adam bir tane konferans vermiş de konferans içinde bir yerde bir eşek kelimesi geçmiş. Sonra onu dinleyenlerden birisine sormuşlar, ne anlattı? Eşek dedi demiş, tamam. O kadar yani. Dolayısıyla ben Emel abilere dikkat ettim. Emel abiler böyle toplu yerlerde 20 dakikaya katiyen geçmezlerdi. Ya işte sen de şahitsin. Aşağıda VIP'te böyle düğün mühün falan olduğu zaman mübarek gecelerde falan yemek veriliyordu ya.
4: Evet.
1: O zamanlar dikkat ediyorum falan. Yemek. Yemek duası. Emel abinin konuşması. Hepsi. Bir saat işte bitiyordu. Saat 7 tık Emel abi orada. Ve şimdi düğün daveti. Saat 7'de başlayacak. Gidiyor 8 oluyor, yok 9 oluyor, yok 10 oluyor. Yiğit arkadaş, ben zamanımı senin için niye öldüreyim ki? 7 dediysen 7'de başla. Anca geliyorlar. Senin anca zaten aynı şekilde onu alıştırdın ya. Sen 7'de başlamıyorsun. 7'de başlamadığın için davet ettiğin kimseler de ya 9'dan önce başlamaz ya, baş ver falan. O da geliyor. Değil mi?
4: Evet.
1: Sen 7'de başla. Efendim yetişemezse, kusura bakma biz 7'de başladık, yemeği bitirdik, dua ettik, gidiyoruz. Allah'a bak. Bitti. Bu bir iki sefer olursa o zaman aynı şekilde patır patır gelir. Ya burada aynı şekilde bazen yaz günler olunca burada vazifeli alan arkadaş cuma namazlarını yazın kendisi gidiyordu, vekaleten bize bırakıyordu falan. Bir arkadaşım birisi söylüyor, diyor ki cumayı kim kıldıracak? Osman Ünlü diyor. Ha diyor, o diyor taviz vermiyor. Vakit girince hemen başlıyor. Evet, o mu diyor? Ya biraz daha konuşur veyahut da biraz daha aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okur, uzatır. Hayır. Orada taviz verince. Sen şahit oldun mu hiç Emen abinin? Mesela diyelim ki aşağıda VIP'de bir düğün var, yemek var. Yedi dendi. Emen abi yedi dendi pat orada ya. Değil mi?
4: Evet.
1: Yediği bir geçi değil. Yedi de tam orada. Ondan sonra Emen abinin yaptığı. Yemek yiyorsun. Arkasına dua yapıyorsun, arkasına konuşma. Şimdi bakıyorsun falan. Düğün yemeklerinde. Efendim işte bir ilahi söyleyelim. Bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Efendim şeyi konuşmayı şeyden sonra yemekten önce yapalım. Emen abi yemekten sonra yapıyor. Sen nereden çıkardın bunu yemekten sonrayı?
4: Evet.
1: Yemekten sonrayı. Yani insan bakıyor da bidatlar nasıl çıktı? Aha böyle çıkıyor işte. Gözüyle gördü. Emen abinin yaptığını yaptı falan. Ondan sonra gene kafasına göre hareket ediyorlar. İsmi, cismi, adı, künyesi ne olursa olsun. Cenaze namazlarında da. Bakıyor falan. Konuşuyor. Kabrin başında bile konuşuyor. Ya arkadaşım bunun cenazeye bir faydası yok ki. Bidat diye yazmışlar. Aynı şekilde saatte bir neydi. Açıkça yazılı bu. Bunu kim yaparsa yapsın. Yanlış yapıyor.
4: Evet.
1: Efendim niyetim. Niyet kurtarmaz ki. Ya şimdi sen bir bardak viski içiyorsun. Benim niyetim efendim işte böyle uyanık olayım falan. Kurtarır mı bu?
4: Yok. Kurtarmıyor.
1: Ya haram emek kurlarda bidatlarda niyet olmaz. Niyet. İnnemel amalu bin niyet. Hadis-i şerifi. Onu İmam Rabbani Hazretleri de Saad-ı Tebili'de Hüseyin Hilmi Efendi'de çeşitli kitaplardan rahmetullahi teala aleyhime şahin kitaplardan nakil yaparak namazda, oruçta yani hayırlı işlerde niyetine bakılır buyuruyor. Bunu ne niyetle yaptın? Yoksa haram işlerken, söverken, yalan söylerken, gıybet ederken, dedikodu yaparken onun niyetine bakılmaz.
4: Evet.
1: Bitti o. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla efendim yani oradaki o yanlış, bak çocuğun kafasında karışmış, karıştırmışlar. Evet. Yarın mahşer günü bunu yapan, bunu yapan şimdi çok kimsenin kafasını karıştırdı. Belki de çocuk ya bu böyle diyor, bu böyle diyor dedi. İtinden uzaklaşırsa bunun hesabını bunu yapanlar ahirette verirler. Efendim benim çok amelim var. Kurtarmaz. Mesela anne baba kendisine baskı diyor. Çocuğa hiçbir şey öğretmemiş. Kur'an-ı Kerim öğretmemiş. Ondan sonra dinini bilen kimselerle arkadaş yapması için gayret etmemiş. Dua etmemiş. Mahşer günü diyelim ki hadi kurtardı falan. O çocuk diyecekmiş ki bu benim annem babam bana öğretmedi. Bunları da isterim. Çocuk cehenneme gidiyor. Allah-u Teala buyurmuş ki meleklere annesini babasını da gönderin cehenneme.
4: Evet.
1: Ya kurtarmaz o iş. Kurtarmaz o iş. Ya hiçbir şey yapamazsan, hiçbir şey yapamazsan dua et. Mesela Emel abiler şey buyuruyorlardı. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplardan başka da şu anda yok. Bu kitapları bedenen dağıtman şart. Dağıtamadın. Dağıtanlara aynı şekilde maddeden yardım ederek iştirak etmen şart. Efendim bedenen yapamadın. Peşlesin. Maddeden de fakirsin. Yok bir şey. O zaman Emel abiler buyuruyorlardı ki elini aç. Ya Rabbi Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenler muvaffak eyle, muhafaza eyle, sihirden, nazardan, büyüden neyse muhafaza eyle diye dua et. Dördüncüsü olma derdi. Dördüncüsü olma. Bu işin şakası yok. Oturup da ahkem kesip de efendim ya ya falan biz işte diyoruz da biz anlatıyoruz da ya anlatıyorsun seni tesir eder mi etmez o da meçhul bir şey. Efendim dolayısıyla Saadet-i Ebediye'de mesela şu anda bu dinleyicimiz bizi dinliyorsa Saadet-i Ebediye'de cenaze namazı bahsi var. Kendi de anlatmasın.
4: Orayı okusun.
1: Atsın orayı okusun. Çocuk baş başa kalsın. Gel yavrum diyorsun şurayı bir okuyalım. Cenaze namazı. Neymiş ne kadarmış nasıl kılınıyormuş. Namaz kitabında da var cenaze namazı var.
4: Evet.
1: Değil mi?
4: Evet.
1: Efendim murakabe nedir? Şimdi şeylerde tasavvuf kitaplarında çok geçer. Murakabe bugünkü bizim anladığımız şekilde kendini sorgulamaktır. Kendini sorgulamaktır. Nasıl sorgulayacak? Ya Allah-u Teala beni insan yaratmış. Ve bu kadar yarattığı insanlar içerisinde lütfetmiş, ihsan etmiş. İslamiyet'i tanımamı nasip etmiş. İslamiyet ne etmiş? Üç fırkaya ayrılacak. Allah-u Teala bana ehl-i sünnet itikadını ihsan etmiş. Ve ayrıca Allah-u Teala bana sevdiklerini, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Sesili Aliye Büyükleri, Sofya Aliye Büyükleri, ehl-i sünnet alimlerini tanıttırmış, sevdirmiş. Peki bunlar ne buyurmuş? Kitaplarında var. Peki ne yapmam lazım? Okumam lazım. Sonra öğrendikten sonra bunu tatbik ettim, hayata geçirmem lazım. Ondan sonra da oturup aynı şekilde kendi kendine mesela Şahna Çönt Patini Buharı Kutusu sözleri, her gün kendisini 20 defa ölmüş, kemperlenmiş, mezara konmuş düşünürmüş. Her gün 20 defa kitaplarda buyuruyor. Ölümü o şekilde düşünmek lazım. Ben ölümden çok korkuyorum. Sen korkuyorum diye Azrail İslam, ya bu korkuyor, bununkine, bunun ruhunu almayalım mı diyecek. İstediğin kadar korkunun ecele faydası yok diye bir söz var ya.
4: Evet.
1: Nasıl? Aynı şekilde öleceksin. Peki hesaba çekilecek misin? Vallahi de billahi de tallahi de. Bu kesin. Bizi yaratan, bize rızık veren bunun hesabını soracak.
4: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sinir hastalığının en iyi ilacı. Bütün hastalıkların başı sinir sistemidir. Çünkü bütün organları çalıştıran sinir sistemidir. Sinir sistemi de vücudun baş kumandanı olan kalbe tabidir. O halde sinir sisteminin düzgün çalışması için kalbin ferah olması lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kalbinizin şifa bulmasını, ferahlamasını istiyorsanız beni zikredin, Allah deyin buyuruyor. O bakımdan sinir hastalığının en iyi ilacı Allah demektir. Yani onu hatırlamaktır. İki türlü şifa vardır. Biri kesin, diğeri şüphelidir. Kesin olan, yani iyileştirme ihtimali %100 olan ilaç Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen bu Kur'an şifadır buyuruluyor. İyi gelmesi ümit edilen diğer ilaçsa bildiğimiz tıbbi ilaçlardır. Bunların içinde de kesin olanlar vardır. Peygamber Efendimiz bazen sadece tıp ilacı kullanırdı, bazen sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden istifade ederdi. Bazen de her ikisini birlikte kullanırdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bir harfinde 100 bin derde 100 bin şifa vardır buyuruyor. Yani bir kimse Arapça elif harfini yazıp suya koysa ve içse şifa bulur. Ya besmeleyi yazarsa? Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında biri gelip, ''Ya emir el müminin, baş ağrısından ölüyorum.'' diye durumunu arz eder. Hazreti Ömer içeriye gider, bir kağıda bir şey yazıp kağıdı katlar ve ''Bunu saçının arasına koy, dikkat et başından düşmesin ama kağıdı sakın açma.'' buyurur. Başı ağrıyan kimse de açmayacağına dair söz verir. O kimse her ne zaman kağıdı başına koysa ağrısı kesilir. Fakat çıkardığı zaman ağrı tekrar başlar. Bu epey zaman bu şekilde devam eder. En sonunda bir gün içine kurt düşer. Kendi kendine bu nasıl bir şey ki başıma koyuyorum ağrı geçiyor, çıkarıyorum başım çok feci ağrıyor diye düşünür. Etrafta kimse var mı diye baktıktan sonra kağıdı açar ve Hazreti Ömer'in besmeleyi yazmış olduğunu görür. Fakat kağıdı açarak verdiği sözden döndüğü için artık o kağıttan istifade edemez. Onun için hikmetini anlamasak da büyüklerin nasihatlerine uymak lazımdır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim mutlak şifadır. Ama ondan istifade etmek öğrenmeye değil, hiç şüphe etmeden inanmaya bağlıdır. Allahü Teala saf ve temiz insanların kalbine güzel şeyler ilham eder. İlham melekten, vesvese ise şeytandan gelir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine biri şikayette bulunur. Efendim kalbime çok kötü vesveseler geliyor der. Bunun üzerine Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, şeytanın işine biz mi karışacağız? O vazifesini yapıyor, sen de vazifeni yap. O sana vesvese veriyorsa sen de Allah de buyurur. Büyük zatların kitabını okumalı, kelime-i tevhid söylemeli, yani Allah'ı hatırlatacak bir şey yapmalı. Çünkü Allah kelamı olan yerde şeytanlar duramaz. Büyüklerden bir zat, herhangi bir işe besmeleyle başlayan mutlaka başarılı olur. Besmeleyle başlanan hiçbir işin sonu kötü olmaz, mutlaka iyidir buyururdu. Bismillahillezi la yedirru ma asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemai ve huvessemi'ul alim hadisi şerifi. Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işitir ve bilir demektir. Bu duayı sabah akşam besmele çekerek 3'er defa okumalı. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar her türlü beladan emin olur. İmam Rabbani Hazretleri de Allahü Teala 4 kul okuyanı insanlardan ve cinlerden gelecek her türlü sıkıntıya karşı korur buyuruyor. 4 kul Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Mektubat-ı Rabbani'de ilaç kullanan içindir. Başkası ne kadar dua ederse etsin, bizzat hastanın okuması ve o ilacı içmesi şarttır buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir hasta Yunus aleyhisselamın La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin duasını 40 defa okursa şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa bütün günahları affolur. Kendisine dert ve bela gelende bu duayı okursa sıkıntıdan kurtulur. Derdi, sıkıntısı olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü insanlar başkalarını sıktıkça Allahü Teala da onları sıkıyor. Halbuki insanlar diğerlerini ferahlandırsalar Allahü Teala da onları ferahlandırır. Biz Allahü Teala'nın kullarına karşı nasıl davranırsak Allahü Teala da bize öyle muamele eder. Unutmayalım ki yaptığımız her hareket sonunda bize dönecektir. Bundan kurtuluş yoktur. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak yine bize dönecektir. O halde eden kendine eder.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümden sorularımız vardı hocam, buyurun.
2: Şimdi ikinci dinleyicimizin bir suali var. Hubbubillah, buğdubillah. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Yani de siz bunu anlatıyorsunuz dedi. Ama dedi benim oğlum dedi bir Rus kızıyla evlendi. Şimdi Müslüman değil dedi. Böyle olunca da onun imanına zarar verir mi? Dinleyicimiz açık net bir şekilde sordu. Şimdi bu konu kitaplarda anlatırken iki yönlüdür. Bir, anne baba çocukla hiç ilgilenmemiştir. Oğluyla kızıyla. Çünkü bize geliyor, sen de şahitsin.
1: Evet.
2: İşte oğlan bir Rus kızıyla, bir bilmem aynı şekilde Çin kızına aşık, Japon'a aşık. Hele Çin, Japon olunca Rus gene Hristiyandır, behle el kitaptır da. Çin, Japon, Tayvan. Yani buralar putperest. Bunlarla evlenmek caiz değil. Sadece İslamiyet'te erkek o da gayrimüslim kadınlardan, ehli kitap olan kadınlarla, kızlarla evlenmesi caizdir ama mekruhtur. Caizdir, mekruhtur. Efendim Osmanlı Selçuk döneminde Müslümanlar güçlü olması sebebiyle gayrimüslim hanımlarla da aynı şekilde izdivaç yapıyordu, fakat çocuk senin kontrolündeydi. Şimdi mesela diyelim ki bir İrlandalı kadın evlendi. Çocuk şey yaptı falan, bir mahkemeye veriyor. Şak diye çocuklar alıp gidiyor. Aha baba sensin ama çocuklar Hristiyan. Değil mi?
1: Evet.
2: Efendim işte efendim bana yok işte. Hani Halep oradaydı, Arşın burada ya. Değil mi? Meydana gelen hadise bu. Dolayısıyla gayrimüslim bir kadınla evlenmenin, herhangi faydası yok. Efendim işte öyle değil de. Türkiye'den de aynı şekilde, bırak aynı şekilde ehli kitap olması. Mürtet bir sürü kadın ve kız var. Hiçbir dine inanmıyor. Kitapsız kafir yani. Bunlarla evet. Da evlenilmez. Ama ben aşık oldum. Neyine aşık oldum be? Neyine aşık oldum? Hafizine. 3 gün sonra aynı şekilde seni de aynı şekilde boynuzlar ve çeker gider. Ondan sonra da sen hapse, o da mezara gider. Değil mi?
1: Evet.
2: Olacak olamadı. Çünkü mürtettir. Onu bağlayan hiçbir kayıt yoktur. Kitapsız kafir çünkü. Kitaplı kafir gene hani Allah der falan, belki falan diye dizginleyebilir. Ama kitapsız kafirin hiç yok. Onun için bir erkeğin kitapsız bir kafir ve kitapsız kafir olan bir kadınla, bir kızla evlenmesi iman tehlikeye sokar. Peki Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın kitaplı kitapsız bir erkekle evlenmeye niyet ettiği an kafir olur buyuruyor. Niyet ettiği an kafir.
1: Evet.
2: Yani ölçü bu. Şimdi diyelim ki çocuğuna dini bilgi verdi. Sonra da çocuk nefsini oyun çekti gitti. Burada anne baba mesul olmaz. Ha, o zaman yapılacak şey dua etmek. Belki hayra vesile olur. Mesela bu dinleyicimizde olduğu gibi. Ha, dua etmeye devam etsin. Hani hangi kitap verelim falan. Önce oğlun namaza başlasın. Önce oğlun İslamiyeti yerine getirsin. Yani o kız baksın. Huyu, suyu, ahlakı onu cezbetsin. Şiirlerle menkıbelerde Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında olan bir hadise nakledildi. Neydi o hadise? Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gece işte Medine-i Münevvere'nin yani dışında bir kervan gelmiş, orada konaklanmış. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an hazretlerine gidiyor, diyor ki böyle böyle bize bunlar emanettir. Dolayısıyla bunlar gayrimüslim ama bunların malları canları da şu anda bizim elimize geldikleri için emanettir. Kalk başlarında duran nöbet tutalım. Şimdi bir tanesi fark etmiş bunları gece nöbet tuttuklarını. Takip etmişler, camiye geliyorlar. Ondan sonra araştırıyorlar, Hazreti Ömer olduğunu anlıyorlar. Aha diyor, koca devlet başkanı bizi diyor sabaha kadar aynı şekilde şey yapmış, malımıza canımıza zarar gelmesin diye bekçilik yapmış bize. O zaman diyor bunlar dini hak. Tamam, Müslüman oluyor.
1: Evet.
2: Bu davranış önemli. Sen şimdi Hani vardı ya TGRT'nin çevirdiği bir Danimarkalı gelin diye.
1: Evet.
2: Müslüman ol, Müslüman ol falan. Müslüman oldu kızcağız, araştırdı, örtündü, şey yaptı falan. Onun kocası beş vakit namaz kılmaya başlayınca ya Müslüman ol dedi de bu kadar da değil. Yani bizim gibi ol, namaz niyaz yok, içkiyi iç, ondan sonra her türlü haltı ye. Öldüğün zaman da caminin önüne getirsinler, cenaze namazını kılsınlar. Ya zaten aynı şekilde iman gitmişsin de kafir olarak gittin. Caminin önünde cenaze namazını kılsan da sana faydası yok ki.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla önce bu oğlanın İslamiyet'i bilmesi, İslamiyet'i tatbik etmesi ve dua etmesi lazım. Bu kadın da dua etsin. Hem oğluna hem aynı şekilde gelinine Rabbim hidayet nasip etsin inşallah Teala.
1: İnşallah.
2: Dedi hangi kitabı verelim? Önce sen kendini bir sevdir. Yani senin davranışını sevsin falan. Aa kızım ben bu kitabı okudum falan. Rusçasını var çünkü hakikat kitap evinde.
1: Rusça mesela kitaplar var.
2: İman, İslam onu aynı şekilde verir. Ondan sonra şeyi verir. Kendisi Hristiyansa Hristiyanla İslamiyet'i karşılaştırması babında bu Diyarül Kulüp cevap veremedi. İsmiyle yayınladı Hüseyin Hilmi Efendi onu. Harput-i Sakıbendi'nindir o kitap. Diyarül Kulüp'tür orijinali. O kitabı ver. Onun da aynı şekilde kitap evinden sorulur. Rusçası varsa o da aynı şekilde verilebilir. Gelelim efendim. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, Allah iş nasip etsin diyecek herhangi bir şeyimiz yok. Gelelim efendim. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dayımın dedi hanımı vefat etti. Çocukları var dedi. Annem aldı ona bakıyor dedi. Küçükken dedi onu dedi sünnet ettiler dedi. Fakat işte sünnet küçükken sünnet edilmenin bu tehlikesi de var. O anda mesela iyi mütehassıs birisi değilse yaşı büyüdükçe o bölgede aynı şekilde büyüme ve gelişme olabileceğini bilemeyen doktordur, tıbbı bitirmiştir ama bilmiyordur. Veyahut da aynı şekilde sünnet yapıyordur ama yaşı kemale gelmiş. Şimdi şeyde kitaplarda 7 ile 12 arası buyuruluyor. Yani erkek çocuğu tane sünneti. Hatta 12'ye bile vardı ama bu erme durumu söz konusu olabilir. 7, 9, 11 yaşlar arasında aynı şekilde sünnet edilmeli. Küçükken hatta 5 yaşındaki çocuk da aklı başındadır. Şey yapabilir, erer yani. Ama yani çocuk bir yaşındayken 6 aylıkken sünnet ettirirsen ileride büyüyünce bu çocuk hani arkadaşları emsalleri sünnet oldukça der ki ben niye sünnet olmuyorum? Hatırlamıyor ki onu.
1: Evet.
2: Hatırlamıyor. Onun için hatırlayacağı şekilde hatırlayacağı zaman dilimi İslamiyet'in bildirmiş oldu. Yani ki hastalık sebebiyle müdahale edildi. Sünnet oldu. Şimdi hani dedi orada bir noksanlık olmuş. Tekrar sünnet edilmesi gerekir mi? Çocuk sünnet olmuş. Ancak bu işte mütehassıs olan bir doktora gidilir. Doktora gösterilir. İleride buna bir zarar verir mi? Değil mi? Ona o karar verecek. Bizim aynı şekilde karar vermemiz veya söylememiz o uygun değil. Biz sadece sünnet edilme emrini kitaplarda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği kitaplara yazılmış o bilgiyi naklederiz. Onun dışındakini bizim söylememiz aynı şekilde uygun olmaz. Şimdi hangi mesele olursa olsun bir kimse kendi kafasına göre yorum yaparak söylüyorsa bunun isminin başında prof doktor varsa da at çöpe. Efendim işte bilmem Diyanet'te bilmem ne mütehassıs bilmem neyse kendi kafasına göre yorum yapıyorsa bunu da at çöpe. Efendim sarığı sakalı cübbesi var kafasına göre söylüyorsa at çöpe söylediğini. Kitap yazdıysa kitabını da at. Çünkü din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Dolayısıyla bunu Müslüman mütehassıs bir doktora gösterir. Müslüman mütehassıs doktor bunun bir zararı yok derse no problem. Efendim bu zararlıdır. Hani o fazlalığı da alalım derse ona bağlı.
1: Evet.
2: Yoksa efendim ben bunu yapayım mı yapmayayım mı? Biz o meseleyi bilmeyiz. Herkes kendi mütehassı olduğu meselede aynı şekilde söz sahibi de orada kalsın.
1: Hocam bir dinleyicimiz sormuş. Kardeşime düğününde zekatımı olarak altın verebilir miyim diye.
2: Bahattin Bey verilmesine verilir. Ancak orada bir handikap var.
1: Evet.
2: Orada bir handikap var. Çünkü zengin olma ihtimali söz konusu olabilir. Gelen hediyelerle.
1: Evet.
2: Gelen hediyelerle, takılan takılarla. Hiç kimse daha bir şey yapmadan, kardeşi dinen fakirken.
1: Evet.
2: Götürüp aynı şekilde bu zekatını demeyecek ama. Hediye emdirsin. Çünkü zekatın bir tek farzı var. O da malının, paranın kırkta birini ayırırken Rabbimin emri olan zekat niyetiyle diye niyet etmesi gerekir. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapması gerekmez. Bu sebepten dolayı ister oğlan kardeşi olsun, ister kız kardeşi olsun, düğün yapacaklar. Hadi oğlan kardeşi düğün yaptığı için borca girmiş olabilir. O borçlu olduğu için ona rahatla verilir. Ama gelin ise o
1: kız
2: kritik.
1: Kız kardeşi ise kritik.
2: Çünkü gelen altınlar 96 gramı geçtikten sonra bu götürür de zekat olarak verirse zekat olmaz. Sadaka olur.
1: Evet.
2: Hediye olur, sadaka olur.
1: Hocam bir dinleyicimiz de babam gençti, kazada vefat etti. Vefat edeni nasıl görürseniz öyle diyorlar. Doğru mudur? Babam iri yapılı, heybetli olmuştu. Azap görmediğini, sadece iki kişinin onunla uğraştığını söyledi diye bir soru sormuş, böyle bir rüyasında öyle görmüş.
2: Rüyalarla amel edilmez.
1: Evet.
2: Şeytan girebilir, çok düşünmüşsündür. Şeytanın aldatması da olabilir. Efendim babamın suretini, oho, babanın suretini de girebilir, ananın suretini de girebilir. Ölürken bile gelir. Allah-u Teala o imkanı ona vermiş. Bir kere azap görmemesi için bir, beş vakit namazını kılıyor muydu? Ramazan orucunu tutuyor muydu? Zekat veriyor muydu? Yalan söyleyip söylemediği, gıybet edip etmediği, kul hakkına, hayvan hakkına dikkat edip etmediği, bunlara riayet ediyor muydu? Yok, babam içki de içerdi, namaz da kılmazdı. Ama ben onu çok mübarek gördüm. Yok ya. Şeytan aldatmıştır, başka bir şey değil. Olmaz öyle şey.
1: Evet.
2: Olmaz öyle şey. Ha diyeceksiniz ki efendim kestirip atıyorsun. Şimdi bak değil mi? Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde Allah-u Teala kanununu bildiriyor. Yani Hüseyin talimleri böyle bildiriyor. Kanun-u Rabbani ifadesini kullanmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh kullanmış tabiri. Kanun-u Rabbani. Yani Allah-u Teala'nın kanunu. O Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan kimdi? Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam. Bunun için de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki eğer kardeşim ahirete bırakılacak olursa ahiretteki azaba takat getirmek çok zor.
1: Evet.
2: Ahiretteki çok zor. Ama dünyada hasta olursun, ağrılar çekersin, fakir kalırsın, iflas edersin, kimse itibar etmez, hakir duruma düşersin. Yani bunların hepsi senin günahlarına kefaret olur. Günahlarına kefaret olur. Ahirete inşallah bir şey kalmadan da gidebilirsin. Kendi de aklı başına gelsin, tövbe istiğfar edersin. Dolayısıyla hani bir şey var, yeri geldi söyleyeyim. Gelmiş birisi bir hoca efendiye, hocam demiş benim babam demiş cuma günü öldü. Demiş namaz kılar mıydı? Yok ama demiş cuma günü öldü. Oruç tutar mıydı? Tutmazdı ama cuma günü öldü. Peki yalan söyler miydi? Söylerdi ama cuma günü öldü. Tabii hoca efendinin de burasına gelmiş. Valla demiş cuma günü bir şey yapmazlar, doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Ama demiş cumartesi günü de anasını ağlatırlar onu. Tabii.
1: Ondan sonra öbür cumaya kadar anasını ağlatırlar.
2: Belki de devamlı yaptıkları. Dolayısıyla efendim işte birisi rüyada görmüş. Rüyada gören kimse namaz kılar mı? Kılmaz. Salla gitsin onun rüyasını, evet. Tamam mı? Salla gitsin. Dolayısıyla dinimiz zaten rüya ile haber edilmez diye de açıkça bildirmiş.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça dolu bir bültenle beraberiz. Hızlıca başlıklara bir bakalım, sonrasında hepsini detaylandıracağız. Sabah saatlerine gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik ziyareti var Suudi Arabistan'a. Sabah saatlerinde hareket ettiğini söyleyelim. Birazdan bu günübirlik çalışma ziyaretinin detaylarını alacağız. Ama şunu da hemen söyleyelim. Bu başlıkta esasında Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle alakalı bölgesel güvenlik için üçlü anlaşma. Hangi ülkeler arasında bu üçlü anlaşma, onu da hemen ifade edelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma maksatlı üçlü anlaşma olduğunu söyleyelim. Tabii buradaki asıl hedef İran'da yaşanan gelişmeler sevgili izleyiciler ve bu savaş nedeniyle bölgenin tehdit altında olması. Tabii bu konuların hepsi masaya yatırılacak ve bir anlaşma savunma anlamında gerçekleştirileceğini söyleyelim. Ve Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon var. 15 kişinin gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Ve soruşturmanın gerekçesini de rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma olduğunu ifade edelim. Ve emeklileri son derece yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Daha öncesinde açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı ile ilgili farklar bugün, yani 7 Ağustos tarihi itibariyle artık hesaplarda. Birazdan detaylarına bakacağımızı söyleyelim ve başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları alacağız. Arkadaşımız Merve Şahin'e hızlıca dönüyoruz. Merve, kolay gelsin. Ziyaret çok önemli. Tabii ki bir anlaşmadan da az önce bahsettik. Tüm bunların detaylarını senden alalım.
1: Yapra Kırkayalı, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça önemli ve kritik bir görüşme olacak Suudi Arabistan'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları. Bugün Ankara'dan sabah saatlerine, saatler 7.30'u gösterdiğinde uçağa havalandı Suudi Arabistan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii ki önemli bir görüşme ve anlaşma olacak bu ziyaret kapsamında. Aylar öncesinde hazırlanıyordu aslında bu anlaşmanın hazırlıkları, aylar öncesinden yapılmaya başlanmıştı. Sabahın erken saatlerinden belirttiğim gibi gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma ittifakı anlaşması imzalanacak ve anlaşmanın ismi de oldukça dikkat çekici belirlendi. Bu anlaşmanın ismi de Mekke anlaşması olacak. Bu anlaşmanın ismi de oldukça önemli. Orta Doğu'da son dönemde bölgesel gelişmeler düşünüldüğünde bu anlaşmanın oldukça kritik olduğunu da yorumlamakta fayda var aslında. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında yeni bir savunma ittifakı oluşturulması planlanıyor. Belirttiğim gibi aylar öncesinden yapılan bu hazırlık artık bugün nihayete kavuşmuş olacak. Önemli güvenlik kaynaklarından edinilen bazı bilgiler de var. Hemen onlara da değineyim. Anlaşmanın en önemli maddesi şu: ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış olarak sayılacak. Orta Doğu'daki son gelişmeler düşünüldüğünde ise bölgede yeni bir ittifakın oluşması da uzun süredir konuşulan başlıklar arasındaydı. Peki anlaşma neleri kapsayacak? Bazı önemli iddialar var. Onlardan birisi de şu: herhangi bir ülkeye yapılan saldırı anlaşmaya taraf tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Yani diğer ülkelerde saldırı yapılan ülkeye tüm askeri unsurlarıyla destek verecek ve anlaşma da yine hem Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi hem de NATO'nun 5. maddesini andırıyor. Bu da oldukça önemli bir detay. Ankara kaynaklarından bazı önemli açıklamalar oldu buna istinaden. Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamalarına karşı ortak bir iradeyi gösteriyor ve bu ittifak 3 devletin topraklarının güvenliğini yine sağlamayı ve bölgesel olarak da barışa katkı sunmayı da amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliğinde, bu da oldukça önemli bir detay ve bunu anlatmakta ve belirtmekte kesinlikle fayda var. Aslında anlaşmanın işaretinde kısa bir zaman önce, hemen senenin başına giderek baktığımızda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiğini görüyoruz. 15 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada 3 ülkenin görüştüğünü, ancak herhangi bir anlaşmanın henüz yapılmadığını ifade etmişti Bakan Fidan ve Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bölgesel bir güvenlik platformu olduğunu da ifade etmişti yaptığı açıklamada. Bugün 3 ülke arasında o anlaşma imzalanmış olacak. Karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık aşamalarında yine kapsayacak bu anlaşma. Anlaşma askeri tehditler karşısında da ortak bir iradeyi yansıtacak. Bu ittifak 3 devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırıcı yapmayı hedefliyor. Bölgesel istikrarın korunması için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor Ankara kanadında. Bunun NATO'nun 5. maddesinde andırdığını yine söylemekte fayda var. Ortak anlaşma resmileşmesi amacıyla da yine Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Muhammed Bin Selman Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Oldukça önemli bir görüşme olacak bu üçlü görüşme. Temasların ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik bir ziyaret, zaten yapılan bu ziyaret ardından Türkiye'ye dönmesi de yine bekleniyor. Gelişmeler oldukça
0: Merve özür dilerim. Araya girmek durumundayım. Çünkü sıcak bir gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da olduğunu bir kez daha sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Sabah çok erken saatlerde, saatler 7.30'u gösterdiğinde Suudi Arabistan'a hareket etmişti sevgili izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve geçtiğimiz dakikalar içerisinde de Suudi Arabistan'a geldiğini ifade edelim. Şu anda da karşılamadan görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Bu arada tabii oldukça önemli bir ziyaret, çok önemli bir anlaşmadan da bahsediyoruz. Mekke Anlaşması. Az önce detaylarını arkadaşımız Merve Şahin bizlerle paylaştı. Biz de birazdan değerli konuklarımızla da konuşacağız. Merve'ye bir kez daha dönelim eğer hattaysa. Eklemek istediklerin var mı Merve?
1: Yaprak Akyıldız, aslında süreç içerisinde son olarak şunu da dipnot olarak ekleyeyim. Pakistan ABD arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik birçok çabası vardı hatırlanacağı üzere. Arabuluculuk faaliyetleri de üstlenmişti. Yine Türkiye'de Gazze'deki barışı sonlandırmayı amaçlayan müzakerelere diplomatik rol üstlenmişti. İki tarafında bölge ülkelerinde yaşanan savaşları durdurmak için birçok çabası ve diplomatik teması olmuştu. Ve yine nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumundaki Pakistan ile de Suudi Arabistan'ın 2025 yılında ortak bir savunma paktını duyurduklarını ve bu kararın uluslararası alanda da geniş yankı uyandırdığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'la Pakistan'ın geçtiğimiz sene yaptığı bu anlaşma oldukça ses getirmişken, bu sefer Türkiye'nin de içlerinde olması, üç ülkenin de birlikte ortak bir savunma ittifakını oluşturması oldukça kritik öneme sahip. Belirttiğim gibi gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Merve aktarmış olduğum bilgiler için. Hemen sıcak gelişmeyi bir kez daha sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da sevgili izleyiciler. Şimdi detaylarını konuşacağız. Hem bu ziyaretin hem de az önce arkadaşımız Merve Şahin'in tüm detaylarıyla anlattığı anlaşmanın. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma alanında yeni bir işbirliği süreci gündemde. Aylar süren diplomatik temasların ardından gündeme gelmişti bu girişim. Ve bölgesel güvenlik açısından da oldukça dikkatle takip ediyor ki arkadaşımız Merve Şahin, tüm dünyanın da esasında bu anlaşmayı takip ettiğini söyledi. Geniş yankı bulduğunu da söyleyebiliriz. Peki bu yapının kapsamı ne olacak? Mısır'ın da sürece dahil olma ihtimali var mı? Tüm bu başlıkları güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Oktay Koç'la konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Yaprak Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii önemli bir anlaşma, stratejik bir anlaşma olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Siz nasıl genel anlamda yorumluyorsunuz?
2: Tabii baktığınız zaman genel olarak önemli bir anlaşma. Çünkü bölgede çok dinamik 3 tane kuvvet var. Bir kere Suudların bu süreçte çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını savunma ve diğer alanlarda, güvenlik alanlarında özellikle söyleyebiliriz. Ama sadece Suudlar açısından değil, Pakistan açısından da benzer problemler oldu. Biliyorsunuz Hindistan'la bir savaşları oldu. Bir çatışmacı süreçlerden geçtiler onlar da. Orasını öyle bırakalım. Türkiye Türkiye kendi içerisinde bu Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak, aslında bütün süreçlere müdahil olan bir aktör olarak ortaya çıktı ve aslında bu anlaşmanın da zemini Türkiye'nin sahip olduğu bu bölgesel güçle, ya da diyelim ki bölgesel stabilizasyon sağlayan, istikrar sağlayan gücüyle kendini gösterdi ve bu anlaşmayı aslında dediğiniz gibi çok çok uzun olmasa ama orta vadede bekliyorduk. Neden? Çünkü geçen seneden, özellikle bu İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan 12 gün savaşından sonra bölgede ciddi bir istikrarsızlık ortaya çıktı ve bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri olarak isimlendirebileceğimiz Katar gibi, Arabistan gibi, Ürdün gibi, Kuveyt gibi, mesela bu İrili Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Amerikan şemsiyesinden, güvenlik mimarisinden yeteri kadar yararlanamadıklarını gördüler. Dolayısıyla kendi güvenliklerini tesis etmek üzere, çünkü onlar için bir varoluşsal mesele bu. Bakınız, yani Arabistan'ın sahip olduğu enerji kaynakları çok önemli. Burada şimdi bu enerji kaynaklarını, Hürmüz'ü çalıştıramazsınız, Kızıldeniz'i çalıştıramazsanız dünya piyasasına ulaştıramazsınız. Ulaştıramazsanız da Suudi Arabistan'ın varoluşsal bir problemi karşımıza çıkar. Yani ülkenin bir anda çöküşe gitmesi gibi böyle bir mesele ile karşı karşıya kalırlar. İşte bunları aşma noktasında Suudlar ilk önce Pakistanlarla görüştüler. Demin hanımefendi arkadaşımızın söylediği gibi, muhabir arkadaşımızın söylediği gibi, Pakistanlarla bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma aslında geçen seneden bu seneye kadar devam eden bir anlaşmaydı, geçen senenin sonlarına doğru. Ve orada aslında bu anlaşmanın da, yani bugün imzalanacak olan Mekke anlaşmasının da, sizin de ifade ettiğiniz anlaşmanın da bir anlamda altyapısı oluşturulmuş oldu. Yani o anlaşmada aslında Pakistan'la Suudlar arasındaki, diyelim ki Suudi Arabistan'a yapılacak veya Pakistan'a yapılacak herhangi bir saldırıda devletlerin birbirine koruma kollama vazifeleri üstlenmelerini gerektiriyordu. Bugünkü anlaşma aslında demin de ifade edildi, biraz arka planı uzun. Mısır da bunun içerisinde olacaktı. Geçen seneden beri devam eden anlaşmalar, görüşmeler, hatta geçen hafta mesela Dışişleri Bakanları tekrardan bir araya geldiler ama Mısır nedense bu seferlik bunun dışında kaldı. Belki ilerleyen zaman içerisinde Mısır'ın da buna dahil olması söz konusu olabilecek. Tabii bunu değerlendirirken,
0: peki Mısır'da
2: sadece
0: dahil olabilir dediniz hocam. Önümüzdeki dönemde biraz daha genişleyerek başka ülkeleri de içine alarak devam eder mi? Çünkü gerçekten Orta Doğu'nun ciddi anlamda etkilendiğini düşünüyoruz. Yani yansımalarını da görüyoruz. Ekonomiden tutun da bir sürü başlıklarda etkileri maalesef olumsuz oldu. Diğer taraftan aklıma şu soru da geliyor. Bu tür ittifaklar acaba İşte Amerika, İsrail, İran'ı bir müzakere masasında toplar mı tekrar? Kesin bir sonuç bundan sonra alınabilir mi? Yani zorlayıcı etkisi olur mu? Ne dersiniz?
2: Kuşkusuz. Bakın, yani bölgede iki tane destabilizatör var. Bunlardan bir tanesi İsrail en başta, bir tanesi de İran. Hı hı. Bu bölge ülkeleri, Türkiye dahil, Pakistan dahil ve Körfez ülkeleri dahil, bunların hepsinde çok ciddi anlamda istikrarsızlık yaratıyor bu iki ülkenin mütecaviz tavırları. Şimdi, ya da davranışları ya da harekat planları. Şimdi bütün bunlara karşı bölgede sözü geçebilecek ülkelerin bir araya gelmesi çok önemli. İşte Türkiye bunlardan bir tanesi. Şimdi geçen seneden başlayan Pakistan'la Arabistan arasındaki ittifak bu sefer Türkiye'nin de dahil olmasıyla devam edecek. Birinci sorunuz, Mısır önümüzdeki süreçte dahil olur mu? Ben olacağını düşünüyorum. Hı hı. Neden? Çünkü bu ittifak sadece Orta Doğu'yu ilgilendirmiyor. Çünkü bütün ülkelerin, Mısır'da dahil olmak üzere, Afrika'da da operasyonları var, orada da çıkarları var. Türkiye'nin de biliyorsunuz Sudan'da, Somali'de ve birçok ülkede çok ciddi çalışmaları var. Şimdi bu çalışmaları düşündüğümüzde Afrika ayağında Mısır'ın bu işin içerisinde olmaması düşünülemez. Tabii ki Mısır'da aynı zamanda bir İslam ülkesi olması münasebetiyle bu çalışmanın ya da bu projeksiyonun ya da bu projenin içerisinde olması, bu anlaşmaların, sözleşmelerin içerisinde olması katiyetle bekleniyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu seferlik Mısır'ın dahil olmasını gerektirecek nedenler henüz tam olgunlaşmadı. Onun için biraz sürece yayılmış olabilir. Benim şahsi kanaatim, tabii bu bölgedeki istikrarsızlık üreten ülkelere karşı Amerika'nın stratejik temsilcisi altında Türkiye'nin ve Pakistan'ın operasyonel gücü, tabii Suudların da burada finansal gücünden bahsetmek gerekiyor ve yeraltı zenginliklerinden bahsetmek gerekiyor. Bunları bir araya getirerek çok güçlü bir pakt oluşturulmuş oldu. Ben bunun uzun soluklu bir çalışma olacağını düşünüyorum. Ama Şöyle de hemen çok çünkü baktığımız zaman Türkiye'de de çok iddialı ifadeler var. İşte bir 51. maddeye atıfla özellikle Birleşmiş Milletler şartının hani bir ülkeye saldırı yapılırsa diğer ülkeler kendi toprağında yapılmış gibi onu savunacak tarzında. Ama bu kadar kolay değil. Neden? Çünkü bir örneği var önümüzde. Pakistan'la Suudlar arasında bir anlaşma yapıldı biliyorsunuz. Geçen seneden beri yürürlükte. Ve Suudlar bu süreçte çok saldırıya uğradılar. İran tarafından özellikle. Ama Pakistan İran'a doğrudan bir müdahalede bulunmadı. Yani sadece müzakerecilik ve bu arada biraz da tabii İran'ı teskin etme. Özellikle Körfez ülkelerinin bazılarına Suudlar başta olmak üzere yapılan saldırıların kesilmesi noktasında bir baskı oluşturma yönüyle İran'la ciddi ilişkiler kurdular. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani böyle bir anlaşma yapıldı, hemen işte diyelim ki askerler diğer ülkenin toprağına girecek veya orada savaşa girecek gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun, demin arkadaşımız da ifade etti, 5. madde Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi, bunlar behemal veya doğrudan doğru bir ülkenin diğer ülke lehine savaşa girmesini gerektirmiyor. Aynısı biz oldu biliyorsunuz. Suriye'de Türkiye'nin Rusya'yla müsaademesi neticesinde NATO'nun 5. maddesi çalıştırılması istendi ama NATO bir araya geldi ve bunu müzakere etti ve gerekli görmedi. Yani önümüzdeki süreçte de muhtemelen böyle bir hadise meydana gelecek olsa, ki Allah etmesin, ama neticede ne olacak? Ülkeler bir araya gelecekler. Gerçekten buna karşılık verilip verilmeyeceğini tartışacaklar. Uygun görecekler veya görmeyecekler. Yani burada çok anlaşmanın koşulları ya da şartları henüz çok belli değil, ama diyelim ki bu maddede içinde olmuş olsa bile doğrudan bir savaş angajmanı herhangi bir diyelim ki Türkiye açısından söz konusu olmayacaktır. Burada tabii en büyük riski taşıyan, tehdidi kendi üzerinde hisseden Suudlar. Şimdi bakın, son zamanlarda Suudlar tarafından yayınlanan istihbarat raporları var. Benim de kendi kaynaklarımdan elde ettiğim bilgilere göre, bakın Irak'taki Haçlı Şabi İran'a çok yakın bu biliyorsunuz. İran kuvvetleri ve Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a çok ciddi bir saldırı yapacakları cihetinde güçlü bilgiler geliyor, raporlar yayınlanıyor. Dolayısıyla yani Suudların ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünebiliriz burada. Bu yapılan anlaşma en önde ya da en öncelikle, evleviyetle diyelim, Suudlar açısından ciddi bir güvenlik şemsiyesi oluşturacak. İşin doğrusu bölgede Suudlara karşı yönelebilecek tehditleri, riskleri minimize etme noktasında önemli bir şemsiye, önemli bir kalkan olacağını düşünüyorum.
0: Burada ben tabii, en caydırıcı gün Türkiye hocam, yani baktığımızda kuşkusuz, esasında değil mi?
2: Kuşkusuz. Aslına bakarsanız Türkiye'nin bölgedeki rolü, gücü tartışmasız bir şekilde kendini ortaya koydu. Bakın NATO'nun toplantısının Türkiye'de, sizlerle de programlar yaptık o süreçte, Türkiye'de yapılmasıyla birlikte de aslında NATO içerisinde de Türkiye'nin Amerika'dan sonra en önemli aktör olduğunu gördük. Bölgede de bütün olaylara müdahil olması cihetiyle, bakın geçen de biliyorsunuz Lübnan Devlet Başkanı da geldi Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı kendisiyle yapmış olduğu toplantıda şunu açık bir şekilde söyledi ki, biz Lübnan'ın güneyine, yani İsrail'in şu anda işgal etmeye çalıştığı bölgeye kendi askerimizi yerleştir. Gerekirse, ihtiyaç olursa burada bir koruma, kollama veya tampon vazifesi görme, Birleşmiş Milletler kuvvetleri buradan çekilirse biz buraya yerleşiriz dendi. Suriye'de stabilizasyonu sağlayan Türkiye'dir. Bakın, Kafkaslar'da stabilizasyonu, istikrarı sağlayan Türkiye'dir. Gücüyle savunma sektörünün ve bununla birlikte savunma sanayinin ve bununla birlikte Türkiye'nin özellikle insansız hava araçlarındaki müthiş gelişmişliği

0: Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudlar biliyorsunuz F-35'lerle ilgili bir anlaşma yaptılar ama henüz F-35'leri teslim almadılar. İyi de bir miktar F-35 alma konusunda bir anlaşmaları var Amerika'yla. Henüz gelmedi. Tabii İsrail'inkini aşamayacak o Amerika ile İsrail arasındaki anlaşma gereği. Ama Türkiye Suudları Kaan projesine dahil etme noktasında bir öneri götürecek. Muhtemelen bugünkü konuşmalarda, bugünkü müzakerelerde bu da gündeme gelecek. Bu da önemli. Türkiye'nin tabii ki kendi uçağının geliştirilmesi noktasında ciddi de bir finansman veya partner bulma, ortak bulma fırsatını da elde etme durumu olacak böylece. Yani demek istediğim şey şu, bakın Türkiye ayağını burada Orta Doğu bölgesinde sağlam bir şekilde bastığı sürece çevresindeki bütün güçler için istikrar yaratacak. Şöyle de bir şey söyleyeyim, bilmiyorum
1: Buyurun.
0: Zamanınız var mı ama
1: Hocam son cümle
0: yani
1: olsun.
0: sadece
1: Buyurun.
0: kuşkusuz sadece bu bölgeyi düşünmeyin. Afrika'da da Türkiye'nin çok ciddi çalışmaları var. Ben de oralarda bulundum, gördüm bunları. Bununla birlikte bakın Pakistan'da önemli bir güç. Onu yabana atmayalım. Neden? Çünkü bu mimarinin altyapısını oluşturan aslında Pakistan. Türkiye Asım Münir Genelkurmay Başkanı gelip Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu toplantının ön görüşmelerini yaptılar ve nihayet bugün Sayın Cumhurbaşkanı yani bu işin gerçekleşmeyeceğine inanmasa kalkıp bugün Arabistan'a gitmezdi. Demek ki bu iş oldu. Şimdi burada Pakistan'ın da nazik bir durumu var. Her ne kadar ellerinde nükleer gücü olsa bile siz de çok isabetli söylediniz. İslam dünyasında tek nükleer güce sahip olan ülke. Ama Pakistan'ın da Hindistan sorunu var.
1: Evet.
0: Bakın Hindistan Modi bugün bir açıklama yaptı ve İsrail'e çağrı yaptı. Biz de bir stratejik anlaşma yapalım. Zaten ilişkileri çok düştü ama biz de bir stratejik anlaşma yapalım diye bir çağrı yaptı. Bu Türkiye merkezli, Pakistan merkezli, Suudlarla birlikte oluşturulmuş olan bu yeni güvenlik mimarisinin aslında çevrede de aktülemel bulduğunu yani karşılık bulduğunu gösteriyor. Hemen böyle bir tepki oluşturması münasebetiyle. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Temenni ederim ilerleyen zamanlarda bu Müslüman devletlerin oluşturmuş olduğu, hatırlarsanız belki son cümlem bu olsun. NATO, İslam NATO'su olarak da zaman zaman söylendi bu. Temenni ederim ki önümüzdeki süreçte adına NATO denmez tabii ama yani güçlü bir pakt, İslam devletlerinin oluşturduğu bir pakt kurulmuş olur önümüzdeki süreçte.
1: Peki çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için ve değerli yorumlarınız
0: Saygılar
1: için.
0: Saygılar sunuyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Aynı şekilde Profesör Doktor Oktay Koç bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz, hemen bir canlı bağlantıyla devam edelim. Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Hemen arkadaşımız Şerif Ali Duman'a gidiyoruz. Kendisi takip ediyor detayları. Şerif Ali kolay gelsin. Söz sende.
2: Evet, 2 yıla yaklaşan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım yeni aşamaya geçiliyor. Hatırlanacağı üzere 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi çarşamba günü meclis başkanlığına sunulmuştu. O teklif ise 12 maddelik. O teklif bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyonu Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlık edecek ve teklifin geneli üzerine görüşmeyle o toplantı başlayacak ve uzun saatler sürmesi, hatta yarın sabahın erken saatlerine kadar o komisyon toplantısının sürmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi 12 madde komisyonda tek tek konuşulacak, milletvekilleri katkılarını sunacak, yeri geldiğinde eleştirilerini dile getirecek. Burada beklenti ise İYİ Parti tarafında, gözler İYİ Parti tarafında olacak. Sürecin başından beri sürece karşı bir tutum sergilemişti İYİ Parti grubu. Onlar da şu dakikalarda mecliste İYİ Parti grubu olarak olağanüstü toplantılar şu dakikalarda o toplantı sürüyor. Toplantının gündeminde de Adalet Komisyonu'nda nasıl bir yol haritası izleyeceklerini değerlendiriliyorlar. Dediğimiz gibi 12 maddelik bir teklif. Peki bu teklifin komisyonla onaylanması için hangi şart gerekiyor? Öncelikle komisyonda 27 üye bulunuyor. Şu an ise komisyon toplantısına katılan vekillerin yarısından bir fazlasının oyu da bu teklif kabul edilmiş olacak. Yani 27 vekilin yarısından bir fazlası 14 oy. 14 evet oyuyla beraber komisyonda çerçeve yasa teklifi kabul edilmiş olacak. Peki ondan sonraki aşama ne? Pazar günü ise biz bu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görmeyi bekliyoruz. Burada da geniş bir mutabakatla, hatta 400'ün üzerinde milletvekiliyle kabul edilmesi beklentiler arasında. Ardından ise Genel Kurul'da kabul edilmesiyle beraber resmi gazetede yayımlanacak. Tabii ki süreç bununla da bitmeyecek. Öncelikli şart tabii ki terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını

0: Kendini feshettiğinin teyiti ve tespiti olacak. İşte buna yönelik de 2 adet mekanizma kurulacak. Birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında olacak. Diğer ise meclis çatısı altında bir izleme komisyonu olacak. Eş zamanlı olarak çalışacaklar ve sahadaki durum hakkında çalışmalarda bulunacaklar. Tabii ki son olarak da gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevirecek. Oradan da terör örgütü PKK'nın kendini bıraktığını ve silahlarını bıraktığını ve kendini feshettiğini teyitinin ve tespitinin ardından bu çerçeve yasa teklif uygulamaya geçilecek diyelim. Bizim gözümüz saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda olacak. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi artık komisyonda, dediğimiz gibi bu toplantının sabahın erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Biz haber nöbetimize orada devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Detayları almayı sürdüreceğiz. Devam edelim hemen Kuşadası'ndaki operasyonla. Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Aydın Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Günel'le birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şafak vakti ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon başsavcılığın talimatıyla 4 Ağustos sabahı gerçekleşmişti. Jandarma ekipleri Menderes Belediyesi'ne baskın düzenlemiş, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet ve irtikap, resmi belgede sahtecilik görevi, kötüyü kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları yöneltildi. Operasyonun ardından firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez, MİT, Emniyet İstihbarat ve JASAS'ın ortak operasyonuyla 5 Ağustos'ta yakalanmıştı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek ve başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de yer aldığı 16 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal bir gelişme yaşandı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. İfşa olan o görüntülerde belediyeye yapılan operasyon da konuşulmuştu. Detaylarına bakalım.
2: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
3: Yok yok, hiçbir şey yok. Şuraya koysana, şuraya koy. Onlar görmüyor. Şöyle koy, ben oradan alayım. Ben abim görecek mi?
2: Görün direkt. Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
4: Rüşvet iddiaları ortaya çıkmış, belediyeye şafak operasyonu düzenlenmişti. O rüşvetin görüntüleri de ifşa oldu.
2: Şu araya sıkıştırdım.
3: Ben yıkayacağım, benimle bir şey konuşacağım.
2: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
5: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
4: Devam eden soruşturmada skandal niteliğinde görüntülere ulaşıldı. O görüntülerin başrolünde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin vardı. Bir şüpheli Çetin'e verdiği rüşveti saniye saniye kaydetmişti.
3: Onlar görmüyor. Şöyle koy, ben oradan alayım. Ben abim görecek mi?
2: Görün direkt. Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim.
3: Tamam, bir şey var.
2: Şuraya koyuyorum direkt.
3: Sen havalı sen var ya, görmüyor
2: musun? Şu araya sıkıştırdım.
3: Ben yıkayacağım, benimle bir şey konuşacağım.
2: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
4: Görüntünün içeriği bununla da sınırlı değildi. İkili CHP'nin geleceğini de istişare etmişti.
3: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?
2: Allah müdürüm sıkıntı.
3: Fatma'nın tavrı nerede? Ne tarafta?
2: Özgür Özel istiyor Fatma Başkan ya.
3: Açıklamalarda ya bulundu mu?
2: Açıklamada bulunmadı.
4: Çetin açık bir şekilde yolsuzluk yaptıklarını söylüyordu. Konuşmalarda Çetin'i aynı zamanda operasyon korkusu da sarmış.
3: Benim korkum şu. Şimdi Kemal kayıp olduğu için... Kemal'e karşı durursa burada belediyede bizim...
2: Evet. Sıkıntı.
3: Onun peşindeyim ben. Yani öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
2: Ama o topa gireceğini sanmıyorum ya, o kadar uzun boylu.
3: Olur. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
4: Elde edilen bu görüntülerle birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2022 yılında yapılan asfalt ihalesi mercek altına alınmıştı. İddiaya göre ihale öncesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadı. Bunun yerine yüksek teklifler alınarak ihale bedeli artırıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 14 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Ahbap Derneği'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Daha önce derneğin tüm mal varlığına kayyum atanmıştı. Taşınmazlardan, araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey 3 kişilik kayyum heyetinin kontrolüne geçmişti. Süreçte yeni bir adım daha atıldı. Ahbap Derneği'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında bu kez dernek yönetimine de kayyum atandı. Yaklaşık 6 milyon emeklinin gözü fark ödemelerindeydi. SGK zam farklarını bugün hesaplara yatırıyor.
6: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
4: En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon emekli maaşını aldı ancak 3 bin 552 liralık fark henüz yatmadı. SGK zam farkının 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatacağını duyurdu.
7: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16.60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
4: Zam farkı içinde SGK'ya gidilmesi veya dilekçe verilmesine gerek bulunmuyor. Temmuz'daki mevcut maaşıyla yeni belirlenen aylık tutar arasındaki farka ilişkin ek ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor.
1: Çanakkale'de yapılan bir böcek ilaçlaması faciayla sonuçlandı. Komşu daireden sızan zehirli gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı zehirledi. Küçük çocuk hayatını kaybederken annesi yoğun bakımda. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
4: Komşu dairede yapılan ilaçlama ölüm getirdi. Eve sızan gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Çanakkale'de komşu dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasındaki zehirli gaz alt kattaki daireye sızdı. Akşam saatlerinde evine gelen baba Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı hareketsiz ve baygın halde buldu. Büyük panik yaşayan baba eşini ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde anne ve oğlunda ağır zehirlenme bulguları saptandı. Durumu hızla kötüleşen küçük Yusuf, hayati tehlikesi nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul'a getirildi. Doktorların tüm müdahaleleri 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayatta tutmaya yetmedi. Durumu ağır olan anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha, Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebekti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında daireyi ilaçlatan ev sahibiyle ilgili firma görevlisi olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Mersin'de 2023 yılında yaşanan olayda patlayan domates konservesi o zaman 9 aylık olan bebeği yaktı. Hastanede aylarını geçiren Eliz'in tedavisi tamamlandı.
8: Domates konservesi patladı.
4: Domates konservesi bomba gibi patladı. 9 aylık bebeği yaktı. Eliz aylar süren tedavi sonucu sağlığına kavuştu.
8: Bu olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı.
4: O felaketi minik Eliz yaşadı.
8: Bir gün bir misafirliğe gitmiştik.
4: Gül ve Mustafa Çakır çiftinin kızları Eliz 2023 yılında o zaman 9 aylıkken annesiyle misafirliğe gittikleri evde domates konservesinin patlaması sonucu yandı.
8: O sırada birden patlama sesine bebeğimin çığlığını duyduk. Direkt bebeğimin yanına koştuk ve gördüğümüz manzarada konservelerin patladığıydı.
4: Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan ve şu an 3,5 yaşında olan Eliz'in tedavisi tamamlandı.
8: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok. Gayet sağlıklı.
4: Anne Gül Güven Çakır ailelere uyarılarda bulundu.
8: Bebeğin çocuğun ulaşamayacağı yerlere koysunlar.
1: Düğün yapmanın bedeli dudak uçuklattı. Salon salon gezen bir gelin adayı karşısına çıkan 1 milyon 200 bin liralık fiyat teklifine isyan etti. O görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.
9: 8. düğün salonunu falan geziyoruz. Yani bu fiyatlar şaka olmalı. Başka bir açıklaması yok çünkü.
4: Hayalindeki düğünü yapmak istedi. Ama çıkan fiyat karşısında adeta şoke oldu.
9: Yani fiyat 1.2 milyon TL'ydi. Size bırakıyorum yorumu.
4: Evlilik hazırlığı yapan genç kadın salon salon dolaştı. Son duraktaysa duyduğu rakam dudak uçuklattı.
9: Az önce bir salondan çıktık. 400 kişilik ve bulunduğu semt. Yani çok iyi bir semt değil.
4: İddiaya göre 400 kişilik bir düğün organizasyonu için kendisine tam 1 milyon 200 bin liralık teklif sunuldu. Üstelik salonun bulunduğu semtin lüks bir bölgede olmadığını da söyledi.
9: Yani fiyat 1.2 milyon TL'ydi. Size bırakıyorum yorumu. Şimdi diğer salona geçiyoruz.
4: Genç kadının paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları da fiyatlara tepki gösterdi.
1: Ev işi yaparak zayıflamak mümkün mü? O sorunun yanıtı Amerika'dan geldi. Günlük yapılan ev işlerinin kaç kalori harcandığı kalem kalem hesaplandı. Sonuçlarsa oldukça dikkat çekici.
10: Cam siliyorum, perde takıyorum.
11: Haftanın kaç günü evde temizlik yapılıyor peki sizde?
12: Bizim hanım her gün yapıyor.
13: Haftada 2 gün.
14: Haftanın her günü evde her temizlik günü yapılıyor.
12: Koltukları kaldırıyoruz, altını süpürüyor. Sonra halıları itiyoruz, çekiyoruz, masayı kaldırıyoruz.
11: Bunları yaptığınızda kalori yaktığınızı biliyor musunuz?
12: Yok, bilmiyordum ya.
13: Ha, öyleymiş.
11: Amerika'da ev işleri yapmak kaç kalori yaktırır diye bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre ise 2 saatlik ev işi yapmak 600 kalori yaktırdığı ortaya çıktı.
15: Yaktırır.
16: O zaman her gün 600 kalori veriyormuşuz.
11: Gitsin kilolar. Siz zaten fitsiniz.
17: Çünkü hiç oturmuyorum.
11: Kalori yaktırsa benden görürsün kızım dedi ama sizce öyle mi?
13: Hiç oturmuyorum, bak görüyorsun kiloma.
11: Zayıfsınız.
13: Evet. Temizlik yapıyorum, ne bileyim ev işi biter mi?
11: Banyo temizliği 100, dolap düzeltmek 85, ütü yapmak 70 kalori yaktırıyor. Ancak tabii ki de beslenmemize dikkat etmek şart. Peki spor salonuna gidip kalori yakmak mı yoksa evde hem temizlik yapıp hem de kalori yakmak mı?
18: Temizlik yapıp kalori yakmak. En azından evim temiz kalıyor.
19: Spora geçerse bana yardım etsin.
11: Gitsin kaloriler, göbekler.
12: Dinleyeceğiz sizi.
11: Peki sizce hangi ev işi daha çok kalori yaktırıyor?
18: Genelde ütü. Ütü verdirtini biliyorum. Bence yer silme.
20: Süpürge.
11: Değil. En az o yaktırıyor.
20: Yer silmek mi?
11: Cam silmek, yanıldınız.
13: Ben silmiyorum çok yüksek olduğu için.
11: Cam silmek.
18: Ya o da var.
11: 115 kalori 20 dakikası.
18: Doğrudur o zaman.
11: En
1: çok kalori yaktıran ev temizliği ise cam silmek. 20 dakika boyunca cam silerseniz tam tamına 115 kalori, 30 dakika cam silerseniz ise 167 kalori yakmış olursunuz.
15: En az onu yapıyoruz ama en çok onu mu yapalım?
1: Listenin ikinci sırasında yerleri silmek var. Yerleri 20 dakika boyunca silerseniz 107 kalori yakmış olacaksınız. Üzerine bir de yerleri süpüreyim derseniz o da size 84 kalori yaktıracak.
12: Zaten ben kiloluyum, çok ihtiyacım var. O zaman buradan hanımıma sesleniyorum. Artı sana daha çok yardım edeceğim.
16: Güzel bir şeye vesile olduk. Hanımınıza seslendiniz. Artık ev işleri sizde.
12: Artık bende.
1: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme iş yerinde patronunun ağır küfrüne uğrayıp istifa eden işçiyi haklı buldu. Çalışanın kıdem tazminatını onayladı. 5 bin liralık manevi tazminat cezasının artırılmasına hükmetti.
4: İşveren küfretti, 22 yıllık işçi istifa etti. Yargıtay patrona adeta ders gibi bir karar verdi. Bir işçi çalıştığı şirkete 22 yıl emek verdi. Güvenlik görevlisiyken direktörlüğe kadar yükseldi. Ancak patronunun ağır hakaretlerine uğradı. Patronu herkesin içinde önce çalışanın telefonunu fırlattı, ardından küfürler savurdu. Bunun üzerine işçi istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Mahkeme işçiyi haklı buldu. Kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti. Ayrıca patrona 5 bin lira manevi tazminat cezası kesti. İşveren karara itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme iş yerinde küfür ve hakareti haklı fesih sebebi saydı. Çalışanın kıdem tazminatı almasını onayladı. Gerekçeli kararda adeta ders gibiydi. Yargıtay, kişinin toplum nezdindeki saygınlığı zedelenmiştir dedi. 5 bin liralık cezanın artırılmasını istedi.
1: Van'da geçirdiği trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Türk profesör, dünyaca ünlü Bilimsel Tıp dergisinde makale konusu oldu. Profesör ameliyatları ve başarılarıyla makalede anlatıldı, bir ilke de imza atıldı.
17: Bu benim ameliyat ekibimle çektirdiğim bir fotoğraf.
4: Trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ancak bu dünya tıp literatürüne girmesine engel olamadı.
17: Uzmanlığım, yazma doçentliğim, profesörlüğü bu sandalye ile birlikte gerçekleşti.
4: Profesör Doktor Erol Kisli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde genel cerrahi hekimi. 28 yıl önce Van'da trafik kazasında yaralandı. Belden aşağısı felç kaldı. Ancak o 28 yıldır mesleğini büyük bir özveri ve azimle sürdürdü. Tekerlekli sandalyeyle hastalarını tedavi etti. Ameliyatlara girdi. Bu da onun hayatını uluslararası tıp literatürüne taşıdı. Psycle Limits, Fiziksel Limitler adlı çalışma dünyanın saygın cerrahi dergisi Decisions of the Cullen and Rector'da yayımlandı.
17: Ben ayaklarımı yanlara doğru açılabiliyor sandalyeyle. Yanlara doğru açtığım zaman ameliyat masasına rahatlıkla yaklaşabiliyorum.
4: Engeline rağmen Kisti'nin akademik yükselişi ve başarıları dünya tıp literatüründe ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.
17: Uzunca yıllar kütüphanelerde bu eser muhafaza edileceğini ve bir referans olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da hem üniversitemize hem ülkemize büyük katkılar sağlayacağını, fayda getireceğine inanıyorum.
4: Profesör Azmi, cesareti, ailesinin desteği ve başarısıyla aşılamaz denen engellerin aşılabileceğini kanıtladı.
1: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 29, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa, Borçka, Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe, Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. Çay için beklenen kuyrukta tansiyon yükseldi. İşçiler tekme tokat birbirine girdi. Rize'nin İyidere ilçesindeki çay alım merkezinde yabancı uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra tartışması çıktı. İddiaya göre çay teslim sırası nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer işçiler kavgayı ayırmak için araya girdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Kavga kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'de Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Park eden araçların sürücülerinden zorla para istediler. Başkentlileri canından bezdirdiler. Korsan otopark çetesine operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri harekete geçti. Değnekçi çetesi teknik ve fiziki takibe alındı. Cadde ve mekan önlerini mesken tutan fırsatçılar tek tek tespit edildi. Vatandaştan park parası adı altında haksız kazanç sağlayan şebekeye eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalanan 10 değnekçinin tamamı ev hapsine mahkum edildi. Şafak vakti kamera tuzağına takıldı. Koruma altındaki yetişkin vaşak dağlık arazide sessizce ilerledi. Bu kayıt Çin'deki bu bölgede ilk kez elde edildi. Doğa koruma alanında daha önce de kar leoparı, Yunnan burunlu maymunu ve mis geyiği gibi nadir türler görüntülenmişti. Uzmanlar yeni görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dev teleskobun objektifine güneşteki sıcak plazmanın oluşturduğu girdaplar takıldı. Daha önce hiç bu ayrıntıyla görüntülenmeyen yapılar güneş yüzeyindeki hareketliliği ortaya koydu. Görüntüler Hawaii'deki güneş teleskobuyla elde edildi. Araştırmacılar bu küçük plazma girdaplarının güneş patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif güneşin davranışlarını çözmeye yönelik yeni bir dönemin kapısını aralıyor. ...1996 yılında öldürülen Tupac Shakur'un cinayeti yıllar sonra yeniden yargının gündeminde. Sanık eski çete üyesi Duane Kefe D. Davis 10 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Savcılık saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahı sağladığını öne sürüyor. Sanıksa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan Tupac Shakur'un ölümü, müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun süre çözülemeyen cinayet dosyalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Görüntüler Japonya'dan sarsıntı şiddetliydi. Ameliyathane bir anda savaş alanına döndü. Cihazlar savruldu. Bazı sağlık çalışanları yere düştü. Ancak onlar geri çekilmedi. İki sağlık çalışanı ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu. Devrilen ve savrulan ekipmanlara rağmen hastayı bırakmadılar. Sarsıntı sona erdi, ekip yeniden görevinin başına geçti. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastane 5 Ağustos'ta yeniden normal faaliyetlerine başladı. Depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetti.
0: Hadi sen buraya bir şey yap. Kimliğini ver bize, kimliğini ibraz et. Buraya bakar mısın? Ya daha çekiyor.
1: Çekmesin abi ya. Aracım arızalandı dedi, denetimden kaçmak istedi. Yalanı ortaya çıkınca gazetecilere saldırıp tehditler savurdu.
0: Arabayı halledersin, sen bizim dediklerimizi yap.
1: Olay Aksaray'da yaşandı. Alkollü bir sürücü polis denetimini gördü, aracının arızalandığını iddia ederek yol kenarına çekti. Ancak motor arızası yalanı uzun sürmedi.
0: Tam buraya yüklemek zorundasın ama.
1: Polisin ehliyet ve alkol muayenesi istemesi oyunu bozdu. Ancak uzun süre polisleri uğraştırdı, yüzünü sakladı.
2: Arabayı bırakayım gideyim.
0: Ehliyetli birini çağır, aracını teslim edelim.
2: Ceza yazacaksınız.
0: Mecbur yazacağım.
1: Kontrollerde sürücünün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü de sinirini gazetecilere küfrederek ve tehditler savurarak çıkardı. Gözaltına alınan sürücüye 295 bin lira ceza kesildi.
2: Bak yine çekiyor.
0: Şşt, aman sakin ol. Alkollüsün.
2: Abi.
0: Alkollüsün be.
3: Yat bak, yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.
1: Önce oltaya takıldı, sonra görenleri hayrete düşürdü. Sakarya Nehri'nden çıkan yayın balığı tam 190 santimetre boyunda, 78 kilogram ağırlığındaydı.
3: Senin boyundan fazla.
1: Amatör balıkçılar dev balığı sudan çıkarmayı başardı. Ancak kıyıya taşımak hiç de kolay olmadı. Balıkçı Cihan Çelik'in boyuyla neredeyse yarışan dev yayın kameralara da ilginç görüntüler yansıttı.
3: Yat bakayım senin boyun kadar, anam senin boyundan fazla lan.
1: Kelimelerin bittiği, halayın başladığı yerde pazarlık böyle yapıldı. Van'da bir halı mağazasında kaydedilen o görüntüler yürek ısıttı. Alışveriş için bir halı mağazasına gelen işitme engelli müşteri beğendiği halı için mağaza sahibiyle pazarlık masasına oturdu. Fakat aralarında bir engel vardı. İşaret dili bilmiyorlardı.
4: Tabii ilk etapta 1500 TL'lik halıyı 700 liraya almak istedi. Bu yüzden bir türlü anlaşamadık.
1: İşte tam o an iletişimin önündeki engeller neşeyle aşıldı. Mağaza sahibi müşterinin beklerken ayaklarıyla ritim tuttuğunu fark edince çözümün kelimelerde değil ritimde olduğunu keşfetti. Ve halı mağazası bir anda halay pistine döndü.
4: Yani bizi ortak noktada birleştiren tek şey işaret dili bilmediğim için bilmem gerekiyormuş. Halay oldu. Halaydan sonra ticaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
1: Alışverişin sonunda işitme engelli genç mağaza sahibine elleriyle kalp işareti yaparak veda etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Luna Park'ta dehşet dakikaları. New Jersey eyaletindeki eğlence parkında dev oyuncak havada ansızın durdu. Koltuklardaki yolcular metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. O an büyük bir panik yaşandı. Bazıları indirin beni buradan çığlıkları attı. Görevliler hızla harekete geçti. Ancak mağdur ziyaretçiler 10 dakikadan fazla baş aşağı beklemek zorunda kaldı. Neyse ki hepsi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yaralanan olmazken arızaya dair inceleme başlatıldı. Derecenin üzerindeki sıcaklıklar futbol keyfini de vurdu ama Adıyaman'da buna farklı bir çözüm bulundu. Bir spor merkezi halı sahaya iklimlendirme sistemi kurdu.
5: Yaptıkları yenilik gerçekten muazzam. Bize normal bir bahar esintisi yaşattılar.
1: sahanın içine verilen serin hava sayesinde sıcaklık hissedilir şekilde düştü. Futbol severler artık bunaltıcı sıcakta değil, adeta bahar havasında maç yapıyor.
6: Bu sistemden sonra yani bildiğiniz havuzda top oynadık sanki.
1: Hem performans arttı hem de spor daha konforlu hale geldi. Tesisi kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun. Yetkililerse amaçlarının yaz sıcaklarının sporu engellemesine izin vermemek olduğunu söylüyor.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 13'e geliyor. Gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki üçlü ittifak için Cidde'ye gitti. Mekke anlaşmasına imza atacak olan Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle de bir araya gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ekseninde Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek tarihi imzalar bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan stratejik bir savunma anlaşmasını resmileştirmek üzere günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Cidde Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu ziyaretle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma ittifakı imzalayacak. Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme, bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor. Mekke Anlaşması adlı üçlü ittifak, uzmanlarca İslam NATO'su olarak tanımlanıyor. Orta Doğu ve Güney Asya'da savunma dengelerini etkileyebilecek yeni bir işbirliği formülü masada dedik. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen savunma ortaklığının hangi alanları kapsayacağı, bölgesel güvenliğe nasıl yansıyacağı ve Mısır'ın olası katılımının neleri değiştirebileceği merak ediliyor sevgili izleyiciler. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Değerli konuğum uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Hocam şimdi çok önemli bir anlaşma, önemli bir ittifaktan bahsediyoruz. Ama isterseniz öncelikle Türkiye'nin önemiyle başlayalım. Türkiye'nin partnerlerden biri olması ne anlama geliyor?
1: Evet, yani şimdi tabii Türkiye İslam dünyası içerisinde temel ekonomik göstergeleri bakımından en ileri seviyede olan ülke. En son OECD'nin 2026 yılı Mart ayında yayınladığı rapora baktığımızda Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 650 milyar dolar ve bu rakamla İslam dünyasının Türkiye parlayan yıldızı. Şimdi Müslüman dünyada geçmişten günümüze işbirliği çabaları pek çok kez konuşuldu. Somut adımlar da atıldı fakat bu kez askeri boyutuyla bir girişime tanık oluyoruz. Çok önemli bir dönüm noktası. Siyasi, ticari alanda bugüne kadar birden çok örgüt kuruldu. Mesela 1960'lı yıllarda Bölgesel İşbirliği Teşkilatı vardı, RCD. Daha sonra bu ECO'ya dönüştü. Yine siyasi bir örgüt olan 1969'da kurulan İslam Konferansı Örgütü revize edildi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüştü. Araplar arasında yine siyasi sahiple kurulan Arap Birliği Örgütü, kökenleri ta 45'e kadar gidiyor. Sovyetler dağıldıktan sonra Türk coğrafyasını bir araya getirmek için yapılan uzun girişimlerin ardından 2021 yılında Devletleri Topluluğu kuruldu. Yani tüm bunlar uluslararası örgüt olarak kuşkusuz önemli bir boşluğu dolduruyor. Bugün itibariyle Suudi Arabistan'da Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın imzalayacağı anlaşma, ortak savunma anlaşması ise askeri boyutlu bir iktisadi, askeri boyutlu bir militari, askeri yapılanma bakımından ehemmiyet taşıyor. Çünkü İslam dünyasında bu konuda bugüne kadar somut bir adım atılamadı. Biteriye konuşuldu. Bir türlü helva olmuyor. İşte un var, yağ var, şeker var. İslam dünyasının devasa potansiyeli var, enerji kaynakları var. Fakat kolektif hareket edilemiyor. İlk defa bu toplantıda düşünce aşamasından fiiliyata doğru kapsamlı bir adım atılmış olacak. Bir örnek vermek gerekirse bir anda tabii Müslüman dünyanın bir savunma örgütlenmesini dört dörtlük meydana getirmesi mümkün değil. NATO'nun nasıl kurulduğunu hatırlayalım. NATO teşkilatı 4 Nisan 49'da kuruldu. Fakat kurulmadan önce iki aşaması daha var. İlk olarak 1947 yılında İngiltere ile Fransa birbirlerine garanti verdiler. Dünkirk Anlaşması imzalandı. Bu birinci adım. İkinci adım, 17 Mart 1948'de Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dönüştü ve üçüncü adımda ancak NATO kuruldu. Şimdi bu bugün imzalanacak ortak savunma anlaşmasını da bu çerçevede değerlendirmek lazım. İlk adımı esasen geçen sene Suudi Arabistan ile Pakistan birbirlerine karşı garanti veren savunma ittifakıyla atmışlardı. Bugün bu ittifaka Türkiye'de katılacak ve çok yakın bir zaman sonra Katar'ın ve arkasından diğer İslam ülkelerinin de tedricen bu oluşuma katılması bekleniyor. Yani Müslüman dünyanın askeri işbirliği bakımından bugün tarihi bir adım atılıyor. Bir şey daha eklemek isterim. Erbakan Hoca 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarda İslam ülkelerinin bir araya gelmesi konusunda yoğun faaliyetler göstermişti. Hocanın çalışmaları yönlendirmesi çerçevesinde D8 teşkilatı kuruldu. İslam ortak pazarından bahsederdi. Mesela Avrupa Birliği'ndeki modeli esas alarak bu konuda da ilerlemeler var. Fakat bugün itibariyle İslam NATO'su için çok önemli tarihi bir adım atılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Peki siz genişleyebilir dediniz. Katar örneğini verdiniz. İhtimaller arasında dediniz. Yine Mısır'ı konuşuyoruz mesela. Yani yakın tarihleri itibariyle farklı hangi ülkelerin katılmasını bekliyorsunuz? Yoksa biraz daha olgunlaşması mı gerekiyor? Ne dersiniz?
1: Yani zaman alacağı muhakkak, yani birdenbire dört dörtlük bir savunma teşkilatına dönüşmeyecek. Şu an itibariyle Müslüman dünyanın kendisine yönelik saldırganlık karşısında bigane çaresiz bir görünümü var. Bunu en yakın zamanda Gazze örneğinde gördük. 7 Ekim 2023'ten 2025 yılının 10 Ekim'ine kadar olağanüstü çaba, gayret, ekonomik yaptırımlar, diplomatik baskılar, uluslararası yargı yoluyla İsrail'e baskı kurma girişimlerinden bir netice ortaya çıkmadı. İşte bunun eksik kalan boyutu Müslüman dünyanın kolektif askeri örgütlenmeye gitmesi. Önümüzdeki zaman diliminde Müslümanların hassas olduğu hususlarda bir kolektif yapılanmanın kapısı aralanmış oluyor. Tabii ki zaman içerisinde buna yani Katar'ın, Mısır'ın ve rejimin biraz değişmesine bağlı olarak İran'ın falan da, yani ılımlı bir çizgiye doğru kaymasına, radikalliklerin uzaklaşmasına bağlı olarak diğer Müslüman ülkelerin katılımı bekleniyor ve bu örgüt bir taraftan bölgesel istikrara Orta Doğu'da katkı sağlayacak, öte taraftan kolektif güvenlik tesis edecek. İslam coğrafyası büyük aktörlerin tahakküm kurmaya çalıştığı bir tampon bölge görünümünde büyük fotoğrafa, haritaya, dünya haritasına baktığımızda bunu net olarak görmemiz mümkün. Büyük aktörler olarak yani ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'i görüyoruz. Bunların ortasında kalan İslam dünyası bu aktörlerin tahakküm, hegemonya kurmak istediği bir coğrafya ve kendi içinde de dağınık bir görünüm taşıyor. Müslüman dünyanın savunma alanında kolektif hareket etmesinin böylece düşünce aşamasından pratik aşamasına doğru evrildiğini görüyoruz. Bu tabii ki son adım değil. Az önce NATO'nun...
0: Peki hocam, özür dilerim, sözünüzü bölüyorum ama şimdi bu ittifak bölgede neleri değiştirir? Bu çok önemli bence. Bir diğer taraftan da şimdi işte Amerika-İran arasında yükselen alçalan bir tansiyon var, saldırılar var, çatışmalar var. Bir müzakere masasına oturulmasını biraz daha hızlandırır mı bu ittifak?
1: Şimdi olan biten nedir? Belki yapılan açıklamaya ve imzalanacak metinlere de bakmak lazım. Türkiye'nin Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 2025 yılında imzalanan anlaşmaya bir şekilde katılımı, bu önümüzdeki zaman diliminde daha başka aktörlerin katılımıyla güçlenecek. Bunun tabii ki yansımaları olacak ve bir takım aktörler engellemeye çalışacaklar. En başta İsrail olmak üzere. ve değişik düzeyde ABD'den, Rusya'dan, Çin'den bu ittifakın başarılı olmasını engelleme çabalarını göreceğiz. Çünkü hepsinin de bu Müslüman dünya konusunda sıkıntı yaşadığı alanlar var. Rusya içerisinde 35-40 milyon civarı bir Müslüman halk yaşıyor. İşte Volga-Ural bölgesinde, Kuzey Kafkasya'da yine Çin'in Doğu Türkistan bölgesi, Uygur Türkleri onlar bir asimilasyonla karşı karşıya. Avrupa'da, Amerika'da İslamofobi, İslam karşıtlığı, İslam nefreti günden güne artıyor. Yani bu aktörler değişik düzeylerde bu oluşumun başarılı olmasını engellemeye çalışacaklardır. Öte taraftan bir takım bölgesel meselelerin çözümü konusunda bu ittifakın teşekkül aşamasında olması, kuvveden fiile geçmesi mutlaka caydırıcı etki yapacaktır. Ama somut olarak baktığımızda mesela Gazze'de biz istikrar gücü, bir barış gücü teşekkülü şu anlarda söz konusu, içinde bulunduğumuz zamanda söz konusu. İsrail inatla, ısrarla burada Türk askeri istemediğini belirtiyor. Mesela bunun aşılması gerekecek. Yine Müslüman dünyanın bir takım kültürel konularda, hassasiyeti gereken konularda kolektif hareketi ehemmiyet taşıyor. İran-ABD meselesi ise uzun soluklu bir mesele. Şu an itibariyle net bir şey söylemenin zorlukları var. Yani bu ihtilafın acaba neresindeyiz? Yani daha başlangıç noktasında mıyız? Mukaddime bölümünde miyiz? Yoksa önümüzdeki zaman diliminde bu daha kapsamda topyekun bir savaşa doğru mu evrilecek? Kesin bir şey söylemenin zorlukları var. Fakat burada da bu askeri işbirliği çabaları etkili olacak. Bunu öngörebiliriz. Çünkü Pakistan'da arabulucu bir ülke. Yine arka kapı diplomasisiyle Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan'da aslında bu meselenin çatışma tırmanmadan çözüme kavuşması için çaba gösteren ülkeler. Müslüman dünya için bir milat olarak bunu kabul etmek gerekecek.
0: Hocam çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız ve yorumlarınız için.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le konuştuk sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak. Peki uygulama nasıl olacak? Örgüte 2 ay süre verilecek. Merkez Kuzey Irak olacak. Silahlar teslim alınacak. Yasadaki 2 kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de yasa uygulamaya girecek. Eve dönüş ve tahliyeler başlayacak. İşte adım adım eve dönüş planı.
2: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
3: Eve dönüşün yolu böyle açılacak. Merkez Kuzey Irak olacak. Örgüt tüm mağaraları boşaltacak. PKK'lılar Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracak. Silahları bu 2 bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecek. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemleri de bırakılacak.
2: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
3: MİT Başkanı İbrahim Kalın MGK'ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
3: Cezası ertelenenlerin Türkiye'ye dönmesinin önü açılacak. İlk etapta Kuzey Irak ve Avrupa'dan 100'er PKK'lı gelecek. Ancak 2'şerli, 3'erli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
3: Bu arada tahliyeler başlayacak. 4000'e yakın tahliye olacak. Kandil'deki üst kadro kapsam dışında kalacak. 2005 yılı öncesinde işlenen suçlardan cezaevinde olan 814 kişi de yasadan yararlanamayacak.
2: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
3: Cezası ertelenenler karakola gidip imza atmayacak, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Takibini Cumhuriyet Başsavcılıkları yapacak. Yeni bir suç işlenirse erteleme kararı ortadan kalkacak, cezalar infaz edilecek.
2: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Evet sevgili izleyiciler, bu dakikalar itibariyle sıcak fotoğraf kareleri ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman'la görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf kareleri de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki üçlü ittifak için Cidde'ye gitmişti. Bu bir günlük bir çalışma ziyareti sevgili izleyiciler ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşecekti. O görüşmeye ilişkin kareler ekranlarınızda. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir araya gelmesi bekleniyor bu görüşme çerçevesinde. Önemli bir ittifaktan ve önemli bir anlaşmadan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ile Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma ittifakı imzalanacak. Aylar süren bir müzakere süreci vardı, diplomasi trafiği vardı. Bunun neticesinde de çok önemli bir gelişme kaydedildi ki az önce detaylarıyla birlikte bu üçlü ittifakı ve bölgede neleri değiştirebileceğini söylemiştik, konuşmuştuk. Hatta değerli konuğumuz Sayın Ülger şu açıklamayı da yapmıştı. Müslüman alemi için, dünyası için bir milat olarak kabul edebiliriz bu anlaşmayı ve bugünü demişti sevgili izleyiciler. Mekke anlaşmasından bahsediyoruz. Bu ittifak ayrıca yine uzmanlar tarafından İslam NATO'su olarak da tanımlanıyor. Bu anlamda da oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Ve bu görüşmelerde basına yansıyan diğer sıcak kareler de şu anda ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veliaht Prens Selman'la görüşmesine ilişkin fotoğraf kareleri, sıcak görüntülerdi sizlerle paylaşmış olduk. Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
3: Rüşvet, irtikap, yolsuzluk. Belediye mercek altına alınmıştı. Üçüncü kez operasyonun düğmesine basıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. 13 Mart günü Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda belediye başkanı Ömer Günel dahil 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Günel ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başkan da görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15'i gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.
0: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2022 yılında yapılan asfalt ihalesi mercek altına alınmıştı. İddiaya göre ihale öncesi

0: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16.60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
1: Zam farkı içinde SGK'ya gidilmesi veya dilekçe verilmesine gerek bulunmuyor. Temmuz'daki mevcut maaşıyla yeni belirlenen aylık tutar arasındaki farka ilişkin ek ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor.
2: Amerika-İran diplomasi koridorlarından olumlu mesajlar geliyor. Amerika Başkanı Donald Trump müzakerelerde kendisinin de yer aldığını söyledi ve ekledi. Bence işler çok iyi gidiyor. Anlaşma yakında gerçekleşebilir.
3: As soon as the war ends and
1: ABD-İran hattında gerilim ve müzakere başa baş gidiyor. İran tarafı sert açıklamalarını sürdürse de ABD Başkanı Donald Trump umutlu açıklamalar yaptı.
4: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
1: Ancak Hürmüz konusunda İran'la henüz tam anlaşma olmadığını söyleyen Trump, bölgede yer yer karşı karşıya gelebileceklerini vurguladı. Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek, daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum dedi. ABD'nin mühimmat konusunda sıkıntı yaşadığı iddiasını ise bir kez daha reddetti. İran diplomasi cephesindense sert bir adım geldi. Resmi Fars haber ajansına göre İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz'le ilgili stratejik bir tasarı hazırladı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi için kurallar sertleştirildi. Yeni taslak kapsamında ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişi yasaklandı. İran destekli Şii gruplara karşı eylemlerde rol oynayan ülkelerin gemileri de yasaklar listesine eklendi. Körfez'e gemi girişlerinin kontrolü tamamen İran'da olduğu kabul edilirken çıkışlarınsa İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilmesi kararlaştırıldı. Basında yer alan bu kararların ABD-İran müzakere koridorlarında karşılığı olup olmadığıysa önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Bağdat'ta hurma kaburan sıcaklar. Termometre 50 dereceyi gösterdi. Kronik elektrik kesintileri yüzünden soğuk suya muhtaç kalan halk buz fabrikalarına akın ediyor ama buzu da herkes alamıyor.
1: Irak yanıyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere birçok kentte termometreler 50 dereceyi gösterdi. Halk hurma kavuran sıcaklar diyor. Üstüne üstlük sürekli elektrikler kesiliyor. Halk soğuk suya ve buza hasret kaldı. Kronik elektrik kesintileri nedeniyle buz fabrikalarına hücum başladı. Özellikle yoksul halk buzhanelerin kapısında kuyruk oluşturuyor. Bağdat sokaklarındaysa seyyar buz satıcıları dikkat çekiyor. Üretim tesislerindeki kalıp buz üretimi ise katlandı. Dağıtıcılar dükkanlara ve evlere her gün onlarca kalıp taşıyor. Elektrik yokluğu ve yüksek yakıt fiyatları imalatçıları da zorluyor. Bir imalatçı herkesin büyük kalıp buz alamadığını söylüyor. Aşırı sıcaklarla ilgili meteoroloji uzmanları Hindistan kaynaklı alçak basınç sistemine dikkat çekiyor.
2: Tayland'da bir lisede 14 yaşındaki öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Köşeye sıkıştırılan saldırgan hayatına son verdi.
1: Tayland bir kez daha okul saldırısıyla sarsıldı. Başkent Bangkok yakınlarındaki bir lisede 14 yaşındaki bir öğrenci dehşet saçtı. Olay Nota Bure eyaletinde 3000'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin okulunda meydana geldi. 9 milimetrelik tabancasıyla binalar arasında ateş açan 14 yaşındaki saldırgan öğretmen ve öğrencileri hedef aldı. Okul bir anda savaş alanına döndü. Panik yaşayan öğrencilerin okul sıralarının altına saklandığı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

0: Polis ekiplerinin köşeye sıkıştırdığı saldırgan hayatına son verdi. Saldırganın yanındaki çantada onlarca mühimmat bulundu. Görgü tanığı öğrenciler olay anında yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.
1: Önce havai fişeke de başka bir gürültü sandık. Ancak sesler sıklaşmaya başladı. Bir öğretmen çabuk buraya koşun, diğer binaya geçti diye bağırdı. Kaçmaya başladık.
0: Güvenlik güçleri okulda kontrolü sağlarken saldırganın bu katliamı neden gerçekleştirdiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Geçtiğimiz eğitim döneminde yaşanan okul saldırılarının ardından yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başlayacak. Okullarda İŞKUR üzerinden 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek. 7 basamaklı okul güvenliği modeli de uygulamaya girecek.
3: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz. Okulun inşa sürecinden tutun, dedektörden X-ray cihazlarına kadar İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu okulları tekrar masaya yatırıyoruz.
0: Okul saldırıları Milli Eğitim alarma geçirdi. Yeni öğretim yılı için adeta sıkı yönetim ilan edildi. Okullarda 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. Dedektörlü arama başlayacak. Polisle anlık koordinasyon sağlanacak.
4: Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu. Her gördüğünde yapan bir çocuktu.
0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları 7 basamaklı okul güvenliği modelini uygulayacak.
3: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek. İlgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek. Çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
0: İŞKUR üzerinden 30 bin güvenlik personeli okullarda görevlendirilecek. Okul giriş çıkışları sıkı şekilde takip edilecek. Veliler dahil kimse okula randevusuz giremeyecek. Güvenlik görevlileri el dedektörüyle çanta ve üst kontrolü yapabilecek, karakollarla sürekli temasta olacak. Güvenlik riskleri, yabancı şahıs hareketliliği, kavga, akran zorbalığı ve diğer şüpheli durumları kolluk kuvvetlerine anında iletecek.
3: Acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak. Onları korumak mecburiyetindeyiz.
0: Okullarda güvenlik görevlisi olmak için adaylar İŞKUR'a başvuracak. İçişleri Bakanlığı'nca güvenlik soruşturması yapacak. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı mülakatına katılacak. Seçilenler göreve başlayacak.
2: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertilmişti. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 72 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatmıştı. Örgütün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdiği bu taşınmazlar üzerinden yapılan muavazalı satışlarda yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenmişti. Bu yöntemle yaklaşık 2,5 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Ahbap Derneği'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Daha önce derneğin tüm mal varlığına kayyum atanmıştı. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey 3 kişilik kayyum heyetinin kontrolüne geçmişti. Süreçte yeni bir adım daha atıldı. Ahbap Derneği'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında bu kez dernek yönetimine de kayyum atandı. Eskişehir'de bir motosiklet dükkana girdi. Kazanın ardındansa taraflar arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kaza ve kavga an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Seyir halindeydi. Aniden manevra yapan otomobile çarpmamak için yön değiştirdi. Dükkana daldı. Kaza kavgayla son buldu. Müzik Kaza Eskişehir'de yaşandı. Caddede bir motosiklet sürücüsü aniden karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç dükkana girdi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Motosiklet kapı camını kırarak içeri girdi. Kaza sonrası iş yerinde arbede koptu. Görüntülerin incelenmesi sırasında otomobil ve motosiklet sürücüleri kavga etti. Olayda dükkan sahibinin kardeşi bıçakla ve otomobil sürücüsü de darp edilerek yaralandı. Kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Nerede motorcu?
0: Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisin soruşturması sürüyor.
2: ...27 yaşındaki Onur Civelek Antalya'da nikah tarihi aldığı gün trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç adamın ölümüne neden olan ve asli kusurlu bulunan sürücü sadece 29 gün sonra tahliye edildi. Karara tepki gösteren acılı aile adalet çağrısında bulundu.
0: Nikah tarihi aldı. Bir saat sonra trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümüne neden olan sürücü 29 gün sonra tahliye oldu. Ölen gencin ailesi isyan etti.
6: Sonuna kadar arkasındayım bu işin. Adalet isteyim ben.
0: Antalya Kumluca'da 30 Haziran'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Onur Civelek önüne çıkan otomobille çarpıştı. Genç sürücü hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Kazadan bir saat önce nikah günü aldılar. 30 Ağustos'ta da düğün olacaktı.
0: Bilirkişi raporunda sürücü asli kusurluydu. Ancak olaydan henüz bir ay bile geçmemişken şüpheli serbest bırakıldı.
6: Ben kanser hastasıyım. Göğüs kanseri ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Sinirden, stresten her yerime şey oldu. Üzülmemem gerekiyor. Ben dün hastanedeydim, bugün buradayım.
0: Onur Civelek kazadan sadece bir saat önce nikah günü almıştı. 30 Ağustos'ta ise düğünleri yapılacaktı. Mutluluğa saatler kala hayalleri yarım kaldı. 29 günde gelen tahliye kararı ise ailenin acısını ikiye katladı.
7: %100 karşı tarafta olmasına rağmen suçum 29 günde dışarı salınması, serbest bırakılması. Biz adalet istiyoruz.
0: Ailenin avukatı tüm hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi.
8: En kısa zamanda itirazlarımızla birlikte şüphelinin tekrar tutuklanması için gerekli hukuki işlemlerimize devam edeceğiz.
2: Amasya'da genç bir çiftçi bu kez zarar ettiği için değil kazandığı için traktör dolusu patates dağıttı. Ücretsiz dağıtım duyurusu kısa sürede büyük ilgi görünce 6 ton patates yalnızca 10 dakikada tükendi.
0: Geçen yıl ürününü satamayınca tarlada kalmasın diye patates dağıtmıştı. Bu yılsa emeğinin karşılığını aldı.
9: Bu yılda ve bundan sonraki her yılda patates dağıtma kararı aldı.
0: Amasya'nın Sulova ilçesinde 22 yaşındaki çiftçi Sergen Doğan 50 dekarlık arazide 300 tondan fazla patates üretti. Tarlada kilosu 25 liradan alıcı bulan genç çiftçi kazancını bu kez vatandaşlarla paylaşmaya karar verdi. Bir gün önceden sosyal medyadan duyuru yaptı. Traktör dolusu 6 ton patates pazar alanına getirildi. Ancak yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar yola taştı. Çuval çuval dağıtılan patatesler 10 dakikada tükendi.
9: Emeklerimizin karşılığını aldık. Bu sene de kazancımızın karşılığı olarak patatesi bu sefer de o şekilde dağıtalım dedik.
2: İstanbul Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapımı süren 36 bin konutluk dev projede sona gelindi. İlk konutların 2027 yılından itibaren etaplar halinde teslim edilmesi öngörülüyor.
0: ...36 bin sosyal konut hızla yükseliyor. Bazı bloklarda inşaat çalışmaları bitti. İstanbul'un kuzeyinde dev bir yaşam alanı yükseliyor. Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği sosyal konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 36 bin konutluk dev projede bazı bloklarda kaba inşaat tamamlandı. Cam, doğrama ve dış cephe çalışmaları ise son aşamaya geldi. Sazlıbosna ve Hacımarşlı'da yükselen konutlar Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle yürütülen projede hedef yaklaşık 150 bin vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması. Ayrıca sadece konutlar değil, sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor. İlk teslimlerin ise 2027 yılından itibaren etaplar halinde yapılması planlanıyor.
2: Karadeniz'in tarım üssü Bafra Ovası bu sezonda bereketiyle adından söz ettiriyor. Lezzetiyle ün salan Bafra karpuzu ve Süheyla kavunun da hasat tüm hızıyla sürüyor. Üreticinin yüzü tarladaki rekolteyle gülerken ne yazık ki fiyatlar beklentinin çok altında kaldı.

0: kavunu.
1: Karpuz ve kavunda rekolte tavan yaptı. Baldan tatlı hasat başladı.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
1: Samsun'un verimli topraklarıyla namsalan Bafra Ovası sezonun en renkli günlerini yaşıyor. Bu yıl ovada yaklaşık 13 bin dönüm alanda karpuz, 10 bin dönüm alandaysa meşhur Süheyla kavunu toprakla buluştu.
3: Millet yemiyor, şehirler yemiyor. Şehirler yemesi lazım bunu. Hep köylü mü yiyecek? Köylü üretiyor zaten bunu.
1: Çabaların karşılığı alındı. Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavundaysa 3 ila 6 ton arasında yüksek bir rekolte elde edildi. Ancak bereketli sezon üreticinin cebini aynı oranda sevindirmedi.
4: Bu sene yine umduğumuzu bulamadık. Maliyetler her geçen sene artıyor.
1: Tarlada karpuzun kilogram fiyatı 3 ila 4 lira, Süheyla kavununun tane fiyatı ise 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor. Artan maliyetler karşısında bu rakamlar çiftçiyi düşündürüyor.
5: Zarar etmemek için artık para kazanmayı bir tarafa bıraktık, zarar etmemeye çalışıyoruz.
1: Bu eşsiz lezzetler şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticinin tek beklentisi ise alın terinin karşılığını ekonomik olarak da alabilmek.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
6: Sevgili izleyiciler, son dakika gelişmesini ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki üçlü savunma anlaşması geçtiğimiz dakikalarda imzalandı. Önemli bir anlaşma sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki üçlü ittifak için Cidde'ye gitmişti. İlk görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyiciler. Bu anlaşma oldukça önemli çünkü Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir savunma anlaşması olarak nitelendiriliyor. Mekke Anlaşması, anlaşmanın ismi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan taraflar sevgili izleyiciler. Bu arada şu anda da görüyorsunuz, bu anlaşmadan hemen önce Veliaht Prens Selman'la bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün için yine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüşecek demiştik ki üçlü arasındaki imzalanan anlaşma şu anda artık tarihe de geçti. İslam NATO'su olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan Müslüman alemi içinde oldukça önemli bir gün olarak nitelendiriliyor. Bugün bir milat olarak da kabul ediliyor sevgili izleyiciler. Hemen şunu söyleyelim, bir savunma ittifakı. Bu ittifakla birlikte de hem Orta Doğu'da hem de bölgede çok önemli değişiklikler yaşanabilir. Özellikle güvenlik anlamında bunu hemen söyleyelim. Şunu da ifade edelim. Aylar süren bir müzakere süreci vardı. Diplomasi trafiği yaşanıyordu sevgili izleyiciler. Ve bu çalışmaların neticesinde de bu anlaşma geçtiğimiz dakikalarda imzalandı. Hatta bu ittifakın genişleme ihtimali de yine uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Biz de bugünkü yayınlarda sorduk. Acaba Mısır bir süre sonra bu ittifaka katılır mı? Ya da işte bölge ülkelerinden Katar, yine özellikle oldukça önemli bir ülke olduğunu söyleyelim, bu ittifaka katılır mı? Şu an itibariyle aslında bir denge oluşturulmaya çalışıldığını belirtiyor uzmanlar da. Ve önümüzdeki zaman dilimlerinde de bu ittifakın giderek genişlemesi ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Şimdi tabii şunu da hep konuştuk. Bölgede gerilim ve tansiyon bir türlü düşmüyor. Suriye içerisinde yaşananlar, uzun süren savaş süreci. Diğer taraftan sevgili izleyiciler, Gazze meselesi oldukça önemli. Acaba burada nasıl bir gelişme yaşanabilir? Bunu takip ediyor olacağız bu ittifakla birlikte. Öte yandan tabii ki Amerika ve İran arasındaki savaş, bir müzakere masası bu ittifakla birlikte hızlanır mı? Bunların hepsini tabii ki önümüzdeki günler itibariyle konuşuyor olacağız. Şimdi bir kez daha arkadaşımız Merve Şahin'e dönelim. Zaten anlaşma imzalanmadan önce gelişmeleri kendisinden almıştık. Merve, kolay gelsin. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde anlaşmanın imzalandığı bilgisini paylaştık. Sen neler aktaracaksın? Telefon hattımızda olduğunu da söyleyelim. Sözü de sana bırakalım.
0: Yaprak Kırtıyası tarihi müsebbibi adım bu. Özellikle bölgede artan savaşlar, çatışmalar ve askeri gerilimlerin olduğu bu dönemde ABD ile İran arasındaki savaşın tırmandığı bir dönemde böyle bir imza atıldı. Oldukça kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. İçki savunma anlaşması imzalandı üç ülke arasında. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapıldı bu anlaşmada. Tabii ki bazı önemli iddialar var. Onlardan birisi de şu: herhangi bir ülkeye yapılan saldırı anlaşmaya taraf tüm ülkelere yapılmış sayılacak bu anlaşma çerçevesinde. Diğer ülkeler saldırı yapılan ülkeye tüm askeri unsurlarıyla destek verecek. Anlaşma bu şekliyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesini ve yine NATO'nun 5. maddesinde andırıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Önemli açıklamalar da gelmiş Ankara kaynaklarından. Bir önceki yayınımızda da bahsetmiştim aslına bakarsanız. Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak bir iradeye gösteriyor. Bu ittifak 3 devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve yine bölgesel barışa katkı sunmayı da amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliğinde. Bunu da hatırlatalım. Bu da oldukça önemli bir detay. Aslında anlaşmanın ilk ışığını kısa süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vermişti. 15 Ocak'ta yaptığı bir açıklamayla üç ülkenin görüştüğünü ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını ifade etmişti. Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması olduğunu da yine ifade etmişti Bakan Fidan. Üç ülke arasında da ortak bir anlaşma imzalanacağını belirtmişti. O anlaşma bugün imzalanmış oldu. Cidde'de ortak bir savunma anlaşması yapıldı ve Suudi Arabistan ve hükümet kaynaklarının aktardıklarına göre de yine üye ülkeler bölgesel güvenlik bağlarında güçlendirmeyi hedefliyor bu anlaşma çerçevesinde. Tarihi nitelikli bir adım, belirttiğim gibi bölgede artan savaşlar İran-ABD arasında zaman zaman müzakereyle sonuçlanıyor ancak hiçbir zaman tam anlaşma sağlanamadı iki ülke arasında. Yüksek tansiyon, yüksek gerilim sürekli iki ülke arasında da devam ediyor. Bu nedenle de zamanlaması da oldukça önemli bu anlaşmanın. Söz konusu çatışmalar Körfez ülkelerinde içine çekmiş durumda. Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığında da aksamalara yol açıyor bu çatışmalar. Suudi askeri kaynaklarından bir isim de yine ismin açıklanmaması kaydıyla da yaptığı bir açıklama vardı. Konu uzun süredir müzakere ediliyordu ancak bölgedeki son gelişmeler süreci hızlandırdı demişti. Bu da bugüne işaret etmişti aslına bakarsanız bu süreçte. Önemli bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır bunun hazırlıkları yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sabah saatlerinde başkent Ankara'dan hareket etti Arabistan'a doğru ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bir savunma anlaşması da imzalanmış oldu. Ve tabii ki karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık aşamalarının kapsamasını bekliyoruz bu anlaşmanın. Anlaşma askeri tehditler karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bu ittifak üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri de caydırmayı hedefleyen konular arasında. Bölgesel istikrarın korunması için önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra NATO'nun 5. maddesini andırdığını da söylemekte fayda var. Ortak anlaşmayı resmileştirmek amacıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Kızıldeniz'in kıyısındaki Cidde kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşme kapsamında da tabii ki Mekke Anlaşması imzalanmış oldu. Günübirlik bir ziyaret, belirttiğim gibi bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra yine Türkiye'ye dönecek ve tabii ki kendi kurmaylarıyla da bu anlaşmayı muhakkak ki müzakere edecektir. Tabii ki şu an kendisinin yanında eşlik eden bakanlar da muhakkak var. Onlar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu ziyareti ve yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kendisinin yanına gördüm. Belirttiğim gibi bu önemli bir anlaşma ve anlaşmanın da yine ülkeler içerisinde kritik dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu ziyarete ilişkin, Şahbaz Şerif'in ziyaretine ilişkinde yine 6-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak bir ziyaret olduğunu ifade etmişti. Üç ülke potansiyel bir stratejik ittifak iddiasıyla aylardır bölgesel diplomasinin ve kamuoyunda yine gündeminde yer alıyor. Süreç içerisinde bu ABD ve İran arasında yaşanan gerilim kapsamında da yine savaşın sona erdirilmesine yönelik birçok arabuluculuk çabalarında bulundu Pakistan. Gerek ABD tarafıyla gerek İran tarafıyla iletişim halinde olabilen nadir ülkelerden birisi, tıpkı Türkiye gibi. Türkiye'de hem İran'la gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üzerinden gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan vesilesiyle İran ve ABD ile temaslar, sık sık telefon görüşmeleri veya yüz yüze olarak da sağlanmıştı. Tabii ki bu da oldukça önemli bir detay. Hem Türkiye hem de Pakistan ABD ve İran savaşı için ve yine de yine Gazze'de savaşın sonlandırılması amacıyla müzakerelerde diplomatik rol üstlenmişti. Nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumunda Pakistan ve Pakistan. Yine Suudi Arabistan ve Pakistan arasında da 2025 yılında ortak bir savunma paktı duyurulmuş ve bu karar da uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı. Şüphesiz ki üç ülkenin arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması da yine dünya ve uluslararası medyada alanda önemli mesajlara da yer verilmesine neden olacaktır diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
6: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve aktarmış olduğum bilgiler için oldukça detaylı aslında dile getirdi arkadaşımız Merve Şahin. Anlaşmanın taraflarını ve bölgenin kaderini nasıl değiştireceğini konuşacağız. Değerli dış haberler müdürümüz Felemez Doğan bizlerle birlikte, biraz ara olunca.
7: Evet, doğru söylüyorsun.
6: Şöyle söyleyeyim, şimdi önemli bir anlaşma ve tarihi bir anlaşma, hatta İslam dünyasının NATO'su olarak nitelendiriliyor. İslam dünyası için bugün tarihi bir dönemeç deniliyor ve biz de seninle konuşurken esasında bölgedeki olumsuzlukları, savaşları hep şunu söylüyorduk: İslam dünyası neden bir şekilde bir araya gelmiyor, evet, ve tek vücut halinde tepki göstermiyor?
7: Hemen en son cümlenden başlayalım. İslam dünyası neden bir araya gelmiyordu ve neden böyle bir savunma anlaşmasına imza atmıyorlardı? Neden birbirlerini korumuyorlardı? Çünkü bir, İslam dünyasının bir liderlik sorunu vardı. Yani Osmanlı gittikten sonra maalesef bölgeden İslam dünyası bir anlamıyla sahipsiz kaldı. Ve bu sahipsizlik uzun yıllar sürdü. Kimse çıkıp, ön plana çıkıp ben bu işi üstleneceğim demedi. Kimse elini taşın altına koymadı. Ta ki işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakikaten bu işin çok yoğun mesai harcadı. AK Parti iktidarı bu işin gerçekten temellerini attı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da işi bu noktaya getirdi. Şimdi bu sözleşme, bu anlaşma gerçekten tarihi. Neden tarihi? Çünkü uzun yıllarda böyle bir anlaşma görmüyoruz. Yani İslam ülkeleri arasında böyle bir anlaşma görmüyoruz. NATO vardı. NATO şemsiyesi altında Batı vardı ve Türkiye vardı. Bir anlamda dönemin Sovyetler Birliği'ne karşı, Varşova Paktı'na karşı kurulmuş olan bir teşkilattı. Ama İslam dünyası içerisinde bu kriz hep devam ediyordu. Yani bir yere saldırılıyordu bir İslam ülkesine, diğer bütün Müslüman ülkeleri ortak bir tavır koyamıyorlardı, destek veremiyorlardı yeterince, bir yaptırım yoktu, bir şey yoktu. Ama İran Savaşı ile birlikte, özellikle Gazze'ye saldırılar ve ardından İran'a saldırıyla birlikte ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın çok uzun yıllarda devam etmesi ve bölgesel bir savaştan daha küresel bir savaşa doğru evrilmeye başlamasının ardından kartlar yeniden oynanıyor. Yani satranç tahtasında hamleler daha farklı oynanmaya başlandı. Bir de şöyle bir sürece girdik. Artık kartlar açık oynanıyor. Yani güçlü olan elini masaya vuruyor ve bu gücünü göstererek istediği kazanımları elde edebiliyor. Dünya o noktaya geldi maalesef. Yani eskiden çok gizli planlar olurdu, gizli şeyler olurdu. Şimdi yok mu? Var yine tabii ki bazı ajandalar, bazı el altında dolaşan gizli planlar, örgütlenmeler vesaire. Fakat ülkeler bazında baktığımız zaman ülkeler, artık güçlü ülkeler çıkıp kendi planlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Bu da Trump döneminde daha da bir netlik kazandı. Yani Trump çıkıp ben işte İran'ı şöyle yapacağım, Venezuela liderini alacağım, Venezuela'nın petrolüne konacağım, Küba'yı alacağım, Kanada'yı alacağım diyebiliyor. Avrupa mesela çıkıp artık biz Ukrayna'nın arkasındayız, ona savunma sistemi vereceğiz, füze vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyebiliyor. Rusya çıkıp gidip Kuzey Kore'den asker alabiliyor, ben bununla ittifak kuruyorum, oraya saldıran bana saldırmış diye söyleyebiliyor.
6: Yani saflar birazdan netleşti,
7: saflar netleşiyor
6: mi?
7: Ve artık kartlar açık oynanıyor. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin yaşadığı bölge, gerçekten bizim yaşadığımız bölge çok sıkıntılı bir bölge. Yani yüzyıllardır devam eden çatışmalar, savaşlar, ırka dayalı olsun, ülkelere dayalı olsun, dine dayalı, etnisiteye dayalı olsun birçok faktör var ama bu savaşlar maalesef sürekli bizim bu bölgelerde yaşanıyor.
6: İp üstünde yürümek gibi.
7: Aynen. Ve bunun en çok kaybedeni de maalesef Müslüman ülkeler oldu. Hep kendi aralarında savaşarak veya başka mihrakların araya girmesiyle savaştırılarak büyük sıkıntılar yaşadılar. Büyük bedeller ödediler. Bunu en çok Suriye'de gördük yanı başımızda. Irak hala toparlanamadı. Görüyorsunuz Lübnan ayrı bir acı. İran ne olacak bilmiyoruz. Hala yanı başımızda çok ciddi bir sıkıntı var. Hürmüz Boğazı dümlenmiş durumda. Öte tarafta Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'a saldırmaya başladılar. Orada ayrı bir savaş geliyor gibi görünüyor. Somali'de, Afrika bölgesinde öyle. Yani yaşadığımız bölge gerçekten çok çetin ve sıkıntılarla dolu bir bölge. Bunu aşmak için mutlaka bir birliktelik gerekiyor. Yani bunu ne Türkiye tek başına aşabilir, ne Suudi Arabistan tek başına aşabilir, ne Irak tek başına aşabilir. Bunu hiçbir ülke, ben bu sıkıntıları tek başıma aşacağım noktasında değil.
6: Peki Peremez, özür dilerim. Hı-hı. Yani araya gireceğim ama şu bence çok önemli. Şimdi bir süredir devam eden İran-Amerika savaşı var ki bu süre zarfında Suudi Arabistan'a saldırılar da gerçekleştirildi. Evet. İran tarafından. Daha önce bir pakt vardı işte Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ama Pakistan'ın çok bu anlamda sesini çıkardığını görmedik. Daha ziyade arka kapı politikalarıyla yürüttüğü bir, evet, süreç var. Şimdi Türkiye'nin bu ittifaka girmesi neyi değiştirecek?
7: Evet. Şimdi evet, aynen çok doğru söyledin. Gerçekten ittifakı vardı. Pakistan'ın ittifakı vardı. Liderliği de vardı bu işin içerisinde ama dediğim gibi az önce söyledim. Hiçbir ülke tek başına bu işin altından kalkamıyor. Şimdi ama anlaşan ülkeler, yani şu anda bir araya gelen ülkelere baktığımızda birinde sermaye var. Gerçekten çok ciddi bir sermaye var. Petrol rezervleri, gaz rezervleri. Birinde hiçbir İslam ülkesinde olmayan, dünyada tek bir İslam ülkesinde olan nükleer silah var. Birinde de gerçekten son yılların artık teknoloji noktasında, silah teknolojisi noktasında kabuğunu kırmış ve çok ciddi manada artık dünyanın kabul ettiği, tanıdığı bir ülke var. Lider ülke var. Türkiye siyasetiyle çok önemli bir ülke. Türkiye tarihiyle çok önemli bir ülke, bölge üzerinde tesiri var. Çünkü bütün bölge, İslam bölgeden de çıkalım, bütün dünyadaki İslam alemi üzerinde çok tesirli ve etkili bir ülke. Lider kabul ediliyor hala. Yani Osmanlı evet yıkıldı, bitti dediğimiz noktada ama hala kalplerde, beyinlerde o var. Bunu yıkamıyorsunuz. O yüzden bu bir tesir yaratıyor, bir etki oluşturuyor. Üçüncü ve en önemli şey, hakikaten sözü dinlenen bir ülke Türkiye. ABD tarafından da sözü dinleniyor, Rusya tarafından da sözü dinleniyor, Çin tarafından da sözü dinleniyor, yani kale alınıyor. Çünkü çok güçlü bir liderliği var ve bu liderliğin ortaya koymuş olduğu çok ciddi projeler var. Yani silah projeleri. Bunlar caydırıcıdır. Böyle bir dönemde de Türkiye'nin doğal olarak kendi çevresindeki güvendiği garanti altına alması gerekiyordu. Bu garanti nasıl alınacaktı? Ya bir takım ülkelerin kendi aralarında birebir anlaşmalarıyla olacaktı ya da böyle büyümeye müsait bir yapı oluşturulacaktı. Şimdi üç ülke arasında anlaşma imzalandı ama bu bugün mesela Hindistan medyasında çok enteresan bir şey vardı. Hindistan medyası İslam NATO'su dedi buna. Ve sadece bu üç ülkede sınırlı kalmayacağını söylüyor. Katar'ın, Irak'ın, Lübnan'ın, Suriye'nin, Mısır'ın. Mısır tabii bir takım sıkıntıları var. Aslında Mısır bu işin içerisine girerse bir plan da netleşmiş olacak. Bir plan da bitmiş olacak. Son ayağı Mısır. İsrail'in artık çevresinin tamamen kuşatılması planı var. Hı hı. Çünkü İsrail'i engelleyebilmeniz için, İsrail'i durdurabilmeniz için İsrail tarafında çok ciddi ve güçlü bir duvar kurmanız gerekiyor.
6: Dolayısıyla Gazze'nin de kaderi tamamen kaderi değişmiş olacak.
7: Yarın Filistin belki bu planın içerisinde olacak. Yani çok anlamlı. Çünkü bakın dikkat edin. Anlaşmanın metninde savunma diyor. Savunmayla beraber herhangi bir ülkeye saldırı, diğer ülkelere saldırı olarak kabul edilmiş olacak. Şimdi bu İslam aleminde şu ana kadar gördüğümüz bir şey değil. İlk defa Osmanlı döneminden ilk defa gördüğümüz bir
6: peki,
7: olay.
6: Peki Peremez, uygulama aşamasında ne olur? Çünkü NATO'nun da 5. maddesini biliyoruz. Keza evet. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi. Yani
7: NATO var ama NATO mesela Pakistan'ı bağlamıyor. Suudi Arabistan'ı bağlamıyor. Yani diğer bu ülkeleri kaderiyle baş başa bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı Türkiye'nin derdi çok. Yani Türkiye'nin evet NATO ile bir bağı var ama göbek bağı bu ülkelerle bağlı. Yani göbek bağı Irak'la bağlı. Yunan İran'la bağlı, Suudi Arabistan'la bağlı, Katar'ı, çünkü bunlarla iş yapıyorsun. Senin en büyük ticaretin bunlarla, en büyük akrabalık bağın bunlarla, en büyük dini bağın bunlarla, kültürel bağın bunlarla. Yani evet biz NATO'ya bağlıyız, NATO'nun içerisinde tabii ki güçlü bir ülkeyiz. Hatta en güçlü ordusu şu an Türkiye NATO'nun ama diğer taraftan da bizim güveyimizin bağlı olduğu, kültürümüzün bağlı olduğu bir coğrafya var. Ve bu coğrafya kaderine terk edilmiş durumda. Yani birisi diğerine saldırıyor, ne duran var yanında, ne yardım eden var, ne bu işi çözecek, adım atacak yaptırımı olan güçlü bir yapı yok. Şimdi bu yapı kuruluyor. Büyük ihtimalle bu yapının bir üst çatısı olacak ve bu üst çatı aynı NATO gibi bir ülkede bir karargahı olacak, bir yeri olacak. Ortak bir takım operasyonlar yapılacak, ortak tatbikatlar yapılacak. Bu işin içerisinde savunma derken şu an biz bu savunmanın hangi füzelerden oluşacağını, ne kadar güçlü olacağını, ne kadar ordusu olacağını, ne kadar şey olacağını bilmiyoruz. Bunlar süreç içerisinde adım belli adım netleşecek. Peki. Ama şu an Husilerin Suudi Arabistan'a saldırdığı, İran Savaşı'nın devam ettiği, bölgede krizlerin devam ettiği bir ortamda bu anlaşmanın imzalanması birçok ülkenin artık Pakistan'ı hedef alan veya Suudi Arabistan'ı hedef alan veya Türkiye'yi hedef alan birçok ülkenin bir değil belki bundan sonra 10 defa düşünmesine neden olacak.
6: Çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Bu saati birlikte noktalıyoruz ama önümüzdeki saatte Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Muhtemelen sen de burada olacaksın.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Daha çok konuşulur.
7: Tabii
6: çok teşekkür
7: ki.
6: Ederim.
7: Çok sağ olun.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 29, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM Haber.
9: Arttığı, tırmandığı bir dönemde atıldığı imzalar oldukça kritik bir öneme sahip, belirttiğim gibi. Anlaşma neleri kapsayacak? Bazı önemli iddialar var. İsterseniz hemen onlara değinerek başlayalım. Onlardan bir tanesi, herhangi bir ülkeye yapılan saldırılar anlaşmaya taraf ülkelerle yine yapılmış sayılacak ve diğer ülkelerle saldırıya yapılan diğer ülkelerde yine tüm askeri unsurlarıyla destek verecek. Anlaşma bu haliyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesini ve yine NATO'nun 5. maddesini de andırıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ankara kaynaklarından da oldukça önemli bazı açıklamalar, ifadeler olmuştu. Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak bir iradeyi gösteriyor denildi. Yine bu ittifak üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve yine bölgesel barışa katkı sunmayı amaçlıyor. Tabii ki şimdi İletişim Başkanlığından bir ortak açıklama da geldi. Hemen buna da değinmek istiyorum. İki kutsal caminin hizmetkarı Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'un nazik davetleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 24 sefer 1448 miladi 4 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı'nda bir ziyarette bulunulduğu belirtildi. Yine bu anlaşmada her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükmüne bağlandığı ifade edildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o açıklamada anlaşmanın ortak metni olarak paylaşıldı bu açıklama. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasında savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini de öngörmektedir. Yine 3 devlet arasındaki derin devlet ilişkileri, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, yine güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradeyi yansıtan bir anlaşmanın imzalandığı ifade edildi İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bu açıklamada. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ve Şahbaz Şerif arasında da yapılan görüşmelere değinildi. Müstesna ilişkiler ve karşılıklı çıkar alanına giren konuların ele alındığı, işbirlik konularının ele alındığı ifade edildi yapılan bu açıklamada. Açıklamanın en önemli kısmını tekrar hatırlatmak ve altını evet. özellikle çizmek istiyorum. Her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeye amaçlamakta bu anlaşma denildi. Ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılabileceğinde hükmüne bağlandı. Yani 3 ülkeden birine herhangi bir saldırı yapılması takdirinde de 3 ülkede yine askeri unsurlarıyla birlikte bu yapılan saldırıya kendisine yapılmış gibi bir aslında tepki verecek bu şekilde anlaşma imzalanmış oldu. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirmesini de öngörmektedir ifadeleri kullanılmış oldu. Belirttiğim gibi karşılıklı Peki. savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık aşamalarında yine kapsayan bir anlaşma olduğunu belirtmekte fayda var. Askeri tehditler karşısında ortak bir iradede yansıtılmış oldu bu anlaşma çerçevesinde. Bu ittifak 3 devlet toprağının da yine güvenliğini hedefliyor ve tehditlere karşı caydırıcı olmayı hedefleyen bir anlaşma oldukça kritik öneme sahip belirttiğim gibi. Bugün imzalandı bu anlaşma ama aylar öncesinden hazırlıkları başlanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar da bu yöndeydi. 3 ülkenin görüşünü ancak herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bir bölgesel platform, bölgesel güvenlik platformu kapsamında olmasını istediğini ifade etmişti. Türkiye'nin bu isteği ve doğrultusu kapsamında da tabii ki üzerine daha fazla çalışıldı ve bazı noktalar şekillendikten sonra da yine bu anlaşmanın imzalanması için hazırlıklar tamamlandı ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suudi Arabistan'a gitti. Burada önemli anlaşma Mekke Anlaşması'na imza attılar. Belirttiğim gibi kritik bir dönemde imzalandı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve yine tabii ki ABD-İran arasındaki gerginliğin, çatışmanın sürdüğü, savaşın tırmandığı bir dönemde atılan bu imzada oldukça kritik öneme sahip. Detaylar ve açıklamalar bu şekildeydi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
10: TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e de çok teşekkür edelim. TGRT Haber Dış Haberler Müdürümüz de stüdyoda. Tabii özellikle NATO'ya çok benzeyen yönleri var bu evet. anlaşmanın. Şimdi buradan devam edeceğiz ama anlaşmanın neleri kapsadığını, öne çıkan başlıkların her birini teker teker konuşuruz. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'da bu anlaşma meydana geldi ve gerçekten bu konuyla ilgili bazı rahatsız olan ülkeler de vardır Kesinlikle. Ama onları da konuşuruz ama ilk şunu sormak istiyorum. NATO benzeri bir anlaşma gibi. Bunu biraz açalım Ferem Ezdoğan.
11: NATO benzeri gibi görünüyor şu aşamada ama daha tabii tam işleyişini bilmiyoruz. Çünkü işleyişi aslında bunu ortaya koyacak. Hı hı. Ama şurada şunu söyleyebiliriz. Bölge ülkeleri mesela anlaşmanın içerisinde de var. Bölge ülkeleri sadece 3 ülke değil, bölge ülkeleri de bu anlaşmaya katılabilirler diye deniyor. Mesela bu çok önemli.
10: Katılım artabilir.
11: Katılım artabilir ki benim kendi kanaatim katılım çok ciddi manada önümüzdeki günlerde artacak. Çünkü bunun içerisinde girmek isteyen ülkeler var. Tek başlarına hareket edemeyen veya tek başlarına hareket ettiklerinde etkisiz kalan bir takım ülkeler var. Ben bu ülkelerin de buna dahil olacağını tahmin ediyorum. Fakat bu anlaşmanın bu noktaya gelmesi, bu anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin rolü çok önemli. Neden rolü çok önemli? Türkiye aslında bu anlaşmaya benzer bölge ülkeleriyle yaptığı bir takım anlaşmalar vardı. Ve bu anlaşmalar başarıya ulaştı.
10: Evet.
11: Bunlardan bir tanesi Katar'daydı. Ve Katar'la bizim savunma anlaşmamız vardı. Ve bu çok önemliydi. Çok da başarılı oldu. Hatırlarsanız bir ara Katar rejimine karşı bir darbe gibi girişimde bölge olmuş. Ülkelerin Doğru. girişimi oldu. Evet. Ve orada Türkiye'nin tavrı Katar rejiminin ayakta kalmasını sağladı. Libya'da yine Türkiye'nin Libya'nın mevcut hükümetiyle Hafter değil de diğer kesimiyle olan bir anlaşması vardı. Neredeyse Hafter bütün her yeri ele geçirecekti ama o anlaşmaya binaen Türkiye oraya gitti ve bir anda çerçeveyi tersine çevirdi. Yani oradaki hükümeti güçlendirdi ve şu an Libya'da istikrar sağlandı bir şekilde Türkiye'nin bu anlaşmasıyla. Türkiye'nin yine bununla birlikte Somali'de mesela Bununla ilgili bir anlaşması var. Tartışmaların, çatışmaların en sık yönetim değişikliğinin olduğu Somali ülkesinde bakıyoruz bir istikrar geldi Türkiye sayesinde. Bu güvenlik anlaşmaları. Yani Türkiye'nin bu güvenlik anlaşmalarını imzaladığı, karşılıklı imzaladığı bütün ülkelerde bir istikrar oldu. Ve bir sıkıntı yaşanmadı.
10: Bu da çok önemliydi.
11: Bu çok önemliydi. Şimdi bunu gören diğer ülkeler, benim kendi kanaatim, Suudi Arabistan ve İslamabad, biliyorsunuz Hindistan'da çok ciddi bir gerginlik var. Keşmir'de her an patlayabilecek bir bomba var.
10: Bu arada Canan Tercan hocamız da geldi. Ona da bir merhaba diyelim. Kusura bakmazsan seni burada bölmüş olayım Ferem Ezdoğan. Canan hocam hoş geldin.
12: Merhabalar, iyi yayınlar Mehmet Bey. Merhabalar Filem Ezgi.
10: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu son derece önemli bir konu. Özellikle Filem Ezdoğan biraz önce ifade etti. Cidde'de imzalanması, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye gibi bölgesinde çok güçlü ülkelerle bu anlaşmanın imzalanması çok daha büyük bir anlam taşıyor dedi Filem Ezdoğan. Siz ilk başta nasıl değerlendireceksiniz bu önemli anlaşmayı?
12: Çok önemli bir anlaşma. Şu anda tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Neden? Hemen izah edelim. Muhtemelen ben gelmeden önce de konuşmuşsunuzdur. Elbette. Ancak çok önemli 3 tane güçten bahsediyoruz. Türkiye biliyorsunuz NATO'nun ikinci büyük ordusu. Ordusuyla ve tabii savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla çok büyük bir ivme kaydetti. Dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi şu anda. İşte insansız hava araçları, insansız bir... Biliyorsunuz denizaltı araçlarıyla birlikte kompleks bir yapı, yani hibrit savaşlara müdahale edebilecek ve burada başarı sağlayabilecek önemli bir güç. Bunu bir tarafa koyuyorum. Pakistan'a baktığımızda çok güçlü bir ordu ve tabii ki nükleer silahı var. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Suudi Arabistan'a baktığımızda petrol, doğalgaz ve tabii ki maddi kaynaklarının çok geniş olduğunu biliyoruz. Peki bu üç tane büyük gücün bir araya gelmesi neyi getirir? Orta Doğu'ya istikrar getirir. Bu bizim için önemli olduğu kadar aslında Orta Doğu için de çok önemli bir anlaşma. Peki neden? Şimdi biz biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde özellikle Suudi Arabistan'a ciddi anlamda baskı yapıldı. Vekil güçler üzerinden Husilerle çatışmanın başlaması teşvik edildi. Babil Mendebi'nin kapatılması gündeme geldi. Peki bir taraftan İran vekil güçleriyle Suudi Arabistan'ı sıkıştırırken ve pek çok biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne ait vesaire merkezi de kendisi zaten füzeye hedef alırken diğer taraftan oldu. Amerika Birleşik Devletleri İbrahim Anlaşması'nı dayattı. İsrail dedi ki ortada Gazze soykırımı, Gazze katliamı varken sen kendi milletini korumak için gel bu İsrail'le ortaklık yap. Ve benim güvenlik çemberime gir. İsrail seni korusun dedi ki İsrail'in o her zaman gösterdiği harita var ya, Orta Doğu haritası. Hani Gazze'yi de içine alan, Suudi Arabistan'ın büyük bir bölümünü de içine alan haritada aslında Suudi Arabistan biliyoruz ki hedeflerinden bir tanesi İsrail'in. Mecbur bırakıldı bu anlaşmayı imzalamaya. Fakat Suudi Arabistan ne yaptı? Döndü dedi ki ben bu kıskaç içerisinde her iki tarafa da destek vermeyeceğim. Ne yapacağım? Türkiye ile birlikte bir güvenlik çemberi oluşturacağım dedi. Çok önemli bir tercihte bulundu. Dolayısıyla Orta Doğu'da artık dengeler değişiyor. Güç merkezi kayıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın birlikteliği, İsrail'in istemediği, Yunanistan'ın istemediği, vekil güçlerin istemediği, İran'ın istemediği çok önemli bir birliktelik. Ve bu birliktelikle birlikte artık denklem değişiyor. Bundan sonra sadece bunu kendi içimizde bir birliktelik olarak görmemek gerekiyor. Gazze meselesinde Suriye'de, bakın Suriye'de iki gündür insanları askere çağırmaya başladılar. Belki de yeni bir kriz Suriye'de başlayacak. Daha yeni istikrara kavuşmuş, yeni yapılanmaya başlamış, yeni birliğe kavuşmuş bir devletin tekrar savaşa sürüklendiği bir süreci maalesef görüyoruz. Böyle bir ortamda bu anlaşmanın yapılıyor olması çok son önemli. Derece. Türkiye biliyorsunuz barış gücüyle tabii ki ne yapacaktır? Buralara barışı getirecektir bu güçlü birliktelikle.
10: Hocam buyurun. Suudi Arabistan, Pakistan'ın dışında sizin sözlerinizden de anladığım, Filem Ezdoğan'ın sözlerinden de anladığım şu. Bir NATO benzeri bir yapıyla birlikte bunun daha da genişleyebileceği düşünülüyor. Bu noktada katılımlar artacak mıdır? NATO'ya baktığımız zaman yapı itibariyle işte 1940'lı yıllardan bugünlere gelindiğinde arta arta gitmiş bir NATO'dan bahsediyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için düsturuyla yola çıkılmış. Bu noktada buraya doğru bir evrilme olur mu Canan Hocam?
12: Şimdi buraya katılan çok, tabii ki katılmak isteyen çok fazla olacaktır. Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde ne yaptı? Bir deniz anlaşması ortaya sündü ve 14 tane ülke buna katıldı. Pek çok ülkenin işte Somali'den Libya'ya kadar buraya katılmak istediğini gördük. Fakat Şimdi o deniz için yapılan 14 ülkelik mütabakat ayrı, bu ayrı. Ben bunun çok da aslında genişletilmesinin yararlı olup olmayacağı konusunda şüphelere sahibim. Evet. Yani evet, deniz anlaşması çok önemli, deniz korunmalı. Fakat diğer ülkelerin askeri varlıkları nedir? Bu saydığımız ülkelerin çoğunda zaten çatışma var. Şimdi siz NATO gibi bir birlikteliğe Ukrayna'yı alamıyorsunuz. Neden? Diyorsun ki tamam, askeri Ukrayna'nın ordusu çok büyük, askeri çok büyük ama savaşı var. Ben savaşa bulaşmak istemiyorum. Ya da farklı bir aktör. Diyorsun ki savunma sanayisi kuvvetli. Ben onun yükünü niye yükleneyim diyorsun. Şimdi bu güçlü birliktelik öyle bir birliktelik ki sadece, çünkü ve ne kadar, şu da çok önemli, ne kadar fazla üye gelirse o kadar fazla akıl, o kadar çok talep, o kadar çok kargaşa çıkacak. Herhangi bir konuda karar alırken sağ kanat diyecek ki olmaz, benim işte şu ülkeyle alakalı şu problemim var, onunla şuna giremeyiz. Bu sefer birliktelik hızlı ilerleyemeyecek. Dolayısıyla bu öz bir birliktelik. Ben açıkçası bunun çok katmanlı olarak ilerlemesinden ziyade, evet birkaç ülke daha Katar gibi girebilir ki muhtemelen de Katar girecektir, fakat çok geniş yere yayılmasından ziyade bu burada dursun. Fakat farklı birliktelikler, bu Akdeniz için yapılan 14 ülkenin birlikteliği gibi birliktelikler olsun. Bu birliktelik ona destek versin. Nasıl Avrupa Birliği hep NATO ile çalışıyordu. Evet. Bu çok önemli. Avrupa Birliği neden ordu kurmadı? Çünkü NATO'ya güveniyordu. Bu Türkiye'nin varlığı içinde olduğu bu üçlü birliktelik, Mekke Anlaşması da zaten diğer birliklere destek verecektir.
10: Peki. Şimdi Canan Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Diyor ki eğer bu birliktelik genişlerse tehlike oklarını da üstüne çekebilir bu yapı. Dışarıdaki ülkeler açısından söylüyorum. Buna katılır mısınız? Yoksa hani birkaç tane daha güçlü ülkeyle devam etmesi daha mı iyi olabilir? Zaten ortadaki ülkeler son derece Orta Doğu'nun hamisi konumundaki ülkeler. Türkiye en önde zaten geliyor. Ne söylersiniz bu konuya?
11: Yani aslında bunu mutlaka kuranları düşüneceklerdir. Yani Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bu konuda büyük ihtimalle istişare mekanizmaları kuracaklardı. Hangi ülkenin dahil olacağı ve hangi ülkenin şu aşamada dahil olamayacağı. Mesela Irak şu aşamada dahil edemezsiniz. Çünkü içerisinde çok ciddi bir Şii nüfusu var ve Şii etki var. İran'la direkt karşı karşıya gelmiş olursunuz. Bir Lübnan mesela. Hemen alamazsınız Lübnan'ı. Lübnan'da çok etnik gruplar var. Çok büyük sıkıntılar var. Ve askeri gücü çok zor ve İsrail'in şu aşamada operasyon sahalarından bir tanesi. Saldırı sahalarından bir tanesi. Bununla birlikte mesela Birleşik Arap Emirlikleri bizimle birlikte olmak istemeyecektir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri bizzat İbrahim Anlaşmaları'nın içerisinde olan bir ülke. Ve İsrail'le çok ciddi manada göbek bağıyla bağlı bir ülke. Yani İsrail'le savunma anlaşmasında tutun da istihbari anlaşmalara kadar birçok anlaşması var. Şimdi bu ülke gelip size katılayım dediği zaman yarın siz bir noktada, bir bölgede İsrail'e karşı karşıya geldiğinizde ne kadar güveneceksiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin size destek verdiğine veya vermeyeceğine? Bunlar büyük ihtimalle onlar zaten düşüneceklerdir. Yani bu grup düşünecektir. Şu an en sağlam gördüğümüz katılabilecek ülkeler bana kalırsa Ürdün olabilir. Ürdün çok ciddi manada katılım sağlayabilir. Bununla birlikte yine Katar Mısır olabilir ve Katar olabilir. Bu
8: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-31, Ankara 19-33, İzmir 23-36, Bursa 19-32, Konya 21-33, Afyon 17-32, Denizli 22-36, Antalya 26-36, Adana 26-30, Zonguldak 21-26, Samsun 22-28, Trabzon 21-26, Kayseri 18-33, Erzurum 16-30, Gaziantep 24-37, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 24-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: masaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden cuma sigorta konuşuyoruz. İlk bölümde her hafta olduğu gibi sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bu hafta güncel bir konu üzerinde duracağız.
1: Evet.
0: Tüm dinleyicilerimizi aslında... Sürücülerimizi, sürücüleri araç sahiplerini ilgilendiriyor.
1: Kesinlikle yeni yenilikler var. Geliyor, yükleniyor. 1 Eylül'de devreye giriyor. O yüzden de konu başlığımız Alo 193. Yani arıyorsunuz 193'ü. Burası neresi? Ortak Hasar İhbar Merkezi. Kısaca OHİM diye geçiyor. Evet, yani Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi devrede diyoruz bugün. Peki nedir bu Ortak Hasar İhbar Merkezi? Niye ben Alo 193'e arayayım ki? Onu bugün dinleyicilerimize aktarmış olacağız. Hı hı. Önceki birkaç yayınımızda dinleyenlerimiz var ise 1 Temmuz itibariyle trafik sigortalarında yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini, artık değer kaybı için hesaplama standardının geldiğini, işte maddi olsun bedeni hasar ile birlikte otomatik olarak değer kaybının da ekstra herhangi bir merciye başvuru yapmaya gerek olmaksızın devrede olacağını, değer kaybının da hesaplanmasının yapılması ve hak sahibine, zarar gören, kusurlu olmayan tarafa karşılanmak üzere devreye gireceğini, neticeleneceğini belirtmiştik. Ve o birkaç safahattan oluşmuştu. Yani 5 safahattan oluşacaktı. O 4. safahat idi. 1 Temmuz'da devreye giren bu uygulama. İşte artık o çalışmanın sonuncu olan safahatı, 5. basamağı. İşte 1 Eylül 2026 itibariyle de o devreye giriyor ve artık o çalışma süreci tamamlanmış olacak. Sigorta Bilgi Merkezi, Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yürütülen bu çalışma ve bu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin devreye girmesiyle artık herkes hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlıca iletebilmeleri için bir imkan oluşturulmuş oluyor. Bu yapılan, devreye girecek olan bu uygulamada, bu sistemde tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu bir sistem ortaya kondu. Ve dediğimiz gibi 1 Eylül itibariyle devreye girmiş olacak. Bu hasar ihbar merkezi ilk etapta sadece trafik ve kasko hasar başvuruları için kullanılabilecek. Böylece mesela hasar sonrası şöyle bir takım durumlar maalesef çok yaşanıyor idi şu ana kadar. Artık bunun önüne geçiliyor. Zaten 1 Temmuz'da bu değer kaybı ile ilgili artık otomatik devreye girmesiyle, çünkü en çok o noktada

0: insanlar maalesef gayri kanuni şekillerde elde edilen verilerle size ulaşıyorlardı. KVKK var ama bir şekilde bunları kanuni olmayan yollardan elde ediyor ve kusurlu olmayan tarafa ulaşıyor. Sizi arıyorlar, Hande Hanım diyelim. Diyor ki siz diyor kaza geçirdiniz. Öbür taraftan şöyle şöyle taleplerde bulunabileceğiz. İşte bize şöyle vekalet verin. Cebinizden bir kuruş çıkmayacak, taş atıp kolunuz yorulmayacak. Üstüne size bu kadar, yaklaşık şu kadar para gelecek. Bana vekalet verin. Biz karşı taraftan, karşı tarafın sigorta şirketinden, trafik poliçesini yapan sigorta şirketinden bunu isteyelim. Sürücüden veya araç sahibi, işleten dediğimiz ruhsat sahibinden şunu şunu isteyelim diye bir takım şeyler. Sen nereden, beni tanıyor musun? Yok. Ama benden çok, benle ilgili her şeyi biliyor. Nasıl olabilir bu? Bir şekilde maalesef mahremiyetin ihlal edildiği. Yani zaten sizi ilk böyle arayan kişiden korkmanız lazım. Çünkü vermediğiniz bilgiden fazlasını o sahip ve size o söylüyor. Bir de üstüne vekalet ver diyor. Ben senin adına şöyle şöyle yapacağım. İşte bütün bunların önüne geçmek için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gerçekten ciddi bir çalışma yürüttü. Merhale merhale devreye bir takım uygulamalar, iyileştirmeler, düzenlemeler koydu. Ve sonuncusu da işte dediğimiz gibi 1 Eylül itibariyle böyle bir hasar, ortak bir hasar ihbar merkezini de oluşturmak suretiyle sadece tek yapacağınız 193'ü arıyorsunuz ve bu ortak hasar ihbar merkezine ulaşıyorsunuz. Peki ne dedik? Bu ilk etapta sadece trafik ve kasko başvuruları için yapılabilecek. Peki ne olabilecek burada? Bu şekilde hasar sonrası sigortalıları rahatsız ve mağdur eden bu illegal yapıları aradan çekilmiş olacak. Yani bunlarla ilgili muhatap olmanıza gerek kalmayacak. Alo 193 hattı üzerinden ayrıca şikayet de edebileceksiniz. Hem hasar ihbarı verebiliyorsunuz, hem de bu şekilde sizleri arayan, ulaşan muhtelif isimler veya namlar altında, işte avukatlık bürosu, hukuk bürosu, yok bilmem ne hasar takip merkezi, değişik değişik isimler altında sizleri arayıp bu şekilde bir takım sizlere teklifler getiren ama uygunsuz yollardan edilmiş olan bu teklifleri getirenleri şikayet edebileceğiniz bir merci olmuş oluyor. Neymiş o zaman bu ortak hasar ihbar merkezi? Sadece bir trafik kasko, yani araçla ilgili bir kazanın hasar bildiriminde sınırlı değil. Aynı zamanda şikayet hattı olarak da faaliyet, destek ve hizmet verecek. Şimdi bu Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'ne arandığı zaman, 193 arandığı zaman, daha doğrusu Ortak Hasar İhbar Merkezi'ne sizlerden tabii ki bir takım bilgiler isteyecekler. Yani aradınız ve durumunuzu söylediniz. Onlar da sizlerden bu hasar başvurusunun alınması esnasında en az, yani asgari olarak bir takım bilgiler alıp kayıt oluşturacaklardır. Bu bilgiler de gayet makul, mantıklı ve basit bilgiler aslında. Birincisi, tabii olarak başvuru sahibinin adını, soyadını, eğer tüzel bir kişilikse tüzel kişi unvanını isteyecektir. Sonrasında bu arayan başvuru sahibinin varsa TC kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, eğer bir yabancı uyruklu ise bu başvuru sahibi, pasaport numarası ya da yabancılara verilen geçici bir kimlik numarası oluyor, 99 ile başlayan. Bu numarayı alacaktır arayan başvuru sahibinden. Devamında kazaya karışan araçların plaka bilgilerini talep edeceklerdir. Bu hani iki taraf da olabilir. Yani iki araç söz konusu olabilir ya da zincirleme kaza da olabilir. Yani 5, 6, 7, 8 tane araç da bu duruma karışabilir. O zaman her birinin plakasını sizlerden isteyecektir. Yani başvuru sahibinden. Sonra yine başvuru sahibinin iletişim numarasını isteyecektir. Yani geri dönüş yapabilmesi için cep telefonu diyelim. Hasarın tarihi, ne zaman gerçekleşti ve nasıl bir hasar? Yani hasar türü dediğimiz maddi bir zarar mı, bedeni bir zarar mı var? Bununla ilgili en az bu bilgileri sizlerden isteyecekler ve kayıt açacaklardır. Şimdi bu kaydı açtığı zaman eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine bildirim diyeyim ben bunun adına. Onların hepsini entegre olduklarını demiştik, sigorta şirketlerinin hepsini buna. Dolayısıyla o kaydı açtığı zaman hangi sigorta şirketlerinin tarafıysa, ilgileniyorsa, işte trafik poliçesi anlamında bakarsak birisi X sigorta şirketinden, öbür tarafı Y sigorta şirketindense, X ve Y sigorta şirketlerine bu kayıt açılınca otomatik anında bir bildirimler düşecek, bir dosya açılacak, her neyse artık bir şekilde sistemlerine düşecek. Ondan sonra da ne istenecek? Bu kazaya karışan aracın kaza tarihinde geçerli olan ya da birkaç araç karışmışsa her bir aracın trafik sigorta sigortasını düzenleyen şirketlere otomatik bildirimler düşecek. Yani dosya açılmış olacak diyebiliriz. Sonrasında şu da olabilir. Kazaya karışan aracın, karşı aracın yabancı plakalı olma ihtimali olabilir. Ya da kaza tarihinde Türkiye'de geçerli bir trafik sigortası yok ise yeşil kart sigortası olup olmadığına bakılır. Yeşil kart sigortası ne idi? Onu ufak bir açalım. Yeşil kart Türkiye'de trafik poliçesi ne ise yurt dışında geçerli olan trafik poliçesine yeşil kart poliçesi deniyor. Bu uluslararası standart olan kapsamı, limitleri işte 30 bin euro vesaire, 30 bin euro düzeltiyorum, seyahat sağlığa gitti aklım. Yeşil kart poliçesinin içeriği, standardı, limitleri, kapsamları hepsi uluslararası bir standarda sahiptir. Dolayısıyla yurt dışına, yani Türkiye'de merkezli ikamet eden birisiyseniz, Türkiye'den dışarı aracınıza gidiyorsanız o araca yeşil kart poliçesi yapmanız icap ediyor. Ki çünkü Türkiye'deki trafik poliçeniz Türkiye sınırları içerisinde geçerli. Türkiye sınırları dışında bir kaza olursa trafik poliçenizin hiç herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Zaten sınır karayoluyla geçerken sınır geçişlerinde de genelde karşı girdiğiniz ülkenin sınır kapısında yeşil kart poliçenizin olup olmadığına bakarlar. Yoksa hemen sınır kapısının orada bir büro vardır, gider orada yaptırırsınız. Yaptırırlar, öyle sizin geçmenize müsaade ederler. Normalde böyle işler. Demek ki ne diyor? Bir kaza var, yabancı plakalı olabilir. Bir trafik poliçesi yok ise yeşil kart poliçesinin olup olmadığına bakar. Ve bu incelemesinin neticesine göre de ilgili taraflara böyle yönlendirmeleri olacak bu ortak hasar ihbar merkezinin. Ya da tek taraflı bir kaza olabilir. Yani kendiniz ağaca vurdunuz. Yani
1: olabilir.
0: Duvara vurdunuz. Bunlar da yaşanıyor. Yok. Tabii bir muhatap yok.
1: Muhatap yani yok.
0: Kaza tutana birebir mesela bir şey olması lazım. Yani karşı taraf olması lazım. Üçüncü bir taraf olması lazım. Onunla tutarsınız. Ama tek başına olabilir. Böyle bir durumda da maddi zararlara ilişkin talepler yine bu kaza tarihinde geçerli olan kasko sigortasının bulunması halinde ya da kasko şirketine bildirim otomatik, siz aradınız alo 193'ü, ondan sonra da dediniz ki ben işte şurada vesaire şu oldu, ağaca çarptım, zarar gördü. Sizin kaskonuz varsa bu durumda da kasko poliçenize doğrudan bildirim yapıyor. Ama eğer ki üçüncü şeyler varsa, bedeni zararlar varsa, o zaman da trafik poliçenizin sigorta şirketine otomatik düşüyor. Niye bunu söylüyorum? Aracın içinde sürücü sizsiniz diyelim, yanınızda başkaları var. Aile efradı da olabilir. Başka herhangi arkadaşlar da olabilir. Bir araç kaza yaptığı zaman sürücünün dışında o aracın içindekiler üçüncü şahıs sayılırlar ve trafik poliçesinin konusu olurlar. Neydi trafik poliçesi? Tamamen üçüncü şahıslarla ilgiliydi ve bedeni zararlarla ilgili dizayn edilmişti. Bir miktar da maddi zararlarla ilgili de karşı tarafın kapsamı vardı. Dolayısıyla eğer ki tek taraflı bir ağaca vurduğunuz örneğinden sürdürürsek konuyu, evet var, aracınızla ilgili maddi zarar varsa, evet bununla ilgili kendi kasko poliçenize ihbar gider. Ama aracın içinde başkaları da varsa, o zaman aracınızın trafik poliçesine hangi sigorta şirketi düzenlemişse, o tarihte geçerli ve yürürlükte olan, ona otomatik olarak bildirim gitmiş olacak. Yani artık bir hasar yaşandığı zaman şu etapta, 1 Eylül itibariyle ilk etapta trafik ve kaskoya konu araç kazaları hasarlarında bir durum olduğu zaman sigorta şirketini şart değil, aracı kurumunuzu aramak gerekmiyor. Doğrudan 193'ü aramak suretiyle ve demin saydığım sizlerden alacakları bir takım bilgi ve belgelerle otomatik olarak artık hasar süreci yürütülmüş olacak. Demin de bahsettiğimiz üzere sadece bir ihbar merkezi değil, kaza ihbar değil, aynı zamanda bu bir şikayet bildirim merkezi de. Buraya dediğimiz gibi sizlerden gayri kanuni olarak veriler elde ederek sizlerden bir takım taleplerde bulunulması, teklif edilmesi durumunda veya herhangi bir konuda işkillendiniz diyelim. Burada çok normal gittiğini düşünmüyorsunuz. Bu istenilen durumların, talep edilen durumların bu şekilde yine burayı aramak suretiyle şikayet edebilir. Bununla ilgili gerekli yaptırımlar veya incelemelerin yapılması bu yeni uygulama sayesinde mümkün olabilecek. Şimdi demek ki bu hasarlarla ilgili böyle bir kolaylık artık var. Bu araçlarımızın yapımında sigortalanmasının yaparken hep diyoruz arada, belki yine el değinmekte fayda olabilir. Evet, poliçemiz varsa güvendeyiz ama bazı durumlarda dikkatsizlikten olabilir, özensizlikten olabilir, bilgisizlikten olabilir, eksik yapılan sebeplerden dolayı mağduriyetler yaşanabiliyor. Mesela bir tanesi, trafik sigortanız zorunlu ama otomatik yenilenmez. Yani zorunlu, tamam, ben bunu alırken yaptırdım. Dolayısıyla bu otomatik zorunlu değil mi? Zorunlu. Dolayısıyla benim her ihtiyarıma kalmaması lazım. Evet. Kendiliğinden yenilenmeli ve parası neyse çekilmeli. Gibi düşünen var mı bilmiyorum ama öyle bir durum değil. Yani her ne kadar poliçe zorunluysa da onu yenilemek sizin ihtiyarınızda.
1: Evet, sizin elinizde.
0: Evet, tabii genelde insanlar sigortacısına itimat eder, konuyu ona bırakır. O da ticari bir kaygıyla sigortacısı da normal şartlarda takip eder. İşte birkaç gün kala, bir iki hafta kala sigortalısına dönüp fiyatlar verir. Ondan sonra uygunluk onay alırsa yeniler, işte ödemesini alır, kartını işler, yapar. Ama insan bu, unutabilir. Yani bunun sen nasıl unutursun, bunun unutuldu, dolayısıyla sigortasız kaldım, kaza oldu, poliçem de yokmuş, bundan dolayı sen ödeyeceksin. Kanunen böyle bir mecburiyeti yok senin poliçeni yenilemeye. Tamam, dediğimiz gibi ticareten sizi kollamaya, yenilemek için takip etmesi lazım ama insan bu. Yani unutabilir, ulaşamayabilir. Her şey mümkün. Dolayısıyla ama bir hasar olursa sizin zararınız bu. O yüzden dolayı da kesinlikle her ne kadar sigortacınıza güvenseniz bile kesinlikle trafiğinizin olsun, kaskonuzun olsun veya diğer sigortalarınızın yenileme zamanlarını takviminize işleyiniz. Size işte 2 hafta kala alarm versin, uyarı versin, hatırlatsın. Siz de sigortacınızdan beklersiniz ya da bir ufak bir hatırlatma yaparsınız her ihtimale karşı. Ki herhangi bir unutmaya mahal vermeden, farkında olmadan, yani size kalsa, bilginiz dahilinde olsa bilerek sigortanızı yenilememe durumunu düşmeyeceksiniz. Ama böyle ihmaller her zaman olabiliyor ve ciddi mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Siz olun, kendi işinizle ilgili muhakkak bir hatırlatma, bir alarm girin ki böyle bir şeye
1: ortada kalmamak,
0: ortada kalmayın. Çünkü eninde sonunda sizin zararınız olur. Kaybeden siz olursunuz. Poliçenizin olmamasının en büyük zararı size olacaktır. O yüzden bu vesileyle de bu mühim konuyu da hatırlatmış olalım.
1: Helal almış olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara sonrasında burada olacağız.

içinde bulunduğumuz hafta Dünya Emzirme Haftası sevgili dinleyenler. Emzirme hakkında doğru sanılan yanlışlar var. Emzirmeyi engelleyen hurafeler mevcut. Bunlar 6 maddede sıralanmışlar. Çiçeği burnunda anneler emzirme süresince çevreden iyi niyetle de olsa birçok yalnız nasihate maruz kalabiliyor maalesef ki. Doğru sanılan bu yanlış bilgiler annenin emzirmesini sekteye uğrattığı gibi endişeye kapılarak sütün kaçmasını da gerçekleştirebiliyor. Emzirme konusunda annelere verilen nasihatlerin birçoğu bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor. Ancak doğru sanılan bu yanlış bilgiler annenin emzirmesini engelleyerek hem bebeğin sağlıklı beslenmesine hem de anne sütünden mahrum kalmasına zemin hazırlıyor maalesef ki. Oysa hem anne sütünün hem de emzirmenin bebeğe ve anneye sınırsız faydası var. Uzmanlar 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında bazı açıklamalarda bulunmuşlar. Emzirmeyi engelleyen bu 6 hurafe bakalım nelermiş. Hastaysan aman çocuğunu emzirme. Bu yanlış sevgili dinleyenler. Doğrusu şu, emzirme konusunda doğru sanılan yanlışların başında hasta olan annenin bebeğini emzirmemesi geliyor. Ona zarar vereceğini düşünüyor. Yanlış. Oysa emzirme kelimesi gereken hastalık sayısı çok az. Mesela HIV, hepatit gibi. Bunların dışında soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda çocuğunuzu çok rahat bir şekilde emzirebilirsiniz. Çünkü anne sütündeki antikorlar çocuğu çok daha iyi koruyorlar, kontrol altına alıyorlar. Bir anneden emzirme yoluyla bebeğe geçen bir hastalığa rastlamak son derece nadirdir. İkincisi, sarılık olan bebek emzirilmez. Bu da yanlış. Sarılık olan bebeğin emzirilmemesi gerektiği konusunda hurafenin bebeği anne sütünün den mahrum bırakmak anlamına geldiği duyurulmuş. Aksine sarılık olan bebek sık sık emzirilmeli. Yeterli anne sütü alan bebeklerin sarılık olma ihtimali büyük oranda azalıyor çünkü. Yeni doğan sarılığında ilk tedavi bebeğin beslenmesinin desteklenmesidir. İyi beslenen anne sütü alan bebekler yeni doğan sarılığını hafif bulgularla atlatırlar. Üçüncü madde, üçüncü yanlış. Emzirirken hiç ilaç içilmemesi, yanlıştır bu da. Emzirirken ilaç içilmemesi gerektiği doğru sanılan yanlış bilgilerin başında gelir. Durum sanıldığı kadar katı değil. Emziren anne doktoruna danışarak emzirme kategorisi belli ilaçların fayda zarar ilişkisi göz önünde bulundurularak anneye uygun tedavi sağlanabilir. Ancak bitkisel ilaç ya da takviye olarak nitelendirilen aktarlarda satılan ürünler için aynı şey söz konusu değil. Çünkü bu ürünleri kullanmak emzirme açısından bazı zamanlarda risk oluşturabiliyor.

memede enfeksiyon varsa emzirilmemelidir. Yanlış efendim. Bunun da doğrusu şu: memede ağrı, ateş, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları mastitli memedeki bütün sütün bebeğe verilebileceğini belirterek mastit tedavisindeki en etkin yöntemin sütün boşaltılması olduğunu söylüyorlar. Memede apse oluşması durumunda bebek meme başına tutulmaz. Tamam, doğrudur, ama sağılan süt bebeğe verilebilir herhangi bir ürünle, bir biberonla. Gebelikte emzirme bebeği, yani gebesin ve bir bebeğiniz var ama emzirirken yine hamile kaldınız. Bebeği zehirler, bu da yanlışmış. Gebeyken emzirildiğinde sütün bebeği zehirleyeceği inanışının da emzirme yanlışlarından bir tanesi olduğunu söylüyor uzmanlar. Süt veren anne bu dönemde gebe kalırsa emzirmeye devam edebilir. Eskiden bilinenin aksine süt veriyor olmak düşüklere de yol açmıyor. Ancak anneye mutlaka doktor önerisiyle ek gıda takviyesi yapmaya teşvik etmek lazım. Özellikle kemik erimesi yönünden D vitamini, kalsiyum takviyesi mutlaka almalı. Anne süt vermeye doğumdan sonra da devam edebilir. Yine ek gıda almak kaydıyla yaşları farklı her iki bebeği de aynı anda beraberce emzirebilir. Bir diğeri, emzirirken bir kez mama verirsen dönüşü olmaz. Bu da yanlış sevgili dinleyenler. Loğusalığın ilk günlerinde anne sütü az olur ya da yoğunluk hastalık nedeniyle geçici olarak azalabilir. Bu nedenle bebeğin beslenmesi için destek olarak mama gerekebilir. Ancak çiçeği burnunda anneler çevreden bir kez mama verirsen bir daha mamaya alışır ve dönüşü olmaz şeklindeki bilgilerle emzirmeyi sonlandırabiliyor. Yanlış. Bazı dönemlerde bebeğin beslenmesi için destek olarak mama olabilir, ancak bu durum dünyanın sonu değil. Kötü bir gece geçiriyorsanız, hasta ya da bitkinseniz dinlenmeniz için bebeğinize mama verebilirsiniz. Bu bir daha emzirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Artık sütünüzün gelmeyeceği düşünülmesiyle emzirmeyi sonlandırmak gibi bir yanlışa düşmemek gerekiyor. Ancak emzirmenin sürekliliğini sekteye uğratması süt miktarını azaltır. Yani devam eden bir şey sekteye uğratmaz süt yoğunluğunu. Ama eğer süt vermeyi keserseniz, işte bu dönem istemeseniz de başlamış olabilir.

O yazın göz enfeksiyonlarına karşı mutlaka önleminizi alın diyor uzmanlar. Yaz mevsiminde göz enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyormuş. Özellikle havuz, deniz ve ortak kullanılan eşyalar hijyen açısından risk oluştururken sıcak hava ve artan nem de bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırıyor. Kızarıklık, yanma, batma, sulanma gibi şikayetlerle başlayan göz enfeksiyonları tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme hasarlarına yol açabilir. Bu nedenle özellikle yazın yüzerken gözlük kullanmak, kişisel eşyaları ortak kullanmamak gibi birçok göz sağlığını koruyacak basit ama etkili önlemlerle dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar yazın görülen göz enfeksiyonları hakkında bakalım neler söylemişler. İlk maddemiz gözde bakteri ve virüslerin çoğalmasına yol açan nedenlere bir bakalım. Yaz aylarında özellikle bakteriyel, viral, alerjik konjüktivit daha sık görülür. Bu dönemde göz enfeksiyonlarının artmasında da birçok etken var. Yazın artan hava sıcaklığı ve nem öncelikle bakteri ve virüslerin çoğalmasıyla kolaylaşabilir. Ter ve nem göz çevresinde hijyenin bozulmasına yol açar. Yaz döneminde açık havada etkinlikler, havuz ve denize girme sıklığı çok daha fazla. Özellikle de havuzun klorlu suyu göz yüzeyindeki doğal koruyucu tabakayı bozuyor. Yeterince temizlenmeyen havuzlar maalesef bakteri üretebilir. Virüslerin yayılmaması için uygun ortam sağlar. Denizde ise tuzlu su gözlerde kuruluk ve tahrişe neden olacağı için yine yaz aylarında çok daha yaygın. Enfeksiyon tedavi edilmezse görme kayıpları maalesef ki yaşanabiliyor sevgili dinleyenler. Yaz aylarında kontak lenslerin uygun şekilde kullanılmaması ve temizlenmemesi de enfeksiyon riskini artırıyor. Lensle havuza veya denize girilmesi gözde kornea tabakasının enfeksiyonuna yani keralite yol açıyor. Korneanın iltihaplanması olarak bilinen keratit başta kendini kızarmış gözler, ağrı, bulanık görme, ışığa duyarlılık, gözü açamama, gözde akıntı gibi belirtilerle görülür. Tedavi edilmezse keratit belirtileri daha da kötüleşebilir. Keratit ciddi bir enfeksiyondur ve tedavi edilmezse görme kayıpları hatta körlüğe bile sebep olabiliyor.

gözlerde kızarıklık ve kaşıntı sık görülüyor. Göz enfeksiyonları erkenden fark edip tedavi uygulamak ileride yaşanabilecek daha büyük sağlık problemlerini engeller. Gözde ortaya çıkan enfeksiyonların türüne ve şiddetine bağlı olarak belirtiler değişir. Ancak genel olarak en sık görülen belirtiler kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, gözde akıntı, çapaklanma ve çapaklanmada artış, göz kapağında şişlik, ışığa duyarlılık, ağrı ve bazen de görmede bulanıklıktır. Gözlerde şiddetli bir ağrı, kızarıklık, akıntı veya görmede bulanıklık varsa ve belirtiler 1-2 günden uzun sürüyorsa, lens kullanan kişilerde ani rahatsızlık hissi varsa göz doktoruna başvurulabilir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçı varsa ve devam ediyorsa en kısa zamanda göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Göz enfeksiyonları yaz aylarında artış gösterse de tabii ki korunmak mümkün. Basit hijyen kuralları ve bazı koruyucu önlemlerle bu riski en aza indirebiliriz. Öncelikle göze temas etmeden önce eller mutlaka yıkanmalı. Sık el yıkama alışkanlığımızın olması gerekiyor. Gözlere sürülen kağıt ya da bez mendil gibi eşyaların tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli. Havlu gibi kişisel eşyalar paylaşılmamalı. Ortak kullanılan eşyalar özellikle virüslerin ve bakterilerin kolayca yayılmasına sebep olur. Havuzda veya denizde yüzerken yüzücü gözlüğü kullanılmalı. Kişi kontak lens kullanıyorsa yüzerken bunları çıkarmalıdır. Gözde enfeksiyon ya da başka bir şikayet varsa tedavi oluncaya kadar da havuz ve denizden uzak durmak gerekiyor. Göz çevresi için özel içeriğe sahip kremler kullanılır. Kafanıza göre ilaçlar kullanmayın diyor uzmanlar. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için koruyucu krem kullanmak oldukça önemli. Ancak göz çevresi vücudun en hassas bölgelerinden biridir. Bunun da kremin de içeriği özel olmalıdır. Göz çevresi için özel formüle edilmiş antialerjik hassas ciltlere uygun güneş koruyucular tercih edilmeli. Krem uygulanırken gözlerle temastan kaçınmalı. Kontrollü bir şekilde sürülmelidir. Bu nedenle sprey formundaki güneş kremleri yüz için önerilmiyor. Çünkü göze kaçma riski var. Eğer güneş kremi göze temas ederse hemen bol suyla yıkanmalı. Yanma, kızarıklık gibi şikayetler olursa ve devam ederse de mutlaka bir uzmana başvurmak, gözlere ovuşturmaktan da kaçınmak gerekiyor.

Klimalarda göz sağlığı için etkili ve tehlikeli yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımı yaygınlaşıyor. Ancak klimalar düzenli bakımları yapılmadığında göz sağlığı açısından da risk. Temizlenmeyen klimalar havaya mikrop ve alerjen partiküller dökerek göz yüzeyine ulaşabilir. Bu durum göz enfeksiyonlarına sebep olabilir. Göz sağlığını korumak için klimaların periyodik bakımlarının yapılması ve doğrudan göze hava üflemesinden kaçınılması da büyük önem taşıyor. Yine klima ile bitirelim sevgili dinleyenler. Az bir zamanımız kaldı. Çocuklarda da klima kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Son günlerde hava çok sıcak. Türkiye'yi etkisi altına alan bir sıcak hava dalgası var. Serinleme ihtiyacını arttırıyor. Özellikle çocuklu ailelerde klima kullanımı önemli bir gündem halinde. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların çocuklarda halsizlik, sıvı kaybı, güneş çarpması ve uyku bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini belirtirken bu sorunların önüne geçmek için klimayı bilinçli kullanmalarını söylüyorlar. Yanlış klima kullanımı hastalıklara yol açabilir. Bunlardan sıklıkla bahsediyoruz zaten. Özellikle ani ısı değişimi vücut direncini düşürdüğü için çocuklara ekstra bir dikkat etmek gerekiyor. Hele tamamen temasından kaçınmalı. Boyun, sırt ve baş bölgesindeki spazmlar için direkt olarak üzerlerine almamaları gerekiyor. İdeal sıcaklık ayarı sağlık için çok kritik. 23-24 derece arasında tutulması, çocuğa yönlenmemesi ve nem oranının 40-60 arasında olması gerekiyor. Filtre temizliği ihmal edilmesin. Uyku saatlerinde klima kontrolü kullanılmalı. Uyku modları mutlaka kullanılması gerekiyor. Doğru konumlandırma hayati önem taşır. Yani gerçekten ben burada istiyorum, burada takılı olsun. Eğer gelen klimayı takmaya gelen ekip size nereyi yönlendiriyorsa, klima evde en güzel nereye takılacaksa oraya takılsın. Bol sıvı tüketimi ve dengeli beslenmeye destekleyici rol oynuyor. O yüzden sıvı ve beslenmeye dikkat. Serinlik sağlıkla buluşsun. Klima sıcak yaz aylarında hem çocuk hem yetişkinler için rahatlatan bir yöntem olsa da kurallarına uygun kullanmak çok ama çok önemli sevgili dinleyenler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ana kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Ben Hande. Hoşçakalın diyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Şerif, neler aktaracaksın bize?
5: İyi yayınlar Mehmet Aydın. Senin de bahsettiğin gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde Adalet Komisyonu bir araya gelecek. Peki gündemde ne var? Çerçeve yasa. Çerçeve yasa teklifi üzerine görüşmek için Cüneyt Yüksel Başkanlığında komisyon bir araya gelecek ve teklifin geneli üzerinde önce bir görüşmeye başlayarak ardından ise maddeler tek tek görüşülecek, konuşulacak. Bu süreçte tabii ki milletvekilleri söz alacak. Katkı sunmak isteyen önerilerini dile getirecek. Diğer yandan ise eleştirileri, itirazları olanlar da bunu bir kez daha belirtmiş olacak. Dediğimiz gibi Teröristsiz Türkiye sürecinde artık kritik bir eşiğe girildi. Çünkü Teröristsiz Türkiye sürecinin yasal çerçevesini oluşturacak çerçeve yasa teklifi artık mecliste. Hatırlanacağı üzere çarşamba günü 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla o çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunulmuştu ve ardından ise bugün Adalet Komisyonu'nda olacak 12 maddelik bir teklif bu çerçeve yasa. Dediğimiz gibi yaklaşık yarım saat sonra Adalet Komisyonu'nun gündeminde olacak. Bizim beklentimiz bu komisyonun yarın sabah erken saatlere kadar sürmesi. Dediğimiz gibi bu komisyonda artık maddeler tek tek görüşülecek ve bu komisyonda o çerçeve yasanın kabul edilmesi için ise bir şart aranıyor. Komisyonda 27 tane üye bulunuyor. Bu üyelerin salt çoğunluğu aranacak. Yani yarısından bir fazlasının oyuyla çerçeve yasa teklifi komisyonda kabul edilecek, kabul edilmiş olacak. Peki bunu bundan sonraki süreçte ne yaşanacak? Pazar günü ise biz bu çerçeve yasa teklifinin genel kurula gelmesini bekliyoruz. Genel kurulda geniş bir katılım ve destekle, yani 420-430 milletvekilinin desteğiyle yasalaşması yönünde beklentimiz var. Peki yasalaştığı gibi bu çerçeve yasa teklifi uygulamaya geçecek mi? Tabii buna da yanıt verelim. Geçmeyecek, çünkü resmi gazetede de yayımlanacak ve ardından gözler süreç kapsamında kurulacak iki tane mekanizmaya çevrilecek. Bu mekanizmaların biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak. Diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacak. İzleme komisyonu eş zamanlı olarak çalışacaklar ve sahadaki durumu takip edecekler. Tabii ki yine bununla da kalmayacak. Bir diğer yandan da gözlerimiz Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Milli Güvenlik Kurulu terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silahlarını bıraktığının teyitinin ve tespitinin ardından bu çerçeve yasa uygulamaya geçecek. Bahsettiğimiz gibi uzun bir süre olacak ama kritik gün bugün, çünkü Adalet Komisyonu'nda görüşecek. Dediğimiz gibi vekillerin katkıları olacak. Tabii ki itirazları ve eleştirileri de olacak. Burada gözler İyi Parti'ye çevrilecek. Çünkü sürecin başından bu yana İyi Parti karşı bir tutum sergiliyordu. Bugün de onlar saat 12'de mecliste olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi İyi Parti grubu ve burada komisyonda nasıl bir yol haritası izleyeceklerine yönelik karar aldılar. Biz de saat 15.30'da komisyonda olacağız ve o süreci takip edeceğiz. İyi Parti'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğini ve komisyonda neler yaşanacağını ve bu komisyonda kabul edilmesine ilişkin nasıl bir süreç işleneceğini takip edeceğiz diyelim. Teröristsiz Türkiye sürecinde artık kritik bir gün. Son defada pazar günü genel kurulda beklediğimizi ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Peki Şerif Ali, çok teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda neler yaşandığını bir kez daha sana bağlı olarak alacağız. Diğer gelişmelere bakalım şimdi. Çerçeve yasa Teröristsiz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak. Peki uygulama nasıl olacak? Örgüte 2 ay süre verilecek. Merkez Kuzey Irak olacak. Silahlar teslim alınacak. Yasadaki iki kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de yasa uygulamaya girecek. Eve dönüş ve tahliyeler başlayacak. İşte adım adım eve dönüş planı.
6: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
7: Eve dönüşün yolu böyle açılacak. Merkez Kuzey Irak olacak. Örgüt tüm mağaraları boşaltacak. PKK'lılar Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracak. Silahları bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecek. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemleri de bırakılacak.
6: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
7: MİT Başkanı İbrahim Kalın MGK'ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
7: Cezası ertelenenlerin Türkiye'ye dönmesinin önü açılacak. İlk etapta Kuzey Irak ve Avrupa'dan 100'er PKK'lı gelecek. Ancak ikişerli, üçerli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
7: Bu arada tahliyeler başlayacak. 4000'e yakın tahliye olacak. Kandil'deki üst kadro kapsam dışında kalacak. 2005 yıl öncesinde işlenen suçlardan cezaevinde olan 814 kişi de yasadan yararlanamayacak.
6: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
7: Cezası ertelenenler karakola gidip imza atmayacak, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Takibini Cumhuriyet Başsavcılıkları yapacak. Yeni bir suç işlenirse erteleme kararı ortadan kalkacak, cezalar infaz edilecek.
6: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyonun kardeşliğinin tesis edildiğini belirtti. Türkiye terörü bitiriyor. Bundan daha iyi ne olabilir dedi.
8: Türkiye terörü bitiriyor. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve dirliği içerisinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir?
7: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Terörün kazanma ihtimali olmadığını ama zarar verme potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
8: Türkiye bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya verilen desteğe dikkat çekti.
8: Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
7: Ala, yasayla terörü bitirecek mekanizmaların kurulduğunun altını çizdi. Türkiye terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir vurgusu yaptı. Onları incitecek bir adım atılmadığını ifade etti.
8: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bu süreç ve yasanın 86 milyonun kardeşliğini tesis edeceğini dile getirdi.
8: 86 milyonun kardeşliğini tesis eden şeyler var. Gönül birliği içerisinde hedeflerine doğru devam etmesini sağlayan mekanizmalar var.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. O fezlekede milyonlarca liralık para trafiği sıralandı. Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı 62'ye ulaştı. İşte o fezlekenin detayları.
7: Belediyelerdeki skandallar başkente uzandı. Yolsuzluk soruşturmaları yüzünden CHP'li Uşak ve Antalya belediye başkanları görevden alındı. Eski başkanlar ve yakınlarıyla Özgür Özel arasındaki milyonlarca liralık para trafiği soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
9: Ben duyguyu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
7: Fezleke'de rakamlar ortaya çıktı. 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları delil oldu.
10: Leyla Şahin Usta da açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili bizim gündemimize dokunulmazlıklarla ilgili bir şey yok dedi. Ama Gelmeyeceği anlamına gelmez bu.
7: Yalım 2023 sonundaki CHP kurultayı sürecinde 200 bin lirayı Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını itiraf etmişti. 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon lirayı CHP il başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı. HTS ve bas kayıtları bu teslimatı doğruladı.
10: 1 Ekim'den itibaren hiç olmaz denemez yani. Yarın başka bir gelişme yaşanır. Dokunulmazlıklar gündeme gelebilir.
7: 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a yazdığı belirtilen not da fezlekede yer aldı. Görevden alınan tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla kullandığı VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro artı KDV ödedi. İtiraflarına göre Özel'in babası adına aldığı aracın 180 bin liralık farkını da verdi. 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdi. Özel'in talebiyle bir çanta daha aldı. 2019'da ise kol saati hediye etti.
10: Dokunulmazlıklar gündeme gelmez diye bir şey yok. Gelebilir yani. Böyle bir ihtimal var.
7: Fezleke'ye göre Antalya'dan da seçim sürecinde para toplandı. Veli Ağbaba üzerinden Özel'e ulaştırıldı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleriyle süreç detaylı olarak anlatıldı. Para teslimatları ayrıca tanık beyanlarına dayandırıldı. Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiası fezlekeye girdi. Özgür Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı da 62'ye ulaştı. AK Parti'nin eğilimi fezlekelerin işleme alınmamasından yana. Teamül olarak dokunulmazlık dosyaları terör gibi ağır suç içermiyorsa yasama dönemi sonuna bırakılıyor.
4: Değerli izleyenler, küresel güç rekabetinin tabii ki hızlı bir şekilde devam etmesinin ardından da elbette ittifakları konuşuyoruz. Çok önemli bir anlaşma imzalandı. O anlaşmayla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Doktor Fatma Yeşilkuş'ta birlikteyiz. O anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleşti. Neler söyleyeceksiniz Fatma Hocam? İlk önce ilk bakış itibariyle neler anlatmak lazım?
11: Teşekkür ederim Sayın Erdem. Şimdi hatırlarsanız bundan yaklaşık 9 yıl önce 2017 yılında dünya kamuoyunun çok konuştuğu bir fotoğraf karesi vardı. Özellikle Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Fethi El-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Riyad'da parlak bir kürenin üzerine ellerini koyarak poz vermişlerdi. O görüntü yalnızca bir fotoğraf değildi. Çok konuştuk aslında dönemin jeopolitik anlayışını ve Orta Doğu için tasarlanan yeni düzen anlayışını sembolize ediyordu ki verilen mesaj çok açıktı. Yeni dönemin siyasi ve ekonomik işte güvenlik mimarisi Körfez ve Orta Doğu üzerinden ABD aracılığıyla şekillendirilecekti. ABD Körfez'in güvenliğini sağlayacak. Körfez ülkeleri İsrail ile normalleşecek. İran çevrelenecek. Yeni Orta Doğu düzeni kurulacaktı. Şimdi İbrahim anlaşmaları bu projeyi diplomatik ayağıydı. Ama aradan artık 9 yıl geçti ve bize artık uluslararası sistem gerçek yüzünü göstermiş oldu. Ne kadar öngörülemez olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü o dönemde Washington ve Riyad arasındaki o stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolarlık Amerikan savunma anlaşmalarının güvenlik kapasitesini artırması ve İsrail ile Arap ülkelerindeki o normalleşmenin önünün açılması bölgenin daha kontrollü ve öngörülebilir bir güvenlik düzenine doğru ilerlediği izlenimi yaratmıştı.
3: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-31, Ankara 19-33, İzmir 23-36, Bursa 19-32, Konya 21-33, Afyon 17-32, Denizli 22-36, Antalya 26-36, Adana 26-30, Zonguldak 21-26, Samsun 22-28, Trabzon 21-26, Kayseri 18-33, Erzurum 16-30, Gaziantep 24-37, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 24-40 derece.

0: durumu?
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet böyle olur. Hazreti Ömer Faruk Allah'tan korkardı pek. Titrerdi mahşerdeki hesabı düşünerek. Buyururdu, bir çoban kaybetse koyununu, yarın mahşer gününde sorarlar benden bunu. Bir gün halife iken uğraşıp birkaç saat, zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teâlâ. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem, onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, biliniz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer Hakk'ın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zaten.

0: Bir de yani bunun ima, ben de bunun dini nikahına bunlar ayrılmıyor diye yardım etti. Kötü çığır açanlar aynı günaha dahil oluyor diye. Ben de bunların günahından mesuliyetim var mı? Buna hangi kitabı vermeliyiz? Mesuliyetten kurtulur muyuz?
1: Peki efendim.
0: Hocam dualarınıza talibim hocam.
1: Estağfurullah.
0: Hayırlı günler olsun Allah'ım.
1: Hayırlı günler efendim.
2: İyi günler.
3: Alo.
2: Buyurun.
3: Merhabalar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun.
3: Hocam, benim şöyle bir sorum olacaktı. Benim dayımın hanımı vefat etti. Çocuk 11 aylıktı. Ona da annem bakmaya başladı 11 aylıkken. Son çocuğu, erkek çocuğu sünnet ettirir devlet hastanesine. Fakat çok az sünnet etmişler. Şu anda çocuk 5 yaşında hocam. Tekrar sünnet ettirilmesi gerekiyor mu? Çünkü yeterli değil yani. Hani görünüşte çok az kesmiş. Bunu soracaktım. Bir de sizlerden dua istiyorum. Sınava gireceğim hocam.
1: Rabbim hayırlı neticeler ihsan etsin efendim.
3: Teşekkür ediyorum. Peki. Hayırlı cumalar, iyi günler.
2: Buyurun hocam.
1: Başka? Yok herhalde.
2: Yok.
1: Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumalarını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizden nasip ve eser eylesin inşallah teala. Ayrıca şu anda radyosunun başında bulunan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve ayrıca Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizlerinden, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Hepimizi son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin.
2: Amin.
1: Efendim ilk dinleyicimiz cenaze namazına dedi, çocuğum dedi ki neden aminle başlanıyor, aminle bitiriliyor. Cenaze namazına aminle başlanmaz, aminle de bitirilmez. Piyasada yapılanlar doğru değil. Aminle başlanmıyor. Yanlış yapıyor. Çocuk nerede gördüyse, nerede duyduysa onu. Öyle bir hüküm yok kitaplarda, öyle bir şey söz konusu değil. Peki cenaze namazına iki rekat namaz gibidir. Fakat rükû ve secdesi yoktur. İki rekat namaz gibidir. Ayakta kılınır, dört tekbirdir. Yani bunların arasında amin hiç geçmez. Eğer cenazeye iştirak edenler kalabalıksa geride bir mübelli der ki Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyit için duaya veya kısaca Allah için salata, meyit için duaya. Uydum hazır olan imama denir. Evet. İmam tekbir alır. Sübhaneke ve Celle Senayik de beraber okunur. Sonra işte cenazede okunacak dualar var. Bilmiyorsa Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle de okuyabilir. Tekbir alır. On sana yine orada cenaze namazında okunacak dualar var. Bilmeyenler Rabbena Atina Rabbena Afili'yi de okuyabilir. En son tekrar işte dördüncü tekbir alınır. Orada da cenaze için bildirilen dualar var. Peki bilmezse Allahümme ağfirleh, Allahümme ağfirleh diye de dua edebilir. Rabbena ağfirliği de okuyabilir. Dördüncü tekbir alınca önce sağa selam verir, sonra sola selam verir. Bu kadar. Başka bir şeysi yok cenaze namazının.
2: Hocam,
1: amin hiçbir yerinde yok.
2: İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme bari.
1: Özür dilerim. Biz atladık.
2: Evet.
1: Salli barikler okunur. Yani son şeyde Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle okuyabilir. Üçüncü tekbirden sonra. Dolayısıyla yani cenaze namazının ne başında ne sonunda aminle başlanmaz. Tekbirle başlanır. Müezzin sadece ikaz eder. İşte Allah için salata, meyit için duaya, uydum hazır olan imama deyin, böyle niyet edin. O ikazdan murat o. Ve cenazenin başında konuşma yapılmaz.
2: Şimdi konuşma yapıyorlar.
1: Bidattır.
2: Şey yapın.
1: Hele bazılar bu meseleyi bildiği halde efendim işte cenaze başında konuşma yapılmaz ama biz bir bilgi vermek için falan diye bakıyorsun, yarım saat konuşuyor.
2: Evet.
1: Ya arkadaşım aynı şekilde zevk mi alıyorsunuz? Yani önünüze insanlar böyle çıkınca orada illa ben konuşayım falan. Emel abiler Allah rahmet eylesin bir şey buyuruyorlardı. İnsan kitaplar

0: var bu. İnsan gençliğinde nefsinin yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş.
1: Evet.
0: Yani illa aynı şekilde bana baksınlar, ben konuşayım falan şeyler de öyle. Camide cemaat susuyor tabi, oturuyor falan. Vaiz kürsüye çıkıyor. Anam bir atıyor, bir atıyor, bir atıyor. Ya sen kimsin? Haddini bil ya. Karşındaki aynı şekilde imamsan bile kitaplarda açıkça yazıyor. Bakıyorsun bunun içerisinde yaşlı var, hasta var, onun sonra yolcu var, hemen gidecek olan var. Buraya görünce imamın dediği olur. Yok ya. Bir gün birisi çıkar dövüverir seni. Hatta Peygamber Efendimiz Sabahat Aleyhisselatü Vesselam yoldan gelmiş. Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi akşam namazına gidiyor. İmam olan Eshab-ı Kiram da uzun okumuş. O da gidiyor, ya Resulallah diyor, bu şart mı? Ben yoldan geldim, yorgunum diye ayakta duramıyorum falan. Çağırıyor Resulullah Efendimiz, azarlıyor onu. Arkanda hasta var, yolcu var, acil işi var. Ha kendi başına istediğin kadar şey yap. Efendim işte ben sohbet edeceğim. Ya seni dinleyecek adam 3-5 kişi neyse gelirse, yani dinliyorsa, soru da soruyorsa şart. Yoksa koyunun kaval dinlediği gibi şöyle bakıyorsa, sen de coşuyorsun, anlatıyorsun, sonra soruyorsun. Ne anlattı bu adam? Hiç. Adam bir tane konferans vermiş de, konferans içinde bir yerde bir eşek kelimesi geçmiş. Sonra onu dinleyenlerden birisine sormuşlar. Ne anlattı? Eşek dedi demiştim. O kadar yani. Dolayısıyla ben Emel abilere dikkat ediyordum. Emel abiler böyle toplu yerlerde 20 dakikaya katiyen geçmezlerdi. Ya işte sen de şahitsin. Aşağıda VIP'te böyle düğün mühün falan olduğu zaman mübarek gecelerde falan yemek veriliyordu ya.
1: Evet.
0: O zamanlar dikkat ediyorum falan. Yemek. Yemek duası. Emel abinin konuşması. Hepsi. Bir saat işte bitiyordu. Saat 7 tık Emel abi orada. Ve şimdi düğün daveti. Saat 7'de başlayacak. Gidiyor 8 oluyor, yok 9 oluyor, yok 10 oluyor. Yiğit arkadaş, ben zamanımı senin için niye öldüreyim ki? 7 dediysen 7'de başla. Anca geliyorlar. Senin anca zaten aynı şekilde onu alıştırdın ya. Onu alıştırdın ya. Sen 7'de başlamıyorsun. 7'de başlamadığın için davet ettiğin kimseler de ya 9'dan önce başlamaz ya, başlar falan. On da geliyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Sen 7'de başla. Efendim yetişemezse kusura bakma, biz 7'de başladık, yemeği bitirdik, dua ettik, gidiyoruz. Allah'a ısmarladık. Bitti. Bu bir iki sefer olursa o zaman aynı şekilde patır patır gelir. Ya burada aynı şekilde bazen yaz günler olunca burada vazifeli alan arkadaş cuma namazlarını yazın kendisi gidiyordu, vekaletini bize bırakıyordu falan. Bir arkadaşım biri söylüyor. Diyor ki cumayı kim kıldıracak? Osman Ünlü diyor. Diyor, o diyor taviz vermiyor. Vakit girince hemen başlıyor diyor. Vakit girince hemen başlıyor. Öbürsü o mu diyor. Ya biraz daha konuşur veyahut da biraz daha aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okur,
1: uzatır.
0: Hayır. Orada taviz vermeyecek. Sen şahit oldun mu hiç Emel abinin? Mesela diyelim ki aşağıda VIP'te bir düğün var, yemek var. Yedi dendi. Emel abi yedi dendi pat orada ya. Değil mi?
1: Evet.
0: Yediği bir geçi değil. Yediği de tam orada. Ondan sonra Emel abinin yaptığı. Yemek yiyorsun. Arkasına dua yapıyorsun. Arkasına konuşma. Şimdi bakıyorsun falan. Düğün yemeklerinde. Efendim işte bir ilahi söyleyelim. Bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Efendim bir şeyi konuşmayı şeyden sonra yemekten önce yapalım. Emel abi yemekten sonra yapıyor. Sen nereden çıkardın bunu yemekten sonrayı?
1: Evet.
0: Yemekten sonrayı. Yani insan bakıyor da bidatlar nasıl çıktı? Böyle çıkıyor işte. Gözüyle gördü. Emel abinin yaptığını yaptı falan. Ondan sonra gene kafasına göre hareket ediyorlar. İsmi, cismi, adı, künyesi ne olursa olsun. Cenaze namazlarında da. Bakıyor falan. Konuşuyor. Kabrin başında bile konuşuyor. Ya arkadaşım bunun cenazeye bir faydası yok ki. Bidat diye yazmışlar. Aynı şekilde de saatte biriydi. Açıkça yazılı bu. Bunu kim yaparsa yapsın. Yanlış yapıyor.
1: Evet.
0: Efendim niyetim. Niyet kurtarmaz ki. Ya şimdi sen... bir bardak viski içiyor. Benim niyetim efendim işte böyle uyanık olayım falan. Kurtarır mı bu?
1: Yok. Kurtarır mı?
0: Ya haram emekurlarda bidatlarda niyet olmaz. Niyet innemâ ne'amâlu bin niyet. Hadis-i şerifi onu İmam Rabbani Hazretleri de saatte bir de Hüseyin'in ve ben de çeşitli kitaplardan rahmetullahi teala aleyhi mecahin kitaplardan nakil yaparak namazda, oruçta yani hayırlı işlerde niyetine bakılır buyuruyor. Bunu ne niyetle yaptın? Yoksa haram işlerken, söverken, yalan söylerken, gıybet ederken, dedikodu yaparken onun niyetine bakılmaz.
1: Evet.
0: Bitti o. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla efendim Yani oradaki o yanlış. Bak çocuğun kafasında karışmış. Karıştırmışlar. Evet. Yarın mahşer günü bunu yapan şimdi çok kimsenin kafasını karıştırdı. Belki de çocuk ya bu böyle diyor dedi. İtinden uzaklaşırsa bunun hesabını bunu yapanlar ahirette verirler. Efendim benim çok amelim var. Kurtarmaz. Mesela anne baba. Kendisine baskı diyor. Çocuğa hiçbir şey öğretmemiş. Kur'an-ı Kerim öğretmemiş. Ondan sonra dinini bilen kimselerle arkadaş yapması için gayret etmemiş. Dua etmemiş. Mahşer günü diyelim ki hadi kurtardı falan. O çocuk diyecekmiş ki bu benim annem babam bana öğretmedi. Bunları da isterim. Çocuk cehenneme gidiyor. Allah Teala buyurmuş ki meleklere annesini babasını da gönderin cehenneme. Evet. Ya kurtarmaz o iş. Kurtarmaz o iş. Ya hiçbir şey yapamazsan dua et. Mesela Emel abiler şey buyuruyorlardı. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplardan başka da şu anda yok. Bu kitapları bedenen dağıtman şart. Dağıtamadın. Dağıtanlara aynı şekilde maddeden yardım ederek iştirak etmen şart. Efendim bedenen yapamadın. Peşlesin. Maddeden de fakirsin. Yok bir şey. O zaman Emel abiler buyururlardı ki elini aç. Ya Rabbi Allah Teala'nın dinine hizmet edenler muvaffak eyle, muhafaza eyle, sihirden, nazardan, büyüden neyse muhafaza eyle diye dua et. Dördüncüsü olma derdi. Dördüncüsü olma. Bu işin şakası yok. Oturup da ahkam kesip de efendim ya falan biz işte diyoruz da biz anlatıyoruz da ya anlatıyoruz seni tesir eder mi etmez o da meçhul bir şey. Efendim dolayısıyla saadeti ebediyede mesela şu anda bu dinleyicimiz bizi dinliyorsa saadeti ebediyede cenaze namazı bahsi var. Kendi de anlatmasın.
1: Orayı okusun.
0: Atsın orayı okusun. Çocuk baş başa kalsın. Gel yavrum diyorsun şurayı bir okuyalım. Cenaze namazı. Neymiş ne kadarmış nasıl kılınıyormuş. Namaz kitabında da var cenaze namazı. Var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim murakabe nedir? Şimdi şeylerde tasavvuf kitaplarında çok geçer. Murakabe bugünkü bizim anladığımız şekilde kendini sorgulamaktır. Kendini sorgulamaktır. Nasıl sorgulayacak? Ya Allah-u Teala beni insan yaratmış. Ve bu kadar yarattığı insanlar içerisinde lütfetmiş, ihsan etmiş. İslamiyet'i tanımamı nasip etmiş. İslamiyet niye etmiş? Üç fırkaya ayrılacak. Allah-u Teala bana ehl-i sünnet itikadını ihsan etmiş. Ve ayrıca Allah-u Teala bana sevdiklerini, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Sesili Aliye Büyükleri, Sofya Aliye Büyükleri, ehl-i sünnet alimlerini tanıttırmış, sevdirmiş. Peki bunlar ne buyurmuş? Kitaplarında var. Peki ne yapmam lazım? Okumam lazım. Sonra öğrendikten sonra bunu tatbik ettim, hayata geçirmem lazım. Ondan sonra da oturup aynı şekilde kendi kendine mesela Şahın Hakimet Bahattin Buhari Kutsuz Sözleri her gün kendisini 20 defa ölmüş, kemperlenmiş, mezara konmuş düşünürmüş. Her gün 20 defa kitaplarda buyuruyor. Ölümü o şekilde düşünmek lazım. Ben ölümden çok korkuyorum. Sen korkuyorum diye Azrail Aleyhisselam ya bu korkuyor bununkine. Bunun ruhunu almayalım mı diyecek. İstediğin kadar korkunun ecele faydası yok diye bir söz var ya.
1: Evet.
0: Nasıl aynı şekilde öleceksin. Peki hesaba çekilecek misin? Vallahi de billahi de tallahi de. Bu kesin. Bizi yaratan, bize rızık veren bunun hesabını soracak.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sinir hastalığının en iyi ilacı. Bütün hastalıkların başı sinir sistemidir. Çünkü bütün organları çalıştıran sinir sistemidir. Sinir sistemi de vücudun baş kumandanı olan kalbe tabidir. O halde sinir sisteminin düzgün çalışması için kalbin ferah olması lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kalbinizin şifa bulmasını, ferahlamasını istiyorsanız beni zikredin, Allah deyin buyuruyor. O bakımdan sinir hastalığının en iyi ilacı Allah demektir. Yani onu hatırlamaktır. İki türlü şifa vardır. Biri kesin, diğeri şüphelidir. Kesin olan, yani iyileştirme ihtimali %100 olan ilaç Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen bu Kur'an şifadır buyuruluyor. İyi gelmesi ümit edilen diğer ilaçsa bildiğimiz tıbbi ilaçlardır. Bunların içinde de kesin olanlar vardır. Peygamber Efendimiz bazen sadece tıp ilacı kullanırdı, bazen sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden istifade ederdi. Bazen de her ikisini birlikte kullanırdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bir harfinde 100.000 derde 100.000 şifa vardır buyuruyor. Yani bir kimse Arapça elif harfini yazıp suya koysa ve içse şifa bulur. Ya besmeleyi yazarsa? Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında biri gelip, ya emir el müminin baş ağrısından ölüyorum diye durumunu arz eder. Hazreti Ömer içeriye gider, bir kağıda bir şey yazıp kağıdı katlar ve bunu saçının arasına koy. Dikkat et başından düşmesin ama kağıdı sakın açma buyurur. Başı ağrıyan kimse de açmayacağına dair söz verir. O kimse her ne zaman kağıdı başına koysa ağrısı kesilir. Fakat çıkardığı zaman ağrı tekrar başlar. Bu epey zaman bu şekilde devam eder. En sonunda bir gün içine kurt düşer. Kendi kendine bu nasıl bir şey ki başıma koyuyorum ağrı geçiyor. Çıkarıyorum başım çok feci ağrıyor diye düşünür. Etrafta kimse var mı diye baktıktan sonra kağıdı açar ve Hazreti Ömer'in besmeleyi yazmış olduğunu görür. Fakat kağıdı açarak verdiği sözden döndüğü için artık o kağıttan istifade edemez. Onun için hikmetini anlamasak da büyüklerin nasihatlerine uymak lazımdır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim mutlak şifadır. Ama ondan istifade etmek öğrenmeye değil, hiç şüphe etmeden inanmaya bağlıdır. Allahü Teala saf ve temiz insanların kalbine güzel şeyler ilham eder. İlham melekten, vesvese ise şeytandan gelir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine biri şikayette bulunur. Efendim kalbime çok kötü vesveseler geliyor der. Bunun üzerine Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, şeytanın işine biz mi karışacağız? O vazifesini yapıyor, sen de vazifeni yap. O sana vesvese veriyorsa sen de Allah de buyurur. Büyük zatların kitabını okumalı, kelime-i tevhid söylemeli, yani Allah'ı hatırlatacak bir şey yapmalı. Çünkü Allah kelamı olan yerde şeytanlar duramaz. Büyüklerden bir zat, herhangi bir işe besmeleyle başlayan mutlaka başarılı olur. Besmeleyle başlanan hiçbir işin sonu kötü olmaz, mutlaka iyidir buyururdu. Bismillahillezî la yedirru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alîm hadisi şerifi. Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işitir ve bilir demektir. Bu duayı sabah akşam besmele çekerek 3'er defa okumalı. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar her türlü beladan emin olur. İmam Rabbani Hazretleri de Allahü Teala 4 kul okuyanı insanlardan ve cinlerden gelecek her türlü sıkıntıya karşı korur buyuruyor. 4 kul Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Mektubat-ı Rabbani'de ilaç kullanan içindir. Başkası ne kadar dua ederse etsin, bizzat hastanın okuması ve o ilacı içmesi şarttır buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir hasta Yunus aleyhisselamın La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin duasını 40 defa okursa şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa bütün günahları affolur. Kendisine dert ve bela gelende bu duayı okursa sıkıntıdan kurtulur. Derdi, sıkıntısı olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü insanlar başkalarını sıktıkça Allahü Teala da onları sıkıyor. Halbuki insanlar diğerlerini ferahlandırsalar Allahü Teala da onları ferahlandırır. Biz Allahü Teala'nın kullarına karşı nasıl davranırsak Allahü Teala da bize öyle muamele eder. Unutmayalım ki yaptığımız her hareket sonunda bize dönecektir. Bundan kurtuluş yoktur. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak yine bize dönecektir. O halde eden kendine eder.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümden sorularımız vardı hocam, buyurun.
2: Şimdi ikinci dinleyicimizin bir suali var. Hopopillah, buğdufillah. Yani Allah'ı hiç sevmek, Allah'ı hiç sevmemek. Yani de siz bunu anlatıyorsunuz dedi. Ama dedi benim oğlum dedi bir Rus kızıyla evlendi. Şimdi Müslüman değil dedi. Böyle olunca da onun imanına zarar verir mi? Dinleyicimiz açık net bir şekilde sordu. Şimdi bu konu kitaplarda anlatırken iki yönlüdür. Bir, anne baba çocukla hiç ilgilenmemiştir. Oğluyla kızıyla. Çünkü bize geliyor, sen de şahitsin.
1: Evet.
2: İşte oğlan bir Rus kızıyla, bir bilmem aynı şekilde Çin kızına aşık, Japon'a aşık. Hele Çin, Japon olunca Rus gene Hristiyandır, behle elgi kitaptır da. Çin, Japon, Tayvan. Yani buralar putperest. Bunlarda evlenmek caiz değil. Sadece İslamiyet'te erkek o da gayrimüslim kadınlardan, ehli kitap olan kadınlarla, kızlarla evlenmesi caizdir ama mekruhtur. Caizdir, mekruhtur. Efendim Osmanlı Selçuk döneminde Müslümanlar güçlü olması sebebiyle gayrimüslim hanımlarla da aynı şekilde izdivaç yapıyordu, fakat çocuk senin kontrolündeydi. Şimdi mesela diyelim ki bir İrlandalı kadın evlendi. Çocuk şey yaptı falan, bir mahkemeye veriyor. Şap diye çocuklar alıp gidiyor. Aha baba sensin ama çocuklar Hristiyan. Değil mi?
1: Evet.
2: Efendim işte efendim bana yok işte. Hani Halep oradaydı, Arşın burada ya. Değil mi? Meydana gelen hadise bu. Dolayısıyla gayrimüslim bir kadınla evlenmenin, herhangi faydası yok. Efendim işte öyle değil de. Türkiye'den de aynı şekilde. Bırak aynı şekilde ehli kitap olması. Mürtet bir sürü kadın ve kız var. Hiçbir dine inanmıyor. Kitapsız kafir yani. Bunlarla evet. Da evlenilmez. Ama efendim ben aşık oldum. Neyine aşık oldum be? Hafiziğine. Üç gün sonra aynı şekilde seni de aynı şekilde boynuzlar ve çeker gider. Ondan sonra da sen hapse, o da mezara gider. Değil mi?
1: Evet.
2: Olacak olamadı. Çünkü mürtettir. Onu bağlayan hiçbir kayıt yoktur. Kitapsız kafir çünkü. Kitaplı kafir gene hani Allah der falan, belki falan dizginleyebilir. Ama kitapsız kafir hiç yok. Onun için bir erkeğin kitapsız bir kafir, kitapsız kafir olan bir kadınla, bir kızla evlenmesi iman tehlikeye sokar. Peki Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın kitaplı kitapsız bir erkekle evlenmeye niyet ettiği an kafir olur buyuruyor. Niyet ettiği an kafir.
1: Evet.
2: Yani ölçü bu. Şimdi diyelim ki çocuğuna dini bilgi verdi. Sonra da çocuk nefsini oyunu çekti gitti. Burada anne baba mesul olmaz. Ha, o zaman yapılacak şey dua etmek. Belki hayra vesile olur. Mesela bu dinleyicimizde olduğu gibi. Ha, dua etmeye devam etsin. Hani hangi kitap verelim falan. Önce oğlun namaza başlasın. Önce oğlun İslamiyet'i yerine getirsin. Yani o kız baksın baksın. Huyu, suyu, ahlakı onu cezbetsin. Şiirlerle menkıbelerde Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında olan bir hadise nakledildi. Neydi o hadise? Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gece işte Medine-i Münevvere'nin yani dışında bir kervan gelmiş, orada konaklanmış. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an hazretlerine gidiyor, diyor ki böyle böyle bize bunlar emanettir. Dolayısıyla bunlar gayrimüslim ama bunların malları canları da şu anda bizim elimize geldikleri için emanettir. Kalk başlarında duralım, nöbet tutalım. Şimdi bir tanesi fark etmiş bunları gece nöbet tuttuklarını. Takip etmişler, camiye geliyorlar. Ondan sonra araştırıyorlar, Hazreti Ömer olduğunu anlıyorlar. Aha diyor, koca devlet başkanı bizi diyor sabaha kadar aynı şekilde şey yapmış, malımıza canımıza zarar gelmesin diye bekçilik yapmış bize. O zaman diyor bunlar dini hak. Tamam Müslüman oluyor.
1: Evet.
2: Bu davranış önemli. Sen şimdi Hani vardı ya TGRT'nin çevirdiği bir Danimarkalı gelin diye.
1: Evet.
2: Müslüman ol, Müslüman ol falan. Müslüman oldu kızcağız, araştırdı, örtündü, şey yaptı falan. Ama kocası beş vakit namaz kılmaya başlayınca ya Müslüman ol dedi de bu kadar da değil. Yani bizim gibi oldu. Namaz niyaz yok. İçkiyi iç. Ondan sonra her türlü haltı ye. Öldüğün zaman da caminin önüne getirsinler, cenaze namazını kılsınlar. Ya zaten aynı şekilde iman gitmişsin de kafir olarak gittin. Caminin önünde cenaze namazını kılsan da sana faydası yok ki.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla önce bu oğlanın İslamiyet'i bilmesi, İslamiyet'i tatbik etmesi ve dua etmesi lazım. Bu kadın da dua etsin. Hem oğluna hem aynı şekilde gelinine Rabbim hidayet nasip etsin inşallah Teala.
1: İnşallah.
2: Dedi hangi kitabı verelim? Önce sen kendini bir sevdir. Yani senin davranışını sevsin falan. Aa kızım ben bu kitabı okudum falan. Rusçasını var çünkü hakikat kitap evinde.
1: Rusça mesela kitaplar var.
2: İman, İslam onu aynı şekilde verir. Ondan sonra şeyi verir. Kendisi Hristiyansa Hristiyanla İslamiyet'i karşılaştırması babında bu Diyaül Kulüp cevap veremedi. İsmiyle yayınladı Hüseyin Hilmi Efendi onu. Harput-i Sakıbendenindir o kitap. Diyaül Kulüp'tür orijinali. O kitabı ver. Onun da aynı şekilde kitabımdan sorulur. Rusçası varsa o da aynı şekilde verilebilir. Gelelim efendim. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin diyecek herhangi bir kişimiz yok. Gelelim efendim. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dayımın dedi hanımı vefat etti. Çocukları var dedi. Annem aldı ona bakıyor dedi. Küçükken dedi onu dedi sünnet ettiler dedi. Fakat işte sünnet küçükken sünnet edilmenin bu tehlikesi de var. O anda mesela iyi mütehassıs birisi değilse yaşı büyüdükçe o bölgede aynı şekilde büyüme ve gelişme olabileceğini bilemeyen doktordur, tıbbı bitirmiştir ama bilmiyordur. Veyahut da aynı şekilde sünnet yapıyordur ama yaşı kemale gelmiş. Şimdi şeyde kitaplarda 7 ile 12 arası buyuruluyor. Yani erkek çocuğu tane sünneti. Hatta 12'ye bile vardır ama buraya erme durumu söz konusu olabilir. 7, 9, 11 yaşlar arasında aynı şekilde sünnet edilmeli. Küçükken hatta 5 yaşındaki çocuk da aklı başındadır. Şey yapabilir, erer yani. Ama yani çocuk bir yaşındayken, 6 aylıkken sünnet ettirirsen ileride büyüyünce bu çocuk hani arkadaşları, emsalleri sünnet oldukça der ki ben niye sünnet olmuyorum? Hatırlamıyor ki onu.
1: Evet.
2: Hatırlamıyor. Onun için hatırlayacağı şekilde zaman dilimi İslamiyet'in bildirmiş oldu. Benim ki hastalık sebebiyle müdahale edildi. Sünnet oldu. Şimdi hani dedi orada bir noksanlık olmuş. Tekrar sünnet edilmesi gerekir mi? Çocuk sünneti olmuş. Ancak bu işte mütehassıs olan bir doktora gidilir. Doktora gösterilir. İleride buna bir zarar verir mi? Değil mi? Ona o karar verecek. Bizim aynı şekilde karar vermemiz veya söylememiz o uygun değil. Biz sadece sünnet edilme emrini kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği kitaplara yazılmış o bilgiyi naklederiz. Onun dışındakini bizim söylememiz aynı şekilde uygun olmaz. Şimdi hangi mesele olursa olsun bir kimse kendi kafasına göre yorum yaparak söylüyorsa bunun isminin başında prof doktor varsa da at çöpe. Efendim işte bilmem Diyanet'te bilmem ne bir tahassüs bilmem neyse kendi kafasına göre yorum yapıyorsa bunu da at çöpe. Efendim sarı sakalı cübbesi var kafasına göre söylüyorsa at çöpe söylediğini. Kitap yazdıysa kitabını da at. Çünkü din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Dolayısıyla bunu Müslüman mütehassıs bir doktora gösterir. Müslüman mütehassıs doktor bunun bir zararı yok derse no problem. Efendim bu zararlıdır. Hani o fazlalığı da alalım derse ona bağlı.
1: Evet.
2: Yoksa efendim ben bunu yapayım mı yapmayayım mı? Biz o meseleyi bilmeyiz. Herkes kendi mütehassıs olduğu meselede aynı şekilde söz sahibi de orada kalsın.
1: Hocam bir dinleyicimiz sormuş. Kardeşime düğününde zekatımı olarak altın verebilir miyim diye.
2: Bahattin Bey verilmesine verilir. Ancak orada bir handikap var.
1: Evet.
2: Orada bir handikap var. Çünkü zengin olma ihtimali söz konusu olabilir. Gelen hediyelerle.
1: Evet.
2: Gelen hediyelerle, takılan takılarla. Hiç kimse daha bir şey yapmadan, kardeşi dine fakirken.
1: Evet.
2: Götürüp aynı şekilde bu zekatını demeyecek ama. Hediye emdirsin. Çünkü zekatın bir tek farzı var. O da malının paranın kırkta birini ayırırken Rabbimin emri olan zekat niyetiyle diye niyet etmesi gerekir. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapması gerekmez. Bu sebepten dolayı ister oğlan kardeşi olsun, ister kız kardeşi olsun düğün yapacaklar. Hadi oğlan kardeşi düğün yaptığı için borca girmiş olabilir. O borçlu olduğu için ona rahatla verilir. Ama gelin ise o
1: kız
2: kritik.
1: Kız kardeşi ise kritik.
2: Çünkü gelen altınlar 96 gramı geçtikten sonra bu götürür de zekat olarak verirse zekat olmaz. Sadaka olur.
1: Evet.
2: Hediye olur, sadaka olur.
1: Hocam bir dinleyicimiz de babam gençti, kazada vefat etti. Vefat edeni nasıl görürseniz öyle diyorlar, doğru mudur? Babam iri yapılı, heybetli olmuştu. Azap görmediğini, sadece iki kişinin onunla uğraştığını söyledi diye bir soru sormuş, böyle bir rüyasında öyle görmüş.
2: Rüyalarla amel edilmez.
1: Evet.
2: Şeytan girebilir, çok düşünmüşsündür. Şeytanın aldatması da olabilir. Efendim babamın suretini, babanın suretine de girebilir, anayın suretine de girebilir. Ölürken bile gelir. Allah-u Teala o imkanı ona vermiş. Bir kere azap görmemesi için bir, beş vakit namazını kılıyor muydu? Ramazan orucunu tutuyor muydu? Zekat veriyor muydu? Yalan söyleyip söylemediği, gıybet edip etmediği, kul hakkına, hayvan hakkına dikkat edip etmediği, bunlara riayet ediyor muydu? Yok, babam içki de içerdi, namaz da kılmazdı. Ama ben onu çok mübarek gördüm. Yok ya. Şeytan aldatmıştır, başka bir şey değil. Olmaz öyle şey.
1: Evet.
2: Olmaz öyle şey. Ha diyeceksiniz ki efendim kestirip atıyorsun. Şimdi bak değil mi? Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde Allah-u Teala kanununu bildiriyor. Yani Hüseyin talimleri böyle bildiriyor. Kanun-u Rabbani ifadesini kullanmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh kullanmış tabiri. Kanun-u Rabbani. Yani Allah-u Teala'nın kanunu. O Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan kimdi? Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Çünkü Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki eğer kardeşim ahirete bırakılacak olursa ahiretteki azaba takat getirmek çok zor.
1: Evet.
2: Ahiretteki çok zor. Ama dünyada hasta olursun, ağrılar çekersin, fakir kalırsın, iflas edersin, kimse itibar etmez, hakir duruma düşersin. Yani bunların hepsi senin günahlarına kefaret olur. Günahlarına kefaret olur. Ahirete inşallah bir şey kalmadan da gidebilirsin. Kendi de aklı başına gelsin, tövbe istiğfar edersin. Dolayısıyla hani bir şey var, yeri geldi söyleyeyim. Gelmiş birisi bir hoca efendiye. Hocam demiş, benim babam demiş cuma günü öldü. Demiş, namaz kılar mıydı? Yok ama demiş cuma günü öldü. Oruç tutar mıydı? Tutmazdı ama cuma günü öldü. Peki yalan söyler miydi? Söylerdi ama cuma günü öldü. Tabi o cephendinin de burasına gelmiş. Valla demiş cuma günü bir şey yapmazlar. Doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Ama demiş cumartesi günü de anasını ağlatırlar onu. Tabii.
1: Ondan sonra öbür cumaya kadar anasını ağlatırlar.
2: Belki de devamlı yaptıkları. Dolayısıyla efendim işte birisi rüyada görmüş. Rüyada gören kimse namaz kılar mı? Kılmaz. Salla gitsin onun rüyasını, evet. Tamam mı? Salla gitsin. Dolayısıyla dinimiz zaten rüya ile amel edilmez diye de açıkça bildirmiş.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Örgüte 2 ay süre verilecek. Merkez Kuzey Irak olacak. Silahlar teslim alınacak. Yasadaki 2 kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de yasa uygulamaya girecek. Eve dönüş ve tahliyeler başlayacak. İşte adım adım eve dönüş planı.
4: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
5: Eve dönüşün yolu böyle açılacak. Merkez Kuzey Irak olacak. Örgüt tüm mağaraları boşaltacak. PKK'lılar Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracak. Silahları bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecek. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemleri de bırakılacak.
4: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
5: MİT Başkanı İbrahim Kalın MGK'ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
5: Cezası ertelenenlerin Türkiye'ye dönmesinin önü açılacak. İlk etapta Kuzey Irak ve Avrupa'dan 100'er PKK'lı gelecek. Ancak ikişerli, üçerli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
5: Bu arada tahliyeler başlayacak. 4000'e yakın tahliye olacak. Kandil'deki üst kadro kapsam dışında kalacak. 2005 yılı öncesinde işlenen suçlardan cezaevinde olan 814 kişi de yasadan yararlanamayacak.
4: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
5: Cezası ertelenenler karakola gidip imza atmayacak, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Takibini Cumhuriyet Başsavcılıkları yapacak. Yeni bir suç işlenirse erteleme kararı ortadan kalkacak, cezalar infaz edilecek.
4: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
3: Peki sıcak noktaya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplandı. Muhabirimiz Şerif Ali Duman takip ediyor. Kendisine telefon bağlantısıyla bağlanalım ve son durumu, son gelişmeleri kendisinden dinleyelim.
6: Evet Mehmet Aydın, tarihi komisyon toplantısı başladı. Çerçeve yasanın görüşleri Adalet Komisyonu toplantısı saatler 15.30'u birkaç dakika geçe başladı. Az önceki yayınımızda da aktarmıştık. Başlaması biraz hareketli oldu. Kapının önünde basın mensuplarından, milletvekilleri, milletvekili danışmanlarından oluşan bir kalabalık içeri girmek için hareket ettiler. Tabii ki o kalabalıktan kolay da olmadı. Biraz itiş kakışlar yaşanmıştı. Şimdi ise saatler 15.30. 6'yı gösterirken o komisyon toplantısı başladı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel uzun ve geniş bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye'nin öneminden bahsetti. Süreci anlattı. Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaları tekrar dile getirdi. Öte yandan terörist sorununun artık kalkacağını, tarihin çöplüğüne gideceğini ifade etti. Milli dayanışma, kardeşlik ve huzur ikliminin tekrar Türkiye'de kapsamlı bir şekilde olacağını bir kez daha altını çizdi. Komisyon toplantısında aslında komisyonun 27 tane üyesi bulunuyor. Lakin çok sayıda milletvekili komisyon toplantısında şu an. Komisyon üyelerinin söz alması beklenirken onlara da söz verileceğini öğrendik. Yani komisyon toplantısında tüm vekiller çerçeve yasayla ilgili görüşlerini, önerilerini ve eleştirilerini sunacaklar. O komisyon toplantısı az önceki dakikalarda başladığını aktarmıştık. Şimdi ise devam ediyor. Tabii hararetli anlar da yaşanıyor. Özellikle İYİ Parti vekiller eleştirilerini ve tepkilerini de getiriyor. Biz de o komisyon toplantısını takip ediyoruz demiştik. Terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli bir eşik. Hatırlanacağı üzere çarşamba günü 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan çerçeve yasa teklifi, 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Şerif Ali Duman, sana çok teşekkür ederim. Bu önemli konunun detaylarına elbette ilerleyen dakikalarda yeniden bakacağız. Şimdi yine bugünün sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin kapısı artık aralanıyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın son dönemde tırmanan gerilimlerin ardından bugün Cidde'de ortak bir savunma anlaşmasına imza attı. Suudi Arabistan ve hükümet kaynaklarına göre anlaşmanın temel hedefi üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmek. Peki bu anlaşmanın kapsamında neler olacak? Bölgesel dengeleri de nasıl etkileyecek? İlerleyen süreçte başka ülkelerin de bu yapıya dahil olması gündemde olabilir mi? Tüm bu soruları İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kayayla değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş buldum. İyi yayınlar Mehmet Bey.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak bir savunma anlaşması. İlk kapsamda anlaşmanın neleri kapsayacağıyla başlayalım. Elbette ki bir stratejik birliktelik var. Buradan başlayalım dilerseniz.
0: Bu anlaşma bahsettiğiniz gibi stratejik bir birliktelik ancak aynı zamanda da bir güvenlik anlaşması. Yani NATO'nun 5. maddesine benzer birine yapılan herhangi bir saldırının diğer ülkelerin de aksiyona geçme sorumluluğu doğurduğu bir anlaşma türü. Tabii bunun içerisinde başka bir sürü madde de konuşuldu biliyorsunuz. İşte ticari işbirliklerinden ortak hareket etmeye kadar birlikte cooperation dediğimiz o işbirliklerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, teknoloji alanında özellikle işbirliklerinin yapılması, savunma sanayinde işbirliklerinin yapılması ve bütün işte bölgede daha güvenlikli, huzurlu bir ortamın yaratılmasına yönelik bir anlaşma ilk özet olarak söylemek gerekirse ilk etapta.
3: Peki şunu da konuşmamız lazım. Elbette çok önemli bir anlaşma. Bugünden yarına bir anda olabilecek gelişmeleri belki görmeyeceğiz ama Orta Doğu'nun genişlemesi ve diğer ülkeler adına da NATO'yla bir birliktelik, bir bağının olduğu söyleniyor bu anlaşmanın. Neler söylersiniz? NATO'yla arasında benzerlik noktasında bazı kesişen noktalar var mıdır hocam?
0: Tabii bir o NATO'nun 5. maddesine benzerlik zaten aslında ilkesel olarak sağlanmış görünüyor. Çünkü birine yapılan saldırının diğerlerine de yapılmış gibi görünmesi aslında bunu işaret ediyor bize doğrudan. Hı-hı. Ancak burada işte kritik olan kısım şurası. NATO ile bağdaştırmak şu açıdan çok mantıklı değil. NATO bir Batı birliğiyken burası aslında Batı'nın bölgedeki nüfuzunun ortadan kaldırılması üzerine kurulu bir ya da işte nüfuzunun önce azaltılması sonra yavaş yavaş bu bölgeden çekilmesini öngören bir anlaşma. Çünkü biliyorsunuz işte İran Savaşı ile birlikte özellikle ABD'nin taahhüt ettiği Suudi Arabistan'a başta olmak üzere Fars Körfezi'ndeki ülkelere taahhüt ediyor. Güvenlik şemsiyesini sağlayamıyor olması ve bu ülkeleri korumaması, bu ülkelerden uzun yıllar boyunca petrodolar sistemiyle kurduğu ve finansman yoluyla sürekli tedarik ettiği o parasal desteğin karşılığını bir türlü verememesi Suudi Arabistan'ın aslında bu anlaşmayı imza atmasının en temel nedenlerinden bir tanesi. Birincisi bu. İkincisi, şimdi ABD ve Batı bloğunun zayıflayan bir hegemonik gücünün olduğunu görüyoruz biz küre çapında. Küresel alanda bu iki bölge, yani AB zaten artık AB üyesi ülkelerin biliyorsunuz ki bu süreçte işte İran Savaşı'nı birçoğu desteklemedi. Gazze'de olanlardan sonra işte İspanya başta olmak üzere Avrupa'da belli ülkelerin bu soykırımın durması yönünde beyanlarına rağmen ABD bunu desteklemeye, İsrail desteklemeye devam etti. İşte burada zaten zaten o NATO'da bir çatırdama meselesini konuşuyorduk. Hani NATO'nun kendi içinde bir çok seslilik durumu mu söz konusuyu konuşuyorduk. Dünyada bu olup bitene baktığımızda küre çapında ABD ve AB başta olmak üzere kurulan hegemonyanın zayıflaması, bölgede İran'a karşı alınan hezimet, İran karşısında o işte 3 günde girer çıkarız, 2 haftada yok ederiz meselelerinin gerçekleşmemesi, aksine ABD'nin buradaki zayıflayan hegemonyası, bir de bunun üzerine Körfez ülkelerine İran'ın yaptığı saldırılara karşı ABD'nin koruma sağlayamaması ve o bölgede, bunun da üzerine şunu da ekleyelim hemen. Şimdi hatırlıyorsanız geçtiğimiz müzakere süreci devam ederken birçok kez anlaşmaya çok yaklaşıldı. İşte son açıklanan, bundan önceki sefer anlaşmaya yaklaştık denildiğinde açıklanan tazminatı da Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan olmak üzere ödetmek istemişti ABD. Yani hem parayı alıyor, hem güvenlik sağlamıyor, hem de bunun üzerine kendi yenilgisinin şeyini, tazminatını onlara ödetiyordu.
2: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-31, Ankara 19-33, İzmir 23-36, Bursa 19-32, Konya 21-33, Afyon 17-32, Denizli 22-36, Antalya 26-36, Adana 26-30, Zonguldak 21-26, Samsun 22-28, Trabzon 21-26, Kayseri 18-33, Erzurum 16-30, Gaziantep 24-37, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 24-40 derece.

0: reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16:12 dakika geçiyor. Bugün 7 Ağustos 2026 Cumartesi efendim. Bir halk gününde siz, çok affedersiniz Cuma, bir halk gününde sizlerle birlikteyiz efendim. Biliyorsunuz dünya dönerken Cuma günleri halk günü yapıyoruz efendim. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Size İstanbul'dan merhaba diyoruz. Hüseyin Selim Kaya var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim bu kıymetli gün dolayısıyla sofranız kazancınız ve efendim ömrünüz bereketli olsun. Değil mi efendim? Hep böyle derdi eskiler birbirlerine. Efendim Mekke Ortak Savunma Anlaşması yapıldı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan tarihi ittifakı dünyada yankı buldu. Özellikle İsrail ve Yunan medyası farklı yorumlarla bu ittifakı duyurdular. Korktular mı? Çekindiler mi? Bunlar bir araya geliyor, barışta anlaşıyorlar, sulhta anlaşıyorlar, güçlerini birleştiriyorlar. Ama İsrail, Yunanistan, Rum tarafı ya da Fransa'da bunlara katılır. Efendim bunun için bir şey olmaz. Ve fakat bölgede 3-5 ülke bir araya gelir, bir anlaşma imzalarlar. Aman efendim ne oluyor bak şimdi, İsrail'in sonu, Yunanistan'ın sonu neden efendim? Sizler de bizim komşularımızsınız efendim, siz de yaşayacaksınız. Yeter ki saldırmayın efendim, iyi komşu olun, hep birlikte beraber hayatın tadını çıkaralım, değil mi efendim? Bu bölgenin zenginliklerini yaşayalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bugün Cuma, halk günü. Her şeyi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bizi konuşuyoruz, gündemi konuşuyoruz. Daha doğrusu bize ait olan her şeyi, ama her şeyi dillendiriyoruz ve geliyor dinleyicimiz efendim. Buyurun.
2: Atalım, herkesi dinleyeceğiz. Cumartesi mübarek olsun. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Bir mukabele. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bonda, Berlin'de, Avrupa'da neler yaşanıyor?
2: Atalım, gündeme döneceğim de o Yunan'da o Siyonist
1: İsrail efendim, evet.
2: Ama biz de birleşiriz Atalım Bey. Pakistan olsun, Azerbaycan olsun, Turan devleti olsun. Ha. Meydan öyle boş bulmasınlar onlar da yani.
1: Ya.
2: Bizim burada en çok gurbetçiler bizden var Atalım Bey. Yani bir şey olsa bakıyorsa biz oradayız. Yani onların fazla insanları yok ki burada. Birisi zaten 10-11 milyon nüfusu vardı da karşı komşu ülke. Aşağıdaki zaten memleketi çalmış oradan 1948-67 arasında.
1: Evet.
2: Kendileri Atalım Bey meydana boş görünce öyle yapıyorlar. Yani o Fransız zaten, Ermenistan'ın avukatı zaten. Yıllar önce şikayet etmiş Ermeni. Onlar Azerbaycan topraklarına girdiler. Evet. İran'ın sesi çıkmadı. Zaten kardeşi Türkiye'ye yardım et Atalım. Füzeleri al kardeşim dedi. Füzele gitti böyle. Laki öyle olacak ya. Atalım Bey öyle de şimdi bu sanatçıda Atalım Bey ahbaba para yardım ediyorlar.
1: Etmişler efendim.
2: Galiba.
1: Yapmışlar tabii.
2: Hayatta bir işe yarasalar. Mesela deprem bölgesi var. Oraya da gönderebilirsiniz siz. Aşağıda mesela Gazze'de taş üstü taş bırakmayan İsrail var. Oraya gönderebilirsiniz. Orada insanlar ekmek bulamıyorlar Atalım Bey.
1: Değil mi?
2: Bunu yapabilirsiniz.
1: Filistin'de.
2: Atalım Bey.
1: Filistin'de, Atalım, Gazze'de terörü. Böyle. Evet.
2: Atalım Bey. Devletimize biz, büyüklerimize ne kadar övünsek de teşekkür etsek azdır Atalım Bey. Çünkü biz burada o zaman babam sağırken hadi oğlum diyor televizyonu aç da şu ajansı haberleri bir dinleyelim derdi. Ben oradan biliyorum. Baba dedim aç diyor. Şunu
1: ajans haber, değil mi efendim derlerdi. 13 ajansı, 19 ajansını dinlerdik.
2: Eskiler öyle diyorlardı Atalım Bey. Ben de öyle takıldı kafam dönüp diyordum bir de. Ya baba dedim açmayalım şimdi televizyonu, radyo. Televizyonu değil Atalım, biz radyoyu bile açamıyorduk. Acı haberler gelir. Şimdi ya. Eşleri, kocası, anası, babası, şehit haberi gelir, evlatsı. Nasıl bakacağız, nasıl dinleyeceğiz derdik. Şükür Atalım Bey. Yani o günleri geride bıraktık. Eski Türkiye'yi isteyenler, muhalefetler de bunu görsün yani.
1: Evet.
2: Öyle ayrılmayla, parti grubuyla bir şeyle olmuyor. Mühim olan yani beş parmağın beşi birdir. Hepsi de bir koltadır toplanır Atalım Bey bununla. Bir olalım.
1: Bravo.
2: Çünkü hepimiz birimiz hepimiz içindir Atalım Bey. Bir futbol söyleyeceğim Atalım Bey. Bekleyenler vardır.
1: Evet.
2: Beşiktaşları, kartalları, beyaz siyah beyaz buradan kutluyoruz gurbetçi olarak. Fenerbahçe'de evvelsi gün, öbürsü gün de 2-0 galip geldi. Österreich, Sturmgrad, Avusturya takımı karşısında. Burada da Aziz Başkan'a da tebrik ediyorum ben. Zaten bir maçlardan sonra bir playoff daha kaldı herhalde. Gidip geldi, evet. Ön elime kaldı. Bunlar da hallettikten sonra Atalan Bey, şu cavurların karşısında göğsümüzü gere gere gidelim ya. Biz Atalan Bey takım istiyoruz burada ya. Öyle bir iki takım değil. Çünkü puan çok önemli hepimiz için ya.
1: Doğru. Takımlarımız Avrupa'da bizi temsil etsinler efendim. UEFA'da, Dünya Kupası'nda, değil mi? Bu işler sadece kızlarımıza kalmasın, gariplerin ya.
2: Doğru diyorsun Atalan. Kızlar götürüyor da bizim oğlanlar yapamıyor Atalan Bey. Onlar da yapacak.
1: Ne oğlanlar, siz de oynayın. Peki efendim. Siz çok teşekkür ederiz. Avrupa'ya, Berlin'e sevgiler, selamlar efendim. İlk dinleyicimiz oradan geldi efendim. İyi hafta sonları. Buyursunlar efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Atalla Bey, merhabalar.
1: Buyursunlar Haydar Bey, sizi dinliyoruz.
0: Nasılsınız? Hayırlı
1: teşekkür cumalar ederim diliyorum. Efendim. Sağ olun. Hayırlı cumalar diliyorum efendim.
0: Ankara yanıyor.
1: Yanıyor mu? Allah muhafaza. Aa, ya. Ankara ya, başşehir. Ya. Aman ya.
0: Sıcak sıcak. Çok sıcak.
1: Ha, sıcak değil mi?
0: Evet.
1: Karasal iklim. Evet.
0: Gerçi siyaset de sıcak da.
1: Ha. Her taraf öyle abi. Yanıyor be çukuruğa.
0: Şimdi ne diyeceğim. Dün Cem Bey bir şey söylemişti. Bir yerde seçim olmuş. Altı mı G mi? Cem Bey haklı. Kabak gibi orada G var. Ne altısı kardeşim? Hmm. Orada G harfi. Yani adamın Gültekin midir? Nedir soyadı? Gültekin galiba.
1: Altı mı, G mi?
0: G kardeşim, G.
1: Sen öyle G mi gördün Haydar abi?
0: Aynen öyle. Orada adam altıyı getirip oraya niye koysun kardeşim? Yani adalet diyorsan ne diyor? Hazreti Ömer'in adaleti diyor.
1: Nerede?
0: Yani ne diyor? Orada başka bir şey söylemiyor. Yani onun için Cem Bey haklı yalnız. Cem Bey benim dinliyordur. Bir şey soracağım ben.
1: Hem Cem tabii Bey'e, Cem Bey'e söyleyelim, cevaplasın. Bir G'de itirazım var. O G'ydi, bal gibi. Öyle hayır, altı falan Gültekin değildi Cem Bey, bak.
0: Gültekin yazıyor kardeşim orada. Yani,
1: peki.
0: Şimdi yalnız Cem Bey'e bir şey soracağım. Size de bu sorum. İmamoğlu'nun 13 bin oyla kazandığı seçimde muhtar şeyler, meclis üyeleri, ilçe belediyesi ve büyükşehir. Şimdi siz de orada oy attınız. Cem Bey de attı. Şimdi nasıl oluyor da sandığa giren, o zarfa bir de giren, yani sandığa girmeden önce zarfa giriyor. Sadece büyükşehirin şeyinde şahibi olabiliyor. Yani bu insanlar bunu nasıl becermiş? Sen de oy attın oraya Atavallah Bey. Sen de mi sahte kullandıydın onu?
1: Her şey olabilir diyorsun hayatta.
0: Yani diyor ya işte orada. Şimdi değişik konular. Şimdi FETÖ. Şimdi Şamil Tayyar bir ara söylemişti. Kayseri'de FETÖ borsası var. Değerli susturdular. Bu FETÖ borsasından kimler yararlandı?
1: Ya.
0: Nasıl? Şimdi bunu Şamil Bey lafı söyleyip geri çekildi.
1: Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı duyan birisisin.
0: Şimdi o benim liderimdi.
1: Ne dedi senin liderin? O da ya, dedi ki biz FETÖ'yü fark edemedik. Geç fark ettik. Gafletimize ya geldi dedi. Daha ya, bir ay önce söyledi bu.
0: Bak şimdi.
1: FETÖ beni arkadan gammazladı dedi ya.
0: Ha, şimdi bakın.
1: Kemal Bey de yanlış düşünüyor herhalde.
0: Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya. Cem Küçük. Daha Ozan Kütahyalı. Bunlar tutuklandı.
1: Evet.
0: Şimdi bu Ahbap Derneği'nde bile para almış bu Tahir Sarıkaya.
1: Evet.
0: Acaba dedim bu
1: bunlar hepsi değil. Üçü beraber mi hareket etmiş diyorsun?
0: Onu ben bilmem.
1: O zaman tamam da, şey yapmayalım. Evet. Şimdi,
0: yok ya öyle şırdan altında olmaz da. Acaba diyorum Beyaz TV'ye uzanır mı bu para akıntıları? Çünkü bir insanın bir TV kurması ne bileyim öyle bir kolay bir yol değil. Yani.
1: Ama şimdi biliyorsun bu televizyonlara ve bu şey neydi bunlara bu? Kalem oynatanlara uzanıyor böyle şeyler. Bu de, en son mali işlerden sorumlu CHP Genel Başkanı dedi ya 750-775 milyon lirayı Özgür Özel yönetimi 3 televizyona ve tetikçilere vermiş dedi. Böyle bir şey olur mu diye para gider televizyonlara kadar gider. Haydar Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Bakalım kim var telefon hattımızda efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Evet.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. İyi, radyonuz açık iyi, efendim. Kapatır mısınız?
3: Yok, kapatmam.
1: Muhterem Yusuf Bey, buyurunuz efendim. Ya,
3: şimdi bir de buradan Yusuf. Ben yine de
1: buyurun Yusuf Bey.
3: Osman Ağa'ya da bir tavsiyem. Hayalet gibi girmesin. Ben Osman. Selamünaleyküm. Ben Osman desin ya. Bir de anladın İstanbul'da ne o Murat mıydı? Bir arkadaş katılıyor. O da söylesin. Erhan da söylesin ismini.
1: Evet.
3: Cem Bey nasıl söylüyor? Alo diyor, anladın Atallah, ben Cem diyor.
1: Yani bunlar herkes tekbir versin. Bilerim kim niye arıyor. Kimdir? Abi canım, kimdir sen, abi?
3: Ben sesinden biliyorum. Sen sesinden biliyorsun ama öbür tarafta adam bilmiyor.
1: Anladım.
3: Ben Osman abinden ben rica ediyorum. Ben büyüğüm de oldu. Onun büyüğüm ben.
1: Ha.
3: Ben ondan rica. Girerken anladın hayalet gibi girmesin.
1: Anladım efendim.
3: Ben anladım. Şunları söyleyeceğim. Ya ben Osman desin. Ya biz onu takdirle dinliyoruz biz. Biz de bugün Sözcü TV, Cumhuriyet, Halk TV, ondan sonra efendim bazı bir ufak tefek partiler var, işte İyi Parti, Anahtar Parti varmış, bir de Anahtar Parti çıktı.
1: Anahtar sonra, Partisi evet.
3: Bir de anladın mı ne, bir daha var bu şeyden ayrılan bir Vatan Partisi değil de ne o, bir tane daha var. Özdağ.
1: Ha, Ümit Hoca. Ümit Hacı, yani, Hoca'nın partisi.
3: Tamam da.
1: İyi Parti'den kaç parti çıktı? Bak görüyorsun değil mi abi?
3: Bunlar ne istiyorlar? Ben anlamadığım ya, bu olaylar, şeyler devam etsin istiyorlar.
1: Kavga çıksın, devam etsin diyorlar değil
3: mi? Devam etsin mi diyorlar? Ya, hele hele bilakis Müsavat Derişoğlu. Benim cesedimi çinlemeden bu kanun çıkmaz.
1: Hayda.
3: Kaç kuruşluk.
1: Bak Müsavat abi kendini ortaya koydu ya.
3: Ya. İnsanın

0: savunma anlaşması abi.
1: Evet, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında. Bunun inşallah diğer başka ülkeler de katılır.
0: Evet.
1: Çok çok çok iyi oldu. Çok hayırlı bir
0: anlaşma diyorsun. Oldu.
1: İnşallah genişler.
0: Birlik beraberlikten değil mi efendim? İnsan evet, memnun evet, oluyor evet. Tabii.
1: Yani düşmanlara karşı bir gözdağı da oldu. İnşallah genişler. Genişlemesini istiyoruz. Bir başka şey de
0: buyurun
1: sizin vasıtanız da bizim TGRT FM'in Arkası Yarın programları var biliyoruz.
0: Arkası Yarın devam ediyor efendim.
1: Ediyor da hep eski yayınlar Atalı abicim.
0: Kemal yani Sunal'ın filmi hala abi %3-5 reyting yapıyor.
1: Evet o konuda zaten.
0: Ben eski filmlerinden eski filmlerden daha çok şey yapıyorum.
1: Evet beğendiğimiz için tekrar tekrar dinliyoruz da evet. Biz yenilerini istiyoruz.
0: Anladım Atalı efendim.
1: Abicim. Yani sizin vasıtanızda duyurmak istedik sesinizi.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Hayır. Başka dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Ya hakikaten eski Türk filmleri daha farklı ya, değil mi yani insan dikkatini çekiyor. Buyurun efendim. Fatih'in fedaisi Cüneyt Arkın. Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm Atallah Bey. Ben Erzurum'dan Tahsin.
0: Tahsin Bey hoş geldin. Dadaşım nasılsın?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun efendim. Bugünümüze şükürler olsun efendim. Sizi dinliyoruz. Nasıl görünüyor efendim Erzurum'dan ülkenin gündemi, gidişatı?
2: Vallahi Erzurum'dan iyi görünüyor Atallah Bey.
0: Karamsar yalnız, değilim diyorsunuz. Öyle yo, olmak yo. Lazım zaten.
2: Karamsar değiliz Atallah Bey. Evet. Şimdi Türkiye, şimdi memleketimizde bazı hani cahil sofi şeytanın aptal derler ya. Onlar evet. Var ama şükür yani onlardan daha çok olanlar da vatanseverler var.
0: Evet.
2: Biz onun için ben bugün İYİ Parti'nin bu Devrişoğlu bir açıklaması vardı. Diyor ki ya bu terör işi yasasını şey yapacağız, halka şikayet edeceğiz. Şimdi ben de diyorum ki yarın geldiği zaman bana bu ne diyecek? Ben de ona diyeceğim ki şimdi
0: evet.
2: Ben de ona diyeceğim ki FETÖ'ye af yasası çıksaydı koşa koşa gider imzalardınız.
0: Tövbe bu, abi nereye işte, bağladın? Tehlikeli bu.
2: Ama
0: aslında bir öyle bir yani tabii İYİ Parti bu konuda ne yapardı bilmiyorum ama öyle bir sevindirik olanlar oldu. Aa ya onlar da falan veşmekan dediler.
2: Ya Allah
0: yok
2: ya,
0: öyle
2: yani,
0: bir şey tabii.
2: Değil mi? Bak asker ölmeyecek, polis ölmeyecek, anneler ağlamayacak.
0: Evet.
2: Ya siz muhalefettesiniz ama bir çözüm getirdiğiniz yok, bir çözüm ürettiğiniz yok ama sadece köstek oluyorsunuz.
0: Evet.
2: Bak mesela bugün Cumhurbaşkanı gitmiş Arabistan'a ne güzel Pakistan, Mısır, şu bu. Bakın bir Hindistan Pakistan'a saldırdı. Türkiye ne yaptı? Gitti hemen oraya havasını şeyini filan indirdi.
0: Pakistan yalnız değildir dedi.
2: Tabii tabii onlar evet. Bizi yalnız bırakmamışlar ki Atallah Bey.
0: Evet.
2: Ya bir de şey, Trabzonlu bir kardeşim aramıştı geçen an. Aramış diyor ki Erzurumlu niye Erzurumspor'u değil de Galatasaray'ı? Ya bu
0: çok güzel. Evet. Ya şimdi bu fena yerde yakalamış zaten, değil mi? Abi tabii.
2: Ben Erzurumspor'u zaten tutuyorum yani. Hmm. Ama Galatasaray da bizim yani yıllardır yani Türkiye'yi
0: desteklediğimiz bir takımdır canım. Ne olacak yani?
2: He. Onun için yani onu da gerçekten yadırgadım ya. Trabzonlular böyle değildi ama o nasıl öyle yaptı onu anlamadım.
0: Artık ne yapacağım?
2: Bu kadar Atallah Bey.
0: Efendim?
2: Kısa keselim.
0: Peki efendim sevgiyle iyi günler diliyorum. Ta Erzurum'dan arıyorum. Arıyorsun kıymadın kesmeyi. Teşekkür ederim. Dadaşlar diyarına sevgiler. Efendim buyurun alo. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Atallah abi hoş geldin Mustafa Kılıç.
0: Mustafa Başkan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Tekmilimizi verelim Yusuf amcam kızmasın.
0: Estağfurullah verin. Öyle ellerini, diyor.
3: Seviyoruz ellerinden öpüyoruz.
0: Mustafa. Evet şey. Buyurunuz efendim sizi dinliyoruz.
3: Şimdi Atallah abi bu şeyle sözleşme imzaladık da bir korktular ya bu çakma vatan sahipleri.
0: Ha.
3: Şimdi bunlar niye korktular? Şundan korktular. Bunlar verilen toprağa zaten

0: elinde tutacak kabiliyette insanlar değiller. Vatanperver değiller onlar. Yani olsalar korkmazlar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bakıyorum mezarlıklarına.
1: Kendine güvenmeyen insan korkar diyorsun.
0: Tabii mezarlıklarına bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti İslam olmuş iman Kur'an sahibi Türklerin dünyanın dört bir yanında şehitlikleri var.
1: Evet.
0: Başka hangi milletin şehitliği var? Dünyanın her yerinde. Bunlar daha dünkü bebe tabiri caizse.
1: Tabii.
0: Yani bunlara zaten bu onlar oralara sahip olamazlar. Yani eğer bizimkiler bir birlik beraberlik olsalar var ya.
1: Evet.
0: Hiçbir şeyi kavga etmeye, dövüş etmeye, savaş çıkarmaya falan gerek yok.
1: Evet.
0: Haklıyı haksızı ayırt ettik mi zaten.
1: Bitti.
0: Her şey yerini bulacak.
1: Bu kadar.
0: Bir kırığın sahibi öbür kırık parçasıdır. Başka bir kırık getirip de kırık tutmaz ki. Mümkün değil yani. Çünkü oralar bizden koptuğu için bizi bulacak. Bizim parçamız oralar.
1: Tabii.
0: Sadece olgunlaşmasını bekliyoruz Atalla Bey. Onu da dua ediyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Tabii.
0: Dua da olmazsa, görev verirlerse ona da candan baş üstüne gideriz yani.
1: Helal olsun sana başkan.
0: Seviyoruz.
1: Muslim sanayi işlesi başkansız kalır ya.
0: Bura bir baş tutacak burada adam çok. Bura her taraf yörük dolu. Başsız yere baş oluruz. Yani varsa başsız bir yer gidelim baş olalım.
1: Maşallah.
0: Yani Allah'ın izniyle. Allah
1: yardımcınız olsun.
0: Hani biz Akıncılar var ya, bina Aktolgalı Akıncılar.
1: Evet ya.
0: Varız yani Allah'ın genlerimizde var. Fıtratımız ortaya çıkar. Atalla abi sıkıntı yok. Olur. İş başa düşünce.
1: Tabii.
0: Saygılarımı sunuyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. Bir mukabeyi günlüğe diliyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim.
2: Kolay gelsin Atalla Bey.
1: Hoş geldiniz Erhan Bey.
2: Teşekkür ederim. Atalla Bey, güzel bir yaz günü. Ama şimdi 5 şey de güzel oluyor. Ben keyfim yerinde ya.
1: Öyle mi?
2: O biçim.
1: İşler şimdi yolunda ben, güzel gidiyoruz diyorsun.
2: Tabii Atalla
1: Bey. En çok hangi ya şeye sevindin abi?
2: En çok var ya Atalla Bey ya. En çok şu teröristi Türkiye sevindim.
1: Evet ya.
2: Bir de Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ittifakına sevindim. Ya bakın.
1: Türkiye,
2: ya
1: işte, Suudi Arabistan, Pakistan değil mi efendim? Mekke ortak savunma anlaşması işte yapıldı abi.
2: Ben bugün ya sporları dinlerken çıktım bir bakayım. Gerçekten ben olunca şaşırdım ya.
1: Sayın Cumhurbaşkanı burada sabah 7.30'da uçağa bindi gitti ya.
2: Gerçekten ben valla bilmiyordum ama ben gerçekten şaşırdım. Bir de çok sevindim. Neden biliyor musun? Çok güzel bir şey. Benim en çok istediğim bir şey. Ben bunu aslında var ya Tolat Bey. Mısır değil ya. Mısır'dan önce Suriye'nin de ortak olmasını istiyorum ya.
1: Mısır, bak, Suriye değil mi? Sırayla yavaş yavaş.
2: Ya, bak tabii bunun artık önü açılır.
1: De,
2: çünkü neden? Ya Rumlar, Yunanlar, İsrail'ler yapıyor. Fransızlar yapıyor.
1: Evet.
2: Onlar
1: bir araya gelince birlik beraberlik içerisinde hareket edince değil mi? Amerika onlar, Birleşik Devletleri yok, Avrupa Birliği falan.
2: Bakın onlar yapıyorlar ama yaptığı zaman olduğu yere durmuyorlar. Hemen bize laf atmaya çalışıyor. Ama biz yaptığımız zaman karşı tarafa laf atmıyoruz. Bak biz ne Rumlara ne Yunanlara şöyle.
1: Bunları
2: şöyle,
1: sürekli bizim bu coğrafyanın insanlarının birbirlerini boğazlamasını istiyorlar. Bir araya gelince güçlerini birleştirince efendim bunların hedefinde biz mi varız? Ne münasebet efendim?
2: İşte.
1: Komşular bunlar, olarak beraber geçinip gideceğiz.
2: Aynen, çünkü buna imza zaman yok, İsmet projesi yok, bilmem ne projesi yok. Ona yaptığı zaman bunlar hemen havalanıyorlar, hemen geliyorlar, sayıyorlar, bir feribot savaşı, feribotunu geçiriyor, bir şey yapıyor. Bak biz imzalayacağız, biz anlaşmayacağız ama herhangi bir yere bir el ya da dil uzatmıyoruz. Biz olduğumuzu, şimdi bu ülkeler ne bilecek? Burada batıda bir Türkiye var diyecekler.
1: Evet.
2: Bakın Suudi Arabistan'ın petrolü ve para gücü. Zaten Pakistan'ın nükleer gücü var. Bizim de askeri savunma yalarımız, siyalarımız, işte insansız savaşacaklarımız bunlarla gelecek. Bu sevindim. Bir de terörsüz, bu da güzel. Ya bundan güzel bir şey var mı? Bir de Türkiye'de şu çalma çırpma olayları olmasın. Bir de şunu ben duydum. Hadi bunu da yalanlasınlar. Yeni partinin yeni partinin
1: genel başkanı Sayın Özgür Özel.
2: Özgür Özel. O da 2022'den beri partilerden para araklamış. Adamlar evinin duvarına bırakmışlar. Kasetler, videolar, görüntüler var. Şimdi oradan da fezleke hazırlanacakmış. Ya bunlar savunulmaz. Evet. Ben bunları savunmuyorum kardeşim. Ne hali varsa görsünler. Ben AK Parti'deki meclisteki milletvekillerini de savunmuyorum.
1: Evet.
2: Ya yasa çıkarsaksa, bizim yanımız çıkarsa, ben mesela diyorum hal yasanı çıkarsınlar diyorum.
1: Evet.
2: Mesela bu bu fay aracılara, bu faycı bunlara verirsin ceza çıkarsa. Mesela ben diyorum kök maaşım 23-25 mi oldu? Bunu kanla yasaklaştırsınlar. Bunları ben savunmuyorum. Evet. Ama dün Müberan ne yaptı? Ben bir şey söyledim diye ama ben eleştirdim. Bunu neyi mi savunacaksın? Bir de şimdi bu şu ya Atola Bey Beşiktaş'ın maçı kazanabilir misin? Ya, hoşuma gitti ya.
1: Evet.
2: 10 kişi ama ya ya bizim başkan ne yaptı? Neyse ben yine başkana kızmayacağım ama hala bir transfer bile yapmadı ya. Aa Cuma günü ligler başlıyor.
1: Galatasaray'da.
2: Ya Atola ligler
1: bekliyoruz
2: başlıyor.
1: Abi sürprizler ama, varmış.
2: Ya Atola Bey şimdi bakın şu ya olsa ne olacak? Şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı kadro bak Avrupa'da boyunu gösteriyor. Beşiktaş'ın da gösteriyor. Şimdi Galatasaray'a bakacaksın.
1: Şimdi bir bomba da Trabzon'da gene bir bombadan daha bahsediyorlar. Golcü geliyormuş Türkiye çapında. Erhan Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet futbol gündemini Erhan Bey'den aldık. Telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
3: Hayırlı günler Ata Bey. Ben Trabzon'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Hoş bulduk, buyursunlar tabii.
3: Hoş bulduk. Şimdi benim küçüklükte dinlediğim bir hikaye vardı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum.
1: Abi buyurun efendim. Hikayeler önemli.
3: Evet. Anlayana göre çok önemli.
1: Kıssadan hisse diyelim.
3: Evet,
1: yani. Evet.
3: Evet. Şimdi bir adamın 3 tane oğlu varmış. Heh. Adam ölüm döşeğinde yatıyorken 3 oğlunun yanına çağırmış. Hmm. Oğlum demiş bana demiş bir kucak çubuk getirin. Adam Allah Allah babamız ölüyor yani şimdi bizden böyle şimdi 5-6 tane çubuğu niye istiyor?
1: Tek tek bizi dövecek tek mi? Islak çubuk mu istedi? Ne istedi acaba?
3: Çubuk.
1: Ha çubuk.
3: Çubuk bildiğiniz çubuk.
1: Anladım efendim.
3: Getirmişler babasına ve babacığım işte buyur demişler. Adam almış eline çubukları. Bakın demiş oğlum. Birlik olun. Beraberlik olun. Hı. Bir olursanız bu çubukları kırmaya gücünüz yetmez. Çubuklar böyle elinde birleştirmiş. Hı. İşte demiş oğlum ayrılırsanız. Eline bir çubuk almış bir tane. Tamam. Böyle demiş sizi herkes kırabilir.
1: Evet.
3: Birlikten kuvvet doğar. Birlik olun yavrum. Evet. Ve böyle bir vesiyette bulunmuş babaları. Ve bu benim çocukluğumdan beri hiç aklımdadır. Unutmamışımdır. Ya. Sırası geldikçe de arkadaşlara anlatırım. Yani işte yok İYİ Parti'den o çıktı, bu çıktı, şu çıktı. Ya kardeşim siz bir birleşin bakalım aynı çatı altında.
1: Tabii bu iş milli bir mesele.
3: Yani.
1: Bir de halkımız istiyor. Evet. Sokak bu konuda konsensüs sağlamış.
3: Evet.
1: Sokağın dışında, evet. Vatandaşın dışında evet. Konuşmamak lazım.
3: Ya yani evet. Siz vatandaşa gitmeyecek misiniz?
1: Hah.
3: Biz gidip de ne diyeceksiniz? Aa biz çaldık çıptık işte dolandırıldık dolandırdılar paraları poşetlerle verdiler valizlerle ama bize gelin oy verin size de veririz mi acaba?
1: Ha, bilemiyorum vatandaş. Peki efendim.
3: Çok teşekkür
1: ederiz. İyi günler diliyoruz Trabzon'a efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Peki. Bu arada. Dinleyicimiz hazır mı efendim? Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma, Halk Günü'ndeyiz sevgili dinleyiciler. Herkesi bekliyoruz ve her şeyi konuşuyoruz. Bir gündemle değil, Halk Günü'nde her şeyi. Çok özel konuları da konuşuyoruz. Demin bir dinleyicimiz vardı telefonda ama düştü. Niye düştü? Düşmez kalkmaz bir Allah-u Teala'dır demişler efendim. Arayıp gelecekler. Telefonlarımız 0212 454 56 46 Cuma efendim. Halk gününde birlikteyiz. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Atollah Bey kolay gelsin.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Haydar Cemden Bey'in İstanbul. Bir sorusu var. O altı mıydı? G'ydi diyor. Bal gibi diyor. Niye Cem Bey ısrar ediyor? Tam olarak Cem Bey ne diyorsunuz yani 6 ile G'yi niye karıştırdık bilmiyorum.
4: Vallahi
1: Haydar Bey diyor ben gördüm G'ydi canım diyor.
4: Şimdi
1: yani G'ydi derken G harfiydi yanlış bir şey de anlaşılmasın evet. Şimdi affedersiniz.
4: Doğrudur ya şimdi biz bu konuda aslında keşke Levent Bey olsaydı Levent Gökbey. biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyla ilgili bir diz sürçmesi de oldu tarihimizde. Türk siyasi literatürüne girdi. Açıkçası hani o seviyeye indi artık siyaset. Evet. Biz de böyle artık bu yazılan ifadeler neydi? Para baba, yürüyen para mıydı? Yürüyen para babasıyım, bebeğim ben, miydi? Yani?
1: Tabii yürüyen para gibiyim.
4: İşte aha, öyle yürüyen bir para. Bir
1: takım... Hani yürüyen kasa, yürüyen para gibiyim dedi. Evet, öyle
4: evet.
1: Dedi.
4: Şimdi onu söyledi. Sonra beyefendinin hanımı çıktı. Hanımefendi de yok öyle bir şey dedi. Şimdi biz açıkçası...
1: Ama o bebeğim aşkımla, yani sevgilisiyle yazışıyordu. Hanımla değil tabii.
4: Ben yürüyen parayım bebeğim demiş.
1: Bebeğim dedi o sevgilisi. Sevgilisi o galiba, evet. Eşi değil tabii. Eşi değil Cem Bey, evet. O.
4: Şimdi seviye buralara gelince... Evet. Biz de anlı şanlı ultra tarafsız bağımsız gazeteci olan işte Şaban Sevinç Bey, Yılmaz Özdil Bey'den çok enteresan itiraflar duyuyoruz. Atollah Bey kendileri için çok acı. Mesela CHP'deki değişimi görmek isteyenler İzmir'e baksın diyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Mesela Sayın Özdil diyor ki İzmir'de görüyoruz diyor değişimi. Evet. CHP'nin evlatlarını partiden dışladılar. Aşkım, Boğan, yürüyen parayımcıları falan belediye başkanı yaptılar. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırdılar partiyi. 103 yıllık partiyi 2 senede çürüttüler diyor. Şimdi bunları biz söylemiyoruz Atollah Bey. Ya da Şaban Sevinç Bey, biliyorsunuz kendisi ultra tarafsız bir gazeteci. O da CHP'li başkanların rezillikleri öyle bir noktaya geldi ki yani artık biz bunları savunamıyoruz. Yani hani sizdeydi ahlaki üstünlük, Özgür Özel Bey, siz çıkıp şov yapıyordunuz. Hatta bırakın muhtarı, belediye başkanlığını, İçişleri Bakanlığını verseniz yapar dediğiniz adamların işte ne halde olduğunu görüyoruz. Vizyon burada.
1: İlkay Çiçek Bey değil mi? Menderes Belediye Başkanı.
4: Tabii.
1: Onu öyle ölmüştü hakikaten.
4: Yani ben mesela dün bu minvalde Üsküdar'a gittim dün akşam. Orada da baktım. Hani patates, soğan fiyatına, poşet fiyatına, ortalığı ayağa kaldırıp AK Parti'nin burnu biraz sürtülsün, Erdoğan'a biraz işte şey ders verelim diyencilerin. Vallahi ben Üsküdar'ı gördüm. Üsküdar adeta bir köy haline gelmiş Atatürk Bey. Yani uzun zamandır gitmiyordum. Bayağı kötü olmuş. Bilmiyorum, yaşayanlar daha iyi bilirler ama bayağı ciddi sıkıntı var. Bir yağmur yağdığında da zaten hani o çiçek böcek kısımlarını geçtikten sonra görüyoruz altyapının neye geldiğini. Evet. Şimdi özetle şuraya da geleceğim.
1: Buyurun efendim.
4: Tabii bitmiyor. Kerkük başarısından sonra bugün de Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalandı Atatürk Bey. Evet. Yani biz adam yürüyen parayım bebeğim işte Antalya'da Özgür Özel'in bahçesine şu kadar parayı bıraktık.
1: Özgür onun Bey diyor ki bizim evin bahçesi yok diyor, yani bir yanlışlık var diyor.
4: Yani bilmiyorum Atatürk Bey, yapay zekayı da yaptırmış olabilirler ama şaibeler, skandallar ardı ardına diziliyor, bitmiyor.
1: Özkan Yalım söylemişti onu tabii, Uşak Belediye Başkanı. Şimdi, İki dönemde Özkan milletvekilliği yapmış yani.
4: Evet, yani şimdi ahlaki üstünlük bizde derken Özkan Yalın Bey'in partiden VIP yaptırdığı VIP araçla halen Özgür Bey'in geziyor olması da çok manidar. Tabii bütün bu haberlerin içerisinde biz de haberlere yine söylüyorum dış basından takip etmeye çalışıyoruz. Dış basının gündemi ne Atatürk Bey? Tabii bu peştemalli siyaset değil. İşte Suudi Arabistan, Pakistan, evet, ve Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşması, bu özellikle yoğun diplomaside o bölgede önemli bir anlaşma. Bugün çok önemli bir ziyaret Sayın Başkan orada, Erdoğan Bey. Dolayısıyla müthiş bir iş var. Bunun tabii detaylarını birkaç gün içerisinde o bölgeyi tahlil eden Avrupa basınında ve Amerika'daki basında çıkacağız ama şu anda zıp zıp zıplayan bir İsrail var. Zıp zıp zıplayan bir Yunanistan var. İşte Avrupa şu anda kendi derdinde olduğu için henüz daha konuyu anlayamadılar. Onlardan yorum gelecek. Müthiş işler çıkacak Atatürk Bey. Evet. Bu anlaşma yapıldı. Anlaşmanın adı duyan, duymayan, rahatsız olacaklar da vardır dinleyiciler arasında ama bahsettiğiniz katılımcılar da olabilir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Yani camide mescit olur mu diyencilerden. Bilmiyorum, tekrar monşerler rahatsız olacaklar. Bilmiyorum, onlar CHP tarafında mı kaldı, mutlak mutlancı mı oldu diğer tarafta mı kaldı bilmiyorum ama Monşer abilerimiz.
1: Da var efendim.
4: Onlar da birkaç gün içerisinde bu anlaşmayla ilgili aleyhte özellikle ortak bildiride bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Onlar aleyhte ortak bildiride bulunuyorlarsa inanın ki bu ülkenin âli menfaatleri ön plandadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gözeterek imzayı atmıştır. Kolay evet. gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz Cem Bey. Günler diliyorum ve efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
5: Selamünaleyküm Atollah abi.
1: Bu aleyküm selam efendim.
5: Teksiz Köy'den Alper.
1: Buyur Alperciğim.
5: Çekesin'in kimseye taşımasını tavsiye etmem Atullah abi bu arada. İnsanlar yok o kadar.
1: Nerede yok?
5: Çekes köyünde. Kimseye tavsiye etmem taşımalarını.
1: Niye?
5: İnsanlar yok.
1: Çerkes köyde kimse yok. Çok mu şey boşaldı Çerkes köy?
5: Yani insanlar yok yani. Kimse buraya taşınmasını tavsiye etmem.
1: Yani niye taşınmasın orası? İşte çok güzel bir belde. Kenarda böyle mesire yerleri vesaire ha? Yoksa mı?
5: Ya insanlar iyi değil ya. Ortam insanlar iyi değil. Pek beğenmedim. Tavsiye etmem.
1: Yapma ya. Vay be. Çerkes köylüler seni çok fena kızdırmışlar ya Alper.
5: Suratlar 1001 surat Atullah abi ya. Şey, suratta sirke satıyor.
1: Ne satıyor?
5: Suratta sirke satıyor. Selam versen bir türlü, vermesen bir türlü. Hepsinin burnu havada tıklar ya. Acayip kararık insanlar.
1: Niye acaba öyle ya? Ya insanlar öyle oldu değil mi? Ne tepkisiz, ne gülüyor, ne ağlıyor. Böyle bir tuhaf bir şekilde gözler bir içeride bakıyor. Anlamsız bakışlar derler ya. Eskiden insanlar böyle bir tebessüm ederlerdi, bir selam verirlerdi. Çok hoş bir şekilde değil mi ya? Yani böyle suratsız derler ya. Allah Teala ne güzel sima yaratmış efendim şöyle bir. Değil mi Alper?
5: Rafet Erroman bir şarkısı var ya Atullah abi, şey hayat acımasız çok zalim. Bunlar da aynı insanlar gibi benzetme.
1: Allah Allah. Yani ya hiç iyi değil. Kul hakkı geçer biliyorsunuz böyle insanların yüzüne bakmamak ya da böyle somurtuk yani. Düşmüş yüzler falan tabii ya. İnsan bir hafif tebessüm eder, aynı beldede bir merhaba der ya da bir selam şey yapar. Senin dediğin doğru efendim bu... Gülen yüzleri bulamıyoruz artık. Tebessüm eden yüzler yok. Herkes yiyor, içiyor, önüne bakıyor, gidiyor, tüyüyor yani. Sanki selam verse abi arabanı ver ya da abi paranı ver diyeceksin gibi adam şey yani. Değil mi yani?
5: Yani ona yaklaşılmıyor Atıl abi.
1: Ya.
5: Atıl abi bir de bu şeydir. Bu İstanbul Kasımpaşa semtine adı veren Kasımpaşa'nın türbesinde şey değilmiş, Gelibolu'daymış kabri. Yeni Dünya Dergisi diye bir dergi var. Orada Nida Sevim'de bir araştırmacı yazar var. O sitesini yüklenmiş. Oradan öğrenmiş oluyoruz.
1: Ha, çok güzel. Peki efendim. Kasımpaşa zaten İstanbul'daki bütün semtler, bütün semtlerin isimleri çok anlamlı bir yerden alıyor. Senin dediğin gibi mesela Kasımpaşa'da Kasımpaşa'dan alıyor. Yani Çengelköy mesela, Çengelköy'de öyledir, Üsküdar'da öyledir ya da Bebek'te öyledir. Bebek'te de Bebek Çavuş varmış. Bebek Çavuş diyorlarmış. Oradan ismini almış. Mesela Beşiktaş yani. Değil mi yani?
5: Şeyde Nakkaştepe diyor. Nakkaş Baba kabri var mesela Nakkaştepe'de.
1: Lan hepsi tabii o tarihi şahsiyetlerden ya da tarihi bir günden bir şeyden anlamlaştırıyorlar. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olasın. Ya bak gördün mü sevgili dinleyiciler? Dikkat ettin mi yani? Alper yüzlerin gülmediğini, kimsenin kimseye selam vermediği, kimsenin kimseye merhaba demediği bir dünyada yaşıyoruz. Olmaz böyle bir şey ya. Abi, cemiyet hayatı çok önemli. Buyurun efendim.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm Atatürk
1: Bey. Aleyküm selam efendim.
6: Hayırlı cumalar, hayırlı haftalar dizi.
1: Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar.
6: Bursa arada bir katılıyorum efendim.
1: Bursa'da arada bir. Evet. Olsun efendim. Buyursunlar. Yok, sizi dinliyoruz.
6: Programınızı dinliyorum. Atullah Bey, ben öncelikle bizim insanlarımızın birbirlerine saygı duymasını istiyorum.
1: Ha, saygı, sevgi değil mi yani?
6: Şimdi affedersiniz, çok üzülüyorum. Hayvanlara bile yemek verdiğin zaman hepsi sıraya giriyor. Teker teker almaya çalışıyor. Biz doyumsuz kalmayacak birikim yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yani sonuçta rızkı veren Allah'tır bize.
1: Gayet tabii.
6: Herkesin rızkını verir. Biz yiyelim, depolarımızı dolduralım, evlerimizi, mutfaklarımızı her tarafa dolduralım. Ama karşımızdaki komşumuz aç yatsın. Acaba biz onları yemeye nasip olacak mı?
1: Yeah.
6: O yüzden herkese bir geçim derdi var, geçim sıkıntısı var. Ama azla kanaat etmediğimizden bu sıkıntı.
1: Hmm.
6: Nimetlerimize şükretmemiz, etmediğimizden.
1: Ya olur ya da olmaz. Komşunuzun vardır ya da yoktur. O ayrı bir şey. Bu tür hediyeleşmeler ya da işte bir o gün yaptığınız yemekten bir tabak götürmeler falan, bu da muhabbeti arttırıyor. Hediyeleşme bu bakımdan sünnettir diyorlar ya. Mutlaka paylaşmak lazım. Evet.
6: Çok yatan bizden değildir. Bir konuya daha değinmek istiyorum Atullah Bey. Ya buyurun. Bu insanlar birbirine yardımcı olsa her şey düzelecek.
1: O kadar.
6: Bence devletimizi yöneten reis-i cumhurumuz, ya biz evimizde iki tane çocuğumuza lafımız geçmiyor. İki tane çocuğumuza yeri geliyor, geçmiyor.
1: Evet.
6: Ya, koskocaman cumhurbaşkanı, 600 tane milletvekili var, yüzlerce bakan, şudur budur, bir sürü kişi var. Ya kolay mı bu kadar insanla baş etmek? Kaldı ki içinde yani muhalifleri var, kırlısı var, kırsızı var, arlısı var, arsızı var, televizyona dökülüyor her şey. Bu adam daha ne yapsın abi? İyi baş ediyor, iyi mücadele veriyor.
1: Evet.
6: Dün şeyi izledim, İlker Başbuğ'un bir programını izledim. Diyor ki 2012'den diyor 2016 yılına kadar diyor Recep Tayyip Erdoğan diyor tek başına diyor mücadele verdi diyor. Gazeteci Ahmet Hakan da ona diyor ki ya ama diyor nasıl tek başına verdi? Bu ülkenin diyor bakanı, İçişleri Bakanı, şusu bu. Hayır diyor. Tek başına verdi diyor savaşı.
1: Kiminle sen tek başına savaş vermiş efendim?
6: Şey o dış güçlerle, FETÖ'yle diyor.
1: Ha özellikle bravo söylüyor. FETÖ'yle evet. FETÖ'yle, onu söyledi İlker Başbuğ Paşa dedi. Tek başına FETÖ'yle mücadele etti.
6: Tek başına verdi diyor. Bakanlarından değil diyor. Üstüne basa basa basa basa da söylüyor. Tek başına verdi diyor. 4 yıl diyor. Ve diyor ben de diyor kendisi de o zaman görevde olduğu için tek başına diyor mücadele verir. Ahmet Hakan da şaşırıyor. Nasıl diyor. Ben diyor şahitim diyor. Başkasına da bilmem diyor.
1: Evet.
6: Bir konu daha deyip hemen kapatıyorum.
1: Buyurun efendim. Ahmet'e
6: hemen söylüyorum. Bu Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığı zaman seçim zamanı pazarlara dolaşıyordu. Belki bu da sizin hatırlayacaksınız. Bir tane yaşlı sakallı bir hacı amcaya denk geldi. İşte kendini yırtıyor. Hacı amcam böyle gel bir elini öpeyim gel. Onun tabiriyle söylüyorum. Hacı amcanın tabiri. La oğlum dedi get dedi. Senin dedi başındaki dedi cumhurbaşkanı olmasa 3 tane koyunu versen dedi. Sen dedi koyunları bile güdemezsin. Bırak dedi milletvekili olmayı, başbakan olmayı.
1: Bakan olmayı evet, başbakan yardımcısı olmayı evet.
6: Get dedi sen, Tayyip Erdoğan olmasa dedi sen dedi 3 tane koyun bile güdemezsin dedi. Belki hatırlarsınız, bilmiyorum.
1: Tabii bunların çoğu Tayyip Bey döneminde tabii milletvekili oldular, bakan oldular. Şimdi ama hakkını yememek lazım evet.
6: Hacı amca yanlış mı söylemiş Tayyip Erdoğan?
1: Ya halk var ya, biz niye bu halk programını yapıyoruz kardeşim?
6: Allah
1: halk direkt söylüyor, direkt teşhis ediyor söylüyor evet.
6: İçimizi bekliyoruz. Hacı amcadan da Allah razı olsun ve dedikleri de çıktı. Kim Tayyip Erdoğan'ın tekkesinden ayrıldıysa hepsi boşa çıktı.
1: Bizde liderler demokrasisi var. Bunu kabul edelim. Bizim insanlarımız güvendiği insana oy verir. Lidere abi, oy verir.
6: Ya, bir evet. Tanesi mi bir balta hesap olmaz abi? Bir tanesi desin ki ya ben de milletvekili oldum kendi başıma. Tayyip AK Parti'den ayrıldım. Tayyip Erdoğan'dan ayrıldım. Ben bilmiyorum yani. Varsa de ki ya kardeşim ya adamın hakkını yiyorsun. Bak şurada bir adam da Tayyip Erdoğan'dan ayrıldıktan sonra kendi başına milletvekili seçildi. Var evet. Mı öyle birisi?
1: Ya.
6: Yok. Hacı amcanın ellerinden öpmek lazım. Doğru, onlara 5 tane koy. Bırak bu ülkeyi vermeyi. Bırakın bu ülkeyi vermeyi. 3 tane koyunu versek vallahi koyunları kurdan kaptırır geri gelirler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada telefonlarımız müsait. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
7: Alo, hayırlı cumalar Ataullah.
1: Hayırlı cumalar diliyorum Mübera Hanım. Hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk. Dün ben eleştiri aldım mı? Bugün
1: yok efendim. Siz bir şey de demediniz yani. Niye eleştiri yani, alacaksınız? Haklı olan yerde hakkını teslim etmek lazım efendim.
7: Bugün biraz geç açtım radyoyu da.
1: Bugün cuma acaba, biliyorsunuz halk günü olduğu için her şeyi konuşuyoruz efendim.
7: Şimdi ne camiden mescitten bahsedildi de orayı pek
1: camiden anlayamadım. Camiden mescit olur mu demişti birisi de. Peki caminin evet cami zaten içinde mescit de var şey de var bazen böyle bir köşesinde imam odası olur falan. Ben anlamadım o terminolojiyi. Birisi söylemişti o da Cem Bey'in garibine gitmiş. Camide
7: benim
1: mescit olur mu?
7: Gitti.
1: Yani mescitler var, camiler var. Evet.
7: Başka gündem yani
1: vallahi ben... gündem işte bugün cuma biliyorsunuz. Gündem en sıcak gündem Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Mekke ortak savunma anlaşmasına imza attılar. Batı medyası genelde bizi sevmeyenler de İslam NATO'su kuruluyor dediler, manşetler attılar.
7: Ha,
1: İslam NATO'su mu kuruluyor? İslam ülkeleri bir araya mı geliyor? Hiçbir alakası yok. Ne alakası var? Biz ayrıca NATO ülkesiyiz zaten.
7: Yani bizi iyice bağnaz yaptı koydu bu Batı.
1: Değil mi yani? Kendileri evet. Giderler İncil'e el basarlar, kilisede dua ederler. Her bir şey yaparlar ama değil mi? Hepsi bir Hristiyan dünyası Avrupa Birliği'ni kurar ya da Amerika Birleşik Devletleri vardır. Bölgede birkaç ülke yan yana gelince bunlar ne yapacaklar falan diye. Evet.
7: Ben geçenlerde bir şey duydum. Bir Fransız erkek turist camiye girmiş şortla.
1: Evet.
7: Bakmış orada herkes hemen bir oradan bir başörtü almış. Dizlerini kapatmış.
1: Beline ondan sarmış sonra... evet.
7: Evet beynine sarmış. Ondan sonra da camiyi gezdikten sonra yerine bırakmış. Bu
1: tabii.
7: Çok böyle gurur verici bir şey.
1: Tabii.
7: Ataullah Bey.
1: Saygılı yani, olmak lazım. Bak işte o bu incelik lazım. Var ya Müberra Hanım incelik. Biz inceliğimizi kaybettik. Biraz önce bir dinleyicimiz de şey yaptı. Abi dedi kimse kimseye selam vermiyor. Kimse gülmüyor. Kimse kimseye bir merhaba demiyor. Böyle bir dünya olur mu ya dedi. Doğru
7: evet,
1: söylüyor. Yani incelikli olmak lazım.
7: Evet çok affedersiniz. Kediler bile birbirleriyle oynuyorlar.
1: Değil mi?
7: Ondan
1: koklaşa
7: sonra,
1: koklaşa.
7: Evet biz insanların gözünü oyacağız yani birbirimizin gözünü oyacağız.
1: Evet ya bravo.
7: Yani eskiden komşulukta tabak tabak paylaşılırdı. Ne verilirse yenilirdi. Bir sohbetler vardı.
1: Evet.
7: Ne bileyim bilmeceler çözülürdü.
1: Ya, sohbetler sohbetler oldu. Hele duvar dipleri sohbetleri o neydi öyle
7: evet.
1: Park sohbetleri bahçe sohbetleri
7: evet şimdi herkesin elinde bir telefon çocuk yanına gelir hadi kızım ya da oğlum git ben şunu seyrediyorum git kendi odanda sen de seyret ne oluyor biz dejenere oluyoruz
1: evet maalesef sohbet muhabbet selam sevgi yüz güler yüz bunların hepsini unuttuk efendim.
7: Evet doğa yok oldu.
1: Ya.
7: Ataullah Bey bizim bu sokakların biraz ilerisinde çok affedersiniz domuzlar geziyor.
1: Oraya kadar indiler mi ya?
7: Tabii işte bu neden? Bu doğanın Ekaz Dağları ormanlıktı.
1: Tabii.
7: Oraları yaktılar, yıktılar villaları ünlüler. Bir de sözde burada lagaluga yapıyorlar. Ondan sonra...
1: Valla herkes şimdi, oralara bir yalı villa pardon villa dikti ev dikti yani ormanların içine evet.
7: Ormanın dengesini valla benim yanımdaki arkadaşım bir arkadaşı tam sokağın yanına gelmiş. Leyla burada domuzlar var 5-6 tane gel beni al diyor. İnsanlara saldırıyorlarmış.
1: Sürü halinden gelmişler.
7: Evet yiyecek yok içecek yok ne olacak şehre iniyorlar.
1: Vay vay vay vay. Bir de herhalde bunları şey yapmak da eskiden bir av mal falan vardı dokunamıyorlar da bir de çoğalıyor tabii hınzır sayıları da çok ayılar doğuda genelde Kars tarafında falan böyle kış aylarında iniyor çöplüklere şimdi burada yazın demek ki tatil beldelerine indi domuz.
7: Evet işte neden zaten Kaz Dağları yandı
1: evet.
7: Villalar var orman yok. Ondan sonra ne oluyor? Domuzlar yiyecek aramak için buraya iniyor hınzırlar.
1: Sahile doğru iniyor. Ya.
7: İşte bizim denizden biraz uzağız da bizim sokakların başlarında geziyorlar.
1: Tabii. Aman aman dikkat edin yani. Korkmayın da ama dikkat edin.
7: Evet bizim buralara gelmiyorlar. Sadece o şeylerde, kıyılarda, köşelerde, aralarda geziyorlar.
1: Doğru. Peki efendim.
7: Peki Ataullah
1: Bey. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. İyi hafta sonları. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun.
8: Alo.
1: Buyurun efendim.
8: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam. Abi radyo mu açık, kulaklıkla mı konuşuyor?
8: Kapattım abi. Kapattım abi.
1: Hah tamam,
8: kapattım
1: buyurun efendim. Allah. Kiminle görüşüyoruz?
8: Abi ben Hüseyin.
1: Buyurun Hüseyin Bey, sizi dinliyoruz. İstanbul'dan değil mi Hüseyin Bey?
8: İstanbul'dan abi.
1: Ha buyurun efendim.
8: Demin bir araç aradım da daha önce bu Ali Bacan için. Ha. Onu sorardım da ben hak dinle söyleyeyim de abi.
1: Buyurun efendim.
8: Pazara geldi Ali efendi. Ha. Dedi işte sen kimsin dedi ama vatandaş.
1: Evet.
8: Yahu sen ben tanımıyor musun dedi. Ben de işte Ali Bacan'ım, ben işte falan partinin şeyiyim.
1: Ha.
8: Ya sen kimsin? Sen de Tayyip Bey sayesinde de bakan oldun dedi, tamam mı?
1: Allah Allah.
8: Sen de davaç mantığı sen kimsin ya dedi. Sen de git şeyini sat dedi. Saçımı sat sen dedi. He. Ben bakanı dedi.
1: Evet.
8: İşte o güldüm. O yüzden aradım abi.
1: Esnaf orada tepki gösterdi he?
8: Yok, vatandaş.
1: Ha vatandaş pazarda, tepki gösterdi.
8: Vatandaş biri.
1: Evet.
8: Bir de öyle söyledi yani yüzüne. En son vurdu gitti.
1: Anladım efendim.
8: Yani diyeceğim ya Tayyip Bey birçoğuna... Otuz ay yaptı ama hepsini Tayyip Bey'e şey yaptılar. Ha. Arkasından. İç çevirdiler.
1: Ya. Dikkat etmek lazım efendim.
8: Aynen abi.
1: Peki efendim. Çok peki teşekkür abi. Ederiz. İyi günler diliyorum.
8: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyursunlar.
9: İyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kiminle görüşürüz?
9: Ben Doktor Ali Güllüoğlu.
1: Buyursunlar doktorum, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Hep böyle sağlık üzerine birkaç bir şey söyledik. Böyle
1: bugün cuma efendim, konuşalım lütfen.
9: Siyaset ve kültür tarihi üzerine bir şeyler söylemiştim.
1: Tabii buyurun.
9: Şimdi mesela yani hep işte ülkenin gündeminde, siyasetinde bir algı yönetti. Bu yani 100 yıldan beridir belki. Artık işte medya ne zaman ortaya çıktıysa o günden beri böyle devam ediyor.
1: Hı.
9: Ve hep böyle bize ait olan, bizden olan şeylerin aleyhinde bir şey var. Yani mesela işte bu okullarda mescid açılması durumunda işte itirazlar ediliyor, şey yapılıyor. Yani ya işte ne zararı ya, gitsin çocuklar mesela mescide.
1: Evet.
9: Yani demek istediğim bu algıları şey sayesinde kırabildik belki de. Yani bizim cahil gördüğümüz işte... Hı. Eğitim seviyesi daha düşük. Mesela ben babaannem ilk okur yazar değildi yani mesela.
1: Evet.
9: Babam üniversite mezunuydu. Ben çocukken ikisinden de aldığım görüşlere, siyasi şeylere baktığım zaman uzun vadede benim babaannem haklı. Yani bu Anadolu irfanı diye tabir ettiğimiz şey.
1: Evet, evet.
9: Aslında hepsinden
1: üstün nesilden nesile o kültür geçmiş. Bravo.
9: Ve hakikaten baktığım zaman ben babaannem mesela hep böyle işte Batı ülkelerinin Amerika'nın aleyhine konuşurdu. Babam daha böyle liberal
1: takılırdı.
9: Görüşlü biriydi. Mesela ben babama haklı bulurum. Yani derdim babaannem ne bilecek yani hani okur yazar bile değil.
1: Evet.
9: Ama mesela şu an bugün işte 30 yaşıma geldiği zaman bakıyorum yani demek istediğim böyle çok bariz işte medya eliyle bir takım algılar bize yerleştirilmeye çalışılıyor.
1: Hı-hı.
9: Ama işte o az önce şey yapan abi de işte Ali Babacan'a laf söyleyen amca da yani adam mesela işte Anadolu irfanının canlı örneği yani.
1: Ya.
9: Bazı bir şey, bazı şahıslar, bazı düşünceler, bazı
1: milletimiz kimseler, vefasızlığı kabul etmiyor.
9: Milletin kalbine sinmiyor yani bazı
1: evet,
9: şeyler.
1: Evet.
9: Bu böyle bilinçli işte analitik işte ne bileyim böyle bir işte İsviçre demokrasisi gibi işte şey gibi yürümüyor yani.
1: Evet.
9: Çok acayip bir şey ve işte bunu böyle artık nasıl kırabiliriz diye böyle şeyi tavsiye ederim, ediyorum. Altay Cemmeriç'in bu konuda çok güzel şeyleri var. Altay Cemmeriç hocam.
1: Evet.
9: Yani o da benim ufkumu açan şeylerden biridir yani.
1: Doğru. Evet. Bravo. Peki. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
10: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
10: Nasılsın Atavullah abi?
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Doktordan sonra mühendis gelsin efendim. Nurullah Bey hoş geldin.
10: Hoş buldum abi. Yayının kalitesini arttıralım.
1: Evet evet. Ha şey tabii kaliteli yayınlar. Bir de tabii dediğiniz gibi şeyden gelenler var. Evet, alaylı olanlar var. Onlar da tecrübelerini konuşturuyorlar tabii, gözlemlerini.
10: Tabii abi, çok okuyan değil, çok yaşayan, gezen bilir derler ya.
1: Geçen gün bir profesör dostum söyledi. Dedi ki tecrübe bilimin önüne geçti dedi. Ata Bey dedi. Hocam öyle. Farkındayım dedi. Dedim.
10: Yok evet. Doktor mühendis katılıyor yani biraz daha şey
1: olsun. Tabii tabii. Herkes ve her kesimden katılıyorlar efendim.
10: Evet abi. Şimdi bir abimiz dedi ki herkesin suratı asık.
1: Ya onu söyledi hakikaten ama toplumda öyle bir şey var. Uzaklaşıyoruz sanki 40 yıllık yabancıymış gibi. Halbuki hepimiz baba dostuyuz. Belki aynı abi, mahallelerde yaşadı babalarımız, dedelerimiz ya.
10: Abi o işte batı tipi eskiden söylerlerdi Almancılar şunlar bunlar gelince. Derlerdi ki ya işte oralarda insanlar hiç şey değil, suratlar bir karış.
1: Evet, kimse kimseye bakmıyor etmiyor evet.
10: İşte gelişmişlik ve işte batı tipi yasalar ülkeleri bu hale getirir yani.
1: Doğru.
10: Yani sonuç bu. Yani gelişmişlikle ilgili bir şey bu.
1: Allah Allah.
10: İnsanlar evet öyle yani bunu... Bilimsel bir şey bu yani.
1: Yani birbirlerine ikram etmekten ya da bir merhaba demekten değil mi? İnsanlar itiman şey yaptılar yani böyle uzaklaşıyorlar. Ben
10: uzaklaşıyorlar işte yani. Bizde batılaştıkça o oluyor yani. Gerek yasalardan gerek gelişmişlikten.
1: Batılaşma buysa olmayalım işte Nurullah Bey. Biz birbirimizden kopamayız ya. Bizim diyaloğumuz... Muhabbetimiz devam etsin ya. Baba dostları işte, olarak, evlatları, torunları olarak öyle değil mi?
10: Ya olmaması gerekiyor. Daha böyledir yani. Doğuya doğru gittiğin zaman Kürt bölgelerine, kardeşlerimizin taraflarına mesela daha sıcaktır o insanlar. Ha. İnsan olarak.
1: Doğru.
10: Ama batıya doğru gittikçe bizde de öyle oluyor. Zaten coğrafyada da oluyor ama bu olay sadece onunla ilgili değil. Yani bu 80'lerde, 70'lerdeki o insanlar, o mahalle kültürü onu bulamazsın yani. Bu biraz da yasalarla, gelişmişlikle, bilimsellikle ilgili bir şey bu.
1: Evet.
10: Bir ilk gündemimiz şey abi, İran'dan ötürü bu anlaşma yapılıyor. Bu Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor ya.
1: Ya öyle diyorlar. Yani İran'ın amacı Amerika, hedefinde Amerika, İsrail mi var? İslam dünyası mı var? Sen ne dersin ya?
10: Abi şey ya, o da...
1: Yani bir mezhep savaşı Suudi... mı çıkarma, fitnesi mi çıkarmak istiyorlar? Ne?
10: Hayır hayır, Suudi Arabistan da... Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki ya abi. Orada Katar, Suudi Arabistan.
1: Şey var orada, üsler var.
10: Üsler var
1: onu
10: falan.
1: Onu söylüyor, onun için bombalıyor zaten oraları.
10: Oralar bombalıyor. O da işte müttefiki Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki. Biz zaten NATO'dayız. O evet. Şekilde yapılan bir anlaşma yani. Bu İran'a karşı yani bu yapılan olay.
1: Öyle mi?
10: Evet evet. İran'a karşı savunma zaten adamların olayı. O zaten senelerce şeyle savaştılar ya abi. Yemen'deki Husilerle İran'ın koludur o.
1: Hmm.
10: Onlarla savaştı Suudi Arabistan.
1: Bunlar Sünni değil mi? Niye İran'ın yanında yer alıyor? Ben anlamış değilim ki.
10: Onlar Şii. Onlar Şii abi.
1: Husiler Şii mi?
10: Evet evet onlar Şii. Şii kalkanı
1: ya ben öyle
10: oluşturuyor.
1: Bilmiyorum. Yanılmış olabilirim. Doğrudur.
10: Yok evet. Onlar Şii. O yüzden şey diyorlar. Oradan madem Memzet Boğazı var ya orayı kapatıyorlar.
1: Evet.
10: Onlar Şii. O Şii kolu yani Ahtapot'un kollarından biri. Suudi Arabistan'la çok aralarında problemler var. Öyle bir durum. Bir de şey mescit konusu oldu da bu mescit
1: abi,
10: olayı
1: camide
10: konuşulmadı.
1: Mescit nedir? Mescit zaten var. Mescitler var ya hani bazen böyle küçük
10: evet,
1: yerlere
10: var.
1: Mescit deniliyor. Ya da
10: var
1: bir iş
10: da bir
1: yerinde
10: önemli...
1: bir yerde. Cami farklı bir şey. Ben onu anlayamadım ya.
10: Bir önemli açıklama oldu. Gündemde pek TGRT'de de konuşulmadı aslında da. Milli
1: evet.
10: Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı.
1: O
10: mevzudan bahsetmiyorum. Yeni bir konu bu. Okullarda resmi mescit olayı açılmadı.
1: Yani bir sınıfı mescit yapıyorsunuz.
10: Evet yapıyorsun ve cuma namazları kılınabilecek şekilde diye açıkladı.
1: Öğrenciler cumaya gitmiyor. Duvardan atlamıyor. Orada kılsın diyor.
10: Atlamıyor gibi. Yani öyle bir şey oldu.
1: Bin dersi öğretmeni var. Hadi hocam bir hutbeyi de oku bir kılalım namazı falan.
10: Hayır mescit konusuysa bu yani. Yeni gündemde birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Böyle bir okullarda resmi mescit açılışı şey edildi yani.
1: Bunu ilk önce edildi. İstanbul tabii valisi açıkladı. Herhalde
10: evet,
1: çok
10: evet.
1: Şey gitmiş. Efendim biz işte okuldayız. Bak, okulda kalabalık, cami uzak. Biz bir namaz
10: evet.
1: Kılalım, cuma namazını da kılarız gibi. O da yapın, bir sınıfı boşaltın, mescit yapın demişti. Evet.
10: Demişti. Bir de işte Milli Eğitim Bakanımıza da soruldu. O da resmi olarak açıkladı. Mescit konusuysa bu yani.
1: Eskiden merdiven altında sen okullarda görmüşsündür. Ben hatırlıyorum ya. Bizim mesela lisede merdiven altında böyle bir iki dolap da koymuşlardı. O merdiven altında bazı öğrenciler, mesela o lisede 300 kişi varsa 5-10 kişi kılar ya da kılmazdı. Orada namaz kılarlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bazı hocalar falan.
5: Abi eskiden o dönemde doğru bakılmıyordu okullarda.
1: Ha.
5: Yani artık laiklik sistemi gibi. Aha. Sonradan işte yaklaşık bir 10 yıldır falan rahatladı. Yani normal mescitler falan kuruldu. Şimdi bu açıklama da şeyden geldi, yani yeterli değildi. Yani böyle biraz ufak yapmayalım da biraz daha hani mescit diye de okulda resmi bir yer olsun. Yani işte salonu, şeyi, sınıfı diye.
1: Abi tamam, adına mescit koysunlar, kapıya assınlar. Yani ben sana söyleyeyim yani o okulda 1000 kişi varsa 20 kişi gitmez. Bu mahalle camilerine baktığında o kadar yani, ama olsun yani, ne olursa olsun yani. Evet.
5: Ya öyle yani, gündem olarak bu abi. Teşekkür
1: tabii
5: ederim.
1: Çünkü yani adam diyor ki ben, çocuk diyor ki ben namaz kılacağım. Tamam, burada kıl evladım desinler yani. Peki.
5: Teşekkür ederim.
1: Ben abi. Teşekkür ederim. Nurullah Bey, iyi günler diliyorum efendim. Evet. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Buyursunlar efendim.
11: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
11: Hayırlı cumalar, Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Kaya abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum efendim.
11: Teşekkür ederim Atallah Bey. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
1: Bir mukabele efendim.
11: Afat yok. Yani devlet yok.
1: İnşallah afat olmasın. Abi koruma işte, demiyoruz. Tamam, bak. Diğer işte, afata diyoruz. Evet, afatlar olmasın.
11: Devlet yok, afat var diyenlere yani... Devlet 500 bin konut yaptı.
1: He.
11: Afat ne yaptı? Çaldı çıktı ya.
1: Ahbap değil mi abi? Afat değil, ahbap.
11: Pardon, ahbap, ahbap. Adı bastın, ahbap, ahbap.
1: Evet, ahbaplar. Dostlar ahbaplar birbirlerini ağırlamışlar abi.
11: Yani abim, ya abim bak, bir haberlerde dinledim. Küçük çocuk, 5 yaşındaki çocuğun kumbarasından haçlığını çıkarttı. Abi şeye bağışladı ya, sen bunları nasıl yedin ya?
1: Hem de hem de kumarda abi.
11: Abi hem de kumarda ya. Devlet ne yaptı? 500 bin tane konut yaptı ya, 500 bin tane ya.
1: Evet.
11: Allah Cumhurbaşkanımızdan da, Devlet Bahçeli Beyefendimizden de razı olsun. Ben başka söyleyecek kelime bulamıyorum yani.
1: Anladım efendim. Evet, Allah bu memleket, bu millet için atılan bu adımları, bu hayırlı hizmetlerden yani abi, dolayı yani, onlara yani da hayırlı ya. Uzun ömürler versin, sağlık, amin, afiyet
11: inşallah,
1: versin.
11: Amin inşallah abim, amin tabii inşallah ya. Yani.
1: Tabii.
11: Allah Cumhur İttifakı'nı başımızdan eksik etmesin abi. Ben de
1: çok güzel. Peki efendim. Evet.
11: Kıskananlar çok... çatlasın.
1: Evet, ne diyor tamam, şoför edebiyatında meşhurdur.
11: Aynen abi, aynen.
1: Çalış
11: abi.
1: Senin de olur diyor. Kıskanma yani, ne ama... olur, çalış senin de olur.
11: Yani sen ne yaptın abim, ne yaptın ya bu devlete, ne yaptınız yani?
1: Evet.
11: Ya bu kadar da ya söylenecek çok şey var da işte.
1: Neyse Kaya abi, anladım sen. Sen burada yani, noktayı koy. Ya. Bunlar ancak kavgayı bilirler. Kavga ederler
11: abi. Aynen abi.
1: Ya bırakın aynen. Kavgayı kardeşim. Kavga zamanı mı?
11: Sivas'tan kucak dolusu sevgiler, saygılar.
1: Bir mukabele. Biz de Sivas'ımıza sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Kaya abi sağ ol. Evet. Buyurunuz efendim.
12: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
12: Cami konusunda bazı münakaşalar işittim.
1: Mescit efendim bu. Evet. Birisinin dili sürçmüş. Camide mescit mi olur canım falan. Okulda efendim, mescit efendim, diyeceğine.
12: Cami evet. Şöyle bir tanıyalım önce.
1: Buyurun efendim. Cami
12: cümle kapısından girilir.
1: Evet.
12: Avlusu vardır.
1: Ha.
12: Genellikle sol tarafta abdesthaneler vardır. Ortada çadırban vardır.
1: Evet.
12: Caminin ana kapısından girersin. Öncesinde son cemaat yeri vardır. Girişte sağda müezzin mahvile vardır. Bazı camilerde üst katta böyle iki kat gibidir. Orada müezzin mahfiller oradadır.
1: Hı.
12: Derken karşınızda mihrap vardır. Sağ tarafta minber vardır. Sol tarafta genellikle kürsüler vardır. Caminin şöyle kısaca kubbesi vardır. kubbesi bazısı camlıdır, bazısı değildir. Bazısında işleri toplayan mekanizma vardır böyle filan. Orada mürekkep elde edilir.
1: Minare de var abi, evet.
12: Minare tabii. Minareyi çaldım, minareyi çaldım. At sesini çıkarma.
1: Evet.
12: Minare kılıfta ya.
1: Evet.
12: Minare. Şimdi cami böyle bir şey. Son cemaatleri unutmayalım.
1: Tabii.
12: Artık ne demek istedilerse. Ya konu cami, cemaat, mescit, şu bu filan oldu vakit. Zaten alerjisi olanların böyle vücutlarında kabarcıklar oluyor böyle. Kurdeşen oluyorlar gibisi filan.
1: Yapma o ya. Abi şeye baksınlar, Özgür Bey'e baksınlar, ders alsınlar. Adam tadil-i erkanla böyle abdestler, namazlar kıldı be kardeşim ya.
12: Bugün gene oldu mu aynı şey diyorum ben?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Cuma'ya gitmişlerdir herhalde. Yani vakit kılmam diyor ama Cuma'ya ya da bayrama giderim ben diyor yani.
12: Vakit namazı kılmam derken sanki yeminli etme vakit namazı kılmam.
1: Bir yemin ettim ki dönemem.
12: Bu ayı da hala söylüyor ya.
1: Evet.
12: O kadar da uzun boylu değil diyor. O kadar, tamam. Tamam. Bir cumaya gittik de hani Cübbeli'nin bir hikayesi vardır. Almanya'da bir kasap kesmiş bilmem ne falan filan. Üstü başı kan, ben de demiş şey yapacağım.
1: Hı.
12: Camiye gelmiş kurban kesmek için Müslüman arıyor. Demişler hocayı göstermişler. En Müslüman odur içimizde filan demişler. Hoca da Alman'ın elinde bıçak, üstü başı kanlı filan görünce korkmuş. Cübbeli anlatırım biliyorsun, o hikayeye rastlamışsınızdır.
1: Tabii tabii.
12: Ya diyor, şurada iki rekat namaz kıldık diye biz de Müslüman mı yaptık? Almana böyle bir şey var, anlatır yani, öyle komiklikleri de var.
1: Var var o hakikaten, evet.
12: Bir manada biraz şova yatkın bir insan. Efendim, hı-hı, şimdi okullarda mescit.
1: Ha.
12: Tamam, mescit, namaz kılmak için bir mescit lazım, doğru.
1: Evet.
12: Peki cuma namazı kılmak için mescit, o neyin nesi ya? Nereden
1: çıktı? Abi
12: ihtiyaç mı? İhtiyaç mı?
1: Yani cami şey, okulda bir sınıfı şey yaparsınız, mescit şeklinde halı serersiniz.
12: Tamam, mescidi anladık, tamam, doğru, lazım, ihtiyaç.
1: Her, evet, o kadar yapıyorum abi.
12: Peki cuma namazından falan bahsediyorlar okulda?
1: Ya orada da olur. Yani bir basamak koyarsınız oraya, hoca bir iki basamak yukarıda durur, bir hutbe okur. Yani o da olur gider yani. Ben öyle çok cumalara katıldım Anadolu'da. Anadolu köylüsünün böyle köyde falan bir şeyler oluyor.
12: Oluyor da şimdi efendim, burası kamusal alan, burada başını örtemezsin. Şimdi biraz gerilere dönelim. Burası falanca bilmem ne. İşte bir Kur'an-ı Kerim'de yazıyor yazmıyor, başörtüsü var yoktu vardı bilmem neydi falandı filan.
1: FETÖ fetvayı verdi ya abi. Furuattır dedi.
12: Bu tartışmaları yaşadık. En sonunda dedi ki Erdoğan, ne dedi ya? Başörtüsü yasak olur mu dedi. Serbest.
1: He.
12: Ben de diyorum ki okulda cuma
1: namazı. Anadolu'da hep vardı, evet.
12: Okulda cuma namazı kılmak için yer ayrılması filan. Ne cuma namazı için yer ayrılması ya? Efendim bundan sonra artık hafta tatilimiz cuma bitti gitti. Ne okulda mescit, ne o mescit lazım da yani cuma namazı kılmak için özellikle şu bu bilmem ne filan. Her okula bir tane imam göndermeye kalkmış olsam memlekette imam kalmaz ya.
1: Yok yok, şeyler ya var abi, ilahiyatçılar var ya, din bilgisi öğretmeni.
12: Abi yetmez gene yetmez, gözünü seveyim. Yani orada onu buldum, bu hafta o vardı, öteki vardı. Bunun yerine ya kimse kanından konuşmasın. Bu memlekette hafta tatilinin pazar olması çok büyük bir sıkıntı.
1: He.
12: O en büyük sıkıntı hafta tatilinin pazar oluşu. Hafta tatilleri değişik memleketlerde insanların inançlarına göre ibadet günleri olarak ayrılmış. Hristiyan'ın kazı pazar, Yahudi ülkesinde bir tane var zaten, terör ülkesinde. O da cumartesi bilmem ne sinagog vesaire. Tamam, bitti. Müslüman ülkelerde cuma. Türkiye'de de cumaydı. Daha iyi olur, daha iyi bir oluruz. İşte ülke ileri gider falan filan şeklinde mülazar olmuş herhalde ki. Ya şimdi demişler cumaya pazar alalım. Ne demiş şair? Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Ne olduysa azar azar oldu.
1: Azar Ramazan-ı azar... Şerif'i de abi Şubat'a fixlerken... Hayır, orada günler hep kısa olur ya.
12: Ya
1: yani birçok insan iştirak eder abi.
12: Vallahi Yani buna kimse hayır der mi demez mi bilmiyorum yani.
1: Ama
12: taraftar bulabilir.
1: Ama her mevsimde, her günde şey olur efendim. Yani dönemde oruç tutulduğu için biz Peygamber Efendimiz'i takip ediyoruz. Yani Şubat'a dek geldiği yıllar da olur abi.
12: Ömrün varsa olur, yoksa Allah affeder.
1: Evet, amin. Peki efendim, çok teşekkür ederiz Osman Bey.
12: Yani hafta tatili.
1: Evet.
12: Bir şarkı var, ne diyor? Mevsim filan deyince yaz kışı her mevsim içimden gelir geçersin.
1: Ha, sen o enteresan diye bir şey, doğru İnsan. Abi. Çok dokunaklı bir şeydir.
12: Böyle aklıma geldi. Aklıma geliverir biliyorsun.
1: Evet, tabii tabii. Böyle yani. Sen vefasız diyor. Evet diyor abi. Peki efendim, çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim. Kalbim yorarsın. Kim var telefon hattımızda efendim? Buyursunlar efendim.
13: Merhabalar efendim.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
13: İyi günler, ben Şaban, Ankara'dan.
1: Buyursunlar Şaban Bey.
13: Şimdi öncelikle şu mescid işine bir ufak bir değineyim de.
1: Hah.
13: Bu mescid işini yanlış yapıyorlar. Okullarda kilise bölümü ayırsınlar. En doğrusu bu.
1: Yani bir öğrenci şey yapsa, dese ki efendim ben de pazar günü bir sınıfta falan, pazar günü ama okullar yok abi.
13: Abi şöyle söyleyeyim. Heh. Kilise bölümü ayırsınlar, kilise bir yer ayırsınlar, kilisenin sesi çıkmaz yani. Hiç itiradadan olmaz da bu anlamda söylüyorum.
1: Anladım.
13: Şimdi mescid olunca dine nedense din dedi, Müslümanlık dediği zaman, yani bizim ülkemizde %26 din, yani Müslümanlığa böyle bir cephe almış insan var. %20-26 30 o civarlar.
1: Allah Allah.
13: Yani onlar, evet, onlar kendilerini biliyor. Şimdi bir de bu eski CHP'den yeni CHP doğdu ya.
1: Yeni parti abi.
13: Abi eski CHP'den yeni CHP doğdu. Doğdu.
1: Ha evet, tabii. Yeni parti, yani doğru.
13: Eski CHP yeni CHP'yi doğurdu.
1: Hı.
13: Şimdi bütün FETÖ'cüler sahiplenmeye başlamış. Bizim partimiz işte iktidara gelecekler, şöyle olacak, böyle olacak. Biz bu partiyi destekleyeceğiz diye hepsi bayağı bir yola düşmüşler yani. Bu nasıl oluyor? Bu yeni CHP'den de hiç ses, bunlara bir itiraz gelmiyor. Demek ki FETÖ'nün yıllarca önce şeyden başladı, bu MHP'den başladı.
1: Tabii.
13: Beceremedi. Onu da beceriyor. Ondan da bir
1: fazla. CHP'de oldu. Genel başkan gitti. Deniz Bey gitti işte ya.
13: Yani CHP'de kumpasla Deniz Bey'i rahmetli gönderdiler. Ha. Ben Deniz Bey'i çok beğenirim.
1: Evet.
13: Gerçekten devlet adamı denecek bir
1: evet.
13: adamdı. Benim fikrim bu. Yani CHP'li değilim ama devlet
1: tabii canım.
13: Sayfalı destekleyen bir insanım.
1: Evet.
13: Yani arkasında duran bir insanım. Sözleri devlet adamlığını ortaya koyan sözlerdi.
1: Evet.
13: Çıkıp konuştuğu zaman dinliyordum, ondan bir haz alıyorduk yani. Ama şimdi Allah'a şükür o şeyleri kaybettik.
1: Evet.
13: Yani kimin ne dediği belli değil. Aynı Trump'ın 10 dakika önce yalan deyip 10 dakika sonra da doğru dediği gibi ne dediğini bilmeyen bir insanlar çıktı karşımıza.
1: Karakolda şimdi doğru söyler mahkemede şaşar gibi bir şey oldu abi bu.
13: Aynen. Evet. Şimdi bunu bütün FETÖ'cüler destekliyor. Bu partiden niye bir itiraz gelmiyor abi? Bizim söylemlerimizi reddediyoruz. Siz bizim arkamızda durmayın, istemiyoruz. Halk bizim arkamızda olsun diyecek bir kişi niye çıkmıyor? En azından o yeni doğan CHP'nin başkanı.
1: Evet.
13: Niye böyle bir şey demiyor?
1: Ya.
13: Yani teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Ya enteresan CHP, bir de yeni doğan CHP dedi ya. Enteresan bir cümle bu. Efendim buyurun.
14: Merhaba Tolu Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
14: Ahmet ben, Ankara'dan.
1: Buyursunlar Ahmet Bey.
14: Bu mescitlerle ilgili çözümü buldum. Karşı çıkılmayacak şekilde.
1: Evet.
14: Eğer ki cuma günleri tatil olursa nasıl öğrenciler okulda namaz kılmayacaklar diye, bunu karşı çıkanlar kesinlikle kabul edecektir.
1: Öyle mi?
14: Aynen öyle. Çünkü ben kamu uzmanlarında yıllar önce oturduğumda biraderimle namaz kılmak için odaya geçtiğimizde çocuklarım odaya geldi. Ben çocuklarıma dedim ki biz spor yapıp çıkacağız. Siz oturun dedim öbür tarafta. Çocuklar küçükler.
1: Ha.
14: Daha kardeşim bana dedi ki abi dedi sen niye böyle söylüyorsun? Çocuklar namaz kıldığımızı bilsin ki onlar da öğrensin. Dedim şimdi ben kamu lojmanlarında oturuyorum. Birisi dahili hattan arayacak. Baban ne yapıyor? Babam namaz kılıyor.
1: Hayda.
14: Çocuklar hemen telefona koşuyor. Namaz kılıyor. Dedim benim şu anda cinayet işlemiş suçtan daha büyük bir suç işlemiş gibi olurum.
1: Aa.
14: Tahmin ettiniz benim.
1: Tabii tabii anladım. Oldu. Evet.
14: Ve dolayısıyla çocuklar biraz büyüdü. Okula gitti. Okulda da okul forması adı altında

0: niye çocuğun iradesi değil diye bahanesiyle karşı çıkıyoruz.
1: Evet.
0: Vesaire bence Cuma'yı tatil ederlerse onlar da kabul edecek, yeter ki namaz kılınmaz.
1: Abi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey bu ya.
0: Aynen öyle.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Günler diliyorum efendim. Evet efendim, reklama gidiyormuşuz sevgili Selim Kaya. Değil mi efendim? Evet, sevgili Hüseyin Selim Kaya öyle dedi. Biz bir reklama gidelim. Peki efendim, bir reklama gidelim, dönelim. İnşallah tekrar birlikte olacağız.
2: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Burası TGRT FM.
9: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla beraberiz. Bugün Cuma, Halk Günü, her şeyi konuşuyoruz. Sohbet, muhabbet, gırla efendim. Çok güzel bir ortam var diyorlar ya, aynen öyle efendim. Buyursunlar efendim.
10: Alo.
9: Buyurun efendim.
10: Merhaba Atallah Bey, şimdi bir buyurun. Haber duydum. Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan ve kızı gözaltına alınmışlar.
9: O şeyle mi ilgili, Kuşadası ile ilgili?
10: Vallahi herhalde bu, ondan sonra İlkay Çiçek, ondan sonra onlar da gözaltına alınmış.
9: Tabii İlkay Çiçek zaten öyle, yani o Menemen Belediye Başkanı, ama Bülent Tezcan, evet, ayrı iddialar var, öteden beri vardı o. Evet. Bakalım ne olacak, evet.
10: Şimdi Atallah Bey, ibadet her hafta, her ay, her gün ibadettir. Hı. Yok cuma tatil olsun, yok pazar çalışılsın. İnsana Allah hidayet vermeyince cuma tatili de olsa gelmez camiye, cumartesi tatili de olsa gelmez.
9: Çok güzel. Evet, senin de yorumun bu efendim. Evet, peki.
10: Yani ben cuma, cumartesi, pazar, ben ibadetimi her zaman yapıyorum.
9: Anladım.
10: İnsana efendim. Allah hidayet vermedikçe, ondan sonra bu insanın şeyine, zihnine, dimasına işlemedikçe bu millet ne cuma tatilini dinler, ne cumartesi tatili, ne pazar tatili dinler. Ataullah Bey.
9: Peki efendim.
10: İbadet her zaman ibadettir. Teşekkür ederim.
9: Peki efendim. İyi günler diliyorum. Efendim cuma namazına da gitmezler açsalar bile diyor. Şey tatil olsa bile, neyse, Müberra Hanım'ın yorumu bu. Buyurunuz efendim.
11: Herkese selam ediyorum. Ben Ersan Yapıcı, Basın.
9: Efendim sesiniz anlaşılmıyor. Niye öyle? Kulaklıkla mı konuşuyoruz?
11: Yok yok. Şu an geliyor herhalde.
9: Ha, buyurunuz efendim.
11: Ben Basın Ekspres'ten Ersan Yapıcı.
9: Buyurun.
11: Özellikle ana arter olan TEM'de Kumburgaz'dan başlayıp Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede, başta Bahçeşehir, sonrasında Mahmut Bey gişeler olmak üzere ve daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi olmak üzere, karayolların arazileri bu konuda müsait. Bir konteyner tuvaletler bay ve bayan için. İkincisi de içinde şadırvanı olan mescitler, bay bayan istiyorum. Evet. Yaklaşık 30 yıldır karayollarına yazıyorum bunu. Hiçbir cevap yok. En son dedikleri dilekçe verin diyor. Gidin Ankara'ya kağıtla dilekçe verin diyor. Bir bayan arkadaşımız.
12: Ankara'da kime vereceksiniz dilekçeyi? Karayollarına mı?
11: Karayollarına. Onu da kime vereceğimizi de söylemiyorlar. Hmm. Ama sizin aracılığınızla bunu paylaşmak istiyorum.
12: Peki.
11: Namaz kılan bizim gibi insanlar için mescit özellikle kış döneminde çok önemli. Çünkü trafikten dolayı parasını ödediğimiz yolda yürüyemiyor, gidemiyoruz ve vakitlerimiz sıkışıyor.
12: Evet.
11: Bir de herkes için, yani namaz kılmayan vatandaşlarımız için de tuvalet bir ihtiyaç.
12: Evet.
11: Özellikle yaşlılarımız için, özellikle bayanlar için çok büyük bir ihtiyaç. Ve karayollarının bu konuda arazisi de var. Hı. Mahmut Bey gişelerini düşünün. Sağ sol iki tarafında da yani senelerdir bekleyen tuz dağları var orada. Hiçbir işe yaramıyor. Kantarlar var. Kantarların önünde neredeyse 10 bin metrekare boş alan var.
12: Evet.
11: Ama kimse bunu dinlemek de istemiyor. Şey yapmak da istemiyor. Onun öncesinde gene tesis bulabiliyorsunuz. Yani Edirne'den başlayan bölgede ya da Çamlıca'dan sonra tesis bulabiliyorsunuz. Ama İstanbul içinde ne tesis var? Ayrıldığınız diyelim ki Mahmut Bey'den ayrıldınız. En yakın şeye girmeniz bir saat mescide. Camiye.
12: Peki efendim.
11: O alanda petrol de yok. Herhangi girebileceğim petrol de yok.
12: Şey yok yani, evet, benzinlik yok. Evet.
11: Benzinlik de yok. Yani hem tuvalet ihtiyacı için hem de namaz için öyle bir şeyimiz yok. İnşallah karayollarından birileri dinliyordur ya da bu hükümete ait değil. Bütün hükümetler dönemindeyim. Buradan ben 35 yıldır hareket ediyorum. 35 yıldır hiçbir şey değişmedi. Yani tamam, çocukların okulu falan.
12: Belediyelerin namazı, böyle şeyleri var.
11: Karayolları. Burası karayollarına
12: ait. Anladım. Yani belediyelerin böyle şehir arasında bazı yerlerde falan bakıyorum. Sizin dediğiniz gibi ortopedi şeyler var böyle.
11: Tabii, çok kolay. Yani diyorsunuz ki ben yapayım. Yani bırakın ben yapayım. Onunla da 1000 tane şey yapıyorlar. Yok diyorsunuz yapın. Bina yapın diyorsunuz. Binaya da diyorlar ki işte 10.000 tane şey lazım diyorlar, onay lazım diyorlar. Ya konteyner yapın yine. Çok
12: konteyner.
11: Kolay gelsin.
12: Sağ olun, teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz. Evet, kim var telefon attığımızda sevgili Ahmet, buyursunlar efendim.
13: Allah'a emanet, ben Ankara'dan taksi Cemal.
12: Cemal Bey merhaba, buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
13: Müberra Hanım'a katılıyorum. Yani cuma günü de olsa ne yazar, pazar günü olsa ne yazar. Bizim ahlakımız, edebimiz kalmamış ki. Camilerimiz bomboş. Bırakın yani camide hocayla bir müezzin varsa var veya iki cemaat, üç kişi oluyor bazen camilerimizde. Şimdi Avrupa ülkelerinde edeple ilgili yasaklar geldi, biliyorsunuzdur. Yani çıplak fotoğraf vermek veyahut da mayolu mayolu fotoğraf vermek Avrupa ülkelerinde yasaklandı. Hmm. Ama bizim Türkiye'de böyle bir uygulama yapsak kıyamet kopar.
12: Evet.
13: Önce edep, ahlakımız yok, edebimiz yok. Çocuklarımız bizim, neslimiz mi bozuldu, biz mi bozulduk onu bilemiyorum.
12: Tabii. Sokağı anlatıyorsun abi, çok güzel, evet.
13: Tabii,
12: sokağın bir fotoğrafını çektin şimdi.
13: Tabii, fotoğrafta görüyorum.
12: Tabii.
13: Şimdi o kadar kızlarımız, hele 60 yaşında, 70 yaşında kadınlar Tunalı Hilmi'den mayolu geziyor ya. Maya gibi bir şey giymiş, 70 yaşında, yakışmıyor ona.
12: Ablalara bak ya.
13: Yani 70 yaşında, ister inanın ister inanın.
12: Hayır, genç olsa diyeceğiz ki arkadaşından gördü ya, o da bir şey yaptı falan diyeceğiz. Demek ki böyle yaşı ileri bir şeyler efendim, yaşa bakmayın siz. Evet.
13: Bakmayın da. Kokonalar giyiniyorlar. Ya yakışmıyor ya.
12: Yani öyle deniliyor, evet. Peki efendim.
13: Kusura bakmayın.
12: Estağfurullah Cemal Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Bunlar sizin yorumlarınız, evet. Hatırlatmalar. Efendim buyurun. Alo.
14: Efendim Mübarek Hanım, bildiğim kadarıyla zannettiğimi söyleyeyim. çalışan bir insan değil. Dolayısıyla cumaya istediği gibi gidebilir. Yani herhangi birine izin almaya ihtiyacı da yok. Übel Hanım'ın cumaya gitmek için bir izin almaya falan ihtiyacı yok ama çalışan insanların böyle bir mecburiyetle böyle bir halle karşı karşı olduklarını herhalde herkes takdir eder.
12: Evet.
14: Übel Hanım da takdir eder. Sen cumayı tatil verirsin. İsteyen camiye gider, cumayı kılar. İsteyen gitmez. Başka şey yapar. Ne yapar? Yapar ya. Sen cuma gününü mesai günü yapmakla gitmek isteyen insanların önlerini kesiyorsun. İzin almak mecburiyetini hissediyor. İnsan kendini mecburen izin alacak amirinden ya da patronundan neyse veya dükkanını kapatacak neyse yani. Sen cumayı tatil yaparsın. İsteyen gider, isteyen gitmez efendim.
12: Peki efendim.
14: Yani bunu söylemem lazım çünkü Müber Hanım kızacak bana ama
12: evet.
14: Böyle yani bu iş böyle. Bunun böyle olduğunu bütün cümle alem bilirken, bütün dünyada uygulama buyken biz o zaman ya Müslüman ülke de demeyeceğiz. İslam konferansına falan da dahil olmayacağız. Veya Müslümanlarla alakalı birliklere, şunlara, bunlara herhangi bir şekilde ülke olarak dahil olmayacağız. Ya da diyeceğiz ki madem Müslüman ülke, bu Müslüman ülkenin tatili cuma olur diyeceğiz ya. Ümber Hanım bunu alınmasın lütfen. Özellikle şu istirham ediyorum kendisinden. Onu itham eden herhangi bir konuşma değil bu. Bunu söylemek istedim efendim.
12: Peki çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum. Efendim bu arada Ahmet Hilmi Kaya geldi. Sevgili yönetmenim Ahmet Hilmi Kaya görev başında efendim. Akşamı beraber götüreceğiz. Buyurunuz efendim.
15: Alo, ben Kayseri'den Bekir Ata Bey.
12: Bekir Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurunuz efendim.
15: Ya ben de Müber Hanım'a katılmıyorum. Çünkü bir sürü çalışan insanlar var, memurlar, özellikle işçiler, öğrenciler yani camiye gidemiyor cuma günleri.
12: Hı.
15: Yani bu yanlış bir düşünce. Hani düşüncesine de saygı duyuyorum.
12: Evet.
15: Hani ama yanlış bir düşünce. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şunu söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim şu. Ya Allah'tan bizim ülkemizde şu anda ülkemizi yöneten Allah sevgisi olan, peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi olan, vatanını, milletini seven bir lider var. Ülkesinin kalkınması için gece gündüz çalışıyor. Maşallah bu yaşta Allah nazardan korusun. Yani Allah nazar değmesin maşallah diyorum. Yani benim şurada korkum şu. Acaba bu başka bir lider gelirse tam tersi. Hani Allah sevgisi olmayan, Kur'an sevgisi olmayan, karı kız düşkünü, alkol düşkünü, para pul düşkünü.
12: O zaman bu ülkenin hali ya ne diyor Bekir abi? Karı kız düşkünü ne demek abi? Ya nereden çıktı bu?
15: Yani ne bileyim ortada işte haberleri duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Çikolata kupalarını seven yani liderler, belediye başkanları hani mezarda alkol olan daha başka bir lider var mı acaba dünyada bilmiyorum da.
12: Evet.
15: Adam alkol alıyor, camiye gidiyor. İşte cumadan sonra milleti topluyor. Hani ben diyor şu cumada namaz kılacağım gelin diyor. Vatandaşları topluyor. Onlarla yürüyüş yapıyor.
12: Hmm.
15: Ondan sonra diyor ki İslamiyet çağdışı bir görüntü diyor. Ondan sonra ben cuma namazımı kılarım diyor. Yani böyle
12: ben Bekir Bey bakayım. Yani mütedeyyin bir insana benziyorsunuz. Korkuyor Allah musunuz? Yani bir şey.
15: Korkuyorum ya.
12: Yeni
15: yani,
12: parti böyle cami cemaati yani, oldu, cumalara gitti.
15: Yani şimdi bu
12: yani
15: adamlar
12: bunun elinizden alınmasından mı korkuyorsunuz?
15: Yani ben çok korkuyorum ya bu adamlar şimdiden bakın. Her türlü şey var, pislik var affedersiniz. Yani duymadığımız bir şey yok ya bu insanlar zaten Türkiye niye kalkınmadı şimdiye kadar? Böyle yan gelip yatan, ya ben tanıyorum bak Mesut Yılmaz gibi bir lider tanıyorum. Adam Almanya'ya gitti. Almanya'dan Budapest'e geçti. Kumar oynarken burnunu kırdılar. Biliyorsunuz değil mi herhalde? Ya böyle liderler ülkeyi idare etti. O yüzden bizi dünyada hiçbir lider ya, ülke kabul etmiyordu, tanımıyordu. Ya muhatap almıyordu bile. Bizi Erdoğan geldikten sonra bir kalkılıp geçtikten sonra bizi muhatap almaya başladılar. Yani bizi Türkiye demeye başladılar. Daha önce bizim saygımız, sevgimiz yoktu. Yani kimse bizi muhatap almıyordu, değer vermiyordu. Kimse bizim peşimizden gitmiyordu. Biz Araplara kızıyoruz da bizim peşimizden gelmiyorlar diye. Ya nasıl gelsinler? İlk defa şimdi geliyorlar. Niye? Türkiye'nin gelişen, değişen Türkiye'yi gördüler. Yani Erdoğan gibi bir lider varken tamam benim korkum yok. Yarın başka böyle bir tam tersi yan gelip yatan bir lider gelirse... İşini gücünü şeyde meyhanede barda pavyonda geçirirse devletin hazinesinde hani belediyeleri yiyorlar şimdi devletin hazinelerinde yerlerse ne olacak o zaman bu ülkenin hali yani Allah razı olsun yani inşallah böyle liderler gelir hani ben dua etmemiz lazım Erdoğan gibi liderler gelsin hani ülkeyi idare eden böyle idareciler gelsin yoksa bu ülkenin hali duman yani yıllarca ben biliyorum bu meclis çalışmadı, bakanlar kurulu toplanmadı, kanun çıkmadı, yasa çıkmadı, işte anarşi terör oldu, ekonomik kriz oldu, başörtüsü yasaklandı, camiler yasaklandı, biz camiye gidip namaz kılamadık, ezanın sesini duyamadık. Yani devlet dairelerinde bile ben Bodrum'a inip namaz kılıyordum. Gizli saklı, yani sivil polisler dolaşıyordu ortalarda. O günleri hani imam hatipler kapatılıyordu. İnşallah o günleri gelmez, hani dua edelim. Böyle iyi bir liderler gelsin. Vatan sevgisi, millet sevgisi olan liderler gelsin ki bu ülke düzelsin. Yoksa bu ülke tekrar geri gider. Allah korusun. Yani ben bunu söylemek
12: istiyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi gönderelim sevgili Ahmet. Buyurunuz efendim. Telefonlarımız müsait mi bu arada Ahmetciğim? Müsait efendim. Buyurun.
16: Alo.
12: Buyurun efendim.
16: Selamun aleyküm. Hayırlı günler.
12: Hoş geldiniz efendim. Hayırlı günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
16: Erzincan'dan Necati Varlık.
12: Nasılsınız Necati Bey?
16: Verene kurban olum. Çok çok iyiyiz. Allah razı olsun.
12: Bugün Erzincan niye sıcak bu sene abi? Necati abi sen bilirsin.
16: Ben 84 yaşındayım. Aklım keserli bile sıcak sana yeni yaşadım.
12: Subhanallah. Enteresan.
16: Ne var ne yok.
12: Çok iyiyiz abi. Bir yaramazlık yok. Bugün cuma. Hayırlı bir gün içerisindeyiz. Ve tabii cuma günleri de serbest kürsü yapıyoruz. Halk günü yapıyoruz abi. Her şeyi konuşuyoruz.
16: Evet. Demin ben Hamburg'da dinleyeyim. Ben hep dinleyeyim programım.
12: Sağ olun efendim.
16: Hamburg'da da torunum var. Zarattırdım ama Müberra Hanım'a selamımı söyleyeyim. Onu çok seviyorum ben konuşmalarını. Bir şey yaptı ortaya.
12: Evet. Açsanız ne olacak dedi. Tatil yapsanız ne olacak? Bak, kimse gitmez ki. Ne kadar gider dedi.
16: Desin. O yanlış onu biliyor. Evet. Şimdi cuma namazı caminin haricinde kırılmaz.
12: Evet.
16: Hutbe okunuyor çünkü farz.
12: Tabii.
16: Cuma namazı camide kılınması lazım. Evde cuma namazı kılınmaz. Bu bir.
12: Evet.
16: İkincisi de bunu yani gündeme getirseler Türkiye'de yer yerinden oynar. Cuma günü mesela mesai olsun, anladın mı? Olmasın. Cuma günü olmasın. Mesai olmasın. Cumartesi pazar tatil olsun.
12: Evet.
16: Yok yanlış söyleyen.
12: Cumartesi tatil olsun, pazar günü millet çalışsın.
16: Cuma günü mesela adam camiye gidecek. Burası Müslüman ülkesi.
12: Evet.
16: Yani gitmeyen zaten zorundan götüremezsen. Ona bir şey diyeceğimiz yoktur. Fakat gitmek isteyenler de izin alıp gidemiyor. Gidemiyor. Cuma üst üste camiye gitmeyen de cenazesi de kılınmıyor. Bunu bilsin Müberra Hanım. Özellikle söyleyeyim.
12: Evet. Bu hanımlar için geçerli değil, erkekler için.
16: Hanımlar için geçerli değil, erkekler için.
12: Evet.
16: Adam özel sektörde çalışır, değil ben izin veremem cuma saatinde.
12: Evet.
16: Ya fazla çalışım de olmaz. Vermiyor.
12: Tabii.
16: Özel şirket. İşen gelmişse çık diye adama. Yani bu cuma günü günü değişmez yani. Değişmeye de kalksalar yer yerinden oynar bizim Türkiye'de.
12: Olur.
16: Ona sebep aradım. Razı.
12: Peki efendim çok teşekkür ederiz. Erzincan'a sevgiler selamlar efendim. Evet buyurunuz efendim.
17: Selamünaleyküm Atalı abi.
12: Aleyküm selam. Dede torun beni dinliyorlar. Hele bir arayın da şu Ata Bey'e anlatacaklarım var. Buyurunuz efendim Erol Bey abi. Hoş geldiniz.
17: Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim canım abi. Nasılsınız abi?
12: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
17: Elhamdülillah. Hamdolsun abicim. Abi tebrik ederim Atullah abicim.
12: Estağfurullah. Buyur abi.
17: Mevla nice cumalar eylesin inşallah. Hayırlı cumalar.
12: Amin abi.
17: Atullah abi.
12: Buyur.
17: Ben şunu anlamıyorum abi. Bu sayın Ankara halkı diyorum yani. Kokain'ı başkan seçmişler abi ya.
12: Evet.
17: Adam sürekli damar damar içmiş Atullah abi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Urban olayım ya. Yok lan. Ya abi kafayı bulamadım. Ne yapacağız? Hangi proje yapacağız?
12: 70 abi? Yaşındaki hanımefendiler evet. Diyor. Yani çok açık seçik diyor Cem. Bu taksici. Taksici esnafı. Abi vallahi, hayat dolular değil mi efendim?
17: Ya Atullah valla benim mantığım yerlilerim ya.
12: Yok ben sokakta abi. Görüyorum. Ama yani makyajıyla şeyiyle falan görüyoruz biz.
17: Aynen abi. Vallahi bir de şunu anlamıyorum Atullah abi. Bunu bir daha getireceğim bilir de. Şimdi bu ahbap konusu var ya Atullah abi.
12: Ahbap, dost ahbap bir araya gelmişler götürmüşler abi.
17: Şimdi Atullah abi iyice yani diyelim hani toplum nezdinde ünlüler, saygı değer insanlar diye tanıtılıyor abi.
12: Tabii.
17: Bu insanlar ne meblağlar böyle vermişler. Abi ya sen devletine güvenmeyeceksin. Kime vereceksin hatırlar? Kurban olayım. Mağul fikri ver abi ya.
12: Evet.
17: Ya abi koskocaman bizim apartımız var, kızılayımız var. Abi böyle bir ünlüler olamaz ya.
12: Tabii
17: ama
12: tabii.
17: Ama ne oluyor biliyor musun abi? Hı. Çok şükür uyanıyoruz abi.
12: Uyanıyor muyuz dersin?
17: Abi. Tabii İnşallah. Abi bizden değiller abi. Anladın mı? Evet. Onlar mesafeyi korset, onlar da bizden değildir abi.
12: Evet.
17: Öpüyorum güzel ellerini.
12: Sevgiyle iyi günler diliyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz Erol Bey. Sağ ol. Efendim telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun efendim.
18: Hayırlı akşamlar Atallah Bey.
12: Hayırlı akşamlar efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
18: Mehmet Ankara'dan arıyorum.
12: Buyursunlar evet. Mehmet Bey efendim.
18: Şimdi Allah'a çok şükür terör sorununu çözüyoruz, bitiriyoruz.
12: Evet.
18: Bir de bizim Türkiye'de şu anda en büyük sorun ahlak sorunu.
12: Vatandaş bu terör meselesini kafadan bitirdi abi.
18: Evet,
12: herkes, yani, herkes ama hakikaten herkes bu konuda hemfikir. Bitsin, bitsin, bitiriyoruz. Bitecek falan başka çaresi yok diyorlar. Evet.
18: Tabii bazı çekincelerimiz var ama barıştan yanayız. Yani zaten bu halkın Kürt, Türk, Alevi, Sünni,
12: evet.
18: O sonra Laz, Çerkez. Yani sorunu yok. Halkın birbiri hiçbir zaman sorunu olmadı.
12: Yok yok.
18: Bu tamamen dış
12: sokakta, güçlerin. Sokakta, sitede, mahallede yani, hepimiz evet. Omuz omuzayız.
18: Tabii aynen. Yani,
12: birileri bunları kullandı. Bu maalesef, şeyi kullandı maalesef, argümanları.
18: Maalesef.
12: Evet.
18: Buna da alet olundu maalesef. Ama şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu Sayın Atalat Bey. Hı. Ahlak sorunumuz.
12: Evet.
18: Siz evinden Ankara'dan bağlanan arkadaşım doğru söylüyor. Yaşlı kadınlar da bunu yapıyor. Çankaya bölgesinde oturuyorum, görüyorum. En çok üzüldüğüm nokta da nedir biliyor musunuz? Ben aynı zamanda otelde çalışıyorum. Şimdi başa kapalı bayan geliyor, yanında kızı var. Kızına bakamıyorum, kimliğine bakacağım. Suratına bakamıyorum, her tarafı meydanda. Yani kapalı bir annenin, muhafazakar gözüken bir annenin, muhafazakar gözüken bir ailenin kızı bile son zamanlarda anormal açık şekilde geliyorlar. Yani bakıyoruz... Ya yani kimliğe bakacağım, suratına bakacağım, utanıyorum yani. Bakamıyorum yani.
12: Nasıl? Çok güzel.
18: Ciddi söylüyorum hakikaten.
12: Tövbe tövbe tövbe.
18: Yani hem ahlak...
12: ne yapıyorsun? Da... Arkasını mı dönüyorsun? Nasıl yapıyorsun?
18: Dönemiyorum. Yüzüne bakamıyorum. Bir kere bakıyorum kimliğine. İşlem yapacağım. Alım satım yapacağım. Bir kere bakabiliyorum yani. Düzenli bakamıyorsun. İnsan utanıyorsun yani. Yani ben de 60 yaşındayım yani.
12: Evet.
18: Aynı zamanda hacıyım. İnanın. Yani sokakta yani hani var ya gözünü
12: ya ne anlatıyorsun evet abi
18: gözünü
12: ya.
18: Haramdan sakınmıyor sakınma şansın yok yani böyle bir şey olamaz
12: abi
18: yani.
12: Göz kayıyor diyorsun
18: yani kaymasa bile gözünün önünde
12: ha.
18: Başında oturuyor pijamayla geliyor eşofmanla geliyor göbeği açık adı bir mini efekt var o şekilde neyse onu da geçtim de ben en çok şunu söylüyorum.
12: Buyurun.
18: Ahlak sorunumuz var yani
12: evet.
18: Esnafımızda insanımızda ha. Yani safa geldiğince milliyetçiyiz safa gelince devrimciyiz safa geldiği zaman işte sosyalistiz safa gelince Müslümanız ama hiçbirisi değiliz hep şekildeyiz yani ben şunu söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti bazen şekil ve kağıt cumhuriyeti diyorum hakikaten niye bu konuda şekilin düzgünse kağıdın düzgünse her şey oluyor maalesef ahlak sorunun bizim milletçe reset atmamız lazım toplum olarak. Yani evet. Esnafımızdan, milletimizden. Şimdi evim ben şahsen konuşuyorum. Yok mu benim hatam? Benim de hatam var ama hiç kimse evin önünü süpürmüyor. Evinin kendindeki gözündeki merteği görmüyor. Hep doğruluktan, dürüstlükten bahsediyoruz. Maalesef yani şimdi adam Yunan adalarına gidiyor. Yani Yunan adalarına niye gidiyor? Bodrum'a gidiyorsun. Bir, geçen gün sizin TGRT'de spikeriniz Tuna Bey'di. Diyor ki 3 dondurmaya da 450 lira verdin diyor. Kardeşim 350 lira. Ya yazık günah değil mi? İnsanlar parayı kolay mı kazanıyor? Ondan sonra oteller boş. Turisti de kazıklıyorsun. Turist de şimdi aptal değil ki. Her şey elinin altında. Dünyada ne kadar fiyat var, ne şey var. Onu görüyor. Benim kızım İngiltere'de okudu mesela. İngiltere'de gittiği zaman buradan gittiği zaman doğmuş otobüse taksi ne vereceğini buradan biliyordu. Anlaştı gitti havalanına aldı. 80 pound mesela. Bizde gelir mi adam turist İstanbul'da görüyoruz örneklerini. Adam şey alıyor mesela şehirler arası ücret alıyor. Yani böyle bir ahlaksızlık olur mu yani? Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Maalesef toplum olarak kendine bir reset atmamız lazım. Bir de yani çok güzel bir kanun çıkarttı mesela. Nasıl terörle mücadele kanun çıkarsa ahlak konusunda, iş ahlakı konusunda, toplum konusunda yani böyle bir mutabakı sağlanması lazım. Ben bunu demek istiyorum.
12: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar Ankara'ya, Çankaya'ya. Evet sevgili dinleyiciler
9: Sürçce lisan ettiysem affoluna. Ben Ataoğlu Arvas. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi buluşacağız inşallah. 16 haberlerinden sonra bu defa sizlerle birlikte olacağız tekrar.
19: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Makalelerimizi Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait, dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi. Yaz geldi, havalar ısındı ve dondurma mevsimi başladı. Dondurma özellikle çocuklar için çok cazip bir yiyecektir. Yetişkinler de sıcak yaz günlerinde dondurma tüketimini artırırlar. Talep yükseldikçe dondurma fiyatları da daha fazla dikkat çekmeye başladı. Geçenlerde Antalya'dan ilginç bir haber geldi. Bir işletmenin bir müşteriden bir külah dondurma için 10 euro yani yaklaşık 550 lira istediği bildirildi. Müşterinin itirazı üzerine tartışma çıktı. Ardından işletme şikayet edildi. Yapılan denetimde yalnızca fiyat meselesi değil, çift etiket kullanımı, hijyen ve temizlik ihlalleri ve çevreyi rahatsız eden gürültü gibi sorunlar da ortaya çıktı. İşletme bütün bu ihlaller sebebiyle kapatıldı. Dolayısıyla olay yalnızca dondurmayı pahalı sattığı için dükkan kapatıldı şeklinde özetlenemez. Ancak bunların fiyattan dolayı İş yerini cezalandırmak için araç olarak kullanılmış olması da mümkün. Bu haber fiyatlara devletin müdahale edip etmemesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Bence doğru cevap açık. Dondurmanın bir külahının veya bir topunun 550 liraya satılması bazı insanlara çok yüksek gelebilir. Fakat bir fiyatın yüksek bulunması o fiyatın devlet tarafından yasaklanmasını gerektirmez. Serbest piyasada aynı mal farklı fiyatlardan satılabilir. Beşiktaş'ın Ihlamurdere Caddesi'nde gözlemlediğim durum bunu açıkça gösteriyor. Bir pastanede bir top dondurma 150 liraya satılıyordu. Bir süre sonra aynı pastanenin fiyatı 110 liraya düşürdüğünü gördüm. Muhtemelen 150 liralık fiyattan yeterince müşteri bulamadı ve tüketici tepkisi fiyat indirimini zorunlu kıldı. Bu pastaneye yaklaşık 100 metre mesafedeki başka bir dondurmacıda bir top dondurmanın fiyatı 90 liraydı. Biraz daha ilerideki başka bir yerde ise bir top dondurma 70 liraya satılıyordu. Aynı semtte birbirine birkaç yüz metre mesafedeki işletmelerde 70, 90, 110 ve 150 liralık fiyatlar ortaya çıkabiliyor. İşte piyasa ekonomisi budur. Satıcı fiyat teklif eder, tüketici kabul eder veya etmez. Yüksek fiyat isteyen işletme yeterli müşteri bulamazsa fiyatını düşürür, kalitesini arttırır veya piyasadan çekilir. Tüketicinin elindeki en etkili araç pahalı bulduğu malı satın almamaktır. Bir dondurmacının fiyatını aşırı buluyorsak başka bir dondurmacıya gideriz. Böylece paramızı daha uygun fiyat sunan işletmeye yöneltir, pahalı satıcıya da açık bir mesaj vermiş oluruz. Elbette fiyat yalnızca dondurmanın içindeki süt, şeker veya meyvenin maliyetinden oluşmaz. İşletmenin bulunduğu yer, kira bedeli, çalışanların ücreti, marka değeri, dekorasyon, servis biçimi, sunulan fiyat ortamı etkiler. Lüks bir otelde veya deniz manzaralı bir restoranda yenilen dondurmanın fiyatı mahalle arasındaki küçük bir dükkandaki fiyattan daha yüksek olabilir. Dondurmanın muhtevası aynı olsa bile müşterinin satın aldığı şey yalnızca dondurma değil, aynı zamanda mekan, hizmet ve sunumdur. Burada gerekli olan şey fiyatların devlet tarafından eşitlenmesi değil, müşterinin satın almadan önce fiyatı açıkça görebilmesidir. Çift etiket kullanmak, müşteriye başka fiyat gösterip ödeme sırasında daha yüksek bedel istemek veya fiyatı gizlemek dürüst ticaret değildir. Kamu otoritesi bu tür hileleri, hijyen ihlallerini ve zorlayıcı satış yöntemlerini denetleyebilir. Ancak fiyatın müşteriye önceden açıkça bildirildiği ve herhangi bir aldatma bulunmadığı durumda fiyatın yüksekliğine verilecek en doğru cevap satın almamaktır. Dondurmanın her yerde aynı fiyattan satılmasını istemek, işletmelerin maliyetlerinin, kalitelerinin, konumlarının ve hedefledikleri müşteri gruplarının aynı olduğunu varsaymak demektir. Oysa bunların hiçbiri aynı değildir. Tek fiyat dayatması çeşitliliği azaltır. Kaliteli ürünün ve farklı sunumların ortaya çıkmasını güçleştirir. Bazı işletmeleri de satıştan vazgeçmeye yöneltebilir. Piyasa ekonomisinde tüketici çaresiz kalmaz. Parasını harcama tercihiyle üreticiye ve satıcıya yön verir. Pahalı bulduğu dondurmayı almaz. Daha uygun fiyatlı, daha kaliteli ürün sunan işletmeyi tercih eder. Dondurmanın fiyatı 550 liraysa ve bu fiyat bize yüksek geliyorsa çözüm basittir. O dondurmayı yememek. Birkaç adım ötede daha uygun fiyatlı bir dondurmacı bulunabilir. Piyasanın gücü de tam olarak buradadır. Tek bir fiyat herkese dayatıldığında insanlara farklı fiyatlar, farklı kaliteler, farklı tercih imkanları sunamayız. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi.

Makaleler arasından programı Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesiyle sürüyor. Yeni partide bir ilk, zincirleme rüşvet. Tek parti dönemi dahil bugüne kadar birçok parti kuruldu. Kimi iktidara geldi, kimi iktidar ortağı oldu, kimi de tabela partisi olmaktan öteye geçmedi. Ama hiçbir partinin bagajı yeni bir yol açacağız diye yola çıkan yeni parti kadar yüklü olmadı. Adı yeni ama içinde siyasetin bütün hastalıklarını barındırıyor. En başta Ekrem İmamoğlu vesayetiyle yola çıkıyor. İçinde farklı siyasi hizipler var, lobiler var, bölgecilik yapanlar var ama en önemlisi genel başkanından belediye başkanına. Haklarında hem yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiası var hem de onlarca dava açılmış durumda. Siyasi tarihe geçecek son fezlekeyi duydunuz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan zincirleme rüşvet fezlekesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güler misin, ağlar mısın? Bırakın yakın arkadaşları Veli Ağbaba ile Burhanettin Bulut ya da tutuklanan ve suçüstü yapılan belediye başkanları hakkında söylenenleri, bizzat ülkeye demokrasi ve şeffaflık getireceğim diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bile zincirleme rüşvet iddiası var. Bu siyasette bir ilk. Anlaşılan tek terk ettikleri CHP'de öyle bir zincirleme menfaat ilişkisi kurulmuş ki tepeden tavana herkes o suçun parçasına dönüşmüş. Çok yazıldı. Her şey İBB'de kurulan, Antalya'da, Bursa'da, İzmir, Menemen'de, Uşak'ta ya da İzmit'te, hatta partinin genel merkezinde herkesi kapsama alanını alan bir sistemle başladı ve hız kesmeden de devam ediyor. Nereye dokunsanız yeni bir rezalet patlıyor. Son fezlekede bu sistemin genel merkeze uzanan boyutu ele alınıyor. Yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağladıklarına dikkat çekiliyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiği, tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleriyle sunuluyor. Dosyada yok yok, VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta temini gibi onlarca belgeli veri var. Bugüne kadar da bu iddiaların hiçbirine cevap verilmiş değil. Savcılık bu delillerden yola çıkarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıyor ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Bu ağır yükle yeni bir siyasi yolculuk yapılabilir mi? Özgür Özel aklanmadan, bu yükü üzerinden atmadan topluma nasıl yeni bir iktidar vaat edecek? Siyaset açısından taşınması zor bu fotoğrafa rağmen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birkaç gün önce çok iddialı konuştu. Değerli arkadaşlar, yeni partimiz şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin partisi olacak. Şaşırtıcı ama öyle olacaksa önce yeni partinin yeni bir hamleyle bu sürece öncülük etmesi gerekiyor. Bu hem yeni partinin yeniliğine yakışır hem de siyasetin geleceği açısından örnek teşkil eder. İşe de Özel önce kendisinden başlamalı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek ezber bozmalı. Şu ana kadar yaptıklarına bakarak Özel'in böyle bir ezber bozan çıkış yapamayacağı çok açık. Ama partisinin geleceğini kurtarmak için şunu yapabilir. 4 arkadaşını feda edebilir. Yeni partinin 4 atlısı Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın, Özer ve Özgür Karabat. Yargı önüne çıkarılırsa Özel'i bilmem ama en azından şimdilik yeni parti büyük bir yükten kurtulur. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni partide bir ilk, zincirleme rüşvet.
Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var sırada. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Uluslararası toplum Gazze şeridinde kalıcı barışın sağlanması için uğraşırken İsrail'in işgali altındaki diğer Filistin toprakları Batı Şeria ve Kudüs'te gerilim tehlikeli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Gün geçmiyor ki Batı Şeria'dan Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkını nasıl terörize ettiklerine dair haber gelmesin. Çeteler halinde Filistin köylerini basan yerleşimciler yerli halkın evine tarlasına el koyuyor, olmadı yakıp yıkarak bölgeyi yaşanmaz hale getiriyorlar. Filistinliler karşı koymaya çalıştığında ise karşısında Yahudi yerleşimcilerin arkasında duran İsrail askerlerini buluyor. İsrail medyasında aklı selim yorumcular bile Batı Şeria'da yaşananların planlı bir devlet politikasına işaret ettiğine dair analizler yapıyor. İsrail'de hali hazırdaki kurumsal yapı Oslo sürecinde öngörülen iki devletli çözümü reddediyor. Daha Gazze krizi başlamadan çok önce Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerine olur verilerek Filistin'in toprak bütünlüğünün parçalanması için düğmeye basılmıştı. İsrailli yetkililere göre Benjamin Netanyahu'nun Likud koalisyonu göreve geldiği 2022'den beri Batı Şeria'da 104 Yahudi yerleşimi ve yaklaşık 160 Yahudi çiftliğine onay verildi. Ekim ayında İsrail'de genel seçimler yapılacak. Halihazırda İsrail'i en aşırı sağcı koalisyon hükümeti yönetiyor. Batı Şeria'nın Yahudileştirilme planında başı çekenlerden biri Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortağı Bezalel Smotrich. İsrail'de parlamentoya girebilmek için %3.25'lik seçim barajı uygulanıyor. Son anketlerde Netanyahu'nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Eskond'un Yaşar Partisi başa baş bir yarış veriyor. Netanyahu'nun yoluna devam edebilmesi için hali hazırdaki koalisyon ortaklarının da sandıkta iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Burada Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin barajı geçerek parlamentoya girmesi Netanyahu için önemli. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların artmasında yerleşimci oylarını sağlamlaştırmaya yönelik de hesaplar olduğu yorumları yapılıyor. Öte yandan hükümetin bir diğer aşırı ismi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de boş durmuyor. Ben-Gvir geçen ay sonunda El-Aksa'nın içinde bulunduğu Harem-üş-Şerif'i binlerce Yahudi fanatikle basarak gövde gösterisinde bulundu. Harem-üş-Şerif 1967'deki İsrail işgalinden beri Ürdün Krallığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıf İdaresi tarafından yönetiliyor. Anlaşmalara göre Yahudiler Harem-üş-Şerif'i belirli kurallarda ziyaret edebiliyorlar. Ancak burada ibadet etmeleri, dini eylemlerde bulunmaları yasak. Yahudiler Tapınak Tepesi diye andıkları Harem-üş-Şerif'in 2000 yıl önce Romalıların yıktığı Süleyman Mabedi üzerine kurulduğu gerekçesiyle burada yeniden bir tapınak inşa etmenin hayalini kurmakta. Ancak son dönemde El-Aksa'ya giderek artan ve giderek daha kalabalık bir şekilde gerçekleşen baskınlarda yerleşimcilerin dini hayalleri kadar İsrailli siyasilerin yaklaşan genel seçimlerle ilgili hesaplarının da olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar Ekim ayında seçim yaklaşırken hem Batı Şeria'da hem de Harem-üş-Şerif'te siyasi amaç güden provokatif eylemlerin artabileceği uyarısını yapıyor. İşte burada Ürdün, Kudüs'ün çok dinli yapısı ve Harem-üş-Şerif'in İslami kimliğinin korunması, İsrail'den statükonun değiştirilmesine yönelik gelebilecek oldu bittilere karşı hazırlıklı olunması için düğmeye bastı. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu 14 Müslüman ülkeden temsilciler çarşamba günü Ürdün'de bir araya geldi. Katılımcılar El-Aksa'daki hukuki statüyü değiştirmeye yönelik girişimleri kınadı. Kritik de bir uyarı geldi. Kudüs'teki İslami mekanlara İsrail saldırısının dünya çapındaki 2 milyar Müslümanın duygularına açık bir kışkırtma oluşturduğuna işaret edilerek bu durumun bölgenin ötesine geçen sonuçlar oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Nitekim dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de kutsal mekanlara saldırılara karşı uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgusu vardı.
Kudüs'te sadece İslami mekanlar değil, Hristiyan kiliseleri, din adamları da şiddete maruz kalıyor. Batı şeriada onları görmezden gelmek, Kudüs'te hiçbir şey olmuyormuş gibi sessiz kalmak, Gazze barışı için çabalamamak, Batı'yı ve dünyayı daha güvenli hale getirmeyecektir. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda. Behçet Oksay, eski Özel Harekat Daire Başkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na hak kazanmış bir kahraman. 25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de saat 1.30'da vurulmuş olarak bulundu. Dosyası intihar etti denilerek kapatıldı. Oysa vücudunda kırıklar vardı. Oktay solakta ama intihar ettiği iddia edilen silah sağ elindeydi. Ölümünün ardından babası Muhammed Oktay, oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Oktay'ın kız kardeşi ve oğluyla görüştü. Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek, hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacak dedi. Bakanın 17 yıl sonra Behçet Oktay vakasına el atması önemli. Bu ülkede bir daha hiçbir baba oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı cümlesini kurmamalı. Maalesef yakın tarihte buna benzer cümleler bu ülkede çok kuruldu. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda bir faili meçhul cinayetler tarihi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan, Rant Dink, Özdemir Sabancı, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı ve diğerleri. Farkında mısınız, dünya üzerinde bizden başka hiçbir ülkede bir hafta içinde 3 ayrı faili meçhul cinayet kurbanı için anma töreni düzenlenmiyor. 19 Ocak Rant Dink, 23 Ocak Gaffar Okkan, 24 Ocak Uğur Mumcu. O karanlık dönemin bize bıraktığı mirasın kötü anılarını devletten başkası silemez. Bu sebeple son dönemde faili meçhul cinayetlerin çözülmesi konusunda gösterilen irade ve ortaya konulan kararlılık desteklenmeli. Behçet Oktay meselesine dönecek olursak, Adalet Bakanı'nın açıklamasındaki FETÖ vurgusu dikkat çekici. Oktay'ın Ergenekon kumpası sırasında ele geçirilen mühimmatların bir kısmının emniyetteki FETÖ ekibi tarafından özel harekattan çalınıp Zir Vadisi'ne gömüldüğünü ortaya çıkardığı için öldürüldüğü yıllardır konuşulur. Bu ihanet şebekesinin kumpasında kim bilir Oktay gibi kaç vatan evladı daha can verdi. Hepsi aydınlatılmalı. Trabzon'da Salah seferberliği. Muhammed Salah, dünyanın en çok tanınan Müslüman futbolcusu. Sosyal medyada 67 milyon takipçisi var. Futbolun sadece futbol olmadığı gerçeği Salah transferinde bir kez daha ortaya çıkıyor. Salah ile birlikte Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'de turizm yoğunluğunun en az ikiye katlanacağından şüpheniz olmasın. Yani Salah o çok tartışılan maliyetini kendi başına çıkaracak ve üstüne koyacak bir ekonomik değer aslında. Salah'ın maliyeti demişken, buna paralel yürüyen başka bir tartışma daha var. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Salah transferi sonrası Trabzonspor'a destek için 6.661 forma alarak bir kampanya başlattı. Tabii beklenen soru hemen gündeme geldi. Formaların bedeli belediye bütçesinden mi karşılandı? Dün bu soruyu belediyeye sordum. Gelen cevap özetle şöyle: belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine bu şekilde maddi destek sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Başkanımız yıllardır uyguladığı dayanışma modeliyle Trabzon sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ulaşarak Trabzonspor'u desteklemelerini rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübü katkı sağlamalarına vesile olmaktadır. Formaların ücretlerinin belediye bütçesinden sağlandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

0: Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda. Kısa bir aradan sonra makaleler arasından programına devam edeceğiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir ünlünün

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Sürecin kontrolü Erdoğan'da. Meclise sunulan çerçeve yasanın 2 yıl gibi bir sürede aceleye getirilmeden titiz bir çalışmayla şekillendiğini söylemek mümkün. İnce elenip sık dokunmuş. Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin kamuoyuna duyurduğu temel prensiplerle birebir örtüşüyor. Ortada sözde

ki örtülü af tabiri kulağa hoş geldiği için siyasette revaçta. Oysa metinde sadece sıkı kontrol altında belirli soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet kararlarının ertelenmesi söz konusu. Dosyalar ortadan kaldırılmıyor, deliller yok edilmiyor. Aksi halde dosyalar yeniden açılabilecek. Kanundan yararlanacakların siyasi hakları da bir çırpıda verilmiyor. 15 yıl altı cezalar için 2 yıl, 15 yıl üstü cezalar içinse 3 yıl sonra başvuru imkanı tanınıyor. Kısacası ara bir değerlendirme fırsatı sunuluyor. Nihai bir af değil. Mecliste kanuna imza atan ve karşı çıkmayanların toplamı milli iradeyi fazlasıyla yansıtıyor. Demin kanuna imza atması ve sözcüsünün yaptığı açıklamalar da son derece olumlu. Bunun anlamı şu, içeride bu süreci istismar edebilecek toplumsal ve siyasal zemin neredeyse yok denecek kadar dar. Kandil dışında süreci sabote edebilecek başka bir dinamikse ufukta görünmüyor.

Küresel piyasalar son bir haftada adeta farklı bir iklime geçti. 30 Temmuz'da dünya, Amerika'nın İran'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı haberleriyle sarsılmıştı. Bir gün sonra ise Başkan Trump'ın operasyon yerine anlaşma ihtimalini öne çıkararak geri adım atması piyasalarda risk algısını tersine çevirdi. Ardından Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması konusunda sağlanan önemli ilerlemeler jeopolitik tansiyonun en azından şimdilik düşmesine yol açtı. Piyasalar bir kez daha Trump'ın taco olarak özetlenen pazarlık stratejisinin işe yaradığına inandı. Bunun ilk yansıması enerji fiyatlarında görüldü. Taco ile piyasalarda dönen hava. 30 Temmuz'u başlangıç kabul ettiğimizde Brent petrolün varil fiyatı 89.60 dolardan 78.51 dolara gerileyerek %12.3 düştü. Avrupa doğalgaz fiyatları %58.158 seviyesinden 53.445'e inerek %8.1 değer kaybetti. Enerji fiyatlarındaki bu düşüş yalnızca petrol piyasasının konusu değil. Çünkü petrolün gerilemesi küresel enflasyon beklentisinin aşağı çekilmesine yol açıyor. Enflasyon beklentilerinin gerilemesi ise tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Nitekim Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %4.712'den %4.609'a gevşedi. Faizler düşünce de dolar güç kaybetmeye başladı. Doların başlıca para birimlerine karşı değerini gösteren endeks 101.07 seviyesinden 99.75'e inerek %1.3 geriledi. İşte zincirin son halkası burada devreye girdi. Altının üzerindeki 4 baskı aynı anda kalktı. Son 6 ayda altın açısından son derece zorluklu idi. Jeopolitik risklerin yükselmesi ilk bakışta altını desteklemesi gereken bir gelişmeydi. Ancak savaşın enerji fiyatlarını yukarı taşıması, bunun enflasyonu arttırması, yükselen enflasyonun faizleri yukarı çekmesi ve güçlü doların ortaya çıkması altının önünü kesti. Bir başka ifadeyle altın aynı anda 4 farklı cepheden baskı gördü. Yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon beklentileri, yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar. Sonuçta altın yaklaşık 6 ay içinde %30'a yaklaşan sert bir değer kaybı yaşadı. Şimdi ise tablo tersine dönüyor. Enerji fiyatları geriliyor, enflasyon baskısı hafifliyor, tahvil faizleri gevşiyor, dolar zayıflıyor. Altının önündeki en büyük engeller de birer birer kalkıyor. Bu nedenle son günlerde görülen

Yükseliş yalnızca teknik bir tepki olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda altının üzerindeki makroekonomik baskının hafiflemesinin doğal sonucu olarak okunmalı. Merkez bankaları yeniden sahnede. Üstelik altını destekleyen tek unsur piyasa fiyatlaması değil. Çin uzun süredir rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Şimdi buna yaklaşık 13 yıl sonra Güney Kore'nin de jeopolitik riskleri gerekçe göstererek yeniden katılacağı yönündeki beklentiler eklendi. Bir diğer tarafta Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı merkezli ödeme sistemlerine alternatif yeni bir rezerv ve ödeme mimarisi kurulacağını açıklaması da uzun vadede dolar merkezli sisteme yönelik tartışmaları yeniden canlandırıyor. Merkez bankalarının rezerv tercihleri yavaş değişir. Ancak değişmeye başladığında etkileri uzun yıllar hissedilir. Altın tam da bu uzun vadeli dönüşümün merkezinde yer alıyor. Ama her şey Hürmüz'e bağlı. Bununla birlikte piyasalarda oluşan iyimserliğin sağlam bir zemine oturduğunu söylemek için henüz erken. Çünkü bugünkü fiyatlamaların temelinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı, enerji akışının kesintisiz süreceği ve diplomatik temasın devam edeceği varsayımı bulunuyor. Oysa son aylarda defalarca gördük ki ateşkesler kırılgan, anlaşmalar geçici, diplomasi ise çoğu zaman tek bir açıklamayla yeniden çıkmaza girebiliyor. Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil, sadece ertelenmiş görünüyor. Bir gözde siyasette olmalı. Üstelik piyasaların önündeki tek belirsizlik Orta Doğu değil. Amerika ara seçimlerine artık her geçen gün daha fazla yaklaşılıyor. Bu süreçte Beyaz Saray'ın ekonomi, ticaret, gümrük tarifeleri ve dış politika başlıklarında daha agresif adımlar atması sürpriz olmayacaktır. Piyasaların bugün satın aldığı iyimserlikle seçim atmosferinin oluşturacağı politik riskler zaman zaman karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde oynaklığın tamamen ortadan kalkmasını beklemek gerçekçi olmaz. Rekor borsalar, yeniden canlanan altın. Risk iştahındaki toparlanma borsalara da güçlü şekilde yansıdı. 30 Temmuz'dan sonraki yalnızca 5 gün içinde All Country World Index %5.1 yükseldi. Yapay zeka yatırımlarının lokomotifi olan küresel yarı iletken indeksi ise %10.7 prim yaptı. Yani piyasalar aynı anda hem hisse senetlerini hem de altını satın almaya başladı. Bu ilk başta çelişkili görünse de aslında ortak neden aynı. Jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının gevşemesi, faizlerdeki gevşeme ve doların zayıflaması. Piyasalar kesinlikten mi beslenir, belirsizlikten mi? Altın üzerindeki baskının önemli bölümü gerçekten hafifledi. Ancak bu bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugünkü yükseliş yeni ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı da olabilir. Kırılgan bir jeopolitik dengede verilen güçlü ama temkinli bir tepkide. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda sadece altının fiyatını değil, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri, Washington'dan gelecek açıklamaları ve Amerikan ara seçimlerine giden siyasi atmosferi de dikkatle izlemek gerekecek. Çünkü bazen altının yönünü maden ocakları değil, boğazlar ve başkentler belirler.

Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yahya Bostan'ın makalesi var. Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı. Amerika, İsrail, İran krizi birçok ülkeyi derinden etkiledi. Türkiye bu gerilim alanının hemen yanı başında bulunuyor. Yaşanan her gelişme güvenliği, ekonomisi, bölgesel politikaları ve yaşamsal çıkarları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna rağmen Ankara, 1. kendisini çatışmanın dışında tutmayı, 2. Amerika, İran, Körfez tüm bu taraflarla diyaloğu korumayı ve arabulucu rolü üstlenmeyi, 3. savaşın terörsüz Türkiye gibi hayati bir proje üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini sınırlamayı, 4. Ankara patentli bölgesel enerji ve koridor projeleriyle savaş sonrası mimaride önemli bir konum elde etmeyi, 5. başta Körfez olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerini savunma, ekonomi ve diplomatik açılardan geliştirmeyi başardı. Bunlar önemli kazanımlardır. Ancak savaş askeri boyutu şimdilik dinmiş gibi görünse de devam ediyor. Kriz hala Hürmüz odaklı. İran, Hürmüz'deki rejimi statikoyu değiştirecek, boğazı kontrol etmek, gemilerden ücret almak, savaştan kalıcı bir kazanç elde etmek istiyor. Amerika ve Körfez ülkeleri buna karşı çıkıyor. Şu an İran ve Umman'ın geçici bir anlaşmaya yaklaştığı söyleniyor. Sonuç ne olursa olsun Tahran, Hürmüz'ün statikosunu değiştirme arayışından vazgeçmiş değil. Trump ise bunu tersine çevirmek için bir çılgınlık yapabilir. Amerika-İran ateşkesi çöktükten sonra Türkiye'yi yakından ilgilendiren iki durum oluştu. Birincisi Lübnan konusudur. Orada Hizbullah'ın silah bırakması, böylece İsrail'in işgali sona erdirmesi için bir süreç yürütülüyor. Ankara, Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini güçlendirecek her adımı destekleyecektir. Ancak Amerika'nın Suriye yönetimine Hizbullah'ın silahsızlandırılmasında sen de rol oyna telkinleri negatif potansiyel taşır. Şara birkaç mesajında Suriye'nin maceracı bir rol üstlenmek istemediğini dışa vurmuştu. Şam'ın bu pozisyonu tüm baskılara rağmen koruması gerekir. İkincisi giderek ısınan bir başlıktır. İran Hürmüz'ü savaşta bir kaldıraç olarak kullandı. Krizin derinleşmesi ihtimaline karşı ikinci kartı ise Babül Mendeb'ti. Ateşkes çökünce Husiler Babül Mendeb'i tamamen kapatmadı ama Suudi Arabistan'a blokaj uyguladı. Hatta Kızıldeniz'deki Suud gemilerini balistik füzelerle hedef almaya başladı. Bu önemlidir çünkü Suudi Arabistan'ı çatışmanın içine daha fazla çekme potansiyeli taşır. Nitekim Riyad buna karşılık olarak Amerika ile birlikte Irak'taki İran milislerine saldırı düzenlemiştir. Suudi Arabistan şimdi de Kızıldeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı yapıldı. Edindiğim bilgiye göre 40 ülke Genelkurmay Başkanı düzeyinde bu toplantıya uzaktan erişimle katıldı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katılımcılar arasındaydı. Financial Times'a göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülke Kızıldeniz'de denizcilik ve enerji tedarikini korumayı amaçlayan yeni bir deniz savunma koalisyonuna katılmayı kabul etti. Suud tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında geçtiğimiz günlerde yapılan telefon görüşmesinin de bu boyutunu öne çıkardı. Suudi medyasında yer alan haberlere göre Erdoğan bu ittifakın başarılı olmasını umduğunu belirtti. Bu noktada bazı hususları vurgulamak gerekiyor. 1. Kızıldeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması konusu uzun bir süredir tartışılıyor. Örneğin Avrupa Birliği Aspides operasyonu adı altında benzer bir misyon kurmuştu. Fransızlar bu farklı girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Şimdiki girişim doğrudan Suudi Arabistan'a ait. Dolayısıyla böyle bir uluslararası koalisyon kurulursa karargahın Suudi Arabistan'da olması beklenir. 2. Konuyla ilgili koordinasyon toplantısı 28 ve 29 Temmuz'da uzaktan erişimle yapılmış. Ankara prensipte Kızıldeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya olumlu bakıyor. Ancak bu nihayete ermiş bir süreç değil. Bu misyona katılmak isteyen ülkelerin iç hukuk süreçlerinin işlemesi gerekiyor.
3, uluslararası basına göre Suudi Arabistanlı yetkililer misyonu İran'la doğrudan çatışmadan ziyade ticari gemilere refakat etmeye, istihbarat paylaşmaya ve deniz hatlarını güvence altına almaya odaklanan savunma amaçlı bir çerçeve olarak tanımlıyor. Bu nokta çok önemli çünkü Türkiye bölgesel politikaları ve krize mesafesi arabuluculuk misyonuyla oldukça önemli bir pozisyonda duruyor. 4. Bu kriz Türkiye ve Suudi Arabistan'ı özellikle savunma, güvenlik ve ekonomide oldukça yakınlaştırdı. İki ülke bölgesel güvenlik konularında yoğun bir şekilde istişare ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek olması doğaldır. 5. Gerilimin diğer tarafında İran yer alıyor. Bu Ankara için yönetilmesi gereken hassas ve zor bir denklem oluşturuyor. Peki ne olacak? Ben Ankara'nın Riyad'ın güvenliğine katkı sağlarken İran-Suudi Arabistan geriliminin derinleşmemesi için de önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum.

Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesini sunduk. Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı. Bugünkü son makalemiz Türkiye gazetesinden Meryem Aybike Sinan'a ait. Atina'nın hiç bitmeyen azınlık nefreti. Yunanistan, Türk azınlığa yönelik sinsi planlarına her geçen gün yeni birini ekliyor. Batı Trakya, Lozan Barış Anlaşması'nda adil bir bölgesel denge kurma amacıyla kurgulansa da zaman içinde bu denge Yunanistan lehine tek taraflı bozulan en hassas diplomatik alanlardan biri haline geldi ne yazık ki. Bölgede tarihsel ve kültürel kökleriyle varlığını sürdüren Türk soylu azınlık son dönemde hem sosyoekonomik hem de demografik baskı araçlarının odağında yer alıyor. Yunanistan yönetiminin sınır bölgelerine özellikle de Türk nüfusun yoğun olduğu Meriç ve Rodop havzasına yönelik uygulaya geldiği planlı nüfus ve iskan politikaları iyi niyetli bir bölgesel kalkınma hamlesinin ötesinde oldukça kötücül, tescilli bir demografik mühendislik çabası olarak karşımıza çıkıyor. Atina yönetiminin sınır bölgelerine etnik Yunan asıllı vatandaşları yerleştirme stratejisinin temelinde sınır güvenliği gerekçesinin arkasına gizlenmiş bir homojenleştirme politikası yatıyor. Aslında bu yaklaşım Türk azınlığın yoğun olduğu coğrafi bütünlüğü kırmayı ve bölgedeki yerel idari mekanizmalarda Türk soylu temsil oranını marjinalleştirmeyi hedefliyor. Devlet teşvikleri, vergi muafiyetleri ve lojman imkanlarıyla desteklenen bu yapay nüfus transferi Lozan Anlaşması'nın ruhuna aykırı olduğu gibi Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi'nin 16. maddesinde açıkça men edilen azınlıkların yaşadığı bölgelerdeki nüfus oranlarını değiştirmeyi amaçlayan tedbirlerden kaçınma ilkesini de doğrudan ihlal ediyor. Hemen belirtelim, Yunan hükümeti her türlü ekonomik aracı Yunan asıllı vatandaşların hizmetine sunsa da bu proje çok da ilgi görmemiş ve geniş halk kitleleri bu politikayı benimsememiştir. Batı Trakya Türk azınlığına yönelik asimilasyon çabaları yalnızca mekansal düzenlemelerle sınırlı kalmayıp hukuki, dini ve iktisadi alanlarda birer baskı mekanizması olarak kullanılıyor. Yunanistan'ın kendi iç hukukunun milli güvenlik reflekslerini bahane ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaktan imtina etmesi ve Türk ibareli dernekleri yok sayması evrensel hukukun açık bir ihlalidir. Bu kör düğümün aşılması adına inanç özgürlüğünü gölgeleyen müftülük krizinin seçilmiş müftülere ahdi özelliklerinin iade edilmesi yoluyla çözülmesi diplomatik bir zorunluluk haline gelmiştir. Batı Trakya'ya yönelik uzun yıllardır uygulanan sistematik ekonomik ambargolar ve tarım arazilerinin kamulaştırılması gibi iktisadi dışlama politikaları genç Türk nüfusu üretkenlikten kopararak onları Avrupa içlerine göç etmeye zorluyor. Bu gerçekte tescilli bir demografik eritme politikasından başka bir şey değildir. Bu baskı mekanizmalarının yanı sıra Türk azınlığın tarihsel varlığına indirilen en ağır darbelerden biri de vakıf malları ve mülkiyet haklarının sistematik olarak gasp edilmesi stratejisidir. Osmanlı döneminden kalan ve azınlığın sosyal, kültürel ve dini hayatının can damarı olan vakıf mülkleri, antidemokratik kararnameler, keyfi kamulaştırmalar ve fahiş vergilendirme politikalarıyla ellerinden alınıyor. Türk azınlığın kendi mülkleri üzerinde tasarrufta bulunması engellenirken vakıf yönetimlerine azınlığın iradesi dışında devlet eliyle kayyımlar atanması, bu zengin tarihsel mirasın tasfiyesini ve ekonomik egemenliğinin çökertilmesini hedefleyen açık bir mülkiyet hakkı ihlalidir. Hasılı Yunanistan'ın sınır bölgesinde yürüttüğü yapay nüfus yerleştirme politikaları ve Türk kimliğini yok sayan asimilasyonları Balkanlardaki bölgesel istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine hizmet etmediği gibi her geçen gün iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmaya yönelik oldukça bilinçli uygulamalardır.
Doğu Akdeniz ve Ege'de hukukun üstünlüğünü savunan Atina'nın kendi sınırları içindeki Türk azınlığın ahdi ve evrensel insan hakları söz konusu olduğunda sergilemiş olduğu çifte standartlı ırkçı, baskıcı tutumlarına karşı uluslararası camia ve insan hakları örgütleri daha net bir diplomatik duruş sergilemelidir desek de böyle olmayacağını gayet iyi biliyoruz, zira Batı ikiyüzlüdür. Hak arayışı mücadelesinde Türk azınlığın meşru taleplerinin uluslararası hukuk zemininde savunulması kalıcı barışın yegane anahtarıdır. Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığının her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Yunanistan hiç unutmasın ki Batı Trakya Türk azınlığı bir güvenlik tehdidi değildir. Aksine bir barış ve güvenlik köprüsüdür. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın makalesini sunduk. Atina'nın hiç bitmeyen azınlık nefreti. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

güzel kadın giysileri. Osmanlı İmparatorluğu'nun hangi köşesinde olursa olsun kadın kıyafetleri bazı özellikleri paylaşırdı. Bunlardan baş süslemeleri en önemli unsurlardan biridir. Bebek doğar, annesinin eliyle hazırladığı başlık hemen kendisine giydirilir. Kentlinin başlığında işlemeler arasında altın maşallahlı mavi boncuk eksik olmazdı. Köylü bebenin başlığındaysa düğmeler, deniz kabukları mavi boncukların arasına serpilirdi. Güzel kokması için de birkaç tane karanfil tanesi. Anadolu kadını iğne oyalarından çiçekler yapar. Arada sahici bir çiçeğe de saçına takı vermeyi ihmal etmez. Gelin olunca çeyizindeki altın, gümüş paraları yan yana keçe başlığının kenarına diker ya da Trabzon gelini gibi altın paraları döndüre döndüre dizer de göz kamaştıran bir başlık yaparak servetini başında taşır.

Eski Türklerde gelin sembolü alduvaktı. Köylü, şehirli her gelin süslenmiş başına mutlaka pullarla işli alduvağını örterdi. Düğünden sonra kına eğlenceleri, bayram gibi özel günlerde başa konan gümüş ya da altın tepelikler yöreye göre şekillenirdi. Orta Anadolu'dan doğuya gidildikçe gümüş tepeliklerin gösterişinin arttığına şahit oluruz. Şehirlerde konak hanımları altın ya da gümüş tepeliğin yanı sıra ipek iplikle iğne oyasından sümbül, karanfil, yasemin, gül gibi çiçeklerle bezenmiş çelenk hotoz ya da başlık hotozu başlarına hafif eğik koyarlar, araya da elmas hotoz iğneleri serpiştirirlerdi. Giyilen ipek, bürümcek gömleğinin yakası oyuktur. Yeni gelinler külçe incilerini, altın paralarını, gerdanlıklarını sergilesinler diye. Köyde bürümcük gömlek yerine mintana bırakır ama kadının boynunda altın ve gümüş takılar hep ortalıklarda olurdu. Gümüş ve altından kemerler giysilerin bel kısmını yıpratmasın diye uçları işli uçkurun üzerine takılırdı. Yöresinin karakterini yansıtan kemerler telkari veya savatlı ise ince, yünden kemeri tutan toka şeklinde ise iri ve gösterişli olurlardı. Her kıyafetin altına mutlaka şalvar giyilir. Giyim tarzına göre bolluğu değişir, paçası daralır, kısalır ya da uzar. Yabanlık şalvarlar dökümlü, dokumasında ipek ipliğinin ışıltısı olan kumaşlardır. Son 200 yılda kumaştaki renk ve desende zevkin modaya göre değiştiğini görebiliyoruz. Fakat şalvarın üstüne giyilen üç etek, uzun ceket, cepken şekil olarak hep aynı kalmıştır. 1800'lü yıllarda sevilen bir desen olan Yandım Alamadım, çok ince yünden dokunmuş günlük şalvar kumaşıdır. Yine aynı yılların gözdesi, altın ve gümüş renkli ipliklerle dokunan elmasiye, gelinlik ve yabanlık giysilerde tercih edilmiştir. Sonra bin dallı kadifeden elbiseler görüyoruz. İpek kadife üzerine gümüş, altın, metal ipliklerle çiçekler, dallar ve şekiller bezenmiştir. ...1900'lerde ise Avrupa'nın açık renk gelinlik modasına uyulunca bindallı işleme ipek satende daha ince ve zarif olmuştur. Duvak artık krem tülden ama üstünde pulları, kırma gümüş telleriyle yine vardır. Osmanlı köylü kadını evinde ve tarlada en rahat hareket edebileceği kıyafeti meydana getirmiştir. Eliyle dokuduğu yün atkıyı beline sarmış, yün örgü çorabın deseniyle, atkısının püsküllerindeki mavi boncuklarla, yemenisinin oyalarıyla, yanaklarına inen zülüf bastılarla, alnını çevreleyen paralarla kıyafetini tamamlamıştır. Anadolu kadını böylece birkaç amaca birden ulaşır. İğirdiği yünle dokuduğu kumaşta el becerisini ve zevkini vurgular. Oyadan çiçeklerle yüzünü süsleyerekse kadınlığını ve dişiliğini. Güzel kokmak için kuru karanfiller dizer tekrar boynuna. Onca oyanın yanına sapından koparılıp bir de hakikisini takar. Konak hanımı ipek bürümcek gömleğiyle yabanlık bindallı kadife şalvar ve cepkenli giyer. Rengarenk uçlu uçkurunun üstünde savatlı gümüş kemeri takar. Dans ederse elinde sallayacağı işlemeli mendili de unutmaz. Genç kızın saçını oyalı çiçeklerden bir dal süsler.

Diğer bir giysi elmasiye, yani hayat ağacı desenli üç etektir. Türkler hayat ağacı motifini tekstilde olduğu kadar çini, halı, hat sanatı ve işlemede de sıkça kullanmışlardır. Hangi zaman diliminde yaşadığı önemli değildir. Kadınımız dün gibi bugün de evi, ailesi ve sorumlulukları arasında kurulu bir düzen içerisinde yaşar. Anneden kızına geçerek nesilleri birbirine bağlayan bir hayat anlayışı, gelenek göreneklerimizde devam eder. Köylümüzün şallarındaki renklerin neşesinde, saçına iliştirdiği bir karanfilin cilvesinde, şehirlimizin boynuna doladığı bir eşarbın kıvraklığında ve takı sevgimizde.

0: TGRT FM.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın. Ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
1: TGRT FM Haber.
3: Şerif Ali Umut'tan alacağız. Şerif Ali Duman'dan alacağız sevgili seyirciler. Şerif Ali Duman şu an telefon attığımızda. Şerif Ali seni dinleyelim, detayları alalım.
4: Evet, Adalet Komisyonu süreç kapsamında hazırlanan felsefe yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. O toplantı saatler 15.30'da başladı. Toplantıya komisyon başkanı Cüneyt Yüksel başkanlık ediyor. Toplantı bizim de önceki yayınlarımızda aktardığımız gibi bir ayda hareketli başlamıştı aslında. İYİ Partili vekiller erken saatlerde komisyon toplantı salonunun önüne geldi ve içeriye girmek istedi. Lakin kapılar kapalıydı. Kapılar açılıncaya kadar tepkilerini yükselttiler. Kapıların açılmasıyla beraber çok sayıda basın mensubu, milletvekilleri, danışmanları komisyon salonunda yerini aldı ve saatler 15.30'u birkaç dakika geçe komisyon toplantısı başladı. Cüneyt Yüksel komisyon başkanı açılış konuşması yaptı. Teröristi Türkiye sürecinde gelinen noktayı anlattı. Terör meselesinin artık ortadan kalkacağının altını çizdi. Türkiye ekonomik maliyetinden bahsetti. Milli dayanışma ve kardeşlik bütünlüğün güçleneceğini ifade etti ve şehit gazilere teşekkür etti ve boşsuz ifadelerini kullandı. Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. Onun da ifadeleri dikkat çekiciydi. Yasa teklifini fırsat penceresi olarak niteledi. Terör sorununun maliyetinden bahsetti. Dikkat çekici sözler sarf etti. Soruna yönelik harcanan parayı ilişkin maliyet olarak Türkiye'yi 3 defa yeniden inşa edebilirdik dedi. Teklifte genel af, şahsı özel af olmadığının altını çizdi. Geçici olduğunu vurguladı. Ardından MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız konuştu. O da terörü tarihin çöplüğüne gönderiyoruz dedi. Ondan sonra sözü DEM Partili Gülistan Koçyiğit aldı. O da sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve ardından Abdullah Öcalan'a teşekkür etti. Ve İYİ Partili milletvekillerinin tepkileri geldi, itirazları geldi. Yine bu noktada da şu an komisyon toplantısı sakin. Vekiller, milletvekilleri söz alıyor. Komisyona ilişkin, çerçeve yasaya ilişkin katkılarını sunuyorlar. Aynı zamanda eleştirilerini ve itirazlarını dile getiriyorlar. Önümüzdeki saatlerde 12 maddelik çerçeve yasa teklifi tek tek üzerinde görüşülecek ve ardından oylamaya geçilecek. Burada komisyonda çerçeve yasanın kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Yani katılan vekillerin yarısından bir fazlası. Şu an komisyonun 27 üyesi var. Yani 14 üyenin evet yönünde kararıyla komisyondan çerçeve yasa teklifi geçmiş olacak. Sabah saatlerine kadar evet, sürmesini bekliyoruz. Yine komisyon çalışmalarının diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
3: Peki, teşekkür ediyoruz. Şerif Ali Duman'dan detayları almış olduk sevgili seyirciler. Ve bir başka önemli gelişmeyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşme için Suudi Arabistan'a gitti ve Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalar atıldı. Orta Doğu'da yeni bir ittifak kuruldu.

0: Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek tarihi imzalar atıldı. Bölgesel dengeleri değiştirecek kritik ittifak kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı tüm dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçlü Savunma İttifakı'nın kurulacağı imza töreni için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti. Kral Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le kritik bir üçlü savunma zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin ardından küresel dengeleri sarsacak Mekke Anlaşması kamuoyuna duyuruldu. Ankara, Riyad ve İslamabad hattında köklü tarihi bağlar ve ortak stratejik çıkarlar üzerine kurulan tarihi bir ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeyi hedefliyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ortak caydırıcılık vurgusu oldu. Buna göre 3 ülkeden herhangi birine yapılacak silahlı bir saldırı her 3 ülkeye de yapılmış sayılacak. Bu tarihi paktla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kolektif savunma zırhını resmen hayata geçirmiş oldu. Liderler anlaşmanın imzalanmasının ardından Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. O anların fotoğrafları tüm dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın kardeş ülkelere de açık olduğunu vurguladı.
1: Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
0: Anlaşmayla ilgili bilgi veren yetkililer anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı yorumunu paylaştı. Bölgesel güvenlikte yeni bir dönemi başlatan bu imzanın ardından 3 ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği alanında atacağı somut adımlar yakından takip ediliyor.
2: ABD-İran diplomasi koridorlarından olumlu mesajlar geliyor sevgili seyirciler. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakerelerde bizzat kendisinin de yer aldığını söyledi.
0: ABD İran hattında gerilim ve müzakere başa baş gidiyor. İran tarafı sert açıklamalarını sürdürse de ABD Başkanı Donald Trump umutlu açıklamalar yaptı.
1: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
0: Ancak Hürmüz konusunda İran'la henüz tam anlaşma olmadığını söyleyen Trump, bölgede yer yer karşı karşıya gelebileceklerini vurguladı. Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek, daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum dedi. ABD'nin mühimmat konusunda sıkıntı yaşadığı iddiasını ise bir kez daha reddetti. İran diplomasi cephesindense sert bir adım geldi. Resmi Fars haber ajansına göre İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz'le ilgili stratejik bir tasarı hazırladı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi için kurallar sertleştirildi. Yeni taslak kapsamında ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişi yasaklandı. İran destekli Şii gruplara karşı eylemlerde rol oynayan ülkelerin gemileri de yasaklar listesine eklendi. Körfez'e gemi girişlerinin kontrolü tamamen İran'da olduğu kabul edilirken çıkışların ise İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilmesi kararlaştırıldı. Basında yer alan bu kararların ABD-İran müzakere koridorlarında karşılığı olup olmadığıysa önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Türkiye Enerji'de hedef büyüttü sevgili seyirciler. Irak'ta yapılacak kalkınma yolu projesi enerji koridoruna dönüştürülecek. Açıklamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.
3: Bir kere 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşması ama onun ötesinde belki 2,5 milyon varile kadar gidebilecek bir potansiyeli olduğunu görüyoruz.
0: Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar işler hale getirildi. Irak hattın yarısını yani 750 milyon varillik kapasiteyi aldı.
3: Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
0: Hattın kapasitesi bunun iki katı. İlk aşama bitti, hedef yükseltildi.
3: Biz neden bu hattı tam kapasiteye ulaştırmayalım? Biz bu hattı hatta ilave yatırımlarla 2,5 milyon varile neden çıkarmayalım?
0: Vizyon bununla sınırlı değil. İkinci proje boru hattını Basra'ya kadar uzatmak.
3: Diyoruz ki Körfez ülkeleri, yani şu anda Hürmüz'de böyle bir anlamda kısılmış durumdaki Körfez ülkeleri, örneğin Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
0: Ankara ve Bağdat kalkınma yolu için imzaları attı. Ancak bu aynı zamanda bir enerji yoluna da dönüştürülebilecek. Doğalgaz ve elektrik iletim hatları da kalkınma yoluyla birlikte inşa edilecek.
3: Bunun ekonomik değeri yılda yaklaşık 65-70 milyar dolarları buluyor.
0: Katar gemilerle sıvı doğalgaz ihraç ediyor. Hürmüz'deki sıkıntı alternatif arayışlarını gündeme taşıdı. Enerji yolu Katar için de seçeneğe dönüşecek.
3: Kalkınma yolundaki demir yolu ve otoyolu kenarda tutarak söylüyorum. 2 trilyon dolarlık bir 25 yılda bir ekonomi ortaya çıkarıyor.
0: Petrol Türkiye'ye akmakla kalmayacak, fiyat da Ceyhan'da oluşacak.
3: Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkezi dönüştürme hedefimiz var.
2: Sevgili seyirciler, Ahbap soruşturmasında yeni bir karar daha çıktı. Bu kez derneğin yönetimine kayyum atandı. Aşkın mahzane,
0: içinde ben mahcup. Yardım adı altında kirli çark deşifre olmuş Haluk Levent'in iyilik maskesi düşmüştü.
4: İyi niyet elçisi oldum.
0: Süperstar Ajda Pekkan'dan Megastar Tarkan'a birçok ünlü isimde iyi niyetli olarak milyonlarca lira bağışta bulunmuştu. O paraların akıbeti de mercek altına alınmıştı. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı. Ahbap soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Mahkeme daha önce derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyum atanmasına karar vermişti. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey 3 kişilik kayyum heyetinin kontrolüne geçmişti.
5: Arkadaşlar, 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
0: Soruşturmanın etkisi yalnızca dernekle sınırlı kalmamış. Dosyada adı geçen çok sayıda ünlü isim de savcılığın kapısını çalmıştı.
6: Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık.
7: Evet, bilgime başvurulacak. Evet. Bilgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
6: İfadenize başvurulacak. Neler söyleyeceksiniz?
7: Bildiklerimiz bakalım. Soracaklar, size cevap veririz.
0: Şimdi ise soruşturmada kritik bir dönemece girildi. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerini dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurdu.
8: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
0: Mahkeme ayrıca derneğin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığının korunması, taşınır ve taşınmazların muhafazası ve resmi sürecin takibi için Ahbap Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına da karar verdi.
2: Sahte ekspertiz raporları ile usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç çetesi çökertilmişti. Gözaltına alınan 72 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
0: ...687 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. 2,5 milyarlık vurgun yaptılar. Sahte vatandaşlık şebekesinin 72 üyesi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç şebekesine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan'la Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şirkete kayyum atandı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konulmuştu. suç şebekesinin düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerle gösterdiği ve bu taşınmazlar üzerinden yapılan hileli satışlarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtilmişti. Soruşturmada yaklaşık 2,5 milyarlık vurgun yapan şebekenin üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 72 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
2: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
0: Rüşvet, irtikap, yolsuzluk. Belediye mercek altına alınmıştı. Üçüncü kez operasyonun düğmesine basıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. 13 Mart günü Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda belediye başkanı Ömer Günel dahil 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Günel ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başkan da görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15'i gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.
2: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada ise 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: 2022 yılında asfalt ihalesinde yolsuzluk çarkı ortaya çıkmıştı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesi mercek altına alınmıştı. İddiaya göre ihale öncesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadı. Bunun yerine yüksek teklifler alınarak ihale bedeli artırıldı. Bu yöntemle kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü, İhale Komisyonu üyeleri, bazı inşaat ve asfalt firmalarının temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 12 şüpheli eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 12 şüpheli kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
2: İstanbul Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
0: Beni öldürecek dedi, şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı aldı. Ama o karar 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i hayatta tutmaya yetmedi. Allah'ım. İstanbul Şişli'deki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyası tehlikenin günler öncesinden adım adım yaklaştığını gösterdi. Cinayet günü Şahin'in yanında en yakın arkadaşı vardı. Arkadaşının ifadesine göre Ok Meydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde Nazır Ilgın'a benzeyen bir kişiyi gördüler. Şüphelendiler ancak gördükleri kişinin o olduğundan emin olamadılar. Aslında tehlike günler öncesinden kapıya dayanmıştı. Nilda Müge Şahin cinayetten tam 9 gün önce eski sevgilisi hakkında şikayetçi olmuştu. Şüpheli gözaltına alınmış, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kararın tebliğinden yalnızca 3 gün sonra Şahin'i katletmişti. Nazır Ilgın'ın ilk vukuatı da değildi. Dosyası kabarıktı. Kasten yaralama, hakaret, tehdit ve kadına yönelik şiddet suçları, toplam 6 suç kaydı vardı. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
2: İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Suriyeli Ali Anzo'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.
0: Sosyal medyada tartışıp parkın önünde bıçaklamışlardı. 19 yaşındaki Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Fatih'te sosyal medyada tartışan iki grup hesaplaşmak için parkın önünde bir araya gelmişti. Sevgilimi rahatsız ettin tartışması bir anda büyümüş. 19 yaşındaki Ali Anzo ile Ali Hilal ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Ali Anzo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından olaya karışan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, 3'ü de Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
2: Adana'da yaşayan 95 yaşındaki Türkendin'e dolandırıldığını iddia etti. Hem de öz kızı ve torunu tarafından. Bakın Türkendin'in başına neler geldi.
4: Geçmiş olsun.
9: Sağ ol yavrum, Allah razı olsun.
0: 95 yaşındaki Türkan iş bilir.
9: Ağladı ağladı, sürüdü sürüdü. Beni elin arabasına bindirdiler, götürdüler.
0: İddiaya göre öz kızı ve torunu yaşlı kadını arsana karşılık 10 daire alacağız diyerek ikna etti. İş bilir önce hastaneye götürülerek akıl sağlığı raporu aldı, ardından tapuya gidildi. İmzaların ardından arsa tam 17 milyon liraya satıldı.
9: Kandırıyorlar beni.
0: Yaşlı kadın 10 daire nerede diye sorunca vazgeçtik, parasını aldık cevabını aldı. Satış bedeli yaşlı kadının hesabına yatırıldı. Ancak banka kartı ve mobil bankacılık bilgileri de yakınlarının kontrolündeydi. Yaklaşık 20 gün içinde 13 milyon liranın internet alışverişleri, kuyumcular ve farklı harcamalarla hesabından çıktığı iddia edildi.
9: Beni kandırdılar, o kadar barınak batırdılar. Benim malım da gitti, benim canım da gitti.
10: Çeşitli yerlerden alışveriş yaparak bu parayı harcıyorlar.
0: Olay Kurban Bayramı'nda anneannelerini ziyarete gelen diğer torunlarının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Aile avukat tutarak savcılığa başvurdu. Mahkeme süreci devam ederken yaşlı kadının hesaplarına tedbir kararı konuldu.
9: Babamdan miras kaldı bana. Ben yıllardır aç kaldım, tutuldu kaldım, bir karış yerini satmadım. Tamam. Evlat neden böyle evlatı?
0: Dosyada son sözü artık mahkeme söyleyecek.
2: İstanbul'da trafik her geçen gün biraz daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bununla bağlantılı olarak da otopark sorunu mega kentte büyüyor. Öyle ki akşam saatlerinde bazı ilçelerde, mahallelerde açık otoparka dönüşmüş yollar görüyoruz. Böyle olunca TGRT Haber ekibi de vatandaşa mikrofonu bir uzattı, bin ah işitti.
11: Akşam saat 5'ten sonrası burası kapanıyor.
12: Mağduriyet olmuyor mu abi?
11: Oluyor. Özellikle yangın mangın elektrik şey durumunda Allah izin versin çok büyük tehlike.
13: Korna sesleri, sürekli gürültü, bağırmış, kavga hepsi var maalesef.
12: Bazı sokaklar trafiğe kapanıyor mu?
14: Tabii ki de kapanıyor.
12: Ya neden peki?
14: Kapanıyor mesela. Çünkü ya gece vakti insanlar bırakıyor buraya. O yüzden öyle oluyor yani.
15: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Megakentteki otopark kapasitesi ise 2 milyona yakın. Hal böyle olunca İstanbul'da her 6 araca bir otopark yeri düşüyor. Burası İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi. Bu mahallede sokaklar oldukça dar ve binalar bitişik nizam. Çok sayıda daire bulunuyor, çok sayıda da araç var. Ondan dolayı yolun sol tarafı otopark haline gelmiş durumda ve vatandaşlar araçlarını bu şekilde tek sıra halinde park ediyor. Bu Burası da Kağıthane'deki bir ara sokak. Vatandaşlar apartmanlarının önünde apartman kapısının kapanmaması için bu şekilde uyarı tabelaları bırakmışlar. Kapı önüne araç park etmeyiniz yazıyorlar.
14: Çok sıkıntı yaşanıyor. Tabii böyle de şeyler yaşanıyor yani. Binaların önüne duba koyuyorlar. Sürekli bu yolun önüne kapatıyorlar arabayı. O yüzden sürekli yani geçiş sorunu yaşıyoruz. Bir de sabah çıkma sorunu yaşıyoruz.
16: Bütün apartmanlarda en az 5-6 tane araç var.
15: Akşamları bazı sokakların kapandığı söyleniyor.
16: Doğru. Yani ben şu yokuşta oturuyorum mesela. Yokuş sürekli kapanır akşamları.
15: Burası İstanbul'un turizm merkezlerinden birisi olan Beşiktaş. Beşiktaş'taki otopark fiyatlarına bakacak olursak 1 saate kadar 250 TL ile ücretlendiriliyor. 24 saati ise otopark ücretinin 1250 TL.
17: İstanbul'un en büyük sorunu otopark sorunu. Araba koyacak yer bulamadığımız gibi trafik de istemediğin kadar yoğun.
15: Bazı zamanlar Beşiktaş'taki araç sayısı o kadar çok artıyor ki otopark kapasiteleri yetersiz kalıyor. Bu durumda otoparklar boş yer yok yazıyor.
18: Valla otopark sorunu çok büyük var.
15: Nerelerde var abi?
18: Kesinlikle bu Beşiktaş'ta, Şişli'de, Mecidiyeköy buralarda.
15: Otopark yeri bulamıyor musunuz?
18: Bulamıyoruz yani parasıyla bile bulamıyoruz yani.
2: Akşam haberlerinin sonuna geldik. İyi akşamlar.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Yeni reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

İçinde hizmet aşkı vardı, heyecanlıydı. Yolumuz yapıldı demek istedi ama sıcak asfaltın üzerine çıkınca olanlar oldu. Burası Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi. Belediye ekipleri mahallede asfalt çalışması yapıyordu. Henüz kurumayan asfalt ayakkabı izleriyle tanıştı. Yolun tanıtımı derken asfalt adeta ilk sınavını verdi. Mahalle muhtarı heyecanla yenik düştü. Sıcak asfaltın üzerine çıktı. Bir o yana bir bu yana dolaşan muhtarın görüntüleri sosyal medyada da tebessüm ettirdi. Japonya'da 81 yıl önce ABD tarafından atılan atom bombası nedeniyle ölen on binlerce kişi için anma törenleri yapıldı. Bunlardan biri de en çok etkilenen Hiroşima kentindeydi. Akşam saatlerinde Motoyasu Nehri fenerlerle aydınlandı. Yüzlerce kağıt fener atom bombası kubbesinin önünden suya bırakıldı. Üzerlerinde barış mesajları vardı ve 140 bin kurbanın anısı. Fenerlerin yüzdüğü nehir 1945'te yani tam 81 yıl önce bombadan kaçanların sığındığı yerdi. Bugünse aynı sular barış umudunu taşıdı.

Hiroşima'da verilen mesaj netti. Bir daha asla savaşın değil, barışın ışığı yansısın. Antalya'da serinlemek için girdikleri deniz iki arkadaşa mezar oldu. Konyaaltı sahilinde vakit geçiren 3 arkadaş gece saatlerinde denize girdi. Gençlerden biri kısa süre sonra sudan çıktı ancak 2 arkadaşını göremeyince önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca yardım istedi. İhbar üzerine deniz polisi ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Saatler süren aramanın ardından acı haber geldi. Muhammed Topçu ve Uğur Kağan'ın cansız bedenleri kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. İki gencin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir gecelik serinleme isteği iki ailenin yüreğine tarifsiz bir acı bıraktı. Dertleri birkaç parça topraktı ancak öfkeleri bir aylı büyüktü. İçlerinden biri kavgaya kamyonetle daldı. Görüntüler Adıyaman'dan. Mestan köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Ancak içlerinden biri öfkesine yenik düştü. Kamyonetine bindi. Aracı tartıştığı grubun üzerine sürdü. Bir kişi metrelerce sürüklendi. Kavgada 7 kişi hastanelik oldu. 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Önce park halindeki araçtan ardından kafeden cep telefonu çaldı. Tarih 3 Temmuz. Bir kişi Beyoğlu'ndaki bir kafeden masanın üzerindeki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven timleri tarafından gözaltına alındı. 8 Haziran'da da bir araçtan cep telefonu çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Hayallerini süsleyen o motoru almıştı. Heyecanla çıktığı ilk yol sonu oldu. Kaza Tekirdağ Çerkezköy Karayolu üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Utku Keskin yeni aldığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç sürücü yol kenarında park halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çoğu bozulmuş insan sağlığını tehdit ediyordu. Ekipler satışa müsaade etmedi. Hepsi tek tek imha edildi.
1: Burada çözülmeye bırakılmış ürünler. Gıda tüketimine veya gıda üretimi için kullanılmaya uygun değil. Bunlara da imha için ev koyacağız.
0: Burası Gaziantep. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde ürünlerin saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde uygun şartlarda muhafaza edilmediği belirlenen 703 kilogram et, tavuk ve sakatat toplatıldı. Sağlıksız ürünler ekipler gözetiminde imha edilirken sorumlu işletmeye de cezai işlem uygulandı.
2: De renk değiştirmeye de başlamış ürünler. Koku da var.
0: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halkımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir diyerek denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Yetkililer vatandaşların şüpheli gıda ürünlerini ilgili kurumlara bildirmesi çağrısında bulundu. Çay için beklenen kuyrukta tansiyon yükseldi. İşçiler tekme tokat birbirine girdi. Rize'nin İyidere ilçesindeki çay alım merkezinde yabancı uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra tartışması çıktı. İddiaya göre çay teslim sırası nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer işçiler kavgayı ayırmak için araya girdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Kavga kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise yıl boyunca değişmeyen 11 derece. Turistler doğal klimayı andıran mağarada serinliyor.
3: And the water goes all the way up here to those stalagmites.
0: Bosna Hersek, UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaraya doğal yaşamı korumak için ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor. Mağara yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgaları, Vijetrinaka'yı hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir serinleme noktası haline getiriyor. Çin'de Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gökyüzü alacakaranlığa dönecek. Kuşlar ve diğer hayvanlar da bu ani karanlığa tepki verecek. Tam tutulma İzlanda'nın bazı bölgeleri, İspanya, Grönland ve Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise kısmi güneş tutulması görülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca onaylı güneş gözlüğü ya da özel filtrelerle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde çıplak gözle bakmak kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. 12 Ağustos'ta gökyüzü doğanın en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak. Lüks araca bindiler, maskelerini taktılar, saniyeler içinde milyonluk vurgun yaptılar. Burası Konya. Avize ticaretiyle uğraşan bir esnaf yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyasını bozdurduktan sonra boya almak için bir dükkana girdi. Ancak hırsızlar esnafı adım adım izliyordu. Beyaz renkli lüks bir otomobille sokağa gelen zanlılar önce kamyonetin yanından yavaşça geçerek durumu kontrol etti. Esnafın dükkana girmesini fırsat bilen kar maskeli şüpheliler kısa süre içinde aynı araçla geri döndü. Kamyonetin yanına yanaşan hırsızlardan biri sürücü camını balyoz gibi indirerek koltuktaki o dev çantayı kaptı. Olayı fark eden araç sahibi arkasından koşarak dükkandan dışarı çıktı. Gözü dönmüş hırsızların kullandığı lüks otomobilin önüne geçmeye çalıştı. Ama şüpheliler gaza basarak izini kaybettirdi. Polis hemen harekete geçti. Lüks araçla kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Klimalı odalar, serin yüzme havuzları, özel bakım hizmetleri, evcil hayvanlar için yaz konforu sunuluyor. Çin'de Shangdu'daki bir evcil hayvan otelinde onlarca köpek serin odalarda konaklıyor. İşletmecilere göre özellikle tatile çıkan aileler evcil dostları için güvenli ve serin bir ortam tercih ediyor. Chengdu'da 5 milyondan fazla evcil hayvan bulunuyor. Cam duvarların ardında balıklar süzülüyor. Raflardaysa binlerce kitap ziyaretçilerini bekliyor. Çin'de yenilenen sualtı kitapçısına yaklaşık 5000 yeni eser eklendi. Ziyaretçiler bir yandan kahvelerini yudumluyor, diğer yandan sualtı manzarası eşliğinde kitap okuyor. Yaz sıcaklarında bu sıra dışı mekan, sessizlik ve serinlik arayanların uğrak noktası haline geldi. Görüntüler İngiltere'den. Gökyüzüne çıktı, uçağın kanadında yürüdü. 97 yaşındaki Betty Bromage en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını korudu.
4: Betty!
0: Bu cesur gösteriyle felç tedavisi gördüğü hastanenin inme ünitesi için bağış topladı. Yapabileceklerimi yapmak istiyorum diyen Bromage, ilerlemiş yaşına rağmen cesaretiyle milyonlara ilham verdi.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz vacip olan işler. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'nın açık olan emirlerine farz, açık olmayıp zan ile anlaşılanlarına vacip denir. Vacibi terk etmek tahriben mekruhtur. Harama yakındır. Tahriben mekruh olan şeyi terk etmek vaciptir. Canlı cansız varlıklardaki hesaplı nizama, düzene bakıp bunlardaki incelikleri düşünmek, kainattaki her şeyin anlamsız yaratılmadığını anlamak herkese vaciptir. Her müminin, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri iman edilecek şeyleri öğrenmesi ve bunlara göre inanması vaciptir. Fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip olur. Mükellefse, yani akıl bali ve mukimse, kurban kesmesi de vacip olur. Zekat alması haram olur ve fakir olan mahrem kadın akrabasına ve çalışamayan fakir erkek akrabasına nafaka vermesi, yardım etmesi vacip olur. Ana babaya ve kocaya taat olan işlerdeki emirlerini yapmak, ana baba aciz ve fakirseler, zimmi olsalar bile nafakaları çocuğa vacip olur. Dedeler, nineler de ana baba gibidir. Harbi olanlarına nafaka verilmez. Ana baba zimmi olsalar da hizmet etmek, ihsanda bulunmak vaciptir. Küfre teşvik edenlerine gidilmez. Salih olan mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Müminin mümine dargın duramayıp 3 gün sonra gidip selam vermesi vaciptir. Değerli dinleyenler, diğer vaciplerden bazıları şunlardır. Birinin evine girileceği zaman izin istemek. Bozulan sünnet ve nafile namazları iade etmek. Zekatı acele edip hemen vermek. Allahü Teala'nın ismini işitince ve söyleyince Celle Celaluhu veya Teala yahut Sübhanallah diyerek saygı göstermek. Tekrar edince de söylemek müstehaptır. Delilini bilmese de müştehidin sözüne uymak. Bugün için 4 mezhepten birinde bulunmak. Borçlu fakiri sıkıştırmamak. Bir kimseye zaruri lazım olan malı ona satmak. Dinimizin yasak etmediği adetlere uymak. Davacının istediği zaman şahit olmak. Çocuğun selamına cevap vermek. Kadının eşine karşı temiz ve ziynetli olması. Herkese sanatının ilmini öğrenmesi. Çocuğun babasına hizmet etmesi ve babanın da fakir oğlunu evlendirmesi. Borçları ödeyerek, emanetleri sahiplerine vererek ölüme hazırlanmak ve vasiyet yazmak. Bütün bunlar vaciptir. Şu vacip diye bildirilen hükümler farzdır, şarttır anlamında kullanılmıştır. 1. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükretmek vaciptir. 2. Resulullah'ın peygamberliğini işitene iman etmek vaciptir. 3. Her asırda yaşayan her milletin Resulullah'a uyması vaciptir. 4. Semavi dinlerin ayet-i kerime veya hadis-i şerifle bildirilen ve neshedilmeyen hükümleriyle amel etmek vaciptir. 5. Herkesin sanatının, mesleğinin ilmini öğrenmesi vaciptir. 6. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle kesin olarak bildirildi ki namaz kılmak vaciptir. Yani farzdır. 7. Gıybetten sakınmak vaciptir. 8. Hayızlı veya nifaslının kan kesilince gusletmesi vaciptir. 9. Düşman İslam ülkesine saldırınca herkesin savunması vacip olur. 10.
kabul edeceği umulan kimseye emri maruf yapmak vaciptir. 11. Emri marufu yumuşak yapmak da vaciptir. 12. Halife-i Müslümin'in seçip emrettiği içtihada göre amel etmek vaciptir. 13. Avamın müçtehidi taklit etmesi vaciptir. 14. Her Müslümanın 4 mezhepten birinde bulunması vaciptir. 15. Her müçtehidin kendi içtihadına uyması vaciptir. 16. Naslarda açıkça bildirilen emirlere uymak ve inanmak vaciptir. 17. Rüşvet alanın aldığı malı geri vermesi vacip olur. 18. Müftünün müçtehid olması vaciptir. Mutlak müçtehid olmayan müftünün fetva vermesi haramdır. Bunun sadece müçtehitlerin fetvalarını nakletmesi caizdir. 19. Ana babaya hizmet etmek vaciptir. 20. Erkek olsun, kadın olsun, akrabayı ziyaret vaciptir. 21. Şafii'de sünnet olmak vaciptir. 22. Peygamberlerin mucize göstermeleri vaciptir. 23. Bir mahallede salih kimse kalmayıp, fesat ve bid'at artınca başka mahalleye göçüp yerleşmek veya böyle bir şehirden başka bir şehre hicret etmek vacip olur. 24. Hayvan keserken Bismillah veya Allahu Ekber demek vaciptir. 25. Hanbeli mezhebinde sözünde durmak vacip, durmamak haram olur. 26. Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve adil olduğuna inanmak, hiçbirine dil uzatmamak, düşmanlık etmemek, bütün Müslümanlara vaciptir. 27. Sultan zalim de olsa, İslamiyete uygun emirlerine itaat vaciptir. 28. Resulullah'ın ehli beytine ve hanımlarına saygı göstermek vaciptir. 29. Kafirlerin ibadet olarak yaptıkları, kafirlik alameti olan şeyleri tahkir etmek vaciptir. 30. Allah'ın düşmanı olduğu için kafirlere bu'du fillah vaciptir. 31. Müslümana ilk vacip olan şey ahkam-ı İslamiye'ye uymaktır. 32. Üzerinde Allah hakkı veya kul hakkı bulunanın iki şahit yanında vasiyet yazması vaciptir. Üzerinde hak yoksa vasiyet yazmak müstehap olur. 33. Borçları ödeyip ölüme hazırlanmak ve ölüm hastalığında vasiyet yazmak vaciptir. 34. Eshab-ı kirama uymak vaciptir. 35. Kız ve oğlan çocuk 7 yaşına gelince namaz kılmalarını emretmek velisi üzerine vacip olur. Vacip, yapılması farz gibi kesin olan, fakat Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık olmayan emirlere denir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. İbadetlerdeki vaciplerden bazıları ise şunlardır. 1. Adağı yerine getirmek vaciptir. 2. Başlanan nafile namazı tamamlamak. 3. Vitri kılmak ve kunut duasını okumak. 4. Namazda bir farzdan bir farza intikal etmek, yani geçmek. Mesela kıyamdan rükûya giderken ve secdeden kıyame kalkarken geçişi geciktirmemek. 5. Esselamu aleyküm diyerek namazdan çıkmak. 6. Farzların iki rekatında ve diğer namazların her rekatında Fatiha okumak. 7. Fasit olan sünnet ve nafile namazları iade etmek. 8. Fatiha'yı ilk iki rekatta okumak. 9. Fatiha'yı Zamm-ı Sure'den önce okumak. 10. Namazda son oturuşta Ettehiyyatü'yü okumak. 11. Namazda birinci oturuşta oturmak ve Ettehiyyatü'yü okuyunca beklemeyip kalkmak. 12. Bayram namazlarını kılmak ve Kurban Bayramı'nın arefesinin sabah namazından dördüncü günün ikindi namazına kadar farzlardan sonra teşrik tekbiri okumak. 13.
namazda imama tabi olmak. 14. Namazda zammı sure okumak. 15. Nisaba malik olan için fıtra vermek ve kurban kesmek. 16. Rükuda bir veya üç kere Sübhanallah diyecek kadar durmak. 17. Rükudan kıyama doğrulunca ve iki secde arasında doğrulup oturunca bir kere Sübhanallah diyecek kadar durmak. 18. Gerektiğinde secdeyi sehiv yapmak. 19. Secdeleri birbiri arkasından yapmak. 20. Sesli okunacak yerde sesli, sessiz okunacak yerde sessiz okumak. 21. Tadil-i erkana riayet etmek. 22. Tahrimen mekruhu terk.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar konuşmayı severler fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab Buhari rahmetullahi aleyh. Hak din İslamiyettir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: Ehl-i sünnet üzere inanan bir Müslüman dünya ve ahirette huzurludur her zaman. Nitekim Hak Teâlâ Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu: Din İslam'dır Hak Teâlâ indinde. Bugün İslamiyetin dışında olan dinler Hak katında makbul ve muteber değildirler. Zira İncil ve Tevrat tahrif edilmişlerdir. Papazlar tarafından değiştirilmişlerdir. Doğru olsalar bile İslamiyet geleli yine bu kitapların kalmadı hükümleri. Bugün makbul olan din yalnız İslamiyettir. Bu dine mensup olmak en yüce bir nimettir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi lazımdır o kişinin. Ehl-i sünnet üzere bir iman ve itikat Müslüman olmak için gereklidir. Yani şart. Sonra Hak Teâlâ'nın emirlerini bir bir öğrenip ona göre amel eylemelidir. Yine Resulullah'ın getirdiği ne varsa hepsini beğenmek de çok mühimdir bilhassa. Resulün sözlerinden birini beğenmemek yahut doğruluğunda bir an şüphe eylemek maazallah imanını götürür o kişinin. Buna çok dikkat etmek lazımdır bunun için. Ufak bir şüpheyi de götürmez çünkü iman. Müslümanın imanı kaya gibidir her an. Şüphe hasıl olursa bir alime sorarak hemen kurtulmalıdır şüpheden tam olarak. Eğer gideremezse o şüphesini hemen büyük iman nimeti çıkabilir elinden. İmandan mahrum kişi en talihsiz insandır. Çünkü o cehennemde ebedi yanacaktır. Ey mümin! İmanını koru ki şimdi sen de ebedi yanmayasın cehennem ateşinde. Bir günde buyurdu ki, dikkat et ey Müslüman! İmanını kaybetmek çok kolaydır bu zaman. Dinin tazim ettiği bir şeyi tahkir etmek yahut tahkir ettiği şeyi tazim eylemek küfr-i hükmî olur ki maazallah o Müslüman kaybeder imanını böyle söylediği an. Hatta namaz kılsa ve yapsa her ibadeti Hak Teâlâ indinde olmaz artık kıymeti. Hatta geceleri de kalkıp etse ibadet, ağlayıp gözlerinden yaş dökse de begayet, bunların hiçbirini beğenmez yine Allah. Çünkü o imanını kaybetmiştir maazallah.

Abdülvehhab-ı Müttekî Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak, Kur'an okumak, din ilimleri öğretmek ve öğrenmek zikirdir. Her hayırlı iş

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi her insan sorsak şunu ister. Dünyada rahat etmek, huzurlu yaşamak, ne bileyim. İster ki hani bir eli yağda bir eli bağlı olsun. Ama ahirette de böyle olsun. Yani ahirette de rahat etsin. Bir eli yağda bir eli balda olsun tabir yerindeyse. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani bir insan hem dünyada hem ahirette rahat edebilir mi? Yani iyi pozisyonda bulunabilir mi? Bu mümkün bir şey midir? Yoksa birinde rahat eden öbüründe rahat edemez mi?
1: Mustafa Bey, İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri sık sık kullanıyor şu nakledeceğim tarifi, tabiri. İmam-ı Gazali Hazretleri de kullanıyor. Diğer ehl-i sünnet alimleri de kullanıyor. Nedir o kullandıkları? Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak. O senin dediğini yapıyorlar yani.
0: Mutlu olmak.
1: Yani. Evet, mutlu
0: hem olmak. Dünyada hem ahirette.
1: Şimdi bunun tabii ehl-i sünnet alimlerin kitapları okuyunca onu daha iyi kabiliyetine göre anlayan da olur, hisseden de olur. Anlayan da olur, hisseden de olur. Yerli yerine oturur. Kafasında, kalbinde böyle soru işareti, ünlem işareti kalmaz. Şimdi mutluluk deyince birisi diyor ki işte ben diyor kokaini çekersem diyor ve esrarı çekersem mutlu oluyorum diyor, tamam mı? O mutluluk değil.
0: Onu mutluluk sanıyor. Bir geçici bir şey, bir rahatlama sağlıyor belki.
1: Sadece örtülüyor. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Yani bataklığın yanında ben bir kulübe yapmışım. Kulübede boyuna fıs fıs fıs fıs boyuna şey.
0: Sinekleri
1: kovalıyor. Bataklığı kurutsana.
0: Doğru.
1: Bataklığı kurutsana. Dolayısıyla mesela evliya-i kiram. Mesela velayet yolunda gelenler var. Ondan sonra nübüvvet yolunda yükselenler var. O nübüvvet yolunda yükselenlere silsile-i aliye ifadesi geçiyor. O silsile-i aliye büyüklerinden olsun. Ya da sofiye-i aliye büyüklerinden olsun. Yani velayet yolunda yükselenlerden olsun. Mesela onlardan bazıları öyle enteresan şeyler buyurmuşlar ki insan böyle şaşıp kalmıyor. Kalıyor. Ama onların hayatı ehl-i sünnet alimlerin kitapları okuyunca hissediyorsunuz. Ne mesela? Buyuruyorlar ki bizdeki huzuru sultanlar bilse bu huzuru bizden çalmak için sultanlar bize harp açar diye. Şimdi mutluluk diyor ya. Bizdeki huzuru diyor. Anlasalar bizden bunu alabilmek için diyor bize harp açarlar. Bizimle harp ederler.
0: Şimdiki mesela başkanlar filan devlet adamları bir yerde petrol varsa onu elde etmek için harp açıyorlar. Yani onu öğrenseler demek ki onları harp açacak.
1: Oraya da harp açacaklar. Yani iki tarafta da mutlu olur mu? Evliya-i kiram burada da mutlu, ahirette de mutlu. İkisinde de mesut bunu. Değil mi? Yani dünyada ve ahirette saadete kavuşmuşlar bunlar.
0: Evet.
1: Hem dünyada hem ahirette. Ama işte ölçü ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca anlaşılır o. Yani mesela bir misal vereyim. İstanbul'da metun bulunan daha önce Kadı Mahmut'tu.
0: Aziz Mahmut'u daha yazdıydı.
1: Yok, kadılık yapıyordu.
0: Evet.
1: Ama sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri oldu. Aynı zat bu. İşte hocası Hüftade Hazretleri'ne gittiği zaman şimdi o zamanki Osmanlı kadınları falan da tabii itibarlı. Yani devlet erkanının daha itibarlı. Niye? Çünkü din önde geliyor. O da adaleti temsil ediyor. Adalet temsil ettiği için makamı da giydiği elbiselere bile dikkat ediyorlar. Ona hürmet edilmesi gerekiyor. Adaleti yerine getiriyor diye. Ama kalpte bir şey var. Noksanlık var. Tedavi olması gerekir. İşte ondan sonra şeye gidiyor. Üftade Hazretleri'ne. O da Bursa'da. O da bahçede çaba yapıyor. Üstü başı böyle eski bir elbise. Tabii kendisi kılık kıyafet yerinde ya, kelle kulak yerinde derler ya.
0: Kadı yani.
1: Diyor ki diyor, hocanıza söyleyin de diyor. Kendisini ziyarete geldim falan diyor.
0: Ben geldim ya.
1: Yani. Ben geldim diyor falan. Şöyle bakıyor. Diyor ki kadı efendi burası yokluk kapısı diyor. Yanlış gelmişsin sen diyor.
0: senin gibilere yer yok diye.
1: Senin gibilere yer yok. Konuşmaya başlayınca tabii Osman döneminde yetiştiği için altyapısı güçlü. Yani sözlerden hemen anlıyor onun Üftadi Hazretleri olduğunu. Hatta diyor, gelirken diyor senin atın bile aynı şekilde buraya gelmek istemedi ya diyor. O zaman el ayağı dolaşıyor. Yani burada başka bir şey var. Evet, eski elbiselerle aynı şekilde çapa yapıyor ama yani onun gönlü dünya değil. Aynı şekilde dikkat gökler aynı şekilde genişliğinde.
0: Ve onunla mutlu.
1: Onunla mutlu. Sen dünyayı versen istemez. Hangi dünyayı? Parmağında beni tabi. İstemez onu. Talip değil ona artık. Onun esas mutluluğu farklı bir şekilde ona tattırılmış. Ona tattırılmış ve kalp gözü açılmış. Kalbi genişlemiş. Dolayısıyla senin kadılık kaftanın, koltuğun, hani sultanlığın, sultanlık tahtın falan filan hiç böyle. Ebu Vefa Hazretleri de Fatih Sultan Mahmud Han Hazretleri'ni kabul etmedi ya. Hatta meşhurdur o. Ya Bizans surlarını geçtik de diyor. Bir dervişin diyor tahta kapısını aşamadık. Değil mi?
0: Ya.
1: Tahta kapısını aşamadık. Daha sonra karşılaşıyorlar ama Ebu Vefa Hazretleri ile. Niye kabul etmediniz? Diyor ki sultanım siz istatlısınız diyor. Eğer diyor sohbete iştirak ederseniz, dergahta kalırsanız bir müddet sonra istadın uzunması bile o lezzeti tadarsınız. O lezzeti tadınca da diyor saltanatı bırakırsınız. Halbuki senin orada bulmanla onun için diyor çok korktuk. Çünkü Allah-u Teala seni insanların, Müslümanların başına onların rahat etmesi için yaratmış ve göndermiş. Biz buna mani oluruz diye korktuk. Bunun için kabul etmek, özür dileriz. Edemeyiz de diyor. İzin yok. Dolayısıyla şimdi iman etti. Kibir, ucub, bunlar var. Allah-u Teala da ihsan etti. Bunları tedavi eden bir mütehassıs, bir rehber de yakaladıysa, bunlar da tedavi olunca bu kimse aynı şekilde her hali ibadettir. Niye? Allah-u Teala'dan gafil değil ki. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyor, yasaklarından sakınıyor. Kul hakkı yemiyor. Kimsenin balında, ırzında, namusunda gözü yok. Dolayısıyla bütün insanlar bunu sever. Bütün insanlar buna saygı duyar. Bu kimse mutlu değil midir? Mesut ve bahtiyar değil midir? Mesut ve bahtiyardır. Endişe de etmez. Neden? Rızkından. Çünkü Cenab-ı Hak kebilim buyuruyor. O sebebine yapışır. Cenab-ı Hak da gönderir.
0: Dünyada ona hizmetçi oluyor zaten.
1: Dünyada ona aynı şekilde hizmetçi olur. Hatta insanlar yarışa başlar. Hani efendim şey getirelim, bir şey verelim.
0: Bir şey ikram edelim.
1: Bir şey ikram edelim diye yarışa bile geçerler. Evet. Hani bir yudum su bile versek işte onun karşılığını Allah-u Teala sevgili kullarına böyle bu şekilde yardım edenlere karşılığını bol bol verir. Onu idrak ederler. Dolayısıyla ahirette de o zaten haramlardan sakınıyor. İmanı, itikadı, ehl-i sünnet itikadına Allah-u Teala'ya inanıyor. Onun emir ve yasaklarına da inanıyor. Emirlerini yapıyor, yasaklarından sakınıyor. Dünyada bu kimse rahat. Kimsenin karısına kızına aynı şekilde tasallut etmiyor. Irzına namusuna bakmıyor. Rahat. Malına mülküne makamına aynı şekilde bakmıyor. Rahat. Mesut mu? Mesut. Şimdi peki Allah-u Teala rahmet eylesin. Bizim vefat eden patron Emer Ören abiler hep anlatırlardı. Niye kavga var? Hep devletler arasında hudut tecavüzü. İnsanlar arasında kavga hudut tecavüzü. Cenab-ı Hak belli bir sınır şey yapmış. Onu geçmiyor. Ha yok diyor. Bu da benim olacak, bu da benim olacak, bu da benim olacak derken kavga başlıyor sanırım. Kavga. Ondan sonra mesut olabilir misin? Olamazsın. Nasıl olacaksın ki? Bakıyorsun işte Ali Efendi benden daha çok aynı şekilde zengin. Nasıl olur? Başlıyorsun aynı şekilde dolandırmaya, hırsızlık yapmaya, çalmaya, çırpmaya. Ondan sonra gece yatağında yattığın zaman ya benimkiler de çalarlarsa...
0: Kapıya polis ne zaman gelecek diye düşünüyorsun.
1: Düşünürsün onu. Ondan sonra. Huzurlu olur musun? Olamazsın. Ondan sonra da alkol alırsın, esrar alırsın, eroin alırsın, kokain alırsın. O da geçici. Uyanırsın. Yani o hal gittikten sonra gene aynı şey bakıyorsun. O dertler
0: bütün
1: o
0: dertler duruyor.
1: Duruyor. Bu sebepten dolayı Allah-u Teala'ya iman edip onun rızası için çalışan ve Allah-u Teala sevgisine mazhar olanlar dünyada da mesut ve bahtiyardır. ahirette de mesut ve bahtiyardır. Yani efendim ikisi de olur mu? Olur tabii. İkisi de olur. Ama efendim ben diyor sizin tarif ettiğiniz gibi olmayacağım. Ya nasıl olacaksın? Nasıl olacaksın? Benim villalarım olsun, arabalarım olsun, herkese hükmedeyim falan. Kusura bakma da hükmeden Allah-u Teala'dır. Sen değil. Sana geçiyorlar aynı şekilde amirlik. Cenab-ı Hak takdir eder imtihan için. Orada da zulmedersen bunun da hesabını sorar. Bunun da hesabını sorar. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri insanların başına geçmiş. Ama yaşayışına bakıyorsun. Kızı bile aynı şekilde babasına acımış yani halifeyken. Peygamberimizin hanım Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a. Ya babacığım diyor ben diyor saydım diyor ondan fazla yama var diyor elbisenin üzerinde. Elbisenin üzerinde ondan fazla yama var. O zaman aynı şekilde kızım diyor peki diyor sen diyor Peygamber Efendimizin hanımısın. Peygamber Efendimizin gardırobu var mıydı diyor.
0: Çeşit çeşit elbiseleri tabii. Var mıydı?
1: Çeşit çeşit pardüsüleri, çeşit çeşit gömlekleri, çeşit çeşit ayakkabılar var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hatta bir tane elbisesi varmış da hasse anlatılıyor işte. Onu yıkamak için çarpınca veriyor da mescide gelemiyor. Dolayısıyla onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesut ve bahtiyar mıydı? Evet mesut ve bahtiyardı. Kalbi rahattı. E peki senin sırtında en pahalı kumaşlardan elbiseler var. Her gün aynı şekilde reklamların var. Efendim resimlerin, afişlerin, billboardların, dondan bilmem ne, her tarafta şey yapıyorsun. Ama kendin huzursuzsun. Ya benim bu güzelliğim geçiverirse, ya benim aynı şekilde işte arabamın tekerine birisi çomak sokuverirse, bu devran böyle gitmezse,
0: paralar
1: giderse veyahut da sahtekarlık yaptıydı açığa çıkıverirse benim yaptığım o sahtekarlıklar falan. Zaten sen aynı şekilde ölmeden önce ölüp gidiyorsun zaten, tamam mı? Ölmeden önce gidiyorsun. Dolayısıyla ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ona tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur ve sadık kul olmak saadetine erer. Peygamberlerin büyükleri ona tabi olmayı istemişlerdir. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselam ümmeti bütün insanların hayırlısı ve iyileri olmuştur. Cennete herkesten önce girecek olanlar bunlardır. Cennetteklerin çoğu Muhammed Aleyhisselam'a inanıp tabi olanlardır. İbadet Resulullah Efendimiz'in sünnetine yoluna tabi olmak demektir ki buna İslamiyet denir. İslamiyet'e tabi olmak için de Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği gibi iman etmek ve onların kitaplarında yazdıkları, bildirdikleri ayeti gelme hadis-i şeriften çıkarttıkları o ibadetleri yerine getirmek. Böylece hem dünyada rahat eder, huzurlu olur, hem de ahirette ebedi saadete kavuşabilir mi insan? Evet, kavuşabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuyakaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra Eshab-ı Kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız, yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra eshaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. "Sen niçin namaz kılmadın?" diye sordu. O şahıs, "Cünüp oldum, su bulamadım ya Resulallah," dedi. "Teyemmüm et," buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi radıyallahu anh ve eshaptan birini huzuruna çağırıp, "Bizim için su arayınız," buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın, "Su için dün bu vakit yola çıkmıştım," dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan "bu kaba dökün," buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tulumma boşalttı. Sonra "geliniz bu sudan içiniz," buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip "bununla gusül abdesti al," buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. "Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi," buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. "Niçin geç kaldın?" dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek "onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor," diyorlar. "O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir," dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine "ister misiniz Müslüman olalım?" dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu.

0: restorasyon dolayısıyla. Allah Teala inşallah tekrar gitmeyi nasip eder. Tabii doğum tarihi kesin olarak yani tam bilinmemekle 862 yılı olarak, miladi olarak genellikle tarih kaynaklarında geçer. Doğum yeri Semerkand'ın Maturid kasabasında, nahiyesindedir. 944'te Semerkant'ta mübarek vefat etmişlerdir. Eyüp Sultan Hazretleri'nin Hazreti Ebu Eyüp Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan olduğu bazı tarihçiler tarafından da kaydedilmiştir. Evet. Tabii bu mübarek zatın kabrinin bulunduğu alan bir Yahudi'ye aitmiş zamanında değerli hocam. Rahmetli Enverun abimiz burayı satın alıp tezyin ederek Özbek yetkililere devrediyor. Orayı çok ciddi bir meblağıyla satın alıyor bir Yahudinin bahçesinde. Orayı böyle düzenliyorlar, tezyin ediyorlar. Her türlü, hatta mübarekler orayı satın alıp Özbek yetkililere teslim ettikten sonra da her türlü ihtiyaçlarını yıllarca karşılamaya da devam etmişler. O Özbek yetkililer, hatta yani Özbekler çok da Enver abilere ayrı bir hayranlık ve sevgi duyarlar bu yönüyle itibariyle de. Biz daha öncesinde bir Özbek'le karşılaşmıştık Ankara'da. Normalde yani Türkiye dendiği zaman tanıdıkları kişiler bellidir ama o Enver Ören demişti hocam, bir evet. Özbek, bir akademisyen. Ben de dedim ya nereden biliyorsunuz falan. Ben dedi İmam-ı Maturidi Hazretleri üzerine araştırma yapan birisiyim dedi, bir akademisyenim dedi. Bizim dedi bu topraklarımızın en kıymetli değerlerinden birisi olan İmam-ı Maturidi Hazretlerinin kabrini bir Yahudinin bahçesinden alıp orayı tezyin edip bize teslim eden, hatta yıllarca bütün ihtiyaçlarını karşılayan, temizlik dahil her türlü hizmetlerini yapmak noktasında kararlılık gösteren Enver Ören Bey'i biz gönlümüzün çok müstesna bir yerine yerleştirdik. Ben diyor kendi evlatlarıma diyor vasiyet ettim. Her harikarda ne yaparsanız yapın, evet, Enver Ören ismini unutmayın diye de vasiyet ettim diye. Böyle bir akademik toplantıda bir Özbek akademisyenle böyle aramızda bir sohbet geçmişti sayın hocam.
1: Evet.
0: Onun için Özbekler de mübarek Enver Ören abiyi de çok severler. Çünkü İslam'a çok hizmetleri olmuştur. Orada da bugün bile hala Özbekçe'ye çevrilmiş hocam yüz binlerce kitap gönderiliyor.
1: Evet.
0: Hatta biz bir tesiste durduk, alışveriş, su alalım vesaire diye. Baktık orada hocam Hakikat Kitap Evi'nin kitaplarını gördük. Özbekçe'ye çevrilmiş kitaplar. Ondan dolayı bugün İhlas Vakfı da çok hizmetler yapıyor bu konularda. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Onun için Özbekistan bizim kültür coğrafyamızda, manevi manada gönlümüzde çok müstesna bir yere sahiptir. Evet. Kazakistan aynı, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan hepsi gönül coğrafyamızda farklıdır. Onun için hepsini çok seviyoruz. Gönül coğrafyamızda çok kıymetlidir. Allah-u Teala hepsine sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler ihsan eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Tabii İmam Maturidi Hazretleri, İmam Eşari Hazretleri bunlar ayrı mezhep kurmamışlar. Malumalınız Eshab-ı Kiram'ın, tabiinin, dört mezhep imamının ve sonra ehl-i sünnet alimlerinin nakil ve tevatür yolu ile bildirdikleri iman ve itikat bilgilerini açıklamışlar malumunuz. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayabileceği şekilde de yaymışlardır.
1: Evet.
0: Tabii bunlardan İmam-ı Eşari Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretlerinin talebe zincirinde bulunuyor malum haliniz. İmam Maturidi Hazretleri ise İmam-ı Azam Hazretlerinin talebe zincirinde yer alıyorlar. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Onun için mübarek Enver Ören abinin de Türkistan coğrafyasına, tabii İslam Müslümanların yaşadığı her yere aşkı, iştiyakı, hizmetleri çok farklı olmuştur. Ama bu baktığımızda gerçekten İslam coğrafyasında başı, kimin başı dardaysa herkesin imdadına yetişmiş. Bugün kim olursa olsun İslam kimliğini taşıyan herkese sahip çıkmış. Hocam yakın zamanda Afrika'dan gelen öğrencilerle karşılaştım.
1: Evet.
0: Bir yere konferansa gitmiştim. Efendim. Bu öğrencinin elinde bazı kitaplar gördüm. Türkiye'ye yeni gelmiş. Bir ay falan oldu diyor. Gelirken diyor bize diyor gönderilmiş kitaplar vardı. Türkiye'ye bu kitaplarla geldik diyor. Hocam baktım bu kitaplar Hakikat Kitap Evi'nin İngilizce'ye çevrilmiş kitapları. Türkiye deyince Türkiye'ye evet, gelirken bu kitapları da yanında getirmiş. Bunu tanıştırdık gençlerle bazı

0: yurtlarda özellikle bunların istihdamı söz konusu oldu. Ve bugün çok mutlu, huzurlu yüzlerinde, daha bir hafta falan önce gördüm o yüzlerindeki mutluluğu. Hocam burada Enver Üren abi tarafından kurulmuş, hizmetleri yapılmış yurtlarda bu talebeler parasız, hiçbir masraf, hiçbir karşılık alınmadan bunlar efendim hizmet görüyorlar.
1: Evet.
0: Yani kitaplar, yurtlar, yapılan hizmetler, restorasyonlar. Onun için hocam gönül coğrafyamızda efendim bu zenginlikleri bugün yaşayabiliyorsak, bu muhterem büyüklerimizin de bize sağlamış olduğu bu kıymetli hizmetler sayesinde. Yani gönüller nasıl bir araya gelir? Gönüller aşkla bir araya gelir. Aşk nasıl oluşur? İşte hocam hizmet ederseniz karşınızdaki insan insandır neticede. Hele bir de zulme uğrayıp da onun vermiş olduğu mazlumiyetle size yaklaşıp sahip çıktığınızı bilir de size duayla yaklaşırsa, ha o zaman da bazı şeylerin kıymeti çok daha ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da Allah-u Teala rahmet eylesin ve kendi cennet derecesini alıyorsun. Allah-u Teala efendim şefaatlerine nail eylesin büyüklerimizin inşallah. Onun için Semerkant'ta İmam-ı Maturidi Hazretleri'nin mübarek türbesini ziyaret ettiğimizde de hatırımıza bu geldi. Bunu gördük, bunu yaşadık. Efendim bunu da paylaşmak istedik değerli hocam. Tabii bu konular yani İmam-ı Maturidi Hazretleri, İmam Buhari Hazretleri, Şah-ı Zinde en başta Kusam bin Abbas Hazretleri ve diğer büyüklerin mübarek hayatlarını tabii bu kadar kısa anlatma imkanımız, ihtimalimiz zaten yok. Yani anlatılabilecek çok şeyler var. Mesela Timur Han'ın türbesini ziyaret ettik hocam.
1: Evet.
0: Orada Timur Han'ın siz de önceki programlarda ifade ettiğiniz gibi efendim Timur Han'ın ne kadar büyük bir zat olduğunu, İslam'a nasıl hizmet ettiğini, bu noktada Müslümanların rahat ve huzurlu yaşaması için hangi mücadelelerde bulunduğunu, bunlar kitaplardan okuyoruz. Hatta derler ki Timur Han için, eğer Timur Han 10 yıl daha yaşasaydı bugün Çin çok büyük bir ihtimal Müslüman bir ülke olurdu derler. O kadar yani Timur Han'ın hizmetlerini görüyoruz. Onun için Timur Han büyük bir imparatorluk olarak efendim, ki bunun Timur Han'ın torunu Ulu Bey var hocam.
1: Evet.
0: Tarihin en büyük astronomlarından birisidir efendim.
1: Evet.
0: Şimdi Semerkant deyince Özbekistan'ın 2750 yıllık tarihi hatırınıza geliyor ya.
1: Evet.
0: Özbekistan deyince de aslında Timur Han akla geliyor. O coğrafyada Timur Han'ı herkes çok sever efendim. Çünkü gerçek değerini biz belki bu topraklarda çok geç anladık ama efendim Türkistan coğrafyasında, Özbekistan'da insanlar çok daha iyi anlıyorlar bazı şeyler. Onun için Semerkant, mavi şehir Semerkant kültür coğrafyamızda çok çok önemli bir hususiyete sahip. Tabi Marakanda derler eski ismiyle Semerkant'a. Çok eski bir tarihi var hocam. Yani o incelediğinizde, okuduğunuzda, belki burada bir Semerkant'ın 5 programını yapsak yeridir. Çünkü bulunduğu, yerleştiği coğrafya, efendim jeomorfolojisiyle, klimatolojik faktörleriyle o kadar muhteşem bir şehir olarak karşınıza çıkıyor ki, yani Persler, Helenler,
1: evet,
0: Göktürkler, işte Araplar, Samaniler, Karahanlar, Selçuklular buralara hocam o kadar emek vermişler ele geçirmek için ki, hatta Soğutlar efendim, hatta milattan önce 7. ve 8. yüzyılda da bunların gelip buralara yerleşip buralarda büyük medeniyetler kurduğu falan bir de kitaplarda anlatılıyor.
1: Evet.
0: Çin'den Bizans'a kadar uzanan ticaret yolunun en önemli merkezlerinden birisidir netice itibariyle Semerkant. Onun için Semerkant hakkında duyduklarımın yani bir şey duyduysak çok büyük bir ihtimal yarım duymuşuz demektir diyorlar.
1: Evet.
0: Yani Semerkant'ı layıkıyla anlayabilmeniz için Semerkant'a efendim zaman ayırmanız gerekiyor. Ondan dolayı 1220'li yıllar üzeri Cengiz Han tarafından buralar yakılıp yıkılmış hocam. Yani Timur Han buraları imar etmiş, burayı bir medeniyet merkezi haline getirmiş ama Cengiz Han maalesef buraları yakıp yıkmış 1200'lü
1: evet,
0: yıllarda. Ondan dolayı yani Cengiz'in, Atilla'nın insanlık tarihine verdiği zararları hep anlatıyoruz ama sonradan gelen kıymetler de işte efendim ne yapmış? Efendim sanki telafi edercesine İslam'a hizmet etmişler.
1: Evet.
0: İşte Timur Devleti'nde olduğu gibi efendim 1370 yılında Timur Han Semerkant İmparatorluğunu, Semerkant İmparatorluğu'nun başkenti yapıyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Buralarda çok büyük hizmetler yapılıyor. Dediğimiz gibi Ulu Bey, Timur Han'ın torunu, tarihin en büyük astronomlarından birisi. Efendim, onun döneminde Semerkant gerçek bir bilim merkezi oluyor hocam. Şimdi kurduğu medreseler biz gezdik. Özellikle matematikte, astronomide,
1: Rasathane,
0: evet hocam, geometride, tıpta, hadis ve fıkıh ilminin o muazzam heybetini görüyorsunuz. Mesela Ulu Bey Rasathanesi, ifade buyurduğunuz gibi 15. yüzyılda dünyanın en gelişmiş gözlem evlerinden birisi kabul ediliyor. Evet. Hatta Türkiye'de Sultan 3. Murat Han zamanında Takiyüddin Razi tarafından bir rasathane kuruluyor. Ulu Bey'in ziçleri, programları üzerine kuruluyor hocam.
1: Evet.
0: Ondan dolayı çok büyük bir zattır Ulu Bey. Kendisi de aynı zamanda hükümdarlık da yapmıştır. Yani Timur Devleti'nin 4. hükümdarıdır aynı zamanda Ulu, evet, Bey. Efendim, burada hazırladığı yıldız kataloğu var hocam. Avrupa'da yüzyıllar boyunca bu kullanılmış mesela. Onun için Semerkant çok çok önemli. Şimdi Semerkant deyince dışarıdaki insanlar, tabii burada biz Avrupalı çok kimseyi de gördük. Semerkant deyince görülmeden gidilebilecek, gidilmeyecek bir yer var hocam. Yani Semerkant'a geldiyseniz mutlaka görmeniz lazım denilen bir yer var. Bu da Registan Meydanı.
1: Evet.
0: Registan Meydanı'nı görmeden ayrıldıysanız Semerkant'ı görmemiş sayılırsınız derler.
1: Evet.
0: O kadar şey konusudur yani. Semerkant'ın kalbidir derler. Dünyanın en etkileyici meydanlarından biri kabul ediliyor hocam burada. Yani muhteşem bir şey. Hatta ışık gösterisi falan yapıyorlarmış. Biz ona katılmadık ama çok farklı şeyler var.
1: Karşılıklı iki medrese var.
0: Evet, evet hocam. Karşılıklı. Şimdi Ulu Bey medresesi var. Onun tam karşısında Şirdar medresesi, evet, var. İkisinin ortasında hemen karşı tarafta da Tilla Kari medresesini görüyorsunuz. Her biri ayrı bir heybet. Her biri ayrı bir coşku. Her biri ayrı bir vakar taşıyor.
1: Evet.
0: Tabii mavi çinileri, altın işlemeleri, devasa taç kapıları, İslam mimarisinin zirve dönemlerini yaşamış, bunları görmüş. Onun için Registan Meydanı'nı Semerkant'a gelen mutlaka görmek zorunda denir. Evet. Yani bu kadar iddialı ifadeler kullanırlar. Mesela Gül Emir Türbesi yine aynı şekilde, yine Timur Han'ın oğulları arasında kabul ediliyor. Efendim Ulu Bey yine aynı şekilde burada metfun. Efendim Turkuaz Türbesi Semerkant'ın simgelerinden kabul ediliyor yine.
1: Evet.
0: Biraz önce bahsettik zaten Şahizinde Hazretlerini. Bibi Hanım Camii var hocam. Özellikle Timur Han'ın Hindistan seferinden sonra yaptırdığı en büyük eserlerden birisi. Döneminin en büyük camilerinden sayılıyor. Kubbesi yaklaşık 40 metre civarındaymış.
1: O biraz
0: muazzam bir şey.
1: Geçen hafta
0: ya
1: bahsettiğimiz,
0: evet,
1: cami değil mi? Tam ortasında da,
0: evet,
1: Hazreti Osman Efendimizin,
0: evet,
1: Kur'an-ı Kerim'inin Ramazan-ı Şerif'te
0: ziyarete de açılıyor.
1: Evet, açıldı.
0: Evet.
1: Böyle devasa bir,
0: evet,
1: mermer rahle var.
0: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Ulu Bey Rasathanesi var hocam. Efendim bugün sadece kalıntıları kalmış. Özellikle dünyanın en büyük astronomi merkezinden birisi kabul ediliyor. Özellikle dev meridyen yayı yaklaşık 40 metre uzunluğundadır denir. Efendim Hazreti Hızır Camii yine en eski camilerden birisi. Muhteşem bir şehir manzarasına sahip hocam burası yine.
1: Evet.
0: Efendim yani bunların hep el sanatları, eğitim ve bilim merkezi olarak kabul edilen kıymetli yerleri, bunların hepsini ayrı ayrı anlatacak olsak saatlerimizi alır. Ama Semerkant'a gelen mutlaka bir Siyap Pazarı'nı gezer hocam. Siyap Pazarı.
1: Evet.
0: Her türlü meyvenin kurusunu bulabiliyorsunuz burada.
1: Evet.
0: Her türlü meyvenin kurusu var. Meşhur Semerkant ekmeği, kuru meyveler, baharatlar, cevizler, bademler, geleneksel sanatı. Biz bir ceviz alalım dedik hocam. 5-10 çeşit ceviz çeşidi var neredeyse.
1: Hocam ağzınıza layık. Kavun kurusu.
0: Kavun kurusu.
1: Çok lezzetli oluyor. Ya, evet.
0: Çilek kurusu hocam. Çileği kurutmuşlar.
1: Subhanallah.
0: Çilek kurusu. Efendim her şey var. Çok da sıkı tabii, gidenler de sıkı pazarlık yaparlarsa hocam çok güzel şeyler alırlar. Pazarlar da çok açıklar. Bir yere hemen bakıyorsunuz, herkes sizi buyur ediyor. Yani çok da şeyciler hocam, böyle malı güzel pazarlıyorlar. Ama sıkı pazarlık yaptık, epey bir şeyler,
1: evet,
0: alalım dedik ama tabii netice itibariyle. Ama paraları hocam, yani som denilen bir paraları var. Efendim bunu
1: çuval bakıyorsunuz.
0: Çuval çuval. Efendim 4-0 atıp efendim üçle mi çarpıyordunuz? Bugünkü bizim paraya tekabül etmesi.
1: Hocam.
0: 200 bin, pardon. 4-0 atıp 4'le çarpıyorsunuz galiba. Veya 3-0 atıp 4'le çarpıyorsunuz. Mesela 200 bin som var. Bunu hocam 200'ü 4 ile çarpıyorsunuz 1200 yapıyor veya işte efendim artık ona göre şeyler var. Yani paralarla ilgili ciddi sıkıntılar var.
2: 2016 yılında adam saymıyordu pazarda.
0: Evet.
2: Teraziye koyuyordu. Şu kadar bin diyordu. Diğer parayı koyuyordu. Şu kadar bin diye. Yani evet. Gramajına bakarak paranın meblağını söylüyordu.
0: Adam. Doğru. Paralar yani bir çuval parayla.
2: Evet.
0: Bizim yani biz paranın geçmişte değersiz olduğu günleri gördük ama işte Özbekistan parasında böyle bir durum var. Dediğim gibi Semerkant ekmeği hocam. Bu ekmek tabii Orta Asya'da bayağı meşhurmuş. Kalın bir yapısı var. Aylarca evet. Bayatlamadığı söyleniyor. Özellikle odun fırınlarında piştiği için de çok da lezzetli. Efendim üzerinde desenler dediğiniz gibi değerli hocam. Tabii Semerkant pilavı var bir de. Buhara pilavını anlattık ama Semerkant pilavına girersek bu hiç bitmez.
2: Onu başka bir programda inşallah hocam.
0: Pirinç, kuzu eti, havuç, nohut, kuru üzüm, sarımsak, çeşitli baharatlar. Hocam biz iki gün orada güzel güzel dolaştık. Bunların hepsini bize ikram ettiler. Tabii düğünlerde ve bayramların vazgeçilmeziymiş bunlar. El sanatları yine aynı şekilde. İpek dokumacılığı, ahşap, bakır işletmeciliği, çiniler, minyatürler, nakışlar. Hocam ya çok sıcak tabii 35-40 derece civarında kuru bir havası var. Kışlar çok soğuk ve sert geçiyor deniyor. Kar yağışı da görülebiliyor. Ama bunların yanında bu manevi mübarek zatları görünce bunların hepsi evet. Yani biz buraları ziyaret ediyoruz. Onların şeyi yetiyor. Tabii ondan sonra hocam Taşkent'ten biz dönüşe geçtik. Taşkent artık programımızın sonuna geliyoruz. Taşkent'e çok fazla zaman ayıramadık ama özellikle Şaş diye kaynaklarda geçiyor bu Taşkent şehri. Çok merkezi bir yer. Başkentidir aynı zamanda biliyorsunuz. Özellikle milattan önceki yüzyıllarda yine İranlılar tarafından diğer Türk topluluklar tarafından da buralar merkez edinmiş. 8. yüzyılda Müslüman Araplar tarafından burası İslam beldesi olarak İslam medeniyetine, İslam sınırlarına katılmış. Karahanlılar, Selçuklular, Moğollar, Timuroğulları devleti hatta zamanında Ruslar, Sovyetler döneminde evet. De buraları ele geçirilmiş.
2: Sovyetler o geniş şeyleri tabii. Gördünüz.
0: Evet orayı, aynen hocam.
2: Aynı zamanda Müslüman aleminin merkezi yapma çalışmaları da vardı Rusların.
0: Aynen. Taşkent'le
2: alakalı.
0: Dolayısıyla evet, tabii hocam. Emir Timur Meydanı şehrin en önemli meydanı olarak kabul ediyor. Oraları gezdik, ziyaret ettik. Bizim arkadaşlar at etini Taşkent'te yediler sayın hocam. Onda orada Hazreti İmam külliyesi var. Çarşı pazarı var. Sahip Ata hocam hazretlerinin türbesini ziyaret ettik.
2: Evet.
0: Özellikle buralarda Küçük Minor Camii, Taşkent'de çok önemli tarihi şeyler var. Özellikle buralar ziyaret edilecek kıymetli yerler var. Hazreti İmam Külliyesi özellikle hocam İslam ilim geleneğinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Taşkent, Semerkant, Buhara ile birlikte Orta Asya'daki Türk İslam medeniyetinin önemli şehirleri. Hepsi bir araya geldiğinde muhteşem bir Özbekistan kültürü ortaya çıkıyor. Efendim burada Hazreti Osman Efendimizin yine şehit edilirken efendim okuduğu Kur'an-ı Kerim'in bir şeyini görüyorsunuz orada. Tabii o Kur'an-ı Kerim'in aslı başka bir yerde ama oraya böyle bir
2: Orijinali orada.
0: Orijinali orada ama bizim izlediğimiz farklı bir
2: şeydi. Bir de
0: şeydi,
2: evet. Farklı bir şey var.
0: Çarşı tıpkı şeyi var. Meydana tıpkı basamana koymuşlar.
2: Şeyde vardı.
0: Evet.
2: Müzenin içerisinde
0: müze,
2: var. Müzede var.
0: Evet.
2: Evet hocam yönetmenimiz işaret ediyor. Başka söyleyeceğiniz
0: çok teşekkür varsa. Ediyoruz. Yani buralar kültür coğrafyamızın çok kıymetli yerleri. Anadolu'yu mayalayan büyük alimler, mübarek zatlar buralardan çıkmışlar. Anadolu coğrafyamızın hinterlandı Türkistan coğrafyasıdır. Çocuklarımızla, efendim ailemizle, sevdiklerimizle buraları ziyaret edelim lütfen. Buraları garip bırakmayalım. Efendim kendi arabasıyla gidip ziyaret edenler de var. Ama Türkiye'den 3,5-4 saatte ulaşabiliyorsunuz buraya. 1 saat geri İstanbul saatiyle, Türkiye saatiyle karşılaştıracak olduğumuzda. Yani gidiyorsanız 3,5-4 Türk Hava Yolları buralar hocam size çok güzel seferler düzenliyor.
2: Evet.
0: Buralara insanlarımızı götürüyor. Çok da güzel hizmetler yapıyorlar. Çok güzel karşılandık. Çok güzel oralarda güzel efendim ziyaretlerde bulunduk. Ama dediğimiz gibi efendim vaktimizin müsait olmasını eğer maddi imkanlarımız yerindeyse her şey müsait zamanını beklemeye gerek yok. Buraları özellikle ziyaret etmek lazım. Allah Teala nasip ederse Hindistan, Serhent, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mübarek türbesini ziyaret etmek. O mübarek Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de o umre ziyaretini yapanlardan güzel güzel dinliyoruz. Hevesimiz artıyor. Mısır'ı ziyaret etmek, Suriye coğrafyasını ziyaret etmek, Bağdat'ı ziyaret etmek. Ama hocam her şey ama Türkistan coğrafyası. Türkistan coğrafyası bizim gönül birliğimizin olduğu evet. kıymetli coğrafya. Mutlaka buraların ziyaret edilip özellikle eğitim işiyle uğraşıyorsak, öğretmensek mutlaka eğittiğimiz çocuklara buradaki bu muhteşem birikimi, tarihi, kültürel ve manevi birikimi anlatalım. Anlatmazsak vebale gireriz.
1: Evet.
0: Mutlaka eğitimci olarak hepimizin hangi dersleri verirsek verelim, matematik, yani fizik, kimya, astronomi, anatomi, yani bir fizik verirken bir Ulu Bey'den bahsetmemek, bir matematik dersinde bir Ulu Bey'den yine aynı şekilde bahsetmemek çok ayıp olur.
1: Evet.
0: Nice alim zatlar orada gelmişler, yaşamışlar. Efendim mutlaka oralarda mübarek insanların ayaklarının bastığı yerleri ziyaret edip ziyaret etmeye kalmayıp çocuklarımıza, nesillerimize bunları aktarmamız, anlatmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
1: Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine bir tarih açılan pencere programının sonuna geldik. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
3: Tarihe açılan pencere.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne Makaleler Arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 3 Ağustos Pazartesi makaleleri.
2: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Fatih Sele'ye ait. Çürümüşlük her yeri sardı. Türkiye'de sosyal çürümenin bu kadar hızlı olduğu bir dönem yaşanmamış olabilir. 36 belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alındı, 28'i tutuklandı. Bazıları itirafçı oldu, aldıkları ve verdikleri rüşvetleri tek tek anlattı. Yolsuzluğa konu paranın ne kadar olduğu net hesap edilemeyecek kadar büyük. İstifa müessesesi diye bir şey unutuldu. Yolsuzluklara karışan ama dokunulmazlık zırhına bürünenlerin yüzü bile kızarmıyor. En güvenilir kişi diye gösterilen Yardım Derneği Başkanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından birine imza attığı deşifre oldu. Devletin valisinin kamu gücünü kullanarak oğluna karıştığı cinayeti örtbas ettiği de ortaya çıktı. Hemen her gün yasa dışı bahis operasyonları yapılıyor. Çoğu soruşturmanın failleri arasında birçok kamu görevlisi var. Vurguna konu olan miktarlar dudak uçuklatacak cinsten. Ünlü olup da uyuşturucu vakalarına ismi karışmayan neredeyse kalmadı. Hele basın dünyası hepten çürük. Birinin bir skandalı patlıyor, diğeri kendilerini doğruluk abidesi diye satıp kınama yarışına giriyor. Oysa herkes biliyor ki kendileri deveyi havuduyla yutuyor. Ortaya çıkan tablo münferit eylemlerin çok ötesinde. Yaşananlar kamu yönetiminden yargıya, sivil toplumdan medyaya kadar toplumun her kesiminde sistemik bir yozlaşma olduğunu gösteriyor. En kötüsü de toplumun bu hali artık kanıksaması. Davutoğlu'nun 5 hatası. Ahmet Davutoğlu partisini kapatıp siyaseti bıraktı. AK Parti'den ayrılırken ben bu kutlu davanın neferi olarak kalacağım şeklinde iddialı sözler sarf etti. Gitti 4 yıl sonra parti kurdu. Partiyi herkesin eve kapandığı pandemi döneminde açtı. Muhafazakar kitleye sesini CHP medyasından duyurma yanılgısına düştü. CHP'li gazetecilerin gazına ve oyununa geldi. Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim diye solculara şirin görünmeye çalıştı. Erdoğan'a karşı sert muhalefet etmenin, altılı masada ayakta olmanın ve CHP'nin kanatları altına girmenin muhafazakarlarla köprüleri atacağını anlamadı. Büyük büyük laflar etti, akademisyen tavrını ve tarzını aşamadı. Partiyi lağvettiğini duyururken bile 4 sayfalık açıklama yaptı. Mesajını milletin uykuya hazırlandığı gece yarısı attı ki gazetelerde 2 sütuna anca yer buldu. Karar Gazetesi dışında önemseyen olmadı. Hakkını yemeyelim, herhangi bir hırsızlığa veya yolsuzluğuna şahit olmadık. Özel hayatında da dürüst birisi olduğuna inanıyoruz. Ama siyasi hayatında o dürüstlüğü ve samimiyeti göremedik. Bu yüzden sürekli yanlış yaptı ve malum sona ulaştı. Partili gazeteciler, CHP'de 300 civarında eski milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Alev Coşkun bunlardan biriydi. Coşkun köşesinde benim de istifa konusunda bir karar almam gerekiyordu. Bu kararı almadan bir gece önce uyuyamadım. Sağdan sola fır döndüm. Tam 73 yıldır bu partinin üyeliğini taşıyordum diye yazdı. Ankara gazetecilerinden Fatih Ertürk CHP basın müşavirliği görevine getirildi. Ertürk teşekkür mesajında 35 yıldır gazeteci olarak takip ettiğim, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevlendirildim dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partisinin gazeteci Yavuz Ohan'a 500 milyon liranın üzerinde ödeme yaptığını söyledi. Ohan'da 500 değil 7,5 milyon, CHP'deki görevim saklı gizli değildi diye cevap verdi. Ben AK Parti'ye aktif üye olup da gazetecilik yapan birilerini görmedim, duymadım. Ama CHP'de gırla, kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Ne garip ki bağımsız gazeteci diye geçiniyorlar, başkasına gazetecilik dersi vermeye kalkıyorlar. Türkiye Türkiye gazetesinden Fatih Seley'in makalesini okuduk. Çürümüşlük her yeri sardı. Sabah gazetesindeyiz. Haşmet Babaoğlu'nun makalesiyle devam ediyoruz. Fas'ı bilmek ve gelecek. Geçen yılın bahar aylarına dönelim mi? Afrika aslanı tatbikatına. Öyle Google'a falan bakarsanız Fas'ın ev sahipliğinde Fas, Tunus, Senegal, Gana'nın katıldığı ve Amerika'nın Afrika ordusu Afrika.com tarafından düzenlenmiş bir tatbikat olduğunu okursunuz. Temizlenmiş bir hikaye. Gerçek nasıl peki? Tatbikat töreninde Fas elitleri ve ordusunun İsrail katliamlarıyla ünlü Golan Tepesi'ni, Golan Tugayı'nı selamladığını öğrenmek gerek mesela. Cezayir'in bu düzenlemeyi şiddetle protesto edip tatbikata gelmediğini bilmek gerekir mesela. Hangi Cezayir mi? Daha geçen ayın 20'sinde, yani geçen ay İspanya Başbakanı Sanchez'in ziyaret edip iki devlet arasındaki soğukluğu kaldırdığı Cezayir. Hangi İspanya? Yine geçen ay İsrail'in bakanları ve başbakanlarıyla her fırsatta tehdit ettiği İspanya. Hiç şüpheniz olmasın, Amerika ve İsrail Tunus'a çektiği uysallaştırıcı operasyonu önümüzdeki süreçte Cezayir'e de çekmek ve Akdeniz'in güney şeridini sıkıntısız kılmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü kısa dönem için Avrupa'nın elitleri hem kuzeyde Ukrayna savaşıyla meşgul etmek hem de güneyde Akdeniz'i kıpırdayamaz hale getirmek istiyorlar. Ya Türkiye? İşte buna cesaret edemeyip projelerini erteliyorlar. Çünkü Türkiye son yıllarda yaptığı ekonomik, askeri ve politik ataklarla sürekli "bana dokunmayın, yakarım" mesajı veriyor. Konuyu nereye getireceğimi biliyorsunuz. Kurgu olduğu baştan sona belli olan Fas'tan İspanya topraklarına göçmen akınını konuşuyoruz ya, geriye dönüp birçok şeyi hatırlamamız gerek. Suudi Arabistan'ın bile daha yeni zorladığı İbrahim Anlaşması'nı güle oynaya 2020'de imzalayan Fas'tan söz ediyoruz nihayetinde. Fas'ı futbolu, kültürü, turizmiyle seviyoruz, tanıyoruz falan ama siyasetinin hiçbir sevimli yanı yok. Fas halkı bir yana, Fas Kralı 6. Muhammed yönetimi öte yanda, Fas'ı yöneten hanedanın vukuatı da çok. Daha 1960'larda Casablanca'da yapılan Arap zirvesinin gizli kayıtlarını İsrail'e teslim ettikleri söylenir. Bu enformasyon 1967 savaşında İsrail'e yaramıştı. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun makalesini sunduk. Fas'ı bilmek ve gelecek. Hürriyet gazetesindeyiz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Tehdit ediliyorlar efsanesi. Yaptığı standart açıklama şu: ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın diye korkuttular. Bizimkiler de korkup geçti. Yine Özgür Özel'e göre bu tehdit aslında bütün belediye başkanlarına yapılıyormuş ama bazıları korkup geçiyormuş, bazıları ise aslanlar gibi yatıyormuş. Hadi diyelim ki geçenler kendilerini kimin tehdit ettiğini söylemezler. O zaman geçmeyenler söylesin, açıklasınlar kim tarafından tehdit edildiklerini. Neden somutlaştırmıyorlar bu tehdit iddiasını? Neden şu ana kadar içlerinden biri olsun çıkıp da "ya şu gün şu saatte falanca kişi bana geldi ve ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın dedi" diye bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyor? Olayı tehdide bağlayıp geçiştirmek Özgür Özel açısından aslında çok süper, çok şahane bir iş. Çünkü böyle bir izahla kendi eksikliğini kapatmış oluyor, kendi kusurunu örtmüş oluyor, kendi iş bilmezliğini gizlemiş oluyor. İşin bir de şöyle bir yönü var. Yapılacak ilk seçimde gümbür gümbür iktidara gelme iddiasındaki bir partinin milletvekilleri ya da belediye başkanları. Neyle korkutulurlarsa korkutulsunlar, İktidar partisine giderler mi? Yahu sen ilk seçimde iktidara gelme iddiasında bir lidersin. Seçime de kalmış azıcık bir zaman. En korkak bile sıkmaz mı dişini? Neyse, söylenecek daha çok şey var ama ben bunlarla yetineyim. Erdoğan neden transfer ediyor? Partisini bir cazibe merkezi olduğunu göstermek istiyor. Kendi tabanının moral üstünlüğünü arttırmak istiyor. Partisinin kapılarının herkese açık olduğu mesajını vermek istiyor. Halkın büyük çoğunluğunu bu geçişlerle etkilemek istiyor. Rakibinin iktidara gelme iddiasını boşa çıkarmak istiyor. Kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü. Geri dönmüştü dönmesine ama o eski nutuklarından hiçbirini atmıyordu. Yani dönüşünün tadını alamamıştık. Şükür ki bu özlem bitti. Kızı Yaz'la ilgili YouTube'da yapılan bazı tatsız yorumlara canı sıkılan Aziz Yıldırım tam da kendisinden beklenen meydan okumayı yaptı. Paralı köpekler demeyi de hiç ihmal etmedi. Öyle destansıydı ki bu çıkışı işte beklediğimiz Aziz Yıldırım dedirtti. Akademisyenden iyi siyasetçi çıkar mı? Genel kanı şudur, akademisyenden iyi siyasetçi çıkmaz. Ancak Ahmet Davutoğlu'na bakarak bir hüküm verilecek olursa şöyle demek gerekiyor. Akademisyeni siyasete yaklaştırmayacaksın abi. Neyse ki bütün akademisyenlerimizin çıtayı Ahmet Davutoğlu kadar düşürmeleri teknik olarak imkansız. 10 yıldır kaçan alçak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son elemanı yakalandı. Kırmızı bültenle aranan bu hainin yakalanmasında emeği geçen herkese binlerce teşekkür. 10 yıldır kaçmak, kaçmayı başarmak. Bu çok ciddi bir yardımı ve kamuflajı gerektirir. Sanırım güvenlik güçlerimizin yeni hedefi bu alçağın 10 yıl boyunca kaçıp saklanmasına yardım eden örgütsel alçaklar olacak. Merakla bekliyoruz bu yapının ortaya çıkarılmasını. Çelik olayı. Şarkıcı Çelik'e rastlıyorum sosyal medyada. Açıklamalarına, görüntülerine falan edindiğim izlenime göre Çelik sanki yüzyıllar öncesinden gelmiş bir derviş gibi. Sokakların diliyle tam olarak kaynaşmış gibi. Ermişlik seviyesine ulaşmış gibi. Bütün hırslarından arınmış gibi. Bir hakkaniyet abidesi gibi. Züğürt Ağa'nın en beğendiğim karakteri Can Kolukısa'yı kaybettik. Tiyatroya büyük emek vermiş dev bir sanatçımızdı. Ama benim hatıramda Züğürt Ağa'da canlandırdığı sadakati yüksek ağa yardımcısı rolüyle kalacak. Rol çalmaya hiç yanaşmadan öyle zarif biçimde oynamıştı ki filmin sevilmesine katkısı muazzam olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Tehdit ediliyorlar efsanesi.
1: 4 Ağustos Salı makaleleri.
2: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Rahim Er'e ait Müreffeh Türkiye. Terörsüz Türkiye, azmimiz gerçekleştiğinde inşallah müreffeh Türkiye olacağız. Müreffeh, refaha kavuşmuş, zengin demek. O günkü dünyada manzaramız şudur. Kişi başına milli geliri hatırı sayılır seviyelere çıkmış, fert, şirket ve devlet olarak borçları hayli azalmış, iç barışı yakalamış, gıpta edilen zengin bir ülke. Bir başka söyleyişle, elde etmiş olduğumuz kalkınma ve gelişmeyle yalnızca kendimize değil bölgeye de huzur ve refah vesilesi olan bir devlet. 22 Ekim 2024'ten bu yana 2 yıldır yaşamakta olduğumuz çatışmasız iklim kanunlaşır, hukukileşirse artık insan ve iktisat kaynaklarının heba edilmesi dönemi kapanacaktır. Bu da 50 yıldır süren bir kanlı kapışmanın terk edilerek iç cephenin tahkim edilmesi sonucunu ve her aidiyetten vatandaşla kardeşliğin pekiştirilmesi güzelliğini getirir. Böylece erken cumhuriyette yapılan vahim hataların 1970'lerden itibaren kan, katliam ve terörle intikamının alınmaya kalkışılmasının fayda değil ziyan getirdiği hususunda topluca mutabakata varılmış olacaktır. Kanın kanla yunma yanlışlığı geç de olsa fark ediliyor. Ağustos 2026'nın ilk haftasındayız. Bu haftadan itibaren 2 yıldan bu yana gündemimizde olan Terörsüz Türkiye çalışması mevzuya dair bir çerçeve kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla olanca önem ve ağırlığıyla siyaset, devlet ve millet gündemimizde yer alacaktır. Mevzu bahis kanun teklifi 15 maddeden meydana gelmektedir. Genel veya şahsa mahsus özel af ihtiva etmemektedir. Bu kanun inşa edilirken şehit aileleriyle gazilerin hakları, adaletin tam olarak tesisi, barışın kalıcı hale getirilmesi, aidiyetler arası dengenin sağlanması olmazsa olmaz şarttır. Terörsüz Türkiye meselesi hayati ve tarihi bir karardır. Kuvveden fiile çıkması mamur, müreffeh, huzurlu, vatandaşları bugüne göre daha zengin bir Türkiye'nin ufuktan doğmasının müjdecisidir. Lakin aksini de düşünmek gerekir. Bölücü terör 50 yılımızın kaybına ve 50 bin vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 2 trilyon dolar dağa taşa gömüldü. Tarihin hiçbir döneminde bu çapta bir ziyan yaşadığımızı hatırlamıyoruz. Bu sebeple işi çok sıkı tutarak adil, kararlı ve sağlam hareket etmek gerekir. Kamuoyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek olan müstakil kanun teklifinin altında mecliste olan partilerin tamamının imzasının olmasını beklemektedir. Ancak fire verilebilir. Bilindiği gibi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na İYİ Parti iştirak etmemişti. Gerçekçi olmayı da ihmal edemeyiz. Yarım asırdır devam eden kan ve gözyaşı selinin, ateş ve yıkımın, tereyağından kıl çekercesine bir kanunun yapılmasıyla durdurulması çok da kolay değil. İçeride bazı kısır görüşlü, kıt akıllı politik yapılanmalar kışkırtma yoluna giderek oluşmuş olan barış iklimini bozabilirler. Bununla da kalınmayıp bölücü örgüt PKK, yekpare, tek parça değildir. Suriye, Irak, Kandil, İran ve Avrupa'da uzantıları mevcuttur. Suriye PYD'si, Irak'taki Kandil merkezi, Avrupa kanadı farklı yapılardır. Amerika, İsrail, Rusya ve İran güdümündeki Suriye PYD-YPG'si duruma hakimdir. KCK ve Kandil ağırlığını kaybetmiştir. Terörsüz Türkiye sürecindeki yürüyüşümüzü sabote edecek varlıklar İsrail, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad ve İran'la kimlikleri belirli, üstelik dost ve hatta bazıları müttefik batılı devletlerdir. Türkiye'nin gizli veya açık şekilde karşısında yer alan İsrail başta olmak üzere devlet ve ajan kuruluşlar 50 yıl sonra çok pahalı şekilde yakaladığımız bu barış süreci menziline varmasın, Türkiye yine kan, insan ve para kaybetsin diye akla hayale gelmedik suikastler, bombalamalar, sabotajlar, ihanetler yapar ve yaptırırlar. 90 milyon ve mücavir devletlerle 150 milyon ya hep beraber kazanacağız veya Allah korusun hep beraber kaybedeceğiz. Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz iç ahmaklık veya dış düşmanlıkla çelmelenirse birçok kaybımızın yanı sıra Anadolu geçişli Basra Körfezi Avrupa Kalkınma Yolu projesi de zora girer. Bu projeyi yüksek sesle demeseler bile İsrail terör örgütü ortak hedefi olan Basra Körfezi İskenderun Körfezi projesini engelleyen fikir olarak göreceklerdir. Terörsüz Türkiye hayat bulursa ülkemiz petrol ihraç eden enerji merkezi tarihine layık büyük Türkiye olacaktır. Bütün bu sebeplerle uyku yok, durmak yok, dinlenmek yok. Siyasi, diplomatik, askeri temas ve görüşmelerimizi kat be kat arttırarak şartların üstüne gitmemiz gerekiyor. Ortalık karanlık değil, güllük gülistanlık da değil. Bundan böyle istiklal ve istikbalimizin yanında yer alanlar belli olacak. Keza Türkiye'nin 2071 Kızıl Elma hedefine varmasına engel olacaklar da belli olacaktır. Terörsüz Türkiye, buna müreffeh Türkiye diyebildiğimiz gibi huzurlu Türkiye de diyebiliriz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Müreffeh Türkiye. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Mahmut Öğür'ün makalesi var. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Siyasette öyle bir yeni parti rüzgarı estiriliyor ki sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir ver coşkuyu havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok. Halk arasında can çıkmayınca huy çıkmaz denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde %60 ile kazanıyoruz dedikleri gibi. Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır yolsuzluk yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, dağ fare doğurdu demek de çok erken. Buna rağmen yine de CHP gibi 100 yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen yeni partinin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi yeni parti %35-40'larda mıydı, yoksa bırakıp gittikleri CHP ile oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü? Birkaç araştırmaya baktım, Optimar araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş. İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3000 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Soru belli. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Önce çok merak edilen 3 partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra tablo şöyle. AK Parti %35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in yeni partisi %19.3 ile ikinci, CHP ise %9.4 ile dördüncü parti. Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece cebine bakmaz. Güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar. Yeni partinin %19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir, ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil. Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin %9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise %8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor. Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar araştırmanın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar araştırma başkanı Hilmi Taşdemir bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasındaki yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle. AK Parti %34.24, CHP %16.25, Yeni Parti %12.55, DEM Parti %11.84, MHP %8.71. Geri kalanlarsa İYİ Parti, Saadet, Zafer devam ediyor. Bu iki anket CHP'den ayrılan yeni partinin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni partiyi kuran ekip yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor. Olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş, karga bülbüllü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş. Yıllar önce Ertuğrul Özkök'ü medyanın en zehirli dili olarak yazmış, ama siyaseten vesayet rejiminin temsilcisi dışında bir yere oturtamamıştım. İmdadıma Cumhurbaşkanı Başdanış Danışmanı Mehmet Uçum'un o klas elitist faşist tepkisi yetişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığı üzerine elitist faşistler söz söyleyemez başlıklı yazısında sadece şu bölümü aktarmak yetiyor. Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil, kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır. Bu elitist faşistler aynı zamanda batıcılıkla zihinlerini asimile etmiş, batı fetişisti, hatta zihnen batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla batının örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için batıdaki parıltılı demokrasi makyajına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği görmezler, görmezden gelirler. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. DEM Parti tarafı bazı pürüzler olduğunu söylemişti. Pazar günü İmralı heyeti Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durumda yoktur diye yaklaştığını açıkladı. Öcalan'ın siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir dediği ifade edildi. İmralı heyetinin döndüğü akşam kapsamlı bir çalışma yapıldı. Dün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Birkaç noktada ortaya çıkan pürüzlerin olduğu ve bunların giderildiği söyleniyor. Türkiye'ye dönenlerin siyaset yapmasındaki kısıtlamaların çerçevesinin daraltıldığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak olan komisyon fonksiyonlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı ifade ediliyor. Eğer bir aksilik olmazsa teklif diğer partilerin de ortak teklifi olarak bugün meclise sunulacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin çıkması talimatı var. Erdoğan son dönemde yaptığı tüm konuşmalarda terörsüz Türkiye konusunda kararlı mesajlar vermeye özel bir önem veriyor. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline erişecektir diye konuşuyor. Terörsüz Türkiye konusunda çaba gösteren isimlerden biri olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemenin partilerin ortak teklifi olarak meclise gelmesini beklediklerini ifade etti. Süreç 15 Temmuz'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunumla birlikte yeniden ivme kazanmıştı. PKK'nın silah bırakması için geçmişte pişmanlık yasası ve eve dönüş yasası çıkarıldı. İlk kez bir yasa çıkarılmıyor ama bu kez her şey farklı. Türkiye farklı. Askeri vesayet altındaki bir Türkiye yok. Sürecin mimarı gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürecin başarılı olması için tarihi bir rol oynuyor. İç ve dış konjonktür lehimize. Amerika'nın desteği yanımızda. Irak ve Suriye'deki denklem de yanımızda. Öcalan sorumluluk üstlenmiş durumda. Un var, şeker var, yağ var, sıra helva yapmaya geldi. Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Elbette ki madde madde ne olduğunu meclise sunulduğunda göreceğiz ama bir çerçeve sunabiliriz. Yasal düzenleme 3 kesimi kapsıyor. 1- Suriye ve Irak'taki örgüt mensupları, 2- yurt dışındaki örgüt üyeleri, 3- örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olanlar. Peki yasal düzenlemede ne var? 1- Yasal düzenleme geçici olacak. Yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 ay içinde silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yapılacak. Silahlarını bırakanlar 3 yıl süreyle yeni bir suça karışmadıkları takdirde siyasi faaliyette bulunabilecekler. Bir de yasanın kapsamında olmayanlar var. 1- Öcalan. 2- Sayıları 180 civarında olduğu söylenen Cemil Bayık ve Murat Karayılan başta olmak üzere Kandil'deki örgütün lider kadrosu. 3- Askerlerimizi ve polislerimizi şehit edenler. Yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları ağırlıklı olarak Kuzey Irak'taki kamplarda ve Suriye'de bulunuyor. Kuzey Irak'taki örgüt mensuplarının sayısının 2800 kişi olduğu söyleniyor. Suriye'de Türk vatandaşı olan 1500 civarındaki örgüt mensubunun ise Türkiye'ye gelmesinin önü açılacak. Cezaevlerinde ise örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıp mahkum olmuş 3900 kişi bulunuyor. Bu sürecin koordinasyonu için iki önemli mekanizmanın kurulması öngörülüyor. 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulacak. DEM Parti bu kurulun isminde ve fonksiyonlarında değişiklik yapılmasını istiyor. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleme komisyonu kurulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın belirli sürelerle bu iki kurulu da bilgilendirecek. Yasa meclisten geçtikten sonra örgüt üyelerine silahını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri yönünde çağrı yapılacak. Merkezi Kandil'de olan örgütün ağırlığının Kuzey Irak'ta olduğu biliniyor. Erbil'de ve Süleymaniye'de toplanma merkezleri oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'e geçerek Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile Mesrur Barzani'ye, Süleymaniye'de ise Bafıl ve Kubat Talabani kardeşlerle görüşmüştü. Örgütün Kuzey Irak'taki kampları boşaltmaları ve silah bırakan örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'deki merkezlerde toplanmasının 1,5-2 ayda tamamlanması hedefleniyor. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca PKK'nın boşalttığı kampları da kontrol edecek. Silah bırakanlar Erbil ve Süleymaniye'de kalacak, tekrar Kandil'e çıkamayacak. Silah bırakma ve kampların boşaltılması süreci tamamlandığında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın MİT Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunacağı ifade ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan olumlu karar çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlayacağı ve böylece örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelişiyle ilgili sürecin başlayacağı ifade ediliyor. Daha önceki süreçte Habur'da yaşanan görüntüler nedeniyle toplu olarak gelişlere izin verilmeyeceği söyleniyor. Habur rezaletinin yaşanmaması için örgüt mensuplarının ikili veya üçlü gruplar halinde değişik sınır kapılarından Türkiye'ye girişi sağlanacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışında bulunan Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi örgüt yöneticilerine de Türkiye'ye dönüş yolu açılacak. Eş zamanlı olarak cezaevlerindeki örgüt mensuplarının tahliye süreci başlayacak. Bu süreç daha önceki düzenlemelerden farklı olarak dinamik bir süreç olacak. Süreç başarılı olursa yeni adımlar atılacak, başarısız olursa yeni önlemler devreye girecek. Yeni süreç güven güvence denklemi üzerinden yürüyecek. Güven oluşursa güvence verilecek. Güven iklimi bozulursa güvence askıya alınacak. Uzun lafın kısası, tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye önümüzdeki günlerde 50 yıllık terör prangasından kurtulacak. Aydınlık günler gelecek dostlarım, aydınlık.

0: Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. Makaleler arasından programına kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT.
4: Ağustos Çarşamba makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Atilla Yayla'ya ait. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan Franco benzetmesi ve gerçekler. Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Bahar Feyza'nın bir programında Türkiye'deki siyasi rejimle Franco İspanyası'nı birbirine benzetti. Gençlik yıllarında İspanya'da bulunduğunu ve Franco rejiminin nasıl sona erdiğine şahit olduğunu anlatan Özkök, Türkiye'deki mevcut rejiminde Erdoğan'ın kişiliği üzerine kurulduğunu, Erdoğan'dan sonra aynı biçimde sürdürülemeyeceğini ileri sürdü. Ne var ki bu benzetme tarihi ve siyasi gerçeklerle bağdaşmıyor. Franco bir iç savaşın ardından kurduğu şahsi diktatörlüğü ölümüne kadar sürdürdü ve iktidarı rekabetçi seçimlerle elde etmediği gibi seçimlerle kaybetme ihtimaliyle de yüzleşmedi. İspanya'da Franco dönemi bütün siyasi yapının Franco'nun şahsı etrafında örgütlendiği bir diktatörlük olarak tanımlanıyor. İspanya'nın ilk serbest seçimleri Franco'nun 1975'teki ölümünden sonra 1977'de yapılabildi. Erdoğan'ın siyasi hayatı ise demokratik seçimlerden ayrı düşünülemez. Erdoğan belediye başkanlığından başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına kadar geldiği bütün önemli makamlara seçimler yoluyla ulaştı. Partisi defalarca genel ve yerel seçimlere girdi. Kendisi de 2014, 2018 ve 2023'te doğrudan halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Demokratik sistemlerde bir siyasetçinin uzun süre seçim kazanması mümkündür. Esas ölçü iktidara nasıl gelindiği ve iktidarda kalmanın seçim sonuçlarıyla bağlantılı olup olmadığıdır. Diktatörlükte liderin iktidara gelişi ve gidişi serbest seçimlere bağlı değildir. Demokraside ise iktidara seçimle gelinir ve seçmen desteğini kaybeden siyasi lider iktidarı da kaybeder. Erdoğan'ın siyasi ağırlığının artmasında bürokratik vesayet girişimlerine karşı sandığa dayanmasının büyük payı var. Erdoğan parti kapatma davasından mikro askeri müdahale girişimlerine, gezi olaylarından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar birçok kritik dönemde teslim olmak yerine seçmen desteğine başvurdu. En yakın siyasi yol arkadaşlarından bazılarının tereddüt ettiği zamanlarda dahi direnmesi hem partisindeki hem de ülke siyasetindeki liderliğini güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de gizli veya hukuk dışı bir işlemle kurulmadı. Anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunuldu ve seçmenin çoğunluğunun kabulüyle yürürlüğe girdi. Sistem elbette eleştirilebilir. Parlamenter sistemin daha iyi olduğu savunulabilir ve Türkiye usulüne uygun bir anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçilebilir. Ancak halk oyuyla kabul edilmiş bir hükümet sistemi Franco diktatörlüğüyle özdeşleştirmek demokrasiyi reddetmektir. Türkiye tarihinde Franco rejimiyle karşılaştırılmaya elverişli bir dönem aranıyorsa 1923-1950 arasındaki tek parti diktatörlüğüne bakmak gerekir. Bu dönemde iktidarın rekabetçi girişimlerle el değiştirmesi mümkün değil. Muhalefet partilerine izin verilmedi. Devletle CHP büyük ölçüde iç içe geçti. Toplum yukarıdan aşağı dönüştürülmeye çalışıldı. Bu yüzden demokratik seçimlerle iş başına gelen Erdoğan yönetimleri değil, Mustafa Kemal ve Milli Şef dönemlerindeki İnönü yönetimleri otoriter, totaliter Avrupa

Tuğrul Özkök'ün Franco benzetmesi bu gerçekleri görmezden gelmektir. Erdoğan'ı Franco'ya benzetmek demokrasiyi reddeden bir tavırdır. Bu benzetme Özkök'ün iliklerine kadar işlemiş olan demokrasi düşmanı vesayetçi siyasi kültürü yansıtmaktadır. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan Franco benzetmesi ve gerçekler. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Salih Tuna'nın makalesi var sırada. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Amerika'nın şu meşhur Katsa yaptırımlarının arkasında İsrail'in olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Ne mavallar okumuşlardı. S-400'ler NATO'ya uyumsuzmuş. S-400'ler F-35'in sırlarını çalıp Rusya'ya uçuracakmış. Geçiniz bunları bir kalemde. Anlaşıldı artık İsrail Türkiye'ye F-35 verilmesini neden istemiyorsa S-400'ü de aynı sebeple istemiyor işte. İsrail'in Kalantor gazetesi Globes, Tevekkeli Kaan'ı İsrail'in yeni baş ağrısı ilan etmedi. Demem o ki yerli uçağımız Kaan'dan duydukları derin endişenin kaynağıyla S-400 endişelerinin kaynağı aynı. Şuncağızı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Karşımızda savaşsız yaşayamayan, sınırlarını kasten belirsiz bırakmış yeryüzündeki tek devletin kapkaranlık ajandası var. Lakin o sınırlar aslında kendi zihinlerinde gayet net, arz-ı mevut. Hiç kuşkunuz olmasın, 1979'dan beri kafaya taktıkları İran'ı vurma hedeflerini en sonunda nasıl hayata geçirdilerse o vaat edilmiş topraklar hülyası uğruna kendi belirledikleri vakitte Türkiye'ye de saldıracaklar. Her şeyden evvel İsrail'in güvenlik doktrini ve paranoyası budur. İstiyorlar ki o gün geldiğinde Türkiye'nin hava savunması İsrail jetlerine hiçbir şekilde engel olmasın. Zaten engel olacaksa nükleer saldırının dışında o gün hiç gelmez. Dikkat isterim, verdikleri verecekleri Patriotlar, İsrail savaş uçaklarına engel olabilecek yetenekte olsaydı bize koklatmayı akıllarından bile geçirmezlerdi. Kaldı ki o fiyakalı Patriotlar da tırt çıktı yahu. İran'ın hipersonik füzelerine engel olamadılar. Dahası var mı? Mesela söz konusu hipersonik füzeler Ürdün'deki Amerikan erken uyarı radarlarını havaya uçururken çaresiz kaldılar. Radarları kolaylıkla köreltebilen ve demir kubbesi dökülen İsrail, Kaan'la kılıcını kuşanacak Türkiye'nin S-400 kalkanına sahip olmasını hiç ister mi? Şudur, Amerika'nın Katsa yaptırımlarını kaldırmayı Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma şartına bağlamasının yegane nedeni İsrail'in o hesaplaşma gününde Türkiye'nin kalkansız, savunmasız kalma isteğini karşılamaktır. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın makalesini sunduk. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesiyle sürüyor. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur. Kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti? Özgür Özel'in hukuksuz biçimde CHP Genel Başkanı sıfatını kullandığı 8 Haziran 2026 günü bu köşede FETÖ'cüler Özgür Özel'i neden destekliyor başlıklı yazımda şunu ifade etmiştim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum deyince herkes partiye sızan FETÖ ajanlarının peşine düştü. Tarif ettiklerinin eşkali kendisini kongre ve kurultay sürecinde arkadan hançerleyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na uyuyordu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra besleme ve yandaş medyası, bazıları FETÖ kumpasına uğramış eski askerler, İmamoğlu'nun sosyal medyada oluşturduğu troll ordusu ve elbette

0: ve firari FETÖ'cülerle FETÖ hesapları hep beraber Özgür Özel'i korumaya aldı. Özellikle mahkemenin Özgür Özel ve İmamoğlu yönetiminin Kasım 2023 kurultayına şaibe karıştırdığına dair mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesi ardından FETÖ'cüler sosyal medyada Hain Kemal başlığı altında yeni bir kampanya başlattı. Bilinen FETÖ'cülerle CHP'li kimliğine bürünerek renklendirilmiş örgüt üyeleri yanında İmamoğlu'nun medya operasyonu tarafından organize edilen troll ekibi bir yandan butlan kararı yanında doğrudan Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımları organize ediyorlardı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu yıllar sonra tam bu sırada Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü açıklayarak kendisine duyulan nefretin Kılıçdaroğlu'na yönelmesini ve Özgür Özel üzerindeki FETÖ tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyordu. FETÖ'nün organize ettiği ve yönlendirdiği hesaplar Hain Kemal şeklinde hashtag üzerinden örgütlenirken mutlak butlanın iptali üzerinden genel seçimlerin de iptal edilebileceğine dair teoriyi bu hesaplar servis ediyorlar. FETÖ'cü hesaplar mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve AK Parti eleştirisi yaparak Özgür Özel'i örtülü bir şekilde destekliyorlar. Öte yandan genel seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak, seçimde görevli kamu kurumlarını yıpratmak, ana muhalefet partisinin içindeki çekişmeyi kasıtlı olarak AK Parti hükümetinin bir operasyonu olarak göstermeye çalışıyorlar. FETÖ'cü hesaplar dolaylı olarak CHP'nin içindeki bölünmeyi kışkırtırken Kılıçdaroğlu özel çekişmesini derinleştirmeyi ve yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması halinde Özel'in başında olacağı siyasi partiyi destekleyeceğine dair işaret veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya ve CHP'yi bölme stratejilerini hayata geçiren FETÖ'cüler 24 Temmuz'da CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurduğunda ise desteği açıktan vermeye başladılar. Örneğin firari FETÖ'cülerden Cevheri Güven şunları söyledi. Özgür Özeller için artık CHP ana muhalefet özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu da yok olup gidecek bir partidir. Artık CHP kadrosu bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmamaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasındaki mahrem imamlardan biri olan ve uzun yıllar gazetecilik görüntüsü altında faaliyet gösteren örgüt mensubu Tarık Toros, ana muhalefet olduk diyecek kadar ileri giderek şunları söyledi. Şimdi 91 milletvekili geçti, bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni partinin ilk meclis grup toplantısıydı, bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirlerdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ama ana muhalefet olduk. Ana muhalefet diye bir şey yok mevcut sistemde de öyle diyelim. Dilimiz alışmış. FETÖ'nün en bilinen isimlerinden olan eski polis Emre Uslu ileriye dönük olarak yeni partiye biçtiği misyonu şu sözlerle ilan etti. Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olacak bir sivil yapının olması değerli. Bunun için destekliyorum. Bunların arasında Emre Uslu'nun sözleri çok daha tehlikeli ve bir projeksiyon içeriyor. Aslında 2010'dan beri AK Parti hükümetine karşı muhalefeti destekleyen FETÖ ile Kılıçdaroğlu CHP'si 17-25 Aralık 2015'ten başlayarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da kontrollü darbe söyleminde ortak hareket ettiler. FETÖ'nün Kılıçdaroğlu CHP'sine desteği 2023 seçimlerinde de devam etti. İmamoğlu'nun 29 Mayıs 2023'te başlattığı değişim süreciyle FETÖ'nün CHP içindeki desteği de yön değiştirdi. 2023'te kaybettiği seçimlere kadar Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan FETÖ'cüler İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimindeki CHP destekçisi haline dönüştü. Bu ekibin yeni partiyi kurmasıyla CHP destekçisi olan FETÖ'cüler bir anda yeni partili oldular. Çünkü onlar için kullandığı siyasi partinin ve başında kimin olduğunun önemi yoktur. Eğer çıkarlarını CHP çatısı altında savunabileceklerse CHP'li, yeni partide savunabileceklerse yeni partili olurlar. FETÖ'nün çoğun içinde azı kaybettirmek, çoğunluğun arasında azları kaybettirmek taktiği vardır. Yani kitle neredeyse, araya karışan FETÖ'cüler oradadır. Eminim akla şu soru geliyordur: peki bu desteğin yeni partiye zarar vereceğini düşünmüyorlar mı? Neden desteği açıktan veriyorlar? Çünkü artık yeni parti arkasına takılan kitle, CHP'liyken olduğu gibi FETÖ'cülerin desteğini sorun olarak görmediği gibi iktidarı devirmek için ortaklık olarak bakıyor. Yani o kitle için FETÖ'cülerin desteği artık sorun değil, hatta yararlı. FETÖ'cülerin bir yandan dezenformasyon ve yalanlarla hükümeti yıpratmakta faydası olduğunu, diğer yandan da 400 bin dolayında hesaplanan oyun seçimde yararlı olacağını düşünüyorlar. Yeni parti yönetimi de karşısına almak yerine FETÖ'cülerin kendisi hakkında Amerika ve Avrupa'da lobi yapacağını da düşünerek fazla ses çıkarmıyor. FETÖ'cüler de yeni partiye "biz de varız" mesajı verip kurduğu baskıyla kendi çıkarlarına göre politika üretmesi için desteğini açıktan verirken, Türkiye içinde oy verecek örgüt yapılanmasını da Kılıçdaroğlu CHP'sinden yeni partiye yönlendirmiş oluyor. FETÖ'nün 2010'dan beri temel stratejisi AK Parti karşısında hangi parti güçlüyse onu destekleme yönündedir. Yerel seçimlerde il ve ilçe bazında AK Parti karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verdiler. Genel seçimde ise Cumhur İttifakı karşısında muhalefeti desteklediler. Bugün de stratejileri aynı. Her zaman söylediğimi tekrar edeyim: yalancı, inkarcı, iftiracı, kumpasçı, darbeci ilkesi olmayan şeref yoksunu FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti?
1: 6 Ağustos Perşembe makaleleri.
0: İlk makalemiz Türkiye gazetesinden Salih Uyan'a ait: olmak ya da olmamak.

0: Sosyal medyada birisini seyrettim. Son derece rahat bir tavırla şunları söylüyordu. Eskiden Müslümandım. Sonra bazı şeyler kafama yatmamaya başladı. Dinde kalmak için çok gayret ettim ama beceremedim. Yine de bu dünyayı anlamlandırmak için en iyi çözüm bir tanrının olması. Umarım vardır. Bu cümleleri dinlerken zihnimde eş zamanlı olarak şu alt metin belirdi. Eskiden Müslümandım. Dini çerçevenin içinde kalmak için çok çabaladım ama o kadar zeki ve derin bir adamım ki o çerçeveye sığamayıp taştım. Sizlerse çok sığ olduğunuz için inanmaya devam ediyorsunuz. Umarım siz de bir gün akıllanırsınız. Literatürde buna tevazu kılıflı kibir deniliyor. Yine adamın yaptığı aslında şu, kendi acizliğini anlatır gibi yaparak inanan herkesi pasif ve sorgulamayan yığınlar olarak etiketliyor. Mana arayışı kisvesi altında şüpheyi normalleştiriyor. Dinden çıkışı romantize ediyor. İnançsızlığı bir entelektüel üstünlük sembolü haline getiriyor. Niçin böyle ortadan konuşuyor peki? Çünkü en etkileyici yöntemin bu olduğunu fark ettiler. Hem şimşekleri üzerine çekmiyorlar hem de kafası karışık gençliğe sağ gösterip sol vuruyorlar. Dinini hakiki kaynaklardan öğrenenler için bir problem yok. Çünkü gerçek din, büyüklerin kitaplarını okuyan kişi zaten bu cümlelerin ne kadar temelsiz olduğunu fark eder. Dini bilgisi olmasa da biraz okuyan ve düşünen kimseler için de bir problem yok. Çünkü umarım vardır yaklaşımı ne inanan ne inanmayan, riski üstlenmeyen, seyirci konumunda kalan gevşek bir tavırdır. Sorumluluk almadan, tabi olmadığın makamdan teselli devşirmektir. Bu düşünce tarzının ne felsefede ne mantıkta ne de herhangi bir alanda yeri yoktur. Ama hiç din eğitimi almamış, kitap okumayan, düşünmeyen ve sadece sosyal medyadan beslenen gençler için maalesef çok tehlikeli cümleler bunlar. İşte bu yüzden anne babaların sorumluluğu çok büyük. Çocuklara sözümüzü geçirmekte zorlanıyoruz belki ama kitaplığa çocuğun dinini öğrenebileceği kitaplar yerleştirmek bile bu dönemde önemli bir direniş sayılabilir. Yıllar önce de bir yazarın röportajını okumuştum. O da inançtan bahsederken şunları söylüyordu. Ben Tanrı'ya ulaşmak için çok uğraştım ama olmadı. Gerçekten bir yaratıcı varsa ben öldükten sonra beni iyi karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü iyi niyetle çok uğraştım ama başaramadım. Bu da ilginç bir illüzyon. Çıktığı varoluşsal yolculuktan eli boş dönmüş bir çilekeş, öldükten sonraki ihtimalleri garanti altına almaya çalışıyor. Yine de insan kendi davasının hakimi olamaz ve burada tam olarak bu kural ihlal ediliyor. Önce iyi niyetle çok uğraştım diyerek kendi çabasının derecesini belirliyor, sonra bu çabanın yeterli olup olmadığına karar veriyor, en sonunda da bu kararın sonucunu kendi lehine kullanıyor. Bu nasıl bir kurguysa aynı kişi hem sanık, hem tanık, hem savcı, hem de hakim. Eğer samimi bir niyetle hakikati arıyor olsanız o kapı zaten aralanır. Ama siz kapıyı hiç çalmayıp sadece önünde poz verirseniz o kapı ancak siz toprağın altındayken aralanır. O zaman da çok geç olur. O yüzden söylenecek şeyleri şimdi söylemek lazım. İnancı ve onun getirdiği sorumlulukları ciddiye almıyorsun ama ihtiyaç anında kullanılabilecek bir sigorta poliçesi gibi yedekte tutmaya çalışıyorsun. Bir yandan bu dünyada kendine sorgulayan cesur ve derin bir zihin imajı satın alıyorsun, bir yandan da hesap gününde kendini garanti altına almaya çalışıyorsun. Hem ölümden sonrasını sonsuz karanlık olarak görüyorsun hem de ışıklar içinde uyumayı ümit ediyorsun. İyi de böyle olmaz. Bir karar ver artık. Var mısın, yok musun? Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Olmak ya da olmamak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Özlem Doğaner'in makalesi var sırada. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Müzik. Türkiye belki de son 40 yılın en önemli eşiklerinden birinden geçiyor. Meslek hayatım boyunca terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen her köşesine gittim. Bölge halkının çocuklarını oyun oynamaya sokağa bile çıkartamadığı, silah sesinden uyunamayan günlerdi. Kimi köyler boşalmış, kimi yollar korkudan kullanılamaz hale gelmişti. Oysa bugün aynı coğrafyada bambaşka bir hikaye yazılıyor. Dağlarında petrol çıkarılıyor, vadilerinde turistler geziyor, yatırımcılar yeni projeler konuşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi işte bu nedenle tarihi önemde bir adım. Elbette sürecin güvenlik kurumlarının tespitiyle, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve toplumsal mutabakatla ilerlemesi büyük önem taşıyor. Ancak ekonomik açıdan bakıldığında da önümüzde tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bugün Türkiye yaklaşık 1.64 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda. Şimdi bir de şu rakama bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı çalışmaya göre terörün Türkiye'ye doğrudan maliyeti 2.3 trilyon doların üzerinde. Fırsat maliyetleri de eklendiğinde bu kayıp neredeyse bunun iki katına ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, yapamadığı yatırımları, kuramadığı fabrikaları, ağırlayamadığı turistleri, oluşturamadığı istihdamı ve kaçırdığı büyüme fırsatlarını da kaybetti. Rakamlar çarpıcı. Terör nedeniyle milli gelirde 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar, vergi gelirlerinde 123 milyar dolar kayıp oluştuğu hesaplanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişilik istihdam fırsatı da bu süreçte kaybedildi. 40 yılda oluşan borçlanma maliyetinin ise 520 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca her yıl ortalama 50 milyar dolar Türkiye ekonomisinin yaklaşık %3'üne denk geliyor bu. Yani terörün her yıl ortalama oluşturduğu ekonomik yük tek başına birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha büyük bir kaynağın üretim yerine güvenlik ve kayıplara gitmesi anlamına geliyor. 50 milyar dolara dünyanın en büyük altyapı projelerinden onlarcası yapılabilir. Yaklaşık 500 modern devlet hastanesi inşa edilebilir. Yaklaşık 1500-2000 okul kampüsü yapılabilir. Yüzlerce kilometrelik hızlı tren hattı inşa edilebilir. Binlerce megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulabilir. Yüz binlerce sosyal konut üretilebilir. Bazen ekonomiyi anlamak için tek bir örneğe bakmak yeterlidir. Gabar bunun en somut örneği. Bir dönem adını sadece çalışmalarda duyduğumuz dağlarda bugün günlük 83.200 varil petrol üretiliyor ve üretim her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Bir zamanlar güvenlik gerekçesiyle girilemeyen bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Yalnızca enerji değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, tarım, hayvancılık, madencilik, yenilenebilir enerji, kültür turizmi ve sınır ticareti açısından yıllarca gerçek potansiyelini kullanamadı. Hasankeyf'ten Mardin'e, Munzur'dan Botan Vadisi'ne kadar uzanan geniş coğrafya artık çatışmalarla değil, yatırımlarla ve turizmle anılabilir. Hatta şu soruyu sormakta fayda var. Türkiye 40 yıl boyunca terörün yükünü taşımamış olsaydı bugün dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilir miydi? Kaybedilen trilyonlarca dolarlık kaynak, kaçırılan yatırımlar ve paha biçilemez kaybettiğimiz insan potansiyeli düşünüldüğünde bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı açık. Bugün güçlü liderliği ve diplomasisiyle dünyada sözü dinlenen bir Türkiye bir de ilk 10 arasında yer alsa kim bilir dünyada neler değişirdi. Bu nedenle bugün konuştuğumuz mesele sadece silahların susması değil. Bu çocukların korkusuzca oynayabildiği sokakların, yatırımcıların tereddütsüz fabrika kurduğu şehirlerin, turistlerin güvenle gezdiği vadilerin ve gençlerin umutla geleceğe baktığı bir Türkiye'nin inşası. Terör Türkiye'de canlarımızla birlikte zamanımızı, refahımızı ve geleceğimizden yılları da aldı. Bu süreç başarıyla sonuçlandığında kazanan yalnızca bir bölge olmayacak. İstanbul'daki sanayici de, Şırnak'taki çiftçi de, İzmir'deki ihracatçı da, Mardin'deki turizmci de aynı hikayenin kazananı olacak. Çünkü gerçek kalkınma barışın ve güvenin üzerine inşa edilir. Silahların sustuğu yerde yükselen üretim sesidir. Sabah gazetesinden Özlem Doğaner'in makalesini sunduk. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak. Bir, Türkiye'nin artık terör diye bir derdi kalmayacak. İki, silahlı bir güce yaslanan siyaset tarihe gömülecek. Üç, sınırlarımızın ötesine huzur ve istikrar gelecek. Dört, ortak gelecek bilinci güçlenecek. Beş, Türkiye'nin kalkınmadan enerjiye her alanda gücü artacak. Altı, İç cephenin güçlenmesi adına çok önemli bir adım atılmış olacak. 7. Emperyal projelere karşı daha dayanıklı bir Türkiye ortaya çıkacak. 8. Yarım asırlık devasa terör sorunu çözülecek. 9. Ülkenin enerjisi teröre harcanmayacak. 10. Evlatlar teröre kurban verilmeyecek. Temel sorulara en temel cevaplar şöyle. Soru, örgütün bu kadar köşeye sıkıştığı bir dönemde neden böyle bir süreç yürütülüyor? Cevap, problemin tamamen ortadan kalkması ancak örgütün fesiyle mümkün olabilir. Sahadaki mücadele başarılı olmasaydı örgüt köşeye sıkışmaz, bu gelişmeler yaşanmazdı. PKK kendini feshetmeye karar vermezdi. Soru, bu sürecin temel hedefi nedir? Cevap, pazarlıksız yürütülen bir devlet politikasının tek bir hedefi var, terörün tamamen sona ermesi. Soru, bu olay sadece Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Cevap, hayır, bölgeyi de ilgilendiriyor. Terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, yani istenen kalıcı istikrara kavuşmuş bir bölge. Soru, bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının bize ne faydası var? Cevap, sayısız faydası var ama ben sadece bir örnek vereyim. Sınırlarımızın ötesini ilgilendiren krizler çıktığında ne oluyor? Şu oluyor, terör örgütü farklı aktörler tarafından vekil güç olarak kullanılıyor. En basitinden işte bu imkan ortadan kalkacak. Ayrıca ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projelerinin güvenliği sağlanacak. Soru, meclise getirilen çerçeve yasanın maksadı nedir? Cevap, maksat şu, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak bir hukuki zemin oluşturmak. Soru, teröristler af mı edilecek? Cevap, öncelikle genel af diye bir şey yok, yani terör suçlularının tamamını kapsayan bir af gelmiyor. Terör saldırısı talimatı verenlere de af yok, güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af da yok. Soru, Öcalan'a özel statü mü geliyor? Cevap, hiç kimseye özel statü tanınmıyor. Soru, yasanın yürürlüğe girmesi nasıl olacak? Cevap, terör örgütü silahını tamamen bırakacak ve geri dönülmeyecek şekilde olacak. Terör örgütünün silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı devletin ilgili birimleri tarafından resmen doğrulanacak. Ancak bu gerçekleştikten sonra hukuki düzenleme yürürlüğe girecek. Soru, bu süreçte meclis ne yapacak? Cevap, mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Bu komisyon gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. 3 isme övgü. Tayyip Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanı olarak iradesini koydu bu işe. Titizlenerek, dikkat ederek, raydan çıkmaya engel olarak dimdik arkasında durdu sürecin. Devlet Bahçeli, bu kutlu yürüyüşü o başlattı. İlk o inandı bu işe. İlk o aldı riski ve milim geri adım atmadan devam ediyor. Numan Kurtulmuş, bu süreçte onun meclis başkanı olması büyük avantaj. Onun uzlaşmacı yaklaşımı, sorun çözücü özelliği çok ama çok işe yaradı. Terörsüz Türkiye tartışmalarına dikkat. Yürütülen süreç terör örgütünün kendini feshetme sürecidir. terörün Türkiye'nin gündeminden ilelebet çıkma sürecidir. Dağlarda silahlı unsurların yer almaması sürecidir. Silahların susma, kanın durma sürecidir. Bu konuyu sayın denir mi denmez mi? Kürt sorunu var mı yok mu bağlamında tartışmak süreci baltalamaktan başka bir anlam taşımaz. 40 yıllık sorun, 40 yıllık tartışma konularının altını harlayarak çözülmez. Tartışma tabii ki yapılmalıdır. Tartışmadan tabii ki olmaz ama tartışmanın ekseni süreçteki eksikler olmalıdır. Sürecin doğurabileceği sorunlar olmalıdır. Sürecin işlemesinin önündeki olası engeller olmalıdır. En ihtilaflı konuları en hamasi şekilde tartışmak ve tartıştırmak, terörün ilelebet başımıza bela olmasına katkı sunmak dışında bir anlam taşımaz. Sürecin başarılı olması için terörün biteceğine inanç şart. Büyük uzlaşmanın aranması şart. Olumlu yapıcı bir dil şart. Karşıtlıkların körüklenmemesi şart. Nihai hedefin gözden ırak tutulmaması şart. Detaylarda boğulmamak şart. Şehit yakınlarının incitilmemesi şart. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: Burası TGRT FM.
3: ...7 Ağustos Cuma makaleleri.
0: İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait, dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi. Yaz geldi, havalar ısındı ve dondurma mevsimi başladı. Dondurma özellikle çocuklar için çok cazip bir yiyecektir. Yetişkinler de sıcak yaz günlerinde dondurma tüketimini artırırlar. Talep yükseldikçe dondurma fiyatları da daha fazla dikkat çekmeye başladı. Geçenlerde Antalya'dan ilginç bir haber geldi. Bir işletmenin bir müşteriden bir külah dondurma için 10 euro yani yaklaşık 550 lira istediği bildirildi. Müşterinin itirazı üzerine tartışma çıktı, ardından işletme şikayet edildi. Yapılan denetimde yalnızca fiyat meselesi değil, çift etiket kullanımı, hijyen ve temizlik ihlalleri ve çevreyi rahatsız eden gürültü gibi sorunlar da ortaya çıktı. İşletme bütün bu ihlaller sebebiyle kapatıldı. Dolayısıyla olay yalnızca dondurmayı pahalı sattığı için dükkan kapatıldı şeklinde özetlenemez. Ancak bunların fiyattan dolayı İş yerini cezalandırmak için araç olarak kullanılmış olması da mümkün. Bu haber fiyatlara devletin müdahale edip etmemesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Bence doğru cevap açık. Dondurmanın bir külahının veya bir topunun 550 liraya satılması bazı insanlara çok yüksek gelebilir. Fakat bir fiyatın yüksek bulunması o fiyatın devlet tarafından yasaklanmasını gerektirmez. Serbest piyasada aynı mal farklı fiyatlardan satılabilir. Beşiktaş'ın Ihlamurdere Caddesi'nde gözlemlediğim durum bunu açıkça gösteriyor. Bir pastanede bir top dondurma 150 liraya satılıyordu. Bir süre sonra aynı pastanenin fiyatı 110 liraya düşürdüğünü gördüm. Muhtemelen 150 liralık fiyattan yeterince müşteri bulamadı ve tüketici tepkisi fiyat indirimini zorunlu kıldı. Bu pastaneye yaklaşık 100 metre mesafedeki başka bir dondurmacı da bir top dondurmanın fiyatı 90 liraydı. biraz daha ilerideki başka bir yerde ise bir top dondurma 70 liraya satılıyordu. Aynı semtte birbirine birkaç yüz metre mesafedeki işletmelerde 70, 90, 110 ve 150 liralık fiyatlar ortaya çıkabiliyor. İşte piyasa ekonomisi budur. Satıcı fiyat teklif eder, tüketici kabul eder veya etmez. Yüksek fiyat isteyen işletme yeterli müşteri bulamazsa fiyatını düşürür, kalitesini arttırır veya piyasadan çekilir. Tüketicinin elindeki en etkili araç pahalı bulduğu malı satın almamaktır. Bir dondurmacının fiyatını aşırı buluyorsak başka bir dondurmacıya gideriz. Böylece paramızı daha uygun fiyat sunan işletmeye yöneltir, pahalı satıcıya da açık bir mesaj vermiş oluruz. Elbette fiyat yalnızca dondurmanın içindeki süt, şeker veya meyvenin maliyetinden oluşmaz. İşletmenin bulunduğu yer, kira bedeli, çalışanların ücreti, marka değeri, dekorasyon, servis biçimi, sunulan fiyat ortamı etkiler. Lüks bir otelde veya deniz manzaralı bir restoranda yenilen dondurmanın fiyatı mahalle arasındaki küçük bir dükkandaki fiyattan daha yüksek olabilir. Dondurmanın muhtevası aynı olsa bile müşterinin satın aldığı şey yalnızca dondurma değil, aynı zamanda mekan, hizmet ve sunumdur. Burada gerekli olan şey fiyatların devlet tarafından eşitlenmesi değil, müşterinin satın almadan önce fiyatı açıkça görebilmesidir. Çift etiket kullanmak, müşteriye başka fiyat gösterip ödeme sırasında daha yüksek bedel istemek veya fiyatı gizlemek dürüst ticaret değildir. Kamu otoritesi bu tür hileleri, hijyen ihlallerini ve zorlayıcı satış yöntemlerini denetleyebilir. Ancak fiyatın müşteriye önceden açıkça bildirildiği ve herhangi bir aldatma bulunmadığı durumda fiyatın yüksekliğine verilecek en doğru cevap satın almamaktır. Dondurmanın her yerde aynı fiyattan satılmasını istemek, işletmelerin maliyetlerinin, kalitelerinin, konumlarının ve hedefledikleri müşteri gruplarının aynı olduğunu varsaymak demektir. Oysa bunların hiçbiri aynı değildir. Tek fiyat dayatması çeşitliliği azaltır. Kaliteli ürünün ve farklı sunumların ortaya çıkmasını güçleştirir. Bazı işletmeleri de satıştan vazgeçmeye yöneltebilir. Piyasa ekonomisinde tüketici çaresiz kalmaz. Parasını harcama tercihiyle üreticiye ve satıcıya yön verir. Pahalı bulduğu dondurmayı almaz, daha uygun fiyatlı, daha kaliteli ürün sunan işletmeyi tercih eder. Dondurmanın fiyatı 550 liraysa ve bu fiyat bize yüksek geliyorsa çözüm basittir. O dondurmayı yememek. Birkaç adım ötede daha uygun fiyatlı bir dondurmacı bulunabilir. Piyasanın gücü de tam olarak buradadır. Tek bir fiyat herkese dayatıldığında insanlara farklı fiyatlar, farklı kaliteler, farklı tercih imkanları sunamayız. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi.

Makaleler arasından programı Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesiyle sürüyor. Yeni Parti'de bir ilk, zincirleme rüşvet. Tek parti dönemi dahil bugüne kadar birçok parti kuruldu. Kimi iktidara geldi, kimi iktidar ortağı oldu, kimi de tabela partisi olmaktan öteye geçmedi. Ama hiçbir partinin bagajı yeni bir yol açacağız diye yola çıkan yeni parti kadar yüklü olmadı. Adı yeni ama içinde siyasetin bütün hastalıklarını barındırıyor. En başta Ekrem İmamoğlu vesayetiyle yola çıkıyor. İçinde farklı siyasi hizipler var, lobiler var, bölgecilik yapanlar var ama en önemlisi genel başkanından belediye başkanına. Haklarında hem yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiası var hem de onlarca dava açılmış durumda. Siyasi tarihe geçecek son fezlekeyi duydunuz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan zincirleme rüşvet fezlekesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güler misin, ağlar mısın? Bırakın yakın arkadaşları Veli Ağbaba ile Burhanettin Bulut ya da tutuklanan ve suçüstü yapılan belediye başkanları hakkında söylenenleri, bizzat ülkeye demokrasi ve şeffaflık getireceğim diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bile zincirleme rüşvet iddiası var. Bu siyasette bir ilk. Anlaşılan tek terk ettikleri CHP'de öyle bir zincirleme menfaat ilişkisi kurulmuş ki, tepeden tavana herkes o suçun parçasına dönüşmüş. Çok yazıldı. Her şey İBB'de kurulan, Antalya'da, Bursa'da, İzmir, Menemen'de, Uşak'ta ya da İzmit'te, hatta partinin genel merkezinde herkesi kapsama alanını alan bir sistemle başladı ve hız kesmeden de devam ediyor. Nereye dokunsanız yeni bir rezalet patlıyor. Son fezlekede bu sistemin genel merkeze uzanan boyutu ele alınıyor. Yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağladıklarına dikkat çekiliyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiği, tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleriyle sunuluyor. Dosyada yok, VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta temini gibi onlarca belgeli veri var. Bugüne kadar da bu iddiaların hiçbirine cevap verilmiş değil. Savcılık bu delillerden yola çıkarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıyor ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Bu ağır yükle yeni bir siyasi yolculuk yapılabilir mi? Özgür Özel aklanmadan, bu yükü üzerinden atmadan topluma nasıl yeni bir iktidar vaat edecek? Siyaset açısından taşınması zor bu fotoğrafa rağmen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birkaç gün önce çok iddialı konuştu. Değerli arkadaşlar, yeni partimiz şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin partisi olacak. Şaşırtıcı ama öyle olacaksa önce yeni partinin yeni bir hamleyle bu sürece öncülük etmesi gerekiyor. Bu hem yeni partinin yeniliğine yakışır hem de siyasetin geleceği açısından örnek teşkil eder. İşe de Özel önce kendisinden başlamalı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek ezber bozmalı. Şu ana kadar yaptıklarına bakarak Özel'in böyle bir ezber bozan çıkış yapamayacağı çok açık. Ama partisinin geleceğini kurtarmak için şunu yapabilir. 4 arkadaşını feda edebilir. Yeni partinin 4 atlısı Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın, Özer ve Özgür Karabat. Yargı önüne çıkarılırsa Özel'i bilmem ama en azından şimdilik yeni parti büyük bir yükten kurtulur. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni partide bir ilk, zincirleme rüşvet.
Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var sırada. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Uluslararası toplum Gazze şeridinde kalıcı barışın sağlanması için uğraşırken İsrail'in işgali altındaki diğer Filistin toprakları Batı Şeria ve Kudüs'te gerilim tehlikeli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Gün geçmiyor ki Batı Şeria'dan Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkını nasıl terörize ettiklerine dair haber gelmesin. Çeteler halinde Filistin köylerini basan yerleşimciler yerli halkın evine tarlasına el koyuyor, olmadı yakıp yıkarak bölgeyi yaşanmaz hale getiriyorlar. Filistinliler karşı koymaya çalıştığında ise karşısında Yahudi yerleşimcilerin arkasında duran İsrail askerlerini buluyor. İsrail medyasında aklı selim yorumcular bile Batı Şeria'da yaşananların planlı bir devlet politikasına işaret ettiğine dair analizler yapıyor. İsrail'de halihazırdaki kurumsal yapı Oslo sürecinde öngörülen iki devletli çözümü reddediyor. Daha Gazze krizi başlamadan çok önce Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerine olur verilerek Filistin'in toprak bütünlüğünün parçalanması için düğmeye basılmıştı. İsrailli yetkililere göre Benjamin Netanyahu'nun Likud koalisyonu göreve geldiği 2022'den beri Batı Şeria'da 104 Yahudi yerleşimi ve yaklaşık 160 Yahudi çiftliğine onay verildi. Ekim ayında İsrail'de genel seçimler yapılacak. Halihazırda İsrail'i en aşırı sağcı koalisyon hükümeti yönetiyor. Batı Şeria'nın Yahudileştirilme planında başı çekenlerden biri Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortağı Bezalel Smotrich. İsrail'de parlamentoya girebilmek için %3.25'lik seçim barajı uygulanıyor. Son anketlerde Netanyahu'nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Eskond'un Yaşar Partisi başa baş bir yarış veriyor. Netanyahu'nun yoluna devam edebilmesi için hali hazırdaki koalisyon ortaklarının da sandıkta iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Burada Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin barajı geçerek parlamentoya girmesi Netanyahu için önemli. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların artmasında yerleşimci oylarını sağlamlaştırmaya yönelik de hesaplar olduğu yorumları yapılıyor. Öte yandan hükümetin bir diğer aşırı ismi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de boş durmuyor. Ben-Gvir geçen ay sonunda El-Aksa'nın içinde bulunduğu Harem-i Şerif'i binlerce Yahudi fanatikle basarak gövde gösterisinde bulundu. Harem-i Şerif 1967'deki İsrail işgalinden beri Ürdün Krallığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıf İdaresi tarafından yönetiliyor. Anlaşmalara göre Yahudiler Harem-i Şerif'i belirli kurallarda ziyaret edebiliyorlar. Ancak burada ibadet etmeleri, dini eylemlerde bulunmaları yasak. Yahudiler Tapınak Tepesi diye andıkları Harem-i Şerif'in 2000 yıl önce Romalıların yıktığı Süleyman Mabedi üzerine kurulduğu gerekçesiyle burada yeniden bir tapınak inşa etmenin hayalini kurmakta. Ancak son dönemde El-Aksa'ya giderek artan ve giderek daha kalabalık bir şekilde gerçekleşen baskınlarda yerleşimcilerin dini hayalleri kadar İsrailli siyasilerin yaklaşan genel seçimlerle ilgili hesaplarının da olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar Ekim ayında seçim yaklaşırken hem Batı Şeria'da hem de Harem-i Şerif'te siyasi amaç güden provokatif eylemlerin artabileceği uyarısını yapıyor. İşte burada Ürdün, Kudüs'ün çok dinli yapısı ve Harem-i Şerif'in İslami kimliğinin korunması, İsrail'den statükonun değiştirilmesine yönelik gelebilecek oldu bittilere karşı hazırlıklı olunması için düğmeye bastı. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu 14 Müslüman ülkeden temsilciler çarşamba günü Ürdün'de bir araya geldi. Katılımcılar El-Aksa'daki hukuki statüyü değiştirmeye yönelik girişimleri kınadı. Kritik de bir uyarı geldi. Kudüs'teki İslami mekanlara İsrail saldırısının dünya çapındaki 2 milyar Müslümanın duygularına açık bir kışkırtma oluşturduğuna işaret edilerek bu durumun bölgenin ötesine geçen sonuçlar oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Nitekim dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de kutsal mekanlara saldırılara karşı uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgusu vardı.
Kudüs'te sadece İslami mekanlar değil, Hristiyan kiliseleri, din adamları da şiddete maruz kalıyor. Batı şeriada onları görmezden gelmek, Kudüs'te hiçbir şey olmuyormuş gibi sessiz kalmak, Gazze barışı için çabalamamak, Batı'yı ve dünyayı daha güvenli hale getirmeyecektir. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda. Behçet Oksay, eski Özel Harekat Daire Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na hak kazanmış bir kahraman. 25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de saat 1.30'da vurulmuş olarak bulundu. Dosyası intihar etti denilerek kapatıldı. Oysa vücudunda kırıklar vardı. Oktay solakta ama intihar ettiği iddia edilen silah sağ elindeydi. Ölümünün ardından babası Muhammed Oktay, oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Oktay'ın kız kardeşi ve oğluyla görüştü. Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek, hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacak dedi. Bakanın 17 yıl sonra Behçet Oktay vakasına el atması önemli. Bu ülkede bir daha hiçbir baba "oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı" cümlesini kurmamalı. Maalesef yakın tarihte buna benzer cümleler bu ülkede çok kuruldu. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda bir faili meçhul cinayetler tarihi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan, Hrant Dink, Özdemir Sabancı, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı ve diğerleri. Farkında mısınız, dünya üzerinde bizden başka hiçbir ülkede bir hafta içinde 3 ayrı faili meçhul cinayet kurbanı için anma töreni düzenlenmiyor. 19 Ocak Hrant Dink, 23 Ocak Gaffar Okkan, 24 Ocak Uğur Mumcu. O karanlık dönemin bize bıraktığı mirasın kötü anılarını devletten başkası silemez. Bu sebeple son dönemde faili meçhul cinayetlerin çözülmesi konusunda gösterilen irade ve ortaya konulan kararlılık desteklenmeli. Behçet Oktay meselesine dönecek olursak, Adalet Bakanı'nın açıklamasındaki FETÖ vurgusu dikkat çekici. Oktay'ın Ergenekon kumpası sırasında ele geçirilen mühimmatların bir kısmının emniyetteki FETÖ ekibi tarafından özel harekattan çalınıp Zir Vadisi'ne gömüldüğünü ortaya çıkardığı için öldürüldüğü yıllardır konuşulur. Bu ihanet şebekesinin kumpasında kim bilir Oktay gibi kaç vatan evladı daha can verdi. Hepsi aydınlatılmalı. Trabzon'da Salah seferberliği. Muhammed Salah, dünyanın en çok tanınan Müslüman futbolcusu. Sosyal medyada 67 milyon takipçisi var. Futbolun sadece futbol olmadığı gerçeği Salah transferinde bir kez daha ortaya çıkıyor. Salah ile birlikte Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'de turizm yoğunluğunun en az ikiye katlanacağından şüpheniz olmasın. Yani Salah o çok tartışılan maliyetini kendi başına çıkaracak ve üstüne koyacak bir ekonomik değer aslında. Salah'ın maliyeti demişken, buna paralel yürüyen başka bir tartışma daha var. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Salah transferi sonrası Trabzonspor'a destek için 6.661 forma alarak bir kampanya başlattı. Tabii beklenen soru hemen gündeme geldi. Formaların bedeli belediye bütçesinden mi karşılandı? Dün bu soruyu belediyeye sordum. Gelen cevap özetle şöyle: belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine bu şekilde maddi destek sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Başkanımız yıllardır uyguladığı dayanışma modeliyle Trabzon sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ulaşarak Trabzonspor'u desteklemelerini rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübü katkı sağlamalarına vesile olmaktadır. Formaların ücretlerinin belediye bütçesinden sağlandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda. Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Sürecin kontrolü Erdoğan'da. Meclise sunulan çerçeve yasanın 2 yıl gibi bir sürede aceleye getirilmeden titiz bir çalışmayla şekillendiğini söylemek mümkün. İnce elenip sık dokunmuş. Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin kamuoyuna duyurduğu temel prensiplerle birebir örtüşüyor. Ortada sözde farklı, özde farklı bir metin yok. Temel ilke baştan nettir. PKK'nın silahları bıraktığı teyit edilmeden hiçbir adım atılmayacak. Meclise sunulan 12 maddelik teklifteki MGK ayrıntısı bu ilkenin korunduğunu açıkça gösteriyor. Teklife göre örgütün kontrolündeki tüm yapı ve unsurlarıyla fiili varlığını sonlandırdığı ve tamamen silahsızlandığı önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespitin kesinleşmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit şartı aranacak. Kanun, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Sürecin yönetimi ve takibi öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MGK Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek. Dolayısıyla bütün ipler doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olacak. Kanunun ayrıntılarında açık ya da örtülü bir af bulunmuyor. Ne var ki örtülü af tabiri kulağa hoş geldiği için siyasette revaçta. Oysa metinde sadece sıkı kontrol altında belirli soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet kararlarının ertelenmesi söz konusu. Dosyalar ortadan kaldırılmıyor, deliller yok edilmiyor. Aksi halde dosyalar yeniden açılabilecek. Kanundan yararlanacakların siyasi hakları da bir çırpıda verilmiyor. 15 yıl altı cezalar için 2 yıl, 15 yıl üstü cezalar içinse 3 yıl sonra başvuru imkanı tanınıyor. Kısacası ara bir değerlendirme fırsatı sunuluyor. Nihai bir af değil. Mecliste kanuna imza atan ve karşı çıkmayanların toplamı milli iradeyi fazlasıyla yansıtıyor. Demin kanuna imza atması ve sözcüsünün yaptığı açıklamalar da son derece olumlu. Bunun anlamı şu, içeride bu süreci istismar edebilecek toplumsal ve siyasal zemin neredeyse yok denecek kadar dar. Kandil dışında süreci sabote edebilecek başka bir dinamikse ufukta görünmüyor.

Küresel piyasalar son bir haftada adeta farklı bir iklime geçti. 30 Temmuz'da dünya, Amerika'nın İran'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı haberleriyle sarsılmıştı. Bir gün sonra ise Başkan Trump'ın operasyon yerine anlaşma ihtimalini öne çıkararak geri adım atması piyasalarda risk algısını tersine çevirdi. Ardından Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması konusunda sağlanan önemli ilerlemeler jeopolitik tansiyonun en azından şimdilik düşmesine yol açtı. Piyasalar bir kez daha Trump'ın taco olarak özetlenen pazarlık stratejisinin işe yaradığına inandı. Bunun ilk yansıması enerji fiyatlarında görüldü. Taco ile piyasalarda dönen hava. 30 Temmuz'u başlangıç kabul ettiğimizde Brent petrolün varil fiyatı 89.60 dolardan 78.51 dolara gerileyerek %12.3 düştü. Avrupa doğalgaz fiyatları %58.158 seviyesinden 53.445'e inerek %8.1 değer kaybetti. Enerji fiyatlarındaki bu düşüş yalnızca petrol piyasasının konusu değil. Çünkü petrolün gerilemesi küresel enflasyon beklentisinin aşağı çekilmesine yol açıyor. Enflasyon beklentilerinin gerilemesi ise tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Nitekim Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %4.712'den %4.609'a gevşedi. Faizler düşünce de dolar güç kaybetmeye başladı. Doların başlıca para birimlerine karşı değerini gösteren endeks 101.07 seviyesinden 99.75'e inerek %1.3 geriledi. İşte zincirin son halkası burada devreye girdi. Altının üzerindeki 4 baskı aynı anda kalktı. Son 6 ayda altın açısından son derece zorluklu idi. Jeopolitik risklerin yükselmesi ilk bakışta altını desteklemesi gereken bir gelişmeydi. Ancak savaşın enerji fiyatlarını yukarı taşıması, bunun enflasyonu arttırması, yükselen enflasyonun faizleri yukarı çekmesi ve güçlü doların ortaya çıkması altının önünü kesti. Bir başka ifadeyle altın aynı anda 4 farklı cepheden baskı gördü. Yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon beklentileri, yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar. Sonuçta altın yaklaşık 6 ay içinde %30'a yaklaşan sert bir değer kaybı yaşadı. Şimdi ise tablo tersine dönüyor. Enerji fiyatları geriliyor, enflasyon baskısı hafifliyor, tahvil faizleri gevşiyor, dolar zayıflıyor. Altının önündeki en büyük engeller de birer birer kalkıyor. Bu nedenle son günlerde görülen yükseliş yalnızca teknik bir tepki olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda altının üzerindeki makroekonomik baskının hafiflemesinin doğal sonucu olarak okunmalı. Merkez bankaları yeniden sahnede. Üstelik altını destekleyen tek unsur piyasa fiyatlaması değil. Çin uzun süredir rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Şimdi buna yaklaşık 13 yıl sonra Güney Kore'nin de jeopolitik riskleri gerekçe göstererek yeniden katılacağı yönündeki beklentiler eklendi. Bir diğer tarafta Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı merkezli ödeme sistemlerine alternatif yeni bir rezerv ve ödeme mimarisi kurulacağını açıklaması da uzun vadede dolar merkezli sisteme yönelik tartışmaları yeniden canlandırıyor. Merkez bankalarının rezerv tercihleri yavaş değişir. Ancak değişmeye başladığında etkileri uzun yıllar hissedilir. Altın tam da bu uzun vadeli dönüşümün merkezinde yer alıyor. Ama her şey Hürmüz'e bağlı. Bununla birlikte piyasalarda oluşan iyimserliğin sağlam bir zemine oturduğunu söylemek için henüz erken. Çünkü bugünkü fiyatlamaların temelinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı, enerji akışının kesintisiz süreceği ve diplomatik temasın devam edeceği varsayımı bulunuyor. Oysa son aylarda defalarca gördük ki ateşkesler kırılgan, anlaşmalar geçici, diplomasi ise çoğu zaman tek bir açıklamayla yeniden çıkmaza girebiliyor. Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil, sadece ertelenmiş görünüyor. Bir gözde siyasette olmalı. Üstelik piyasaların önündeki tek belirsizlik Orta Doğu değil. Amerika ara seçimlerine artık her geçen gün daha

etkili görünse de aslında ortak neden aynı. Jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının gevşemesi, faizlerdeki gevşeme ve doların zayıflaması. Piyasalar kesinlikten mi beslenir, belirsizlikten mi? Altın üzerindeki baskının önemli bölümü gerçekten hafifledi. Ancak bu bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugünkü yükseliş yeni ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı da olabilir. Kırılgan bir jeopolitik dengede verilen güçlü ama temkinli bir tepkide. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda sadece altının fiyatını değil, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri, Washington'dan gelecek açıklamaları ve Amerikan ara seçimlerine giden siyasi atmosferi de dikkatle izlemek gerekecek. Çünkü bazen altının yönünü maden ocakları değil, boğazlar ve başkentler belirler.

Habertürk gazetesinden Abdurrahman Yıldırım'ın makalesini sunduk. Hürmüz açılıyor, altının zincirleri çözülüyor mu? Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes.

0: Köyün Doktoru 15. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar. Ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Menekşe'yi oğlu Tahir'i almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Ama Osman Ağa önce razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa razı gelir. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen Fırıldak Salman önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil sevdiği kız Menekşe'yi

0: Ailenin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin restorantında yapılır. Menekşe'ye sevdalanan ama yarışı kaybettiği için sevdiği kızı da kaybederek köyden kaçan Doktor Cemil, tesadüf bu ya, o gece genç evlilerin kaldığı otele gelir. Gece Menekşe yüzünü yıkamaya giderken dönüşte odasını şaşırmaması için kapı tokmağına havlusunu asar. Ancak köyden Tahir'in arkadaşı olan ve onu hiç sevmeyen garson Bekir havluyu alarak Cemil'in kapı tokmağına asar. Tuvaletten dönen Menekşe hiçbir şeyin farkına varmadan kendi odası diye Cemil'in odasına girer.
1: Çatlayacak gibi anacığım. Ay gözü çıkasıcalar. Ne vardı da sanki bu şehre geldik? Saat de kaç olmuş ki? Ana, güneş çoktan doğmuş. Kalk Menevşe, kalk. Kızım sen artık evli barklı kadınsın. Ya şu herife ne demeli? Koca kafalı Tahir. Ah koca kafalı Tahir. Ben sana hiç yar olacak kız mıydım sanki? Kalk hadi, sabah oldu.
2: Ne istiyorsun ya?
1: Ana, bu da kim? Vış anam, bu Tahir değil. Yatakta yatan adam bizim koca kafalı Tahir değil baba. Yabancı biri bu. Ama olamaz. Bu Cemil. Bizim doktor Cemil bu be. Allah'ım. Güzel Allah'ım, dualarımı kabul mü ettin yoksa? Yeme, benim yanımda eşine Cemil'in. Hem Tahir'e ne oldu? Ana, yoksa ben geceleyin odayı mı şaşırdım? Hem de öyle oldu galiba. Ne olacak şimdi? Aman ne olursa olsun. Cemil. Ah Cemil'im. Seni gökte ararken yatakta buldum. Tohtorum benim. Ana kız, Menevşe yatmanın sırası mı? Çek git odana. Allah muhafaza etsin. Ya bir gören olursa ne der sonra? Kalk kız, kalk, kimselere görünmeden git odana. Daha dün evlendin. Kocanın yanında olacağına sevdiğinin yanındasın. Anam neler demezler ki sonra. En azından ya Tahir ya babam vurur beni. Yok. Tahir salağın teki, vuramaz da babamdan korkarım. Neme lazım, yürü Menevşe yürü kızım. Başına dert arama. Ama hazır fırsat çıkmışken neden gideyim? Hem de nereye gideceğim? Öte odada fosur fosur uyuyan o koca kafalı adama mı? Anam dünyada olmaz, gitmem. Hey büyük Allah'ım, sen biliyorsun gari benim namuslu bir kız olduğumu biliyorsun. Elin dilinden bana ne canım? Gitmeyeceğim işte. Hadi bakalım Menevşe, ne yapacaksan yap. Ya herru ya merru. Tahir. De aslan kocacığım. Kalk hele, uyan. Güneş çoktan yükselmiş. Aslanım benim, kalksana. Bak ben kalktım. Hadi sen de kalk Tahir'im.
2: Kim o ya? Ya ne istiyorsunuz benden ya? Aman Allah'ım. Olamaz, gözlerime inanamıyorum. Sen Menekşe değil misin?
1: Ana! Sen Tahir değilsin. Doktor Cemil'sin sen. Ana kız, ana
2: dur,
1: yetiş!
2: Dur bağırma. Sen burada ne arıyorsun Menekşe? Hem de benim odamda, benim yatağımda. Ya rüya mı görüyorum ben yoksa ya?
1: Ana! Yetiş dedim sana. Neredesin ana?
2: Bağırma kız, bağırma. Oteli ayağa kaldıracaksın.
1: Ana! Kız ana, gelsene. Fatma bacının oğlu beni kaçırmış. Neredesin ana?
2: Ne? Kim? Ben mi? Ben mi kaçırmışım seni?
1: Yok ben. Senden başka kim olacak? Demek beni takip ediyordun he mi? Otelde pusu kurmuştun. Ana!
2: Ya ana! Allah aşkına susana sen. Bak Menekşe, yemin ederim ki ben seni takip etmedim. Ya pusu bile kurmadım. Ne alakası var ya?
1: Ana! Yetiş ana! Uyan ana!
2: Menekşe, yalvarırım sana. Başımı derde mi sokmak istiyorsun sen ya?
1: Ana! Ana, öyle uykusuna mı yattın ana?
3: Ay ne oluyor?
1: Ana!
3: Amanın, bu Menevşem'in sesi. Ana! Osman! Osman kalk hele bir yol. Kalk, bir şeyler oluyor Osman.
4: Ne oluyor hanım? Neden dürtük
3: beni? Kalk hadi.
4: Ya kadın, delilendin mi? Ne oldu? Neden uyandırdın beni ya?
3: Ay adam, kalksana, bizim kız imdat diyor. Kalk gidelim odasına.
4: Kırdırma çeliklerini be. Düş görüyorsundur. Yat hele yat. kız, yılda bir tembellik yapalım, uyuyalım dedik, ona da engel olma ya.
3: Herif, duydun mu, duydun mu? Düş mü, gerçek mi, hala anlamadın mı? Bağıran bizim kız diyorum sana.
4: Aa, hakikaten de bu Menevşe'nin sesi ya. Ama ne oldu ki bağırıp duruyor dedi kız?
3: Kalk. Kalk gidip bakalım, başı dertte olmasa Menevşe bağırmaz böyle. Kalk Osman,
4: tamam,
3: ağa,
4: tamam,
3: kalk,
4: tamam,
3: çabuk
4: hadi.
3: Ol.
4: Recep, senin ne işin var koridorda?
5: Ne bileyim birader, biri imdat diye çığırıp duruyor.
3: Biri değil, biri değil, bizim Menevşe o. Recep Menevşe.
5: Ne Menevşe mi?
4: Onun sesi ya, neden bağırıyor acaba?
5: Ne bileyim birader, ben de şimdi onun sesini uyandım.
6: Ellendin mi kızım Osman'a? Tüm oteli ayağa kaldırdı canım.
7: Bu Menevşe'nin sesi Hüseyin ha. İmdat diyor da başka bir şey demiyor canım.
6: Niye ki? Tahir yanına değil mi? Niye yardım istiyor Menevşe ya?
3: Ay, kızımı kaçırıyorlarmış, duydunuz mu? Kaçırıyorlarmış. İmdat!
4: Allah kahretsin, kızın sesi 13 numaralı odadan geliyor. Geldim kızım, korkma. Düşün peşime la. Geldik işte kızım.
3: Ne bağırıyorsun kız, sabah sabah o deli ayağa kaldırdın. Aa, bu adam da kim?
4: Ne sen lan, doktor Cemil sen ha?
1: Evet babacığım, o ta kendisi.
6: İyi ama doktor odasına niye işin var senin?
1: Onu bana değil, bu odasına kaçıran Fatma bacının oğlu doktor Cemil'e sorun.
3: Cemil, kızımın yanında ne işin var senin?
2: Bak Zeynep teyze, inan benim hiç...
4: Senin odasına doktor mu kaçırdı Menevşe?
1: He ya.
2: Yalan. Yalan, vallahi yalan. Ben kimseyi kaçırmadım Osman'a.
4: Şimdi sorarım ben sana, kız kaçırmak ne demekmiş? Senin namussuz doğramacının oğlu, korkmadan utanmadan elin nikahlı kadınla sataşmaya kalkarsın ha? Lan gel buraya lan.
6: Osman ağa doğru diyor. Söyle bakalım, buna nasıl cesaret eden lan?
7: Senin namussuz ırz düşmanı seni. Yarışarak kazanamadığını hileli mi anmaya kalkıştın?
2: Durun Allah aşkına, durun biraz. Biraz beni dinleyin ya. Ne? Vallahi de billahi de hiçbir şeyden haberim yok benim. Dün gece Ankara'dan geldim. Sizin bu otelde kaldığınızı bile bilmiyorum ben.
1: Yalan söylüyor babacığım.
2: Biliyorum. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
4: Hadi lan hadi.
2: Otele geç vakit gelip yatıp uyudum. Sabahleyin de Menevşe'nin feryadıyla uyandım.
4: Yok ya.
3: Kız Menevşe, Cemil doğru mu diyor?
1: Yalan diyor anacığım. Namusumu iki paralık etti. Bütün geceyi onun
2: Allah
1: yanında
2: Allah
1: geçirdim.
2: Nasıl olur canım? Ben yattığımda odamda kimse yoktu ki.
1: Dinle anacığım. Hani dün gece sen de gördün ya, yüzümü yıkamak için tuvalete gitmiştim. O da şaşırmayayım diye kapıya da havluyu asmıştım.
3: Aa, biliyorum. Ben tembelliğe değdim sana.
1: He, ben de dediğini yaptım. Havluyu kapı tokmağına astım, tuvalete gittim. Dönüşte havlunun bulunduğu kapıyı açıp yatağa girdim, yattım.
3: Sonra?
1: Ama bu doktor olacak gözü dönmüş ırz düşmanı beni gözlüyormuş ki havluyu bizim kapıdan alıp kendi kapısına
4: bak,
1: koymuş.
4: Bak, bak, bak, bak.
1: Ne bileyim, vay, ben de benim odam sanmıştım. Bu işte benim hiçbir suçum yok.
2: Yalan, yemin ederim ki yalan.
4: Yok ya.
2: Ben havlu falan asmış değilim.
6: Ya.
2: Allah'ım, çıldırmak üzereyim.
4: Sonra ne oldu? Anlat kız, anlat. Elim ayağım tutuyor. Beni katil etmedi, anlat.
1: Anlatıyorum ya babacığım. İşte o böyle hile yapınca ben Tahir diye meğer Cemil'in koynuna girmişim.
4: Ne?
1: Sonra da... Sonra da... Olan olmuş işte ana. Namusun iki paralık oldu baba. Gidip kendimi denizlere mi atam, yoksa traktör altına mı atam bilmiyor.
7: Senin namussuz doktor seni. Demek Menevşe kızımızda gözüm vardı değil mi? Bunun vallahi için mi yarıştan sonra köyden kaçtın? Konuşma konuşma. İki laf edeceğim şurada. Ha söyle bakayım, kızın namusuna pusu kurmak için mi geldin otele lan?
2: Ya, vallahi billahi hiçbir şey hatırlamıyorum.
4: Ha.
2: Olmaz olsun.
4: Olmuş işte, olmuş. Allah Allah. Lan Menevşe yalan mı diyor lan doktor Cemil?
1: Doğru diyorum babacığım. Ben yalan hiç yalan söyler miyim?
3: Ah benim zavallı kızım. Garabahtlım benim Menevşe.
4: Canım kızım Menevşe.
1: Anacığım, babacığım. Kendimi intihar edeceğim anam. Kendimi köklülerden aşağı atacağım.
3: Kız abuk sabuk konuşup durma karşıma.
4: Aha. Beni de anlatacağız.
6: Bu iş burada biter Osman ha. Tamam, bu iş bitti.
4: Ne bitti sana? Hangi iş bitti Allah'ın sen?
6: Daha ne soruyorsun Osman'a? Senin o Fettan kızın artık benim oğluma gelin diye alınmayayım sanıyorsun
4: ne?
6: Ha? Değil, 5000 dönüm, 55000 dönüm toprağın olsa gene de almam.
4: Kes be, kes. Başımız zaten belada, bir de seni dinlemeyeyim misin ha?
8: Neler oluyor baba ya? Ne güzel uyuyordum ben burada.
6: Allah cezanı versin salak oğlan. Ulan bütün memleketi dolaşsak senin gibi bir numune salak bulamayız vallahi.
8: Ne oldu baba? Bu şınan, bu doktor Cemil değil mi?
6: Allah'ıma şükür tanıdın lan.
4: He uyandı salak.
8: Eyyeme ne işi var burada baba? Sen ne arıyorsun burada bakayım? He? Kız Menevşe doktor niye gelmiş buraya?
6: Menevşe'yi almaya gelmiş beyinsiz Tahir, anladın mı şimdi?
8: Ne? Menevşe'yi almaya mı gelmiş karımı? Şimdi sorarım ben ona. Sen kimsin de benim koca bir oğlunun karısını elinden almak istersin ha? Zor alırsın, zor.
6: Aldı bile koca kafalı Tahir, aldı bile. Sen daha uyu he mi oğlum? İstersen git uykunu iyice almak için biraz daha uyu, sonra gel he.
8: Menemşe'yi aldı mı dedim baba?
6: Lan salak. Sen bütün gece fosur fosur uyurken tilki kafalı doktor geceyi Menemşe'yle aynı odada geçirmiş.
8: Ana! Doğru mu Menemşe?
1: He ya.
8: Vay. Madem öyle artık bundan geldi senin kızını istemiyorum Osman ağa, tamam mı? Ne Menemşe'yi hemencecik boşayacağım.
4: Sıktın ama ha. Ulan o koca kafanda cücük kadar beyin var ha. Karına sahip çıksaydın ya koca kafalı. Salak. Zaten kabahat sana, senin gibi salağa kız verende lan.
6: Kabahat sen de tabii. Odunculuğunu unutup soyluluk tasladın. Köyler gelmiş gibi şehirde düğün istedin. Başımıza bin türlü işler açtın. Hadi bakalım şimdi temizle, temizleyebilirsen bu işi.
4: Doğru doğru, kabahati ne bizi bende. Bilmemişim, erkek sanmış da kalkmış kızımı senin bu avana koca kafalı sümüklü salak oğluna nikahlamışım. Ne yani birader, o karısına sahip olamamışsa kabahat benim mi?
7: Yandık Osman ağa, yandık. Köylünün diline düşeriz gari. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı.
4: Kapa çeneni be soytarı Salaman. Sana ne oluyor lan? Kusur işleyen kız senin değil, benim kızım. Sen kim oluyor da insan içine çıkabileceğimizi söylüyorsun?
8: He, kız onların kızı Salaman emmi.
6: Yalnız sen değil, hepimiz rezil olduk bu işte Osman ağa.
7: Kabahatin büyüğü sizde ise inan. Hele Tahir kabahatların en büyüğünü işledi. Namussuz. Madem iki kadehle zıvanadan çıkacağı elinde, neden içtin o kadar he? Hem de gerdek gecesi yapılır mı bu alt?
6: Yandık. Mahvolduk. Amanın dostlar, ben öldüm. Ben öldüm. Lan rezil olduğumuza mı yanayım? Paracıklarımın gittiğine mi yanayım? Bilmiyorum gari.
4: Sus lan pinti sen, sus.
6: Ben onu bunu bilmem, paracıklarımı isterim Osman ağa, anlıyor musun? Paracıklarımı isterim. Çatır çatır ödeyecek. Sana harcadığın paraların hepsini ödeyecek.
4: Ya bizim namusumuza sürülen lekeyi kim temizleyecek? He? Kim
6: ay
4: temizleyecek
6: ne? Canım paracıklarım gitti, güzel paracıklarım.
4: Şerefimiz namusumuz iki paralım oldu.
5: Hala bir durun diyorum lan. Hala durun. Durun lan. Birbirimizi yiyeceğiz de bir çıkar yol düşünelim. Hayır, gel bakayım Cemil oğlum.
9: Buyur Recep dayı.
5: Bak Cemil oğlum, bilerek veya bilmeyerek bir alt eylemişsin. Olan olmuş ama bu işi temizlemek sana düşer evlat. Ne demek istediğimi aradın deme.
9: Anladım Recep dayı. Ben de onu diyecektim zaten. Eğer Tahir boşarsa ben Menekşe'yi Allah'ın emriyle almaya hazırım.
1: Sahi mi diyor Cemil?
9: Tabii. Hem de seve seve alırım seni Menekşe.
4: Tamam, tamam oldu bu iş. Hüseyin ağa, tez kızımı boşayın, onu Cemil ile evlendireceğim be.
6: Hayır efendim, boşamayacağım.
4: Ne? Ne demiş lan? He? Pinti? Biraz önce al kızını başına çal diye sen değil miydin?
6: Evet bendim ama ya mesariklerim ne olacak? Harcadığım binlerce liram ne olacak Osman ağa?
4: Paraları unut ya, pinti. Eğer kızımı boşarsanız siz de rezil olmaktan kurtulursunuz.
6: Hayır efendim, ben rezillik mezillik anlamam, bütün mesariflerimi ödemeden dünyada boşatmak Menevşe'yi.
5: Bak Hüseyin ağa, böyle zamanda para düşürülmez. Şu anda her iki tarafında namusu önemli.
6: Yok ya, paracıklarımı verirseniz Menevşe'yi oğlumdan boşatırım. Aha işte o kadar.
8: Hey ya, babam doğru diyor.
6: Sen sus lan.
4: Salak.
9: Tamam Hüseyin ağa. Biraz birikmiş param var. Zararı neyse ödemeye hazırım.
6: Esak mı diyorsun doktor?
9: Evet evet, doğru
6: sen
9: söylüyorum.
6: Sen gel hele şöyle bakalım.
9: Harcadığın paralar ben vereceğim hepsini, tamam.
1: Ya yaşa be Cemil'im. Ver şunların parasını da kurtulalım.
9: Tamam
1: kız,
9: tamam
1: Melis. Kız sen susana. Büyüklerin yanında sana laf düşer mi hiç?
5: Kısmetinde olanın kaşığında çıkar susun meğer, ne gerçek lafıymış biraderim. Öyle değil mi ha? Bak Fatma Başı'nın oğlu köyde kaybettiğini şehirde buldu işte.
3: İşin böyle olduğuna ben de çok sevindim. Zaten ta başından beri kızımın layığı doktordu. Hep dediydi.
4: Ben de hep Cemil'e vermek istedim ama o motor yarışını kaybedince elimden bir şey yapmak gelmedi işte.
7: Bak ne diyeceğim Osman ağam.
4: De bakalım fırıldak Salaman, ne diyeceksin?
7: Diyeceğim şu. He. Cemil köydeki o motor yarışını kaybetmemişti ki.
4: Ne?
1: Kaybetmemiş miydi?
9: Yani ne demek istiyorsun sen?
7: Aslında yarış doktor kazanmıştı. Bilmem ya, anlatabildim mi?
6: Salaman sen ne zırvalıyorsun lan?
4: Dur lan dur pinti Hüseyin dur. Salaman zırvalamasına zırvalıyor da bir şey anlatmak istiyor ama ya, beceremiyor.
7: Boşver. Yani ben şey o yarış var ya, o yarış.
4: De yere batasıcı adam diyeceğini desene lan.
7: Önce beni bağışlayacağına söz ver ağam. Ondan sonra söyleyebilirim sana.
4: Yine ne haltlar karıştırdın mı?
7: Önce söz verirsen anlatıverim gari.
6: Kapa çeneni Salaman, kapa yoksa
4: ağzını. Ağla lan. Tamam Salaman, söz kızmayacağım, anlat hele.
7: Diyeceğim Cemil o yarışı kazanıyordu ama ben Hüseyin'in zorla yarışı Tahir'e kazandırmak için doktorun traktörüne benzin diye soğuk su katmıştım.
4: Ne? Vay namussuz vay. Onun için mi benim gıcır gıcır alamamalı traktörüm susmuştu lan?
7: He ya öyle olmuştu Osman ağam.
4: Seni alçak fırıldak. Seni satılmış. Şimdi ben sana gösteririm. Tutmayın beni lan tutmayın.
7: Dur ağam. Dur ağam. Hani söz vermiştin. Beni bağıştırıvereceydin. Bağışlayacaktın beni.
5: Zaman doğru diyor biraderim. Bırak ilişme her şeyi itiraf eyledi işte ya.
4: Peki. De bakalım Hüseyin ağa. Bu iyiliğin için ne verecekti sana? Ha ne? Söyle 50, lan Salaman.
7: 50 dönümlük bir darla verecekti.
6: Yalan. Vallahi 40 dönümlük.
7: 10 dönümlük zammı da Tahir yapmıştı Hüseyin ağa.
4: Salaman emmi doğru diyor baba.
6: Sen gerizekalı sen sus bari. 10 dönüm de sen verdin ha. Dün gece içmeyip de adam gibi karına gerdiğe girseydin bunlar başımıza gelmezdi.
4: İçki içmek iyi der mi baba? Allah işte böyle insanın ayağına dolar işleri. Hüseyin ağa anlayacağın hak yerini buldu.
6: Baba. Baban kadar kafana taş dişsin emin ne var?
4: Ben hala bir şey anlamadım baba. Menevşe benim karım mı değil mi baba?
6: Ulan koca kafalı salak nasıl anlamadın? Görmüyor mu duymuyor mu? Menevşe geceyi senin yerine doktorla geçirmiş. Artık nasıl senin karın olur hayvan?
4: Bana ne onunla geçirse geçirsin ulan, evlenmek istiyorum.
6: Ulan yürü lan yürü o yoksa koca kafanı ikiye ayıracağım yürü.
4: Vurma baba.
7: Beni bağışladın mı ağam?
4: Bir kerem söz verdim yoksa derini yüzerdim senden ama dua et ki ağzımızdan söz çıktı bir kere. Ama doktor seni ne yapar bilemem. Bizden çok ona çektirdin Salaman.
7: Doktorum aman derim. Aman
9: tamam Salaman efendi tamam bağışladım seni. En ekşeye kavuştum ya dünya umurumda değil artık.
7: Ver elini öpeyim doktor.
9: Estağfurullah Salaman efendi olmaz öyle şey.
4: İşte bak görüyor musun Hüseyin ağa? Duyuyor musun koca kafalı salak Tahir? Erkek dediğin insan dediğin Cemil gibi olmalı. Ah Cemil'im. Kızımı senin gibi büyük bir doktora vermeyip de böyle dangalığa mı verecektin?
5: Allah biliyor ya biraderim. Menevşemisi o düzenbazın oğluna vermeye hiç istememiştim. Ama ne var ki sen o ödüllü dövüşte kızı ileri sürünce ağzımı açamamıştım. Olacak şey değildi ya aslında.
4: Boş ver işte. Hocam boş ver her şey tatlıya bağlandı işte biraderim. Geçmiş unutup ileri bakalım.
5: Ya unutalım tabii ama sen de şu soyluluk denen illeti unut biraderim ya. Zaten ne geldiyse başımıza o... Soyluktan geldi.
4: Unutacağım Recep, unutacağım.
3: Bana bak herif. Sakın doktorumla Menevşem'in düğününü şehirlerde yaptırmaya kalkma he mi? Ömür billah seni evin eşiğinden içeri bile mi sokmam vallahi.
10: O yanlış zifaf gecesinden sonra Hüseyin ağanın işleri hep ters gitti. Tahir köyde 3 gün barınamadı. Yabana savuştu. Arkasından bacısı Hüsnü'ye boşçasını kaptığı gibi kocaya kaçtı. Bu arada Hüseyin ağa Menevşe'yi boşatmamak için 3 avukat tuttuysa da Osman ağanın avukatı zorlu çıktı da bir celsede davayı kazandı. Doktor Cemil'le Menekşe'nin düğünleri tam 3 gün 3 gece sürdü. Tabii Hüseyin ağa da hasetinden hasta oldu. Hatta Doktor Cemil onu tedaviye gittiyse de ağa onu içeri almadı. En önemlisi de Menekşe'nin elini çabuk tutup Cemil'i daha köye girerken elde etmek için uyguladığı planı gelinlik kızlar arasında moda oldu.
4: Bana bakın şu elenden gelen otomobil diyen mi ya?
11: Otomobil ama kim geliyor ki ya?
4: Köyümüzün yeni öğretmenidir ya bugün gelecek diyorlar ya garanti odur.
11: İnşallah.
12: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
12: Ben bu köyün yeni öğretmeniyim.
4: Hoş geldin öğretmen bey. Gel hele bir kahvemizi iç gel.
12: Sağ olun. Sağ olun ama arabamın içinde bir kız var. Sanırım sizin köyünüzdenmiş.
4: Hemen kızın sizin arabada işi ne öğretmen bey?
12: Köprüden geçiyordum. Baktım suyun içinde imdat diye bağırıyordu. Hemen arabayı durdurup kızcağızı kurtardım. Kimin kızıysa hemen ailesine teslim edelim.
4: O kızı derede mi buldun öğretmen bey?
12: Evet. Eğer biraz daha gecikseydim boğulacaktı zavallı.
13: Anlaşıldı. Şu kıza bir bakalım hadi.
4: Tanıdım bunu. Akka'nın kızı Nazike bu be.
13: Tam tamamına sen köprüden geçerken mi bu kız imdat diye bağırdı öğretmen
12: evet,
13: be ya?
12: Evet tesadüf işte. Aman evine götürelim de bir şey olmasın.
4: Merak etme öğretmen bey. Kız kısmısın kedi gibi yedi canlıdır. Kolay kolay ölmez. Hem seni sudan kurtardın, o kız derede bir şey avlamak istiyordu. Avlamış.
12: Ne avlamak istiyordu?
4: Seni öğretmen bey, seni. Biz de erkek böyle avladık.
0: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.
2: Bayramın adı mübarek olsun. Nişan koçu almıştım ama annem bir buttan fazlasını yollamadı.
3: Evet, güzel Türkçemiz. Evet, zaman zaman ihanet de ediyoruz ama çok güzel bir dilimiz var. Ekleriyle yeni kelimeler üretme konusunda dünyanın en zengin dillerinden birini konuşuyoruz. Bunun en dikkat çekici örneklerden biri ise tam 70 harften oluşan o uzun kelime. Ben hiç denemiyorum. O kelime ne acaba ve kimler söyleyebildi? İşte haberimiz.
4: Tek nefeste okuyabilir misin?
5: Muvaffakiyetsizleştirici. Yok abla, bu okunulacak bir şey değil yani. Tek nefeste dedin abla, ben bunu heceleyerek de okuyamam yani.
6: Muvaffakiyetsizleştiriveremeyebileceklerimizden misinizcesine.
4: İşte bu kelime tam 70 harften oluşan Türkçedeki en uzun kelime olarak geçiyor. Meğer bu kelimeyi söylemekse oldukça zormuş. Peki ama siz doğru telaffuz edebilecek misiniz?
7: Mufak. Çok uzun ya.
4: Türkçe öğrenirken bu kadar zorlanmış mıydınız?
7: Hayır, o kadar zorlanmadık. Bu çok zor.
4: Kelimeyi gören şaştı kaldı. Deneyenlerin ise bir türlü dili dönmedi.
8: Biraz prova yapmam lazım. Muvaffakiyetsizleştiricileri. Ben onu okuyamıyorum. Bu kelime gerçekten günlük hayatta bize zor şeyler yaşatabilir yani. Ben çünkü bunu kimseden duymadım.
4: Türkçenin sondan eklemeli yapısı art arda gelince işte ortaya bu dil maratonu çıktı.
9: Valla kim uydurmuşsa gerçekten iyi uydurma yapmış ki çok zor.
4: Üstelik yalnızca kelime değil, anlamı dahi zor telaffuz ediliyor.
10: Anlamını bile anlayamıyoruz. Bence okumaya da gerek yok yani bunu. Çok zorlamaya gerek yok yani bu kelime. Bunu yani bir hafta falan çalışmam lazım bu kelime.
4: Kelime sanki siz başarısızlaştırıcı hale getiremeyebilirsiniz. Geleceklerimizden misiniz gibi anlamını taşıyor.
6: Sanırım muvaffakiyet başarı demek, başarıya ulaşmak gibi bir anlamı var. Ve cümle uzadıkça anlamı da genişliyor.
11: Türkçe zengin bir dildir, çok beğendim.
10: Veremeyeceklerdenmiş... Ya böyle bir kelime neden var?
4: Bu kelime ise elbette günlük hayatta kullanılmıyor. Tamamen Türkçenin sınırlarını zorlamak için oluşturuldu.
5: Dayıcım, okuyabilir misin bunu?
12: Muvaffakiyetsizleştiriciler yerleştirilemeyebilecek verebileceklerimizden misiniz?
3: Yeniden mutlu geceler. TGRT Haber'de yeni bir saate, yeni bir güne merhaba diyoruz. Efendim, gözler Meclis Adalet Komisyonu'nda terörsüz Türkiye hedefiyle hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifi görüşülüyor. Saat bir önceki gün 15.30'da başladı ve yoğun bir gündem, görüşme trafiği var. Türkiye'nin kilitlendiği bu kritik toplantıya kapıdaki izdiham, salondaki bunaltıcı sıcak hava ve tavan yapan yüksek tansiyon da damga vurdu. İşte tarihi toplantıda yaşananlar.
13: Yok böyle bir şey. Allah Allah. Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.
14: Kapıda izdiham, salonda bunaltıcı sıcak ve tavan yapan yüksek tansiyon. Adalet Komisyonu çerçeve yasa teklifini görüşmek için toplandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi için Adalet Komisyonu toplandı.
15: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'na geldi. Görüşmeler sürüyor.
14: Ancak tarihi mesai kelimenin tam anlamıyla fırtınalı başladı.
13: Türkiye'nin ortak geleceğine 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır.
14: Görüşmeler başlamadan hemen önce salonun kapısında hareketli anlar yaşandı. İyi Parti milletvekilleri uzun süredir kapıda bekletildiklerini ileri sürdü. Açın kapıyı sesleri koridorları inletti. Vekiller salonun kapısını yumrukladı. Sadece vekiller değil, basın mensupları da salona girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kalabalık büyüktü. Kapı önünde tam bir izdiham yaşandı. Büyük bir itiş kakış meydana geldi.
16: Kapıyı açın bir saniye.
14: Kapı krizi aşıldı. İçeri girildi girilmesine ama bu kez de salondaki bunaltıcı sıcaklar vekilleri vurdu.
17: Siyasi parti grupları veya şahıslara
14: nefes almanın bile zorlaştığı o dakikalarda milletvekilleri ellerindeki kanun teklifi kağıtlarını yelpaze gibi kullanarak serinlemeye çalıştı. Salondaki hararet tavan yapınca çare acil durum takviyesinde bulundu. Meclis görevlileri salona apar topar büyük vantilatörler taşıdı. Salonun dört bir yanına yerleştirilen vantilatörler esmeye başlayınca vekiller de derin bir nefes aldı.
17: Bu maddede de kanun amaç ve kapsamı dairinde
14: tarihi oturum Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yer yer sataşmalar, aniden patlak veren tartışmalar. Toplantıda tansiyon yüksek. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül komisyonda konuştu. Teklifin herhangi bir genel af ya da şahsı özel af niteliği taşımadığının altını çizdi. Geçici olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörü tarihin çöplüğüne gönderiyoruz dedi. Sabah erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor tarihi komisyonun. Peki çerçeve yasanın kabul edilmesi için ne şart aranıyor? Toplantıya katılan vekillerin salt çoğunluğu, yani yarısından bir fazlasının oyu.
15: Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından pazar günü genel kurulda olması bekleniyor.
14: Bu teklif vekillerin genel kurulda son mesaisi olacak. Ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek.
3: Efendim saat 15.30'da başlamıştı Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler ve şu anda gece yarısındayız. Son durumda neler yaşanıyor? Yeniden meclisteki arkadaşımız TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman'a soracağız. Şerif Ali, var mı yeni bir gelişme?
18: Evet, tarihi komisyon toplantısında 8.5 saat geride kaldı. Senin de bahsettiğin gibi cuma günü 15.30'da başlamıştı ve artık takvimler cumartesini gösteriyor. Sıcak gelişmeyi de başlayalım. Teklifin tümü üzerine komisyon üyesi vekillerin konuşmaları tamamlandı. Bundan sonraki süreçte komisyon üyesi olmayan vekiller teklifin tümü üzerine görüşlerini sunacaklar. Bundan sonra ise artık teklifin maddelerinin tek tek görüşülmesi bekleniyor. Uzun bir süreç olacak. Az önceki haberimizde de bahsettiğimiz gibi sabahın erken saatlerini bulması bekleniyor bu tarihi Adalet Komisyonu toplantısının. Dediğimiz gibi artık terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor sürecin. Hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'ndaydı. Ve şu an itibariyle de o komisyon toplantısı sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Şerif Ali, çok kısa bir şey soracağım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi diyorsun sen. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili inşallah terörsüz Türkiye ile pazar günü yeni bir sabaha, yeni bir aydınlığa uyanacak Türkiye diyor. Dileriz öyle olur. İçerideki hava da bunu gösteriyor mu acaba? İmza veren milletvekili sayısı artar mı? Sen ne gözlemledin?
18: Alabilir miyim? Hattan kaynaklı bir problem yaşadım.
3: Şu an duyuyor musun beni?
18: Şu an sesiniz gayet iyi geliyor.
3: Adalet Bakanı Gürlek'ten bir açıklama geldi. Pazar günü itibariyle artık Meclis Genel Kurulu'nda görebilir miyiz çerçeve yasayı?
18: Evet, ona da bir parantez açalım. Aslında komisyon görüşmelerinin tamamlanması, teklifin komisyonla kabul edilmesinin ardından 48 saatlik bir sürecin işlemesi bekleniyor. iç tüzüğe göre, lakin danışma kurulunun bir karar alması da bekleniyor bu yönde. Aldığı kararla birlikte hızlı bir şekilde genel kurula gelmesi, tabii ki genel kurula gelme süreci de pazar günü. Bizim gözlerimizde yine hafta başından beri genel kurula teklifin gelmesinin pazar günü yönündeydi. Pazar günü genel kurula geldiğinde ise uzun bir görüşme beklemiyoruz. Hatta jet hızıyla 420-430 vekilinin evet oyuyla meclis genel kurulunda kabul edilmesi bekleniyor diyelim.
3: Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum Şerif Ali Duman. Yoğun bir tempoyla çalıştın, görüşmek üzere. Efendim, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da çerçeve yasa teklifiyle ilgili değerlendirme geldi. 86 milyonun kardeşliğinin tesis edildiğini belirtti. Türkiye terörü bitiriyor, bundan daha iyi ne olabilir dedi.
16: Türkiye terörü bitiriyor. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve dirliği içerisinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir?
14: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Terörün kazanma ihtimali olmadığını ama zarar verme potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
16: Türkiye bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir.
14: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya verilen desteğe dikkat çekti.
16: Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
14: Ala, yasayla terörü bitirecek mekanizmaların kurulduğunun altını çizdi. Türkiye terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir vurgusu yaptı. Onları incitecek bir adım atılmadığını ifade etti.
16: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur.
14: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bu süreç ve yasanın 86 milyonun kardeşliğini tesis edeceğini dile getirdi.
16: 86 milyonun kardeşliğini tesis eden şeyler var. Gönül birliği içerisinde hedeflerine doğru devam etmesini sağlayan mekanizmalar var.
3: Efendim, mecliste önemli başka görüşmeler de yapılıyor. Silahı ortada bırakan aileye 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Kasten öldürme gibi suçlar işleyen çocuklara indirim uygulanıp uygulanmayacağına ise artık hakim karar verecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi görüşülüyor.
19: Biz bu teklifle diyoruz ki artık organize suç örgütleri, çocuklara zaten ceza yok. Ceza varsa da çok düşük diye onları istismar etmesin.
14: Suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcılığı artırmayı hedefleyen 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.
19: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
14: Artık silahını çocuğun erişebileceği yere koyan aileye 3 yıl hapis cezası verilecek.
19: Aileler çocuklarını dışarı gönderdikten sonra acaba bir akran zorbalığıyla mı karşılaşacak çocuğum? Eve dönebilecek mi diye tedirginlik yaşamasınlar istiyoruz.
14: Ağır suçlarda yaş indirimi yeniden düzenlendi. 12-15 yaş grubundaki çocuklarda işlediği suçun cezasının farkında değilse müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla kadar ceza verilecek. Algılama yeteneği gelişmemişse güvenlik tedbiri uygulanacak.
20: Terör ve örgüt suçları hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise toplam 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilen çocukların cezaları doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek.
14: 15-18 yaş grubundaysa ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 27 yıla kadar hapis cezası verilecek.
19: Biz bu kanunla çocuklara verilecek cezayı doğrudan artırmıyoruz. Biz hakime takdir yetkisi veriyoruz.
14: 15-18 yaş grubunun karıştığı ölümle sonuçlanan bir olayda failler için yaş indirimi uygulanması hakimin takdirine bırakıldı. Artık hakim gerekli görmezse yaş indirimini tamamen uygulamayacak.
21: 11 ila 18 yaş arasındaki 186 bin gencimiz adli işlem gördüler.
3: Efendim Mekke'de önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında iletişim başkanlığı İsrail'li hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki anlaşmaya dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Mekke anlaşmasının NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedildi.
14: Mekke'de tarihi anlaşmada imzalar atıldı. Sosyal medyada algı operasyonlarına başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'li hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedilirken, söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı belirtildi.
0: Sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir.
14: Açıklamada anlaşmanın amacının bölgesel istikrar olduğunun altı çizildi.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma 3. bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta. Savunma sanayi işbirliği, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı. O fezlekede milyonlarca liralık para trafiği sıralandı. Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı ise 62'ye ulaştı. İşte o fezlekenin detayları.
14: Belediyelerdeki skandallar başkente uzandı. Yolsuzluk soruşturmaları yüzünden CHP'li Uşak ve Antalya belediye başkanları görevden alındı. Eski başkanlar ve yakınlarıyla Özgür Özel arasındaki milyonlarca liralık para trafiği soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
1: Ben duyguyu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
14: Fezlekede rakamlar ortaya çıktı. 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları delil oldu.
22: Leyla Şahin Usta da açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili, bizim gündemimizde dokunulmazlıklarla ilgili bir şey yok dedi. Ama gelmeyeceği anlamına gelmez bu.
14: Yalım 2023 sonundaki CHP kurultayı sürecinde 200 bin lirayı Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını itiraf etmişti. 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon lirayı CHP il başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı. HTS ve bas kayıtları bu teslimatı doğruladı.
22: 1 Ekim'den itibaren hiç olmaz denemez yani. Yarın başka bir gelişme yaşanır. Dokunulmazlıklar gündeme gelebilir.
14: 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in yalıma yazdığı belirtilen not da fezlekede yer aldı. Görevden alınan tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla kullandığı VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro artı KDV ödedi. İtiraflarına göre Özel'in babası adına aldığı aracın 180 bin liralık farkını da verdi. 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdi. Özel'in talebiyle bir çanta daha aldı. 2019'da ise kol saati hediye etti.
22: Dokunulmazlıklar gündeme gelmez diye bir şey yok. Gelebilir yani. Böyle bir ihtimal var.
14: Fezleke'ye göre Antalya'dan da seçim sürecinde para toplandı. Veli Ağbaba üzerinden Özel'e ulaştırıldı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleriyle süreç detaylı olarak anlatıldı. Para teslimatları ayrıca tanık beyanlarına dayandırıldı. Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiası fezleke'ye girdi. Özgür Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı da 62'ye ulaştı. AK Parti'nin eğilimi fezlekelerin işleme alınmamasından yana, teamül olarak dokunulmazlık dosyaları terör gibi ağır suç içermiyorsa yasama dönemi sonuna bırakılıyor.
3: Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çiçek ayrıca partiden kesin ihraç talebiyle disipline verildi. O mesajlaşmalarda yapay zeka olabilir mi acaba? Bunu da netleştirecek teknik tespit adli evraklara girdi. Çiçek ve 9 şüpheli tutuklandı.
2: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
7: Rüşvet, irtikap, belgede sahtecilik, ben yürüyen parayım itirafları ve yüz binlerce liralık ruhsat pazarlıkları.
8: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
7: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda kritik bir eşik geride kaldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
7: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 15 kişiye firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de eklenmesiyle şüpheli sayısı 16'ya yükselmişti. Jandarmadaki sorguları tamamlanan tüm şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
2: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
7: Soruşturmanın adli boyutu sürerken Başkan İlkay Çiçek'in geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuna yansıyan özel yazışmalarına dair çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Çiçek, Mayıs ayındaki ilk açıklamasında sevgilisiyle yazışmaların yer aldığı o içeriklerin kendisine ait olduğunu şu sözlerle kabul etmişti.
23: Söz konusu içerikler uzun zaman önce tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet oluşturmuştur.
7: Ancak Başkan Çiçek'in jandarmaya verdiği ifadede bu yazışmaların kendisine ait olmadığını ve yapay zeka tarafından üretildiğini öne sürmesi büyük bir çelişki olarak kayıtlara geçti.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
7: Başkan Çiçek'in bu çelişkili ifadesini ve yapay zeka savunmasını çürüten en somut delil de adli evraklara girdi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda Çiçek'in mesajlarda gönderdiği otel oda içi görüntüsüyle belirtilen odaya ait konaklama tarihleri ve otel kayıtları birebir eşleşti. Bu teknik eşleşme yazışmaların yapay zeka tarafından üretildiği savunmasını boşa düşürdü. CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
24: Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.
7: Hakim karşısına çıkarılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 9 şüpheli tutuklandı.
3: Ve İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da rüşvet alındığı anlar ifşa olmuştu. Parayı teslim eden tutuklu sanık Emrecan Özkar'ın ifadesi ortaya çıktı. Mağdur olduğunu, kendisini aklamak için videoyu çektiğini söyledi. İşte detaylar.
25: Geliyor ama bir şey olur mu?
26: Yok yok, bir şey olmaz. Şuraya koysam, şuraya koy. Onlar geldiler. Şöyle koy, ben oradan alayım.
25: Zarfın içine. Zarf dediğim şöyle göstereyim.
26: Aynen, şöyle olur.
25: Şuraya koyuyorum direkt.
7: Rüşvet anları ifşa olmuş, beraberinde büyük tepki toplamıştı. Parayı veren tutuklu sanık ifadesinde olan biteni anlattı. Ben mağdurum dedi.
25: Şu araya sıkıştırdım. Üstüne de bir zarf attım dedim.
7: İzmit Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda skandal bir görüntü ifşa olmuştu. O görüntüde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin, Emrecan Özkar'dan rüşvet alıyordu.
25: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
26: Yok yok, bir şey olmaz. Şuraya koysam, şuraya koy. Onlar geldiler. Şöyle koy, ben oradan alayım.
7: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özkar'ın rüşvet anlarına ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Özkar bir internet kafeleri olduğunu söyledi. Yaşlı dedesinden ağabeyine devri için belediyeye gittiğini ifade etti. Sonrasında gelişenleri anlattı.
23: Figan Çetin, bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. 30.000 TL vermem gerektiğini söyledi. Ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi. Bu olaydan 2 gün geçtikten sonra 30.000 TL parayı hazırlayarak İzmit Belediyesi'ne gittim.
7: Tutuklu başkanın daha sonra kendisiyle iletişime geçtiğini de anlattı.
23: İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu.
7: Özkar başkanın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
23: Beni internet kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti. Hatta telefonda bana merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım tarzı konuştu. Ben yine kendisine videoyu götürmedim. Kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli kişi internet kafeme geldi. Ben de tekrardan videoyu vermedim.
3: Geçtiğimiz eğitim döneminde yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başlıyor ve okullarda İşkur üzerinden 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek 7 basamaklı okul güvenliği modeli geliyor. İşte detaylar.
4: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz. Okulun inşaat sürecinden tutun, dedektörden X-ray cihazlarına kadar İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu okulları tekrar masaya yatırıyoruz.
7: Okul saldırıları Milli Eğitim alarma geçirdi. Yeni öğretim yılı için adeta sıkı yönetim ilan edildi. Okullarda 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. Dedektörlü arama başlayacak. Polisle anlık koordinasyon sağlanacak.
5: Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu. Her gördüğünde yapan bir çocuktu.
7: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları 7 basamaklı okul güvenliği modelini uygulayacak.
4: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
7: İşkur üzerinden 30 bin güvenlik personeli okullarda görevlendirilecek. Okul giriş çıkışları sıkı şekilde takip edilecek. Veliler dahil kimse okula randevusuz giremeyecek. Güvenlik görevlileri el dedektörüyle çanta ve üst kontrolü yapabilecek, karakollarla sürekli temasta olacak. Güvenlik riskleri, yabancı şahıs hareketliliği, kavga, akran zorbalığı ve diğer şüpheli durumları kolluk kuvvetlerine anında iletecek.
4: Acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak. Onları korumak mecburiyetindeyiz.
7: Okullarda güvenlik görevlisi olmak için adaylar İşkur'a başvuracak. İçişleri Bakanlığı'nca güvenlik soruşturması yapacak. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı mülakatına katılacak. Seçilenler göreve başlayacak.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de açılış programına katıldı. Tekin programda eğitim yatırımları hakkında konuştu. Ayrıca daha önce Ekrem İmamoğlu'yla aralarında geçen bir konuşmadan da bahsetti.
6: Neler yaptık şöyle bir hatırlamamız lazım, hafızamızı tazelememiz lazım.
7: Yapılanlar hakkında konuştu, devrim ifadesini kullandı.
6: Türkiye gerçekten eğitim öğretim süreçlerinde inanılmaz bir devrim yaptı.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'daydı.
6: Bu devrimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber yaptık.
7: Katıldığı programda yaptığı konuşmasında Bakan Tekin hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
6: Bizimle beraber çalışmak zorundadır. Sayın Başkan, bunlar için izin aldınız mı bizden? Biz sizden izin almak zorunda değiliz. Sen başka şey yapacaksın, ben başka şey yapacağım. Olmaz.
7: Son 20 yılda eğitim alanında yapılan yatırımlara değinen Bakan Tekin, Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin yeni derslik inşa edildiğini ve 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.
3: Ve 500 bin konutta ilk kuralar çekilmeye başlandı. Bakan Murat Kurum da Hatay'da kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. Önemli mesajlar verdi. Konutların teslim tarihini de açıkladı.
9: Biz bugünlere kolay gelmedik. Afet çok büyüktü ama hamdolsun Ne ümitsizliğe kapıldık ne de bu böylesi yıkım karşısında mazeret ürettik. Hatay'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvamız aldı.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 500 bin sosyal konut belirleme kurası ve Antakya Aras'ta çarşısı anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kurum, 6 Şubat felaketinin ardından devlet millet el ele vererek Hatay'ı yeniden ayağa kaldırdık dedi. Evlerin teslim tarihini de açıkladı.
9: Ve bugün kurallarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın Ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz.
7: Kurum konuşmasında muhalefete yüklendi.
9: Biz on binlerce işçi kardeşimle birlikte gece gündüz ter döküp 2 yıl gibi kısa bir zamanda 455 bin konutu teslim ettik. Onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti.
7: Bakan Kurum, afet sonrası devlet kurumlarının sosyal medyadan karalanmaya ve yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.
9: Birileri de çıkıp devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
7: Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. 8500 konutun belirleme kurası ve Aras'ta çarşısı anahtar teslimiyle sona erdi.
9: Ya Allah, bismillah.
10: Saygılar konuklar, kıymetli Hataylı.
3: Ve büyükbaş hayvancılıkta dijital dönüşüm başladı. Bakan İbrahim Yumaklı Kars ziyaretinde bu güvenli dönüşüm sürecini anlattı.
7: Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkta dijital dönüşüm başladı. Yeni sistemin adı güvenli elektronik küpe ve izleme sistemi.
11: Üzerinde çalışmış olduğumuz güvenli elektronik küpe izleme sistemini hamdolsun arkadaşlarımız bütün süreçleri tamamlayarak bugün itibariyle uygulanabilir hale getirdiler.
7: Kısa adı GEKİS olan sistem Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Kars'ta tanıtıldı. Yeni sistemle artık büyükbaş hayvanlar sadece kulak küpesiyle değil elektronik kimlikleriyle takip edilecek.
11: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
7: Yeni sistemle küpe kayıpları, sahte küpe kullanımı ve veri girişindeki hataların azaltılması hedefleniyor. Hayvan hastalıklarına daha hızlı müdahale edilmesi, salgın risklerinin daha etkin yönetilmesi ve üretimin güvence altına alınması amaçlanıyor.
12: Sağlık hizmetleri güçlenecek ve üretimde izlenebilirliği artacaktır.
7: Bakan Yumaklı sistemin ekonomi için önemine de dikkat çekti. Türkiye'de 17 milyondan fazla büyükbaş hayvan bulunduğunu söyleyen Yumaklı, bu varlığın değerinin 1,5 trilyon lirayı, yıllık et ve süt üretiminin ekonomik karşılığının ise 1,2 trilyon lirayı aştığını belirtti.
11: Fiziksel takip, izleme ve uygulama yöntemlerinden güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle artık dijital bir kimlikle yönetip takip etme imkanına inşallah kavuşmuş olacağız.
7: Kars'tan başlayan elektronik küpe uygulamasının ilerleyen süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
3: Efendim, aylarca vize randevusu bulamayanların çaresizliğini fırsata çevirdiler. Sosyal medyada garantili vize yalanıyla mağduriyet oluşturdular. Umut tacirlerine Ticaret Bakanlığı dur dedi.
13: Boş.
7: Avrupa hayali kuran ama vize randevusu bulamayanların mağduriyetini fırsat bildiler. Sosyal medyada pusuya yatıp fırsatçılık yaptılar. Vatandaşı kandırıp mağduriyetlerini katladılar ama o fırsatçılar bakanlık denetimine takıldı. Yanıltıcı ve aldatıcı reklamları yasaklandı.
13: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
15: Ay, gerçekten çıkmadı.
7: %100 onay garantisi, 24 saatte VIP randevu gibi ifadeler kullandılar. Sosyal medya üzerinden süslü ve abartılı yalanlarla ağlarını ördüler. Umut tacirleri hiçbir yetkileri olmadığı halde kendilerini yetkili kurum gibi pazarladı.
13: Çıkmış. Ne kadar çıkmış?
15: 6 ay.
7: Vize dolandırıcılarının sosyal medyadaki bu fütursuzluğuna Ticaret Bakanlığı dur dedi. Şikayetlerin artması üzerine reklam kurulu düğmeye bastı ve o sahte

0: İlaçlama şirketinin müdürü tutuklandı.
1: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm. Hiçbir şey yoktu, hiçbir noksanı yoktu.
2: Böyle almıştı evladını kucağına. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması yıllar sonra Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Acı olay Çanakkale'de yaşandı. Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki dairede böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Ancak bu işlem sırasında kullanılan kimyasal maddeden yayılan zehirli gaz kısa sürede alt kata sızdı. Eve geldiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulan baba Uğur Çanlı büyük şok yaşadı.
1: Erken doğum olduğu için şu an küvezde bebeğimiz.
2: Baba Çanlı hiç vakit kaybetmeden eşini ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Yapılan tetkiklerde her iki isimde de ağır zehirlenme tespit edildi.
1: Doğduktan sonra doğumhane masasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
2: İlk yapılan müdahalelerin ardından anne oğul ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Yusuf hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki anne Sevda Çanlı'nınsa hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi. İlaçlama yaptıran ev sahibi Zeynep Beyaz ve ilaçlama şirketinin müdürü Özgür Erkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı Behiye Ebru Seçilmişse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul merkezli 4 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Yeni nesil suç örgütlerine darbe indirildi. 4 ilde 32 şüpheli yakalandı.
3: Aç kapıyı polis! Özel harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
2: İş yeri kurşunladılar, haraç aldılar, kasten öldürmeye teşebbüs ettiler. Uyuşturucu ve silah ticareti dahil 22 farklı olaya karıştılar.
3: Aç kapıyı polis!
4: Aç kapıyı polis!
2: Yeni nesil suç örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Sakarya, Yalova ve Antalya'da 56 adrese baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük, 32 şüpheli gözaltına alındı.
4: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç!
2: Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız silah, 827 fişek, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin karıştıkları suçlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 32 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Zonguldak'ta Karadeniz'de seyir halindeki Türk RoPax gemisi üzerinden geçen dronlar sebebiyle alarma geçti. Tır yüklü gemideki personelin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Baştan vuracak, kaç.
6: Vallahi geliyor.
5: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
6: Kaçın.
5: Kaçıyor.
2: Karadeniz'de saldırılar arttı. Her drone ölüm tehlikesi haline geldi. Karadeniz'de seyreden Türk RoPax gemisinde beklenmedik bir drone hareketliliği yaşandı.
6: Vallahi vuracak bizi. Dönüp dönüp geliyor.
2: Geminin üzerinden geçen hava aracı personeli alarma geçirdi. Drone'u fark eden mürettebat güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştı. O anlarda gemide büyük panik yaşandı.
6: Evet, döndü geri geliyor. Döndüp geri geliyor.
5: Olucu burada.
2: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde personelin drone'ları gözleriyle takip ettiği ve endişe içinde hareket ettiği görüldü.
5: Abi baştan vuracak, kaç.
6: Vallahi geliyor.
5: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
6: Kaçın.
5: Kaçıyor.
2: Tır yüklü olduğu öğrenilen RoPax gemisinin yaşanan olayın ardından seyrine devam ederek Karasu Limanı'na doğru ilerlediği belirtildi.
0: Evet, gerilim bir artıyor bir düşüyor. ABD-İran hattından bahsediyoruz ve son olarak diplomasi koridorlarından olumlu mesajlar geliyor. Amerikan Başkanı Trump müzakerelerde kendisinin de yer aldığını söyledi ve ekledi. Bence işler çok iyi gidiyor. Anlaşma yakında gerçekleşebilir.

0: soon as the war ends and
1: ABD İran hattında gerilim ve müzakere başa baş gidiyor. İran tarafı sert açıklamalarını sürdürse de ABD Başkanı Donald Trump umutlu açıklamalar yaptı.
2: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
1: Ancak Hürmüz konusunda İran'la henüz tam anlaşma olmadığını söyleyen Trump, bölgede yer yer karşı karşıya gelebileceklerini vurguladı. Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek, daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum dedi. ABD'nin mühimmat konusunda sıkıntı yaşadığı iddiasını ise bir kez daha reddetti. İran diplomasi cephesindense sert bir adım geldi. Resmi Fars haber ajansına göre İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz'le ilgili stratejik bir tasarı hazırladı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi için kurallar sertleştirildi. Yeni taslak kapsamında ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişi yasaklandı. İran destekli Şii gruplara karşı eylemlerde rol oynayan ülkelerin gemileri de yasaklar listesine eklendi. Körfez'e gemi girişlerinin kontrolü tamamen İran'da olduğu kabul edilirken çıkışların ise İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilmesi kararlaştırıldı. Basında yer alan bu kararların ABD-İran müzakere koridorlarında karşılığı olup olmadığıysa önümüzdeki günlerde netleşecek.
3: Ve İran destekli Yemenli Husiler de Suudi Arabistan'a saldırdı. Yerleşim bölgesine yönelik saldırılarda 11 sivil yaralandı.
1: İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim yerini savaşa bırakıyor.
4: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
1: Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilerin Necran bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Yetkililer sivil yerleşimlere yönelik saldırılarda 11 sivilin yaralandığını belirtti. Yaralıların 7'sinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki bir çocukla bir kadının da bulunduğu ifade edildi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Husilerin sivil hedeflere rastgele mühimmatla saldırılar düzenlediği, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Husiler ise Suud yönetimini sınırlarına askeri yığınak yapmakla suçladı. Saldırılarda kendilerine saldırı hazırlığındaki birliklerin hedef alındığı iddia edildi.
3: Bu arada Rusya-Ukrayna savaş hattında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna genelinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 15 noktada patlama meydana geldi.
1: Rusya Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna genelinde yine geniş çaplı bir hava saldırısına imza attı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece boyunca Ukrayna topraklarına toplam 147 insansız hava aracı fırlattı. Oryol, Kursk ve Kırım'dan havalanan İHA'lar ülkenin kuzey, güney ve doğu hatlarına hedef aldı. Ukrayna savunma unsurları elektronik harp ve mobil ateş gruplarıyla saldırıya cevap verdi. Fırlatılan 147 İHA'dan 114'ünün imha edildiği veya sinyal kesicilerle etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ancak en az 15 noktada patlamalar yaşandı. Ukrayna yönetimi müttefiklerinden hava savunma mühimmatı tedarikinin hızlandırılması talebini tekrarladı. Cephe hattının farklı noktalarında karşılıklı topçu ve füze misillemeleri günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıdığını öne sürdüğü 3 kuru yük gemisinin İHA saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı. Bakanlık gemilerin isimleri, hangi limanlardan hareket ettikleri veya taşıdıkları yükün niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
3: Dış Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Geçeli, Yunanistan'ın turizm planına ilişkin açıklama yaptı ve Yunanistan'ın bu turizm planının Türkiye açısından hukuki bir sonuç doğurmayacağını açıkladı. Geçeli, çevre konularının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı çıktı.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yunanistan'ın turizm planına sert tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından Yunanistan tarafından ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesine ilişkin yaptığı paylaşımda bildiriye karşı çıkan ifadelere yer verdi.
0: Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesinin aidiyeti, uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu vesileyle çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi sayıklarla araçsallaştırılmasına yönelik gayretlerin beyhude olduğunu ve ülkemizin yerleşik hukuki tutumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti.
0: Uluslararası deniz hukuku söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil olmak üzere işbirliğini teşvik etmektedir. Bu çerçevede ülkemizin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
3: Efendim, Amerikan vatandaşlığı için orada doğum yapmak tamamen yasaklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump doğum turizmini resmen yasaklayan bu karara imza attı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vatandaşlığı meselesine son noktayı koydu. Oval Ofis'te yapılan tarihi imza töreninde doğumlu Amerikan vatandaşlığı hakkını tamamen yasakladı.
2: Bu uygulama Amerikan İç Savaşı'nın ardından kölelerin çocukları için getirilmişti. Şimdi ise zengin insanlar doğuştan vatandaşlık hakkı üzerinden iş kurup bundan kazanç sağlıyor. Bu utanç verici.
1: ABD Başkanı iki ayrı kararname imzaladı. İlk kararnameyle vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorileri genişletildi. İkinci kararnameyle de yabancıların uyguladığı doğum turizmi tamamen yasaklandı. Çocuğu vatandaşlık alsın diye geçici vizeyle ülkeye gelenler engellendi. Trump imza öncesinde mevcut sistemi sert sözlerle eleştirdi. Uygulamanın asıl çıkış amacından saptırıldığını ve suistimal edildiğini savundu.
2: Bu utanç verici. Paralarıyla vatandaşlık hakkını satın alıyorlar.
1: ABD Başkanı yasal düzenlemelerin süreceğini de sözlerine ekledi. Yeni kararnamelerin küresel göç trafiğinde de büyük değişimlere yol açacağı ifade ediliyor.
3: Tayland'dan bu kez bir okul saldırısı haberi geldi. Bir lisede 14 yaşındaki öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Köşeye sıkıştırılan saldırgan da hayatına son verdi.
1: Tayland bir kez daha okul saldırısıyla sarsıldı. Başkent Bangkok yakınlarındaki bir lisede 14 yaşındaki bir öğrenci dehşet saçtı. Olay Nota Bure eyaletinde 3000'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin okulunda meydana geldi. 9 milimetrelik tabancasıyla binalar arasında ateş açan 14 yaşındaki saldırgan öğretmen ve öğrencileri hedef aldı. Okul bir anda savaş alanına döndü. Panik yaşayan öğrencilerin okul sıralarının altına saklandığı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin köşeye sıkıştırdığı saldırgan hayatına son verdi. Saldırganın yanındaki çantada onlarca mühimmat bulundu. Görgü tanığı öğrenciler olay anında yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.
2: Önce havai fişek ya da başka bir gürültü sandık. Ancak sesler sıklaşmaya başladı. Bir öğretmen çabuk buraya koşun, diğer binaya geçti diye bağırdı. Kaçmaya başladık.
1: Güvenlik güçleri okulda kontrolü sağlarken saldırganın bu katliamı neden gerçekleştirdiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Arjantin'in başkentinde binlerce kişi sokağa çıktı. Tartışmalı mülkiyet yasasına karşı çıkanlar kongre önünde toplandı. Protesto kısa sürede çatışmaya dönüştü.
1: Binlerce kişi sokaklara çıktı. Hedef kongre binasıydı. Arjantin'de protestocular tartışmalı özel mülkiyetin dokunulmazlığı yasasını protesto etti. Göstericiler reformun arazi alımını kolaylaştıracağını savundu. Polis ise kalabalığa müdahale etti. Önce göz yaşartıcı gaz, ardından su topları, plastik mermiler de kullanıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Protestocular güvenlik güçlerine çeşitli cisimler fırlattı. Sendikalar, sosyal kuruluşlar ve savaş gazileri de yasaya karşı çıktı. Gaziler, hükümeti ulusal egemenliği satmaya çalışmakla suçladı. Başkent Buenos Aires'te gerilim sürerken yasanın geleceği merak konusu.
3: Afrika'da ölümcül salgın alarmı büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola hızla yayılıyor. Vaka sayısı 4000'e dayandı. 5 eyalette 51 bölge için kritik uyarı geldi.
1: Salgın kontrolden çıkıyor. Ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yayılıyor. Son verilere göre 3973 kişi virüse yakalandı. 1801 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı %45'in üzerinde. Salgının merkez üssü Ituri eyaleti, ancak virüs artık 4 eyalete daha yayıldı. Hautuele, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo. Toplam 51 bölge için alarm verildi. Üstelik uzmanlar gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor. Salgının nedeni ise Bundibugyo türü Ebola virüsü. Bu tür için mevcut durumda onaylı bir aşı veya spesifik tedavi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü salgını Mayıs ayında uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık ekipleri sahada mücadeleyi sürdürüyor. Ancak çatışmalar ve tedavi kaynaklarındaki eksiklik salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.
3: Ve Kaan Savaş Uçağı'nın yerli motor projesiyle Atak Helikopteri'nin yerli motor projesi TUSAŞ teknoloji bünyesine geçti. Yani bundan sonra yerli ve milli projeler tek çatı altında olacak.
1: Kaan ve Atak'ın yerli motor projeleri TUSAŞ teknoloji çatısı altında birleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kaan Savaş Uçağı için geliştirilen TF-35000'li Atak helikopteri için geliştirilen TS-3000 motor projeleri, TR Motor'un yeni ünvanı TUSAŞ teknoloji bünyesinde bir araya getirilecek. Yeni yapılanmayla birlikte motor geliştirme projelerinin yanı sıra malzeme teknolojileri, yardımcı güç ünitesi çalışmaları ve ileri ARGE faaliyetleri de aynı çatı altında yürütülecek. Böylece mühendislik kaynaklarının daha verimli kullanılması, proje süreçlerinin hızlandırılması ve kurumsal bilgi birikiminin tek merkezde toplanması hedefleniyor. Mevcut projelerde görev yapan mühendisler ve teknik ekipler çalışmalarını TUSAŞ teknoloji bünyesinde sürdürürken, TUSAŞ ise TS-1400 ve PD-170 motor programlarıyla üretim, teslimat, ürün desteği ve uluslararası motor programlarındaki faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam edecek.
3: Toprağın altına girebilirsiniz, beton sığınaklara saklanabilirsiniz fakat Aselsan Tolun'dan kaçmak mümkün değil. Sığınak delici Tolun Bey son testte toprak ve beton altına gizlenen bir hedefi yerle bir etti.
5: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
1: 2 metre toprağa yarım metre betonu mermi gibi deldi geçti. Toprağın altına saklanan hedefi yerle bir etti.
5: Aselsan olarak 2025 yılında 286 bin adet ürünü son kullanıcılarımıza teslim etmeyi başardık.
1: Görüntüleri Aselsan paylaştı. Bayraktar Akıncı pistten havalandı. Kanatlarının altında sığınak delici Tolun P vardı. Tolun P 250 libre sınıfında yani 110 kilodan fazla patlayıcı taşıyor. Normal bombaların 3 katı anlamına geliyor. Özel delici burun yapısı ve delici harp başlığıyla Tolun P'den saklanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tolun P zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı oluyor. Sığınak delici Tolun P son testte de tam isabet ve imha sağladı. Aselsan o anları derin taarruz, yüksek hassasiyet notuyla paylaştı.
3: Efendim, İstanbul'un trafik sorunu gibi şimdi de otopark problemi de artık içinden çıkılamaz bir hal aldı. Artan araç sayısıyla birlikte otopark sorunu gitgide büyüyor. Öyle ki bazı sokaklar akşam saatlerinde tam anlamıyla açık otoparka dönüşüyor. İşte durum böyle olunca TGRT Haber ekibi de mikrofonu vatandaşa bir uzattı, bina işitti.
6: Akşam saat 5'ten sonrası burası kapanıyor.
7: Mağduriyet olmuyor mu abi?
6: Oluyor. Özellikle yangın mangın elektrik şey durumunda Allah izin versin çok büyük tehlike.
8: Korna sesleri, sürekli gürültü, bağırmış, kavga hepsi var maalesef.
7: Bazı sokaklar trafiğe kapanıyor mu?
9: Tabii ki de kapanıyor.
7: Ya neden peki?
9: Kapanıyor mesela. Çünkü ya gece vakti insanlar bırakıyor buraya. O yüzden öyle oluyor yani.
10: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Megakentteki otopark kapasitesi ise 2 milyona yakın. Hal böyle olunca İstanbul'da her 6 araca bir otopark yeri düşüyor. Burası İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi. Bu mahallede sokaklar oldukça dar ve binalar bitişik nizam. Çok sayıda daire bulunuyor, çok sayıda da araç var. Ondan dolayı yolun sol tarafı otopark haline gelmiş durumda ve vatandaşlar araçlarını bu şekilde tek sıra halinde park ediyor. Burası da Kağıthane'deki bir ara sokak. Vatandaşlar apartmanlarının önünde apartman kapısının kapanmaması için bu şekilde uyarı tabelaları bırakmışlar. Kapı önüne araç park etmeyiniz yazıyorlar.
9: Çok sıkıntı yaşanıyor. Tabii böyle de şeyler yaşanıyor yani. Binaların önüne duba koyuyorlar. Sürekli bu yolun önüne kapatıyorlar arabayı. O yüzden sürekli yani geçiş sorunu yaşıyoruz. Bir de sabah çıkma sorunu yaşıyoruz.
8: Bütün apartmanlarda en az 5-6 tane araç var.
7: Akşamları yetmiyor. Bazı sokakların kapandığı söyleniyor.
8: Doğru. Yani ben şu yokuşta oturuyorum mesela. Yokuş sürekli kapanır akşamları.
10: Burası İstanbul'un turizm merkezlerinden birisi olan Beşiktaş. Beşiktaş'taki otopark fiyatlarına bakacak olursak 1 saate kadar 250 TL ile ücretlendiriliyor. 24 saati ise otopark ücretinin 1250 TL.
11: İstanbul'un en büyük sorunu otopark sorunu. Araba koyacak yer bulamadığımız gibi trafik de istemediğin kadar yoğun.
10: Bazı zamanlar Beşiktaş'taki araç sayısı o kadar çok artıyor ki otopark kapasiteleri yetersiz kalıyor. Bu durumda otoparklar boş yer yok yazıyor.
12: Valla otopark sorunu çok büyük var. Nerelerde var abi?
13: Kesinlikle bu Beşiktaş'ta, Şişli'de, Mecidiyeköy buralarda.
12: Otopark yeri bulamıyor musunuz?
13: Bulamıyoruz yani, parasıyla bile bulamıyoruz yani.
3: Efendim, Trabzonspor'un Salah için stadyumda düzenlediği imza töreni dünya gündeminde. Biliyorsunuz 30 bin taraftarla görkemli bir imza töreni düzenlenmişti. Bu arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Araklı Belediye Başkanı Salah'a arazi teklif etti. Öte yandan Trabzonspor'dan alacaklı olan bir kişi de Salah'ın maaşına haciz süreci başlattı.
1: Salah resmen Trabzonspor'da. Mısırlı yıldız 30 bin taraftar önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor Salah için stadyumda görkemli bir imza töreni düzenledi. Salah tribünleri tek tek dolaştı. Taraftara bol bol üçlü çektirdi. Salah, Trabzonspor'un coşkulu karşılamasıyla büyük mutluluk yaşadı.
14: Böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım.
1: Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun, Çebi Salah'ın Trabzonlu olmasını istiyor. Çebi Mısırlı yıldızı arazi teklif etti.
15: Güzel bir arazi verelim burada.
16: So we can give you good land.
15: Torunlarınıza ve çocuklarınıza.
16: For your grandsons and for your kids,
15: güzel for them to have a bright
16: future with no problems.
15: Harika bir coğrafya.
1: Araklı Belediye Başkanı'nın arazi sohbeti sosyal medyada gündem oldu. Salah ise ilginç teklif karşısında teşekkür etti.
17: Yeni transferimiz Muhammed Salah'ı karşılamaya hazır mıyız?
1: Araklı'da Salah'ı ilk kez gören Trabzonlu teyzenin sözleri duyanları güldürdü.
18: Ne kadar küçük. Gördüm, çizikli tişörtü var.
1: Trabzonspor'da ödenmeyen borcun faturası Salah'a kesildi. Mısırlı yıldızın maaşına haciz kondu. Adını gizli tutan alacaklı Trabzonspor'a ihtarname gönderdi. Salah'ın alacaklarına yönelik haciz süreci başlatıldı.
3: Evet, Trabzonspor'dan bu renkli görüntülerle gün biterken de veda zamanı geldi. Yayın akışımız Medya Kritik programıyla devam edecek. İyi seyirler, mutlu geceler.

0: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Gölge Sultanlar. Ciğer satan kadın.
6: Sivrihisar o yılların kültür merkezlerinden biridir. Yeni nesiller sağlam bir tedrisattan geçirilir. Ancak içlerinden biri dikkat çeker. Bu çocuk okuduğunu hafızasına nakşeder ve akıllara durgunluk veren bir seziş kabiliyeti vardır. Hocaları, "Oğlum Mahmut," derler. "Senin önün açık, hiç buralarda durma, doğru İstanbul'a." Mahmut, çeker çarığını, ders saadete koşar. Zamanın gözde medreselerinden Ayasofya'nın kapısını çalar. Osmanlı'da istidadı olanların önü açıktır. Nitekim imparatorluğun alimleri bu pırlantayı keşfeder, hususi bir eğitimden geçirirler. Hele müderris Nasırzade hususi bir ihtimam gösterir ona. Genç Mahmut Edirne'de, Şam'da, Kahire'de kalır, çok alim tanır. Eşi zor bulunan sohbetlere katılır. Nitekim Ferhadiye Medresesi'ne müderris atanır. Derken genç yaşta kadı olur Bursa'ya. Üftade Hazretleri'nin dergahına devam eden bir garip vardır. Bunu öyle bir haremeyn hasreti sarar ki sormayın. İşini gücünü bırakır, hacı uğurlar, hacı karşılar. Onlara sarılır, koklar, ayaklarının tozuna sürer yüzünü. Bir tek hurmayı, bir yudum zemzemi saklar yıllarca. Söz Mekke ya da Medine'den açılmaya görsün, gözleri dolar. Ama paranın gözü kör olsun. Meret bir türlü denkleşmez ki. İşte o yılda hacılar denklerini hazırlar, yola çıkarlar. Garibin hayvanı yoktur, uzun süre peşlerinden koşar, ancak ilk molada böyle olamayacağını anlar, döner geri. Yemeği içmeyi unutur, uykuyu dağıtır. O Hicaz sevdasıyla yanıp tutuşa dursun, Aref'e gelir çatar. Milletin bayram neşesiyle sağa sola koşturdukları demlerde iyiden iyiye mahzunlaşır. Üftade Hazretleri onu bir kuytuda hıçkırırken görür. "Sen eskici Mehmet dedeyi bul," der. "Selamımı söyle, seni hacca götürsün." Garip adam "öyle şey olur mu?" demez. Eğer Üftade Hazretleri diyorsa olur, mutlaka olur. Zerre kadar acabası yoktur. Sevinçle Mehmet dedeyi bulur. Büyük veli garip aşığın elinden tutar ve göz açıp kapayıncaya kadar Arafat'a uçarlar. Orada hemşehrilerini bulurlar. Birlikte konaklar, birlikte otururlar. Hatta emanet alır, emanet bırakırlar. Sonra geldikleri gibi dönerler geri. Karısı adama inanmaz. O 3 günün hesabını sorar. Hatta işi büyütür, kadıya çıkar. "Bu yalancıyla yaşamak istemiyorum," der. "Yok efendim, hacca gitmiş de, tavaf etmiş de, zemzem içmiş de, bir sürü maval işte." Kadı Mahmut önce adamcağızı, sonra eskici Mehmet dedeyi dinler. İkisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylerler. Bir anda şeytanı iklim iklim dolaştıran Allah, sevdiklerini de gezdirmeye kadirdir. Nihayet Bursalı hacılar döner, hadiseyi doğrularlar. Kadı Mahmut bir hoş olur. Makam mertebe gülünç gelir gözüne. O saatte gemileri yakar, niyetlenir dervişliğe. Önce eskici Mehmet dedenin kapısını çalar. Ama mübarek, "senin nasibin bizden değil," der. "Üftade Hazretlerine gitsen gerek." Kadı Mahmut adamlarına, "tiz atım hazırlansın," der. Kurulur eyere. Üftade Hazretlerinin dergahına yaklaştığı sırada atının ayakları kayalara saplanır. Gel gelelim, henüz yaşadıklarını muhakeme edecek halde değildir. Atı bırakır, yürür kapıya. Karşısına ilk çıkana, "ben Bursa kadısıyım. Geldiğimi söyleyin, Şeyh Üftade'yi göreceğim," der. Kapıdaki yaşlı derviş önce acı acı güler, sonra "Üftade benim evladım," der. "Ama bu kapı yokluk kapısıdır. Eğer malını, mülkünü, itibarını, rütbeni silemeyeceksen var git işine." Kadı Mahmut mahcup ve pişmandır. Üftade Hazretleri kadife gibi yumuşak bir sesle devam eder. "Bak yavrum, bu yol çilelidir, Görmüyor musun? Atın bile döndü geriye. Bunlar ne manalı sözler, bu ne içe işleyici sestir. İşte o an tevhid denizine yelken açar, sıyrılır yalan dünyanın girdaplarından. Bu huzur hiç bitmese der. Ama şimdi çetin imtihanlar bekler onu. Koca kadı denilen her şeyi yapar. Mesela sırmalı kaftanıyla mahalle mahalle dolaşır, ciğer satar. Peşinde yalın ayak veletler, arsız kediler. Alay edenler, fıkır fıkır gülenler. Eski memurları deli mi ne derler. Ama o direndikçe üstüne yürür, nefsinin burnunu sürter yerlere. İşte helaları temizlediği günlerden birinde avluyu bir davul sesi doldurur, sonra tellalın gür sesi duyulur. Bursa'ya atanan yeni kadıyı ilan ederler. Bir şaşa, bir deptebe. Alçak nefis diklenmek ister. Sen sürün bakalım der. Elin oğlu bıraktığın makama oturdu bile. Ama o vesveselere güler geçer. Boş versene der. Sen buna layıksın. Hatta buna bile layık değilsin ama. İşte tam o an ufuklar görünür, gökler duvak duvak açılır. Kalbine anlatılmaz bir huzur ve sürur dolar. Üftade Hazretleri develer yükü kitabın veremeyeceğini bir bakışıyla talebesinin kalbine nakşeder. Artık bulutların üstünü, yerin altını görür, zikreden zerreleri işitir. İşte bu yüzden çimlere basamaz, çiçekleri koparamaz. Ve Sivrihisarlı Kadı Mahmud, Aziz Mahmud Hüdayi olur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hocasına çok hizmet eder, ömrünün son demlerinde yanında olur, duasını alır. Üftade Hazretleri öylesine hoşnut olurlar ki anlatılamaz. Hatta açar ellerini, Allah ne muradın varsa versin der. Padişahlar ardınca yürüsün emi.
2: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

Duman duman. Yine düştün aklıma. Seni etrafımda, burada aradım. Sendin ortak olan gizlim saklıma. Seni içimdeki sırda aradım. Düştüm sokaklara deli divane. İzini yağan şu karda aradım. Ne mekan bıraktı ne de bir hane. Seni meyhanede barda aradım. Bu şehir dar geldi, köpürdüm, taştım. Seni otobüste garda aradım. Adım adım diyar diyar dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Nerede bıraktıysam orada aradım. Bulamadım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Ah, perişan bir halde arada kaldım. Fal açtım, şans tuttum. Zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde, elmada, narda aradım. Mecalim yok. Mecalim yok. Hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradın. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da aradım. Sana ihtiyacım var da aradım. Var da.

Türk Sultanları. Fatih Sultan Mehmet. Babası Murat Han II. Annesi Hatice Alime Hüma Hatun. Doğumu 30 Mart 1432. Vefatı 3 Mayıs 1481. Saltanatı 1451-1481. Yedinci Osmanlı Padişahı ve İstanbul Fatihi. Sultan Murat Han, oğlu Şehzade Mehmed'i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça sahip olarak yetiştirmekle kalmadı. O, bu kudretli ve kabiliyetli şehzadeye tecrübeli devlet adamlarından ve büyük alimlerden müteşekkil yüksek bir muhiti, maddi manevi bakımlardan devrin en üstün bir ordusunu ve nihayet bütün düşmanlarını ve Haçlı ordularını yere seren rakipsiz ve sağlam bir devleti de miras bırakmıştı. Bununla beraber 21 yaşında tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir kudrete ulaştırdı. Şehzadeliğinden beri bir an önce İstanbul'u fethetmek ve Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir. Müjdesine mazhar olmak istiyordu. Bu gayeyle askeri tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplarla ordusunu dayanılmaz bir kudret haline getirdi. Ayrıca 1000 yıllık tarihi boyunca bütün muhasaraları muvaffakiyetsizliğe uğratan surları aşmak için seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan'da başlayan kuşatma, 22 Nisan'da Fatih'in donanmayı Beşiktaş'tan Haliç'e indirmesiyle çok şiddetli bir duruma girdi. 29 Mayıs 1453'te yapılan son taarruzla şehri alarak Orta Çağ'a son verdi. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı'dan şehre giren Fatih Sultan Mehmet doğruca Ayasofya'ya gitti. Kapıya gelince attan inip secdeye vardı. Mabedi temizletti. Tasvirlerden kurtardı ve ilk cuma namazını orada bütün gazilerin sevinç ve heyecanları içinde kıldı. Daha sonra Ayasofya'nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakfeyledi. Fatih Sultan Mehmet bundan sonra Osmanlı Devleti'ni bir cihan imparatorluğu haline getirme ve İslamiyet'i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O, dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul'da cihanın payitahtı olmalıdır, diyordu. Nitekim bu gayeyle Fatih kısa zamanda Anadolu'da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Belgrad hariç, Eflak, Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Birçok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna'dan Fırat'a kadar yayıldı. Anadolu'da milli birlik tesis edildi. Bu büyük Türk sultanı 1481 senesi ilkbaharında 300 bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere çıktı. Ancak Hünkar Çayırı denilen mevkide hastalandı ve çok geçmeden 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Özel doktor olan Yahudi dönmesi Yakup Paşa tarafından zehirlendiği de söylenmektedir. Naaşı adına yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Sonra üzerine türbe yapıldı. Fatih Sultan Mehmet ince yüzlü, uzunca boylu, dolgun vücutlu olup seyrek güler, yüzüne bakıldığında hürmet ve korku telkin ederdi. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırıcıydı. Harp sanatından çok hoşlanır, yapacağı seferlerden en yakınlarını bile haberdar etmez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi.
sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem onu yolar atarım sözü meşhurdur. Soğuğa sıcağa, açlığa susuzluğa ve yorgunluğa karşı çok dayanıklıydı. Trabzon üzerine çıktığı seferde Zigana dağlarını yaya olarak binbir müşkilatla geçerken yanında bulunan Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun, "Ey oğul, bir Trabzon için bunca zahmet değer mi?" deyince Yüce Hakan, "Bu zahmet din yolunadır. Ahirette Allahu Teala'nın huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur" cevabını verir. Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlarını etrafında toplayarak İslam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve İstanbul'u devrinde bu medeniyetin ve dünyanın en yüksek merkezi haline getirdi. Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, Hızır Bey, Molla Yegan, Ali Kuşçu ve Akşemseddin Meclisi'nin en mühim simalarıydı. Devrinde Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı en mükemmel bir hale geldi. Zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde yağla makine soğutmasını, havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. Yine onun devrinde, başta İstanbul olmak üzere, imparatorluğun bütün şehirleri, cami, mescit, medrese vesaire eserlerle donatılmıştır.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Ali Semerkandi Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velilerdendir. 1320 Hicri 720 senesinde İsfahan'da doğdu. 1457 Hicri 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Babasının ismi Yahya olup Hazreti Ömer'e dayanır. Genç yaşında tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde pek yüksek derecelere kavuştu. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Şam, Kudüs, Irak, Semerkant, Çamlıdere gibi pek çok beldelerde İslamiyeti öğretmek, emr-i maruf, nehy-i münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için dolaştı. Ali Semerkant

başını önüne eğerek murakabe halinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i Mütahhara'dan Resulullah Efendimizin "Buyur ya Ali, seni manevi evladım olarak kabul ettim. Kıyamete kadar bu mucizem baki kalsın. Ya Ali, öyle bir beldeye git ki fakirlikleri sebebiyle beni ziyaret edemeyen ümmetim seni ziyaret etsinler. Sen benim evladım olduğun için sana yapılan ziyareti bana yapılmış gibi kabul ederim." Mübarek sözlerini işitti. Bu sözleri büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî Hazretleri bugünkü Ankara'nın Çamlıdere havalisine geldi. Çamlıdere'ye bir derviş kıyafetinde gelen Ali Semerkandî Hazretleri oradaki insanların çok fakir olduğunu görerek işaret buyrulan yerin burası olduğunu manevi keşf ile anladı. Buradaki insanların irşadı, Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pek çok talebeleri oldu. İslamiyeti yaymak için çalıştı. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki: "Mübarek bir zat buyuruyorlar ki bir insana Müslümanlığı anlatmak demek onun hem dünyada hem de ahirette rahat etmesi içindir. Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Bu kulları yaratan O'dur. Hiçbir anne baba evladının kötü olmasını, fena olmasını istemez. Bu mümkün değil. Hiç Allahü Teala ister mi? Allah korusun. Allahü Teala'nın kullarına en büyük nimeti iman nimetidir. Namazı kıldıran, hacca götüren, müminleri sevdiren, Kur'an-ı Kerim okutturan, her hizmeti yaptıran o imandır. İman varsa her şey var. İman yoksa hiçbir şey yok." Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: "Eğer verdiğim nimetin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım." Bu da ayet-i kerime. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti iman. Eğer bu imanın kıymeti bilinmezse yine Allahü Teala buyuruyor ki elinizden alırım. Acaba bu iman nimetinin şükrü nasıl yapılır? Yani nasıl bir teşekkür edelim ki bu iman bizde kalsın? Bunu da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisi bildiriyor. Allahü Teala buyuruyor ki: "Eğer birbirinizi severseniz, aranızı bulursanız, iyi geçinirseniz, birbirinizin kıymetini bilirseniz bu iman devam eder. Ama aranıza Allah muhafaza etsin, fitne girerse, fesat girerse, gıybet, dedikodu, iftira girerse işte o zaman bu nimet elden gider." Bir mübarek zat buyuruyor ki: "Gıybet, dedikodu, haset, kötü ahlakların hepsinin yeri kalptir. Bu kalpte bu huylar köpek gibidir. Bu huyların bulunduğu yere melek girmez. İlla köpeğin görünmesi şart değil. Çünkü bunlar köpeklerde olan huylardır. Mü'minde olmaz böyle huylar. Onun için kıldığımız namazların kabul olması için meleklerin gelmesi lazım. Meleklerin gelmesi için de kalpte daima güzel düşünmek lazım. Kıskanç olmamak lazım. Başkalarının kötülüğünü düşünmemek lazım. Güzel ahlaklı olmak lazım. Zaten Cenab-ı Peygamber de buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, "Ben size güzel ahlakı anlatmak ve tamamlamak için gönderildim." Çünkü o güne kadar güzel ahlak değil, ahlak diye bir şey yoktu. Ancak o ahlakı getirdi, öğretti ve herkes ahlakı hocasından öğrenir. Hazreti Peygamber'e sordular aleyhissalatu vesselam, "Siz nereden öğrendiniz?" "Bana bu ahlakı Rabbim öğretti. Benim ahlakım Kur'an-ı Kerim ahlakıdır. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'e

0: tabi olanlar, onunla amel edenler, Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmış olurlar. Büyüklerimiz buyurdular ki, Kuddise sirruh, Cenab-ı Hak cevheri çöplüğe atmaz. Eğer bir müminin kalbinde iman varsa, o bilsin ki onun kalbi çok mübarek, çok temiz, çok güzel. Çünkü o iman bir pırlantadır. O pırlantanın bulunduğu yerde çok kıymetlidir. Böyle kıymetli bir kalbe, böyle kıymetli bir cevhere kavuştuğumuz için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyorlar ki, İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel, ihlas. İlim malum. Amel, onu da biliyoruz. İhlas nedir? Güzel ahlaktır. Onu elde etmek için de, onu tamamlamak için de tarikatler meydana gelmiştir. Bunların hepsinin gayesi, insanı güzel ahlaklı yapmak ve öğrendiklerini görür gibi ifa etmek, işittiklerini, okuduklarını müşahede etmek. Ve diyor, asıl şimdi can alıcı nokta burası. Ben diyor, tam 10 sene sonra anladım, bunun asıl maksadı neymiş, asıl gaye neymiş? Bütün bu arada yapılanların hepsi, elde edilenlerin hepsi birer vasıta. Ama asıl gaye ne? Ve buyuruyor ki, ben de bunu ancak 10 sene sonra öğrendim. Bunun gayesi Allahü Teala'nın rızasıdır. Yani rıza makamıdır. Dolayısıyla Allahü Teala'nın rızasını kazanamayan, onun kullarını kırarak, üzerek, haram yiyerek, havada uçsa, yerde bilmem ne yapsa ne faydası var? Çünkü nihai gaye rıza makamıdır. Rıza makamı da Allahü Teala'nın rızasıdır. Birisi hacca gitmeye karar verdi. Bişre Hafi Hazretlerine geldi. Efendim, ben hacca gidiyorum. Bana dua buyurun. Ama sen daha önce hacca gittin. Sen haccı yaptın. Bu ne? Dedi efendim, bu da nafile hac. Peki nafile haccın için yapıyorsun? Dedi. Efendim, Allah rızası için yapıyorum. Aferin. Kaç para ayırdın bu iş için? 2000 dirhem ayırdım. İyi de şurada dul bir kadıncağız var. 2 çocukla başı dertte. 200 dirhemi ona versen. Öbür tarafta evlenecek bir delikanlı var. Kıvranıp duruyor para bulmakta. Ona versen 200 dirhem. Öbür tarafta bir fakir var. Çok fakir, ona da versen. Bir borçlu var, git onun da borcunu karşılasan. Bütün bunları yapmakta Cenab-ı Hakk'ın rızası var. Onun rızasını kazanmak için bunları yapsan ne olur? Daha iyi olur. Eğer böyle yaparsan, dedi ve her iki taraf sustu. Sonra Bişre Hafi Hazretleri tekrar sordu. Şimdi ben sana o kadar şeyler söyledim. Kalbin ne diyor, kalbin? Dedi ki, efendim, kalbim haç diyor. Haklısın diyor. Doğru, doğru. Çünkü sen parayı rızayı ilahi için kazanmadın. Rızayı nefs için kazandın. Elbette ki gideceğin yer rızayı nefs olacaktır. Rızayı ilahi olmayacaktır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin mübarek bir sözü var. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Bir insan parayı nereye harcıyorsa, kazandığı yerinde orası olduğunu bilsin. Ve maalesef rızayı ilahiyi bırakıp, rızayı nefse uygun olarak nafile hacca gitmiştir. İnsanlar 3 şeyin peşinde koşarlar. 3'ü de onlar için felakettir. İnsan tabiatında, insanın yaratılışında 3 şeyin arzusu vardır. Bu 3 şeyi elde etmek için uğraşırlar. Ama bilmezler ki, 3'ü de onların aleyhine. Birincisi mal, yani zengin olmak, yani servet. Bilmez ki, bu helalinden olsa, bunun hesabı, biraz da karışıksa içi, Allah muhafaza etsin, haramla karışırsa azabı var. Ne faydası var? İkincisi, rütbe. Herkes belli bir mevkiye gelmek için can atar. Dikkat edin, her yerde, her zaman bu entrikalar vardır. Birinin ayağını kaydırıp onun yerine geçmek, yahut da bilmem ne yapmak, terfi yapmak falan filan. Öldüğü zaman hiçbir şey sormayacaklar o terfilerle ilgili olarak. Üçüncüsü, insanlar daima şöhret peşindedir. Meşhur olmak. Allah muhafaza etsin. Bilhassa din adamlarında bu çoktur. Onun için dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Dünya fani, hayat hayal. İnsan demek, aciz demektir. Hiçbir gücümüz yok. Ne karaciğer işletmekte, ne konuşmakta, ne gözümüzde, ne kulağımızda, hiçbir uzvumuzda zerre kadar hükmümüz geçmez. Kan tahlillerine gidiyoruz. Ne çıkacak bilmiyoruz ki. Tam teslim. Peki tabiat şartlarına bir müdahalen var mı? Mümkün değil. Havanın yapısını değiştirebilir misin? Güneşe, yağmura tesir edebilir misin? Beklersin böyle. O bakımdan insan demek, aciz demektir. Bu kainatta, bu dünyada insandan daha aciz mahluk yoktur. Ne demek o? Allahü Teala her şeyi insanın menfaati için yaratmıştır. Her şeyi. İşte insanoğlu bu her şeye gönül verince, her şeyi elde etmek isteyince, ne kadar elde etmek isterse o kadar Allahü Teala'dan uzaklaşır. Kalbin yaratılış gayesi Allah'a yakınlık idi. Allah'la beraber olmak idi. Halbuki o kadar çok etrafa saldırdı ki Allahü Teala'yı hatırlamak aklına bile gelmiyor. Bu çok kötü. O zaman bütün mahlukların en kötüsü haline geliyor. Eğer bu her arzu ettiğine kavuşmaktan vazgeçip de Allahü Teala'ya yaklaşırsa yaratılanların en azizi, en kıymetlisi, en iyisi oluyor. O halde kıymetli olmak veya kıymetsiz olmak nedir? Kıymetli olmak, en kıymetli olan Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Kıymetsiz olmak, en yüce varlık olan Allahü Teala'dan uzaklaşmaktır. Onun için hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, insanlardan uzaklaşan Allahü Teala'ya yakın olur. Uzaklaşmak demek kalben Allahü Teala ile beraber olmak. Yoksa vücuden değil. Vücudun zaten Allah indinde bir kıymeti yok. Allahü Teala insana çok kıymet veriyor. Eşref-i mahlukat diyor. Neden? İmanından dolayı. Yoksa imanı olmayan bir insana Allahü Teala hayvan diyor. Onlar hatta hayvandan da alçaktır diyor. İnsana değer veren imandır, kalptir. Orada hayat varsa yaşıyordur. Orada hayat yoksa o zaten yürüyen bir ölü olmuştur. Ali Semerkandî Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, dünyayı iki defa terk etmek lazımdır. Önce dünyanın her türlü nimetlerini terk etmek. Sonra nimetlere şükür için dünyaya dönmek ve dünya hırsından uzak olmaktır. Nefsine karşı olan sevginden dolayı isteklerine rıza göstermek, onu cehenneme atmaktır. Tevekkül, yarını düşünmeyip hayatının o günde son bulacağını düşünmektir. Tevekkül, kulun Allahü Teala'nın iradesine kendisini tam teslim etmesidir. Tevekkülün şartı, Ebu Türab Nahşebi Hazretlerinin şu sözünde bildirilmiştir. Bedeni Allahü Teala'ya ibadette kullanıp kalbiyle Rabbine bağlanmak, Allahü Teala'nın kâfi olduğuna kalbin mutmain olması, verilirse şükredip verilmezse sabretmektir. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı seversen halk da seni sever. Allahü Teala'dan ne kadar korkarsan insanlar da o kadar senden korkar. Sen ne kadar Allahü Teala ile meşgul olursan insanlar da o kadar seninle meşgul olur. Ebu'l-Hasan Dineveri Hazretlerinden marifet nedir diye soruldu. Allahü Teala'nın nimetini görmek ve bu nimetlere şükürden aciz olduğunu anlamaktır buyurdu. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, üç kimseden kaçınınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bu üç kimse, kibirli, gafil, sapık din adamı, zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, muhakkak Kur'an-ı Kerim bir zenginliktir ki, onun üstünde zenginlik olmadığı gibi, onunla beraber de fakirlik yoktur. Yedirip şükreden, oruç tutup sabreden gibidir. Allahü Teala'nın korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Herhangi bir mümin ki Allahü Teala'nın korkusundan sivrisineğin başı kadar da olsa gözünden bir damla yaş çıkar, sonra sıcaklığı yüzüne değerse Allahü Teala onu cehenneme haram kılar. Fakirlik mümin için atın yanağındaki dizgin ve alnındaki beyazdan daha süslüdür. Sizin her biriniz şükreden dile, şükreden kalbe sahip olsun. Bir de ahireti hususunda kendisine yardımcı olacak bir kadın elde etsin. Allahü Teala'ya yönelen kimseye Allahü Teala her hususta yeter ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Fakat dünyaya yönelen kimseyi de dünyaya havale eder. Kim ki kalbinden sadakat ve ihlas ile la ilahe illallah derse ona cennet vacip olur. Bid'at sahibine hürmet eden kimse İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Kul ibadeti zayıf olduğu halde güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır. Allahü Teala'ya gönül hoşluğu ile ibadet et. Şayet buna gücün yetmiyorsa, hoşlanmadığın şeyde sabret. Zira böyle yapmanda senin için çok hayır vardır. Allahü Teala her şeyi yoktan var etti. Her şey içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinden de seçtiklerini Arabistan'da yerleştirdi. Arabistan'daki seçilmişler arasında da beni seçti. Beni her zamandaki insanların seçilmişlerinde en iyilerinde bulundurdu. O halde Arabistan'da bana bağlı olanları sevenler benim için severler. Onlara düşmanlık edenler bana düşmanlık etmiş olurlar. Hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helâke gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. İtirazı terk edin. Zira onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz. Güzel söz ve yemek yedirmek cennete girmenizi kolaylaştırır. Allahü Teala'dan kork, takvaya devam et. Bir kimse senden bildiği bir kusurdan dolayı seni ayıplarsa, sen de bildiğin bir kusurdan dolayı onu ayıplamaya kalkışma. Günahı onun, sevabı ise senin olur. Ve kimseye kötü söz söyleme. Şeytanın insanın gözüne çekecek sürmesi, kötü söz söyletmek için ağzına koyup yalatacağı şeyi, koklatmak için burnuna sürecek kokusu vardır. Ağzına süreceği yalan, burnuna çektireceği gazap, gözüne süreceği uykudur. Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de, ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allahü Teala onu zelil eder. Allahü Teala'nın katında en sevimliniz, ahlakı en güzel olanınız ve halk ile güzel geçinip ülfet eden ve ülfet olunanınızdır. Allahü Teala'nın katında en sevimsiz olanınız da insanlar arasında laf götürüp getiren, dostların arasını açmak için çalışan ve temiz insanlarda kusur arayanınızdır. İlim öğrenmek, çalışmak ve sıkıntıya sabretmekle, hilm, ahlakı güzelleştirmek ve bu yolda gayret etmekle mümkündür. Hayır isteyene hayır verildiği gibi, kötülükten sakınan da korunur. Müslüman, yumuşaklığı ile gündüz oruç tutan ve gece ibadet edenler seviyesine yükselir. Bunun aksine olarak, gazabı sebebiyle inatçı zorbalar seviyesine de düşebilir ve sözü aile efradından başka kimseye geçmez olur. Allahü Teala yumuşak tabiatlı ve utangaç olanları, zengin olup iffet sahibi bulunanları, nüfusu kalabalık olduğu halde fakir olup müttaki olanları sever. Çirkin söz söyleyen, ağır tabiatlı, ısrarlı olarak dilenen ahmakları sevmez. Üç şey vardır ki mümin olduğu halde bunları yapan ve bunlar ile gelen kimse kıyamet günü hangi kapısından isterse cennete girer ve istediği kadar hurilerden kendisine verilir. Bunlar bilinmeyen, şahidi olmayan ve unutulmuş borcu ödeyenler, her namazı müteakip 10 ihlas okuyanlar ve katilini affedenlerdir. Bunlardan birini yapanlara da aynı mükafat verilir mi diye soruldukta, evet, birini yapanlara da aynı mükafat verilir buyuruldu. Allahü Teala sertliğe vermediklerini yumuşaklığa verir. Bir kulunu sevdiği zaman ona yumuşaklığı nasip eder. Yumuşaklıktan mahrum bir aile Allahü Teala'nın sevgisinden mahrum demektir. İnsanoğlunun 3 dostu vardır. Bunlardan biri ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi mezara gidinceye kadar, üçüncüsü mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden servettir. Mezara kadar gelen aile efradı ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir. Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek kötülük olarak kula yeter. Allahü Teala'nın korudukları müstesna. Allahü Teala suretlerinize bakmaz, niyetlerinize ve amellerinize bakar. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki: "Ey insanlar, günahlarınız için Allah'a tövbe edin. Allahü Teala günahlarından tövbe edip kendisine kavuşan kulunu affedeceğine söz vermiştir. Herkes borcunu ödesin. Kul borcunun mahkûmudur. Küsler barışsın. Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla küs olması yakışık almaz." Allahü Teala'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey ihlastır. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimse için en büyük tehlike bu yolda olmayan kimselerle beraber olmaktır. Saadete kavuşmak istersen edeple ilim öğren. Edeple ilim öğrenen onunla iyi amel eder. İyi amel eden hikmet sahibi olur. Hikmet elde edilince insan zühd sahibi olur. Zühd sahibi olunca kalbinde insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin sevgisi kaybolur. Bu sevgi kaybolunca insan ahirete rağbet eder. Hep ahireti düşünen ve ona hazırlanmakla uğraşan kimse Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş demektir. Bütün hayırların hepsi bir ev gibidir. Anahtarı da tevazudur. Bütün kötülüklerin hepsi de bir ev gibidir. Onun anahtarı da kibirlenmektir. Nitekim Adem aleyhisselam zellesinden dolayı tevazu etmesiyle affa ve ikrama kavuşması ve iblisin kibirlenmesi, kendisine hiçbir şeyin fayda vermeyip zelil olması buna delildir. Aklın zahiri sevgili peygamberimize tam tabi olmaktır. Aklın batını halini gizlemek ve aklın aslı ise sükût etmektir. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri ilim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, riyanın azı da şirktir. Allahü Teala bilinmeyen, gizli kalan müttakileri sever. Onlar ki yokluklarında aranmaz, varlıklarında bilinmezler. Onların kalpleri hidayet nuru saçar. Her karanlık, tozlu yollardan bu sayede kurtulurlar. Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli Allahü Teala kabul etmez. Üç şey helak edicidir. İtaat edilen cimrilik, uyulan hevâ-i nefs, kulun kendini beğenip böbürlenmesidir. Zillete düşmeyecek şekilde tevazu gösteren, meşru kazancını meşru yola sarf eden, düşkünlere acıyan, fakih ve hikmet ehliyle düşüp kalkan kimseye müjdeler olsun. Dört şey var ki Allahü Teala bunları ancak sevdiği kimselere verir. Sükût etmek. Bu ibadetin başlangıcıdır. Allahü Teala'ya tevekkül, tevazu ve dünyadan meylini kesmektir. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. En güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete karşılıktır. İnsanlar ilim öğrenip ameli terk ettikleri, dil ile sevişip içten husumet besledikleri ve sıla-i rahmi terk ettikleri vakit Allahü Teala onlara lanet eder. Kulaklarını sağır, gözlerini de kör eder. Müslümanlar peygamberlerinden sonra onun bildirdiği dinde bir bid'at, herhangi bir yenilik yaparsa, bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar. Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçinceye kadar, Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Gençlerin en hayırlısı, kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da, kendisini gençlere benzetendir. Namazını zayi ettiği halde Allahü Teala'ya mülaki olan, huzuruna gelen kimsenin diğer iyiliklerine Allahü Teala değer vermez. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuuna riayet ederse, kıldığı namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Muhakkak ki insan güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. La ilahe illallah söyleyip bu kelime-i tayyibe üzerine vefat eden cennete girer. Allahü Teala için bir gün oruç tutup bu minval üzere vefat ederse cennete girer. Allahü Teala için sadaka verip ömrü bunun üzerine biten cennete girer. Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Yalnız beni görmek maksadıyla ziyaretime gelenler Allahü Teala'nın izniyle şefaatimi hak etmişlerdir. Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allahü Teala'yı çok zikretsinler. La ilahe illallah diyenler için mezarlarında vahşet, yalnızlık, mahşer meydanında dehşet yoktur. Sur'un üflenmesi anında başlarındaki toprakları nasıl silkeleyerek kalktıklarını sanki görür gibiyim. Hüznü bizden gideren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Muhakkak ki bizim Rabbimiz son derece mağfiret edici, gafur ve şekürdür. İyiliklerin mükafatını verendir. Kim herhangi bir kitapta benim üzerime salavat-ı şerife getirirse, yani salavat-ı şerifeyi kitaba yazarsa, ismim orada kaldığı müddetçe melekler o kişi için istiğfar ederler. Üç haslet kendisinde bulunmadıkça kişinin imanı kemal bulmaz. Kızdığı vakit hiddeti kendisine haktan ayırmamak, memnuniyeti vaktinde batıla girmemek, gücü yettiği vakit hakkı olmayan şeyi almamaktır. Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa ona tam bir sevap verilir. Ali Semerkandî Hazretleri sohbetine katılan cemaate yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki: Allahü Teala'nın indinde en makbul ibadet onun kullarını sevindirmektir. Bunu defalarca söylesek yeridir. Peki bunun tersi nedir? Allah muhafaza etsin. Küfürden sonra en kötü günah ne cins olursa olsun müminin kalbini kırmaktır. Onun için mümini görünce onun kalbini düşünerek Kâbe'ye nasıl edeple girilirse o şekilde hareket etmelidir. Bir insan bir kimseyi seviyorsa bunun 2-3 alametleri vardır. Bu alametler varsa o gerçekten o zatı seviyor demektir. Bu alametlerden birisi onu seveni severim, onu sevmeyeni sevmem. Ben Rabbimi seviyorum. Birisi gelecek, Rabbime kötü söyleyecek. Ben onunla dost olmaya devam edeceğim. Bu olur mu? Eshab-ı kiram, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam için hayatlarını feda ettikleri için üstün oldular. Hubbu fillah, buğzu fillah işte budur. Hubbu fillah, buğzu fillah imanın şartıdır. Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Bu alametlerden ikincisi, o neye seviniyorsa ben de ona sevinirim. O neye üzülürse ben de ona üzülürüm. Üçüncü alamet, her zaman her yerde onu minnetle anarım. Ona teşekkür ederim ve ona dua ederim. Yani arkadan dua ederim. Bunlar yoksa o kimsede bu sevgi pek inandırıcı değildir. Kavuştuğumuz nimetleri sık sık hatırlamak, tekrarlamak nasip etsin. Çünkü şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu ne kadar sık hatırlarsak, anlatırsak, o kadar feyz devam eder ve bundan büyükler de razı olur, Allahü Teala da razı olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Men lem yeşkürü nase, lem yeşkürullah" buyuruyor. Biri size bir iyilik yapsa ve siz ona layıkı veçiyle teşekkür etmezseniz, Allahü Teala'ya şükretmiş olmazsınız. Çünkü sana o nimeti veren de Allahü Teala'dır. Fakat bir vasıtayla vermiştir. Nimeti veren de O, vasıtayı yaratan da O'dur. O halde benim sana gönderdiğim vasıtaya önce teşekkür et, sonra gel bana teşekkür et denilmektedir. Sırayı atlamak uygun değildir. Ağız çok mühim. Yemek bakımından da mühim, lafın çıkması yönünden de çok mühimdir. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri talebelerine, "Eğer yolda başınıza bir sıkıntı gelirse, ya Ebu'l-Hasan dersiniz." Tabii haramiler yolda talebeleri soyuyorlar. Hepsi don gömlek, fakat bir tanesine dokunmuyorlar. Onun her şeyi yanında. "Ne oldu böyle? Haramiler bizi soydular, sana nasıl bir şey yapmadılar? Biz ya Rabbi bizi kurtar dedik. Sen ne dedin?" "Ben de ya Ebu'l-Hasan dedim. Hocamız öyle tembih etmemişler miydi?" Köye geri dönüyorlar. Hoca efendiye durumu anlatıyorlar. "Acaba neden böyle oldu?" "Sakın kalbinizi bozmayın," diyor. "Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran yalnız Cenab-ı Allah Celle Celaluh'dur," buyuruyor. "Bu arkadaşınızı kurtaran Cenab-ı Hak'tır," buyuruyor. Ama Allahü Teala kendisine ulaşacak duayı bekliyor. Siz haram yersiniz, haram söylersiniz, sonra da Allah dersiniz. Bu Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşmaz. Ama Ebu'l-Hasan haram yemez, haram söylemez. Onun duası Allah katına ulaşır. Ebu'l-Hasan'ın ruhu ellerini açtı ve dua etti. "Ya Rabbi, bu evladı muhafaza et," dedi. Yine Allahü Teala yardım etti. Yoksa onun izni olmadan bir karınca adım atamaz. İşte müminin araya koyacağı vasıta mühimdir. Müminin kurtulması yine diğer bir müminin duasına bağlıdır. Neden? O mümin senin için haram yemediği, senin için yalan söylemediği için, o mümin senin için dua edince, Ebu'l-Hasan'ın yaptığı dua gibi kabul oluyor. Acibtü limen talebe dünya vel mevtü yatlubuha. Büyük bir zat bu cümlesinde, "Dünya peşinde gece gündüz koşanlara hayret ediyorum. Aynı anda, aynı şekilde ölüm de onların peşinden koşuyor," buyuruyor. O halde insan biraz arkasına bakar. O sadece paraya, mala, mülke bakıyor. Allahü Teala aklına gelmiyor. Allah korusun. Cenab-ı Hak o muazzez, o mübarek isminin zikrini sevmediği kullarına vermez. O Allah diyemez. Cenab-ı Hak ancak sevdiği kullarına Allah dedirtir. Eğer o kişi gaflete dalıyorsa biraz sıkıntı, hastalık verir ki hep Allah desin. Onun için müminlerin başına eğer bir sıkıntı gelmişse mümin yalvarır, dua ister. Bu da iyi alamettir. Sakın ola ki bir gafletle asıl yaratılmamızın sebebini unutmayalım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, "İnsanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım." İbadet de onun razı olduklarını yapmak, razı olmadıklarını yapmamak, nefsimiz için bir şey talep etmemektir. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teâlâ'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam çekmezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf ona denir ki bir şey Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf edilir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için buyurulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi işlemeli. Taatini Hak Teala'ya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti Allahü Teala'nın yolunda her gün ilerleyememektir. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. İnsana ahirete giden yolda şu dört şey elbette lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır ki bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır ki bu yolcuya tenhada arkadaşlık etsin. Bu zikir yardımıyla yalnızlık çekmesin. Üçüncü olarak bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır ki uygun olmayan düşünce ve başka şeyler kendisini meşgul etmesin. Dördüncü olarak bir yakin lazımdır ki bu yolcuyu gideceği yere kadar götürsün. Ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse, Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkmek hasıl olacağından teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Namaz şartlarına, edeplerine uygun olarak kılınır ve yapılan kusurlarda böylece örtülüp namazı nasip ettiğine de şükür edip ve ibadete ondan başka hiç kimsenin hakkı olmadığı kalbinden temiz ve halis olarak kelime-i tevhid ile bildirilince bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Rivayet ettiği bazı hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki, tövbe eden Allah'ın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Israr ettiği halde, devamlı işlediği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihza alay etmiş gibidir. Doyduktan sonra her istediğini yemek israftandır. Fuhuş, kötü söz söyleyenlerin cennete girmeleri haramdır. Gıybetten kendinizi sakının. Zira gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kimse tövbekâr olur, Allahü Teala da kendisini affeder. Fakat gıybet edilen affedinceye kadar gıybet eden affedilmez. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek. Hatta şeytan bile bu aftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Allahü Teala'ya yönelen kimseye Allahü Teala her hususta yeter ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Gıybet ettiğin adamın gıybetinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Hiddetini yenen kimsenin kusurunu Allahü Teala örter. Hangi bir kul ki ona dini hakkında Allahü Teala tarafından bir nasihat ve bir öğüt gelirse o Allahü Teala tarafından kendisine gönderilmiş bir nimet ve lütuftur. Onu kabul eder ve gereğini yerine getirirse ne güzel. Kabul etmezse günahının çoğalması ve Allahü Teala'nın gazabının çoğalması bakımından onun aleyhinde bir delil olur. Vefatı. Ali Semerkandî Hazretleri 1457 Hicri 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Türbesi Çamlıdere kabristanının ortasında bulunmakta, ziyaret edenler ondan çok feyz almaktadırlar. Türbesinin kapısından girilince tam karşıda olan büyük sandukalı kabir ona, etrafındaki kabirler de talebelerine aittir.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan...
7: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
8: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmesi.
8: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
9: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

geldiniz TGRT FM'de. Yine buluştuk. Haftanın son çalışma günündeyiz. Bugün günlerden cuma, artık mesai yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu hafta sonu itibariyle de daha sıcak bir haftaya doğru dönüşeceğiz. Allah kolaylık versin. İşi gücü dışarıda olanlar, sıcakta, tarımla uğraşanlar, trafikte olanlar, turizm sektöründe sürekli açık havada misafirleriyle ilgilenmek zorunda kalanlar, evinizi temizliyorsunuz, bugün çok sıcak hava, bugün hiçbir şey yapmayacağım diyebilirsiniz. Ama bir iş yeriniz varsa, bir turistik tesisiniz varsa, orayı temizlemiyorum diyemiyorsunuz. O pansiyon küçük de olsa tertemiz olmak zorunda. Gelen misafirler çoğunlukla kendilerini temiz, huzurlu, mutlu bir yerde görmek istiyorlar. Ve hepimizin belki de hayali işte o birkaç günlük tatile sığıştığı, sıkıştığı için hepimiz aynı temizliği, aynı titizliği bekliyoruz. O yüzden hava sıcak da olsa bu sektördekiler çalışmak zorundalar. Allah kolaylık versin diyelim herkese. Bugün hava durumuna, yol durumuna bakacağız. Cuma hafta sonuna biraz daha detaylı bakacağız. İşin en enteresan tarafı, bir sürü plan yapıyorsunuz hafta sonu için. Şunu da gerçekleştireyim, buraya da gideyim, misafirlerim de gelsin, evimi de temizleyeyim, hafta içine biraz yemek de yapayım, işte çiçeklerimle de ilgileneyim, dolap içlerine de bir bakayım, kadınlar için söyleyelim, beyler için evde yapılacak tadilatlar, gidilecek yerler, konuşulacak, yapılacak işler varsa bunların hepsini aynı zaman dilimine sığdıramıyoruz. Ama buna rağmen yine de her hafta aynı hayali kuruyoruz, diyoruz ki ah keşke hafta sonu gelse de şunları şunları şunları yapsam. Sonra bir bakıyoruz hafta sonu biraz geç kalkmakla, biraz uzun kahvaltıyla, biraz dinlenmekle, işte evde mesela bizim pazar günümüz pazar, aynı zamanda pazar alışverişiyle onları temizlemek, dolaba yerleşmek, birazcık yemek yapmak derken hafta sonu bitivermiş. Daha uzun tatiller planlıyorsanız, yani bu cuma itibariyle daha uzun bir tatile çıkacaksanız, o zaman bu planları gerçekleştirmek için doğru zamandayız. Gönlünüze göre olsun diyelim. Efendim, patlıcan yemeği var bizde bu akşam, oturtma. Sizde ne var bilmiyorum. Bakalım takvim yaprağımız ne önermiş, bir de onu görelim hep beraber. Bugün 7 Ağustos, yavaş yavaş dediğim gibi haftayı tamamlıyoruz. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının sonu diyor takvim yaprağı bugün için. Ama şunu da unutmayın, bu takvim böyle gün gün bize veriyor başlangıcını, bitişini, ama her sene birkaç gün değişebiliyor. Aklımızda kalsın diye söylüyorum. Takvim yaprağımız ne demiş? Domates çorbası, tas kebabı, makarna ve tatlı olarak da bugün tatlı önermemiş, salata demiş. Hemen niyeyse aklıma tatlı geldi. Ama eğer bir tatlı yapmak istiyorsanız hafif irmikli bir tatlı yapabilirsiniz. İrmik, süt ve şeker. Kıvamını kendiniz ayarlayın. Biraz daha yumuşak olabilir, dilim dilim kesecek gibi daha sert olabilir. Tane tane irmik görmek istemiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz. Çok güzel bir tatlı olur. Üzerine bir çikolata sosu yapabilirsiniz. Varsa hani böyle reçeliniz biraz sulu olmuştur diyelim, tanesi azdır, o reçelin suyunu bile böyle tatlınızın üzerine gezdirip renkli bir görüntü ve daha şekerli bir tat elde edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık diyelim.

Efendim biz hemen bir takvim yaprağımıza baktık. Bir de gazetelere bakalım. Altındaki yükselişe dikkat çekiyor herkes. Altın son bir haftada hemen her günü yükselişle tamamladı ve 6500'e kadar çıktı. Altına yatırımı olanlar tabii aldıkları fiyata çıkmasını bekliyor bir taraftan. Bir taraftan da uzun vadede ne olacağını bekliyor. Amerika-İran arasında görüşmeler başladı ya da görüşme olacak sinyali geldiği anda altın yükseliyor. Petrol düşüyor. Tam tersi, eğer bir savaşa geri dönüş sinyali alınırsa da bu defa altın düşüyor, petrol yeniden yükseliyor. Petrole erişim zorlaştığı için, zorlaşacağı için var olan petrol daha değerli hale geliyor. Tabii burada siyasilere de büyük sorumluluk düşüyor. İki kelimeyle, piyasayla, piyasa hareketleriyle insanlar inanılmaz paralar kazanıyorlar. Allah kolaylık versin kazandığı maaşla ayın sonunu getirmeye çalışana. Biz oraya odaklanalım. Maaşınız var belli bir miktar ve o belli miktar parayla, maaşla ayın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Her şeyin fiyatı artıyor. Her şeyin fiyatı açıklanabilir olmayan bir şekilde artıyor. Yani bu neden bu kadar pahalı sorusunun cevabı yok. Üzücü olan o. Yani temel ihtiyaç maddelerini alıyorsunuz zaten. Orada yapacak bir şeyiniz yok. Ama yani bu ayakkabı niye bu kadar pahalı? Bu gömlek niye bu kadar pahalı? Ne oldu da fiyatı değişti? Hani hep petrol değişiyordu. Petrol değişmediği zaman da fiyat değişiyor. O zaman başka bahaneler üretiliyor. Hakikaten çok pahalı yaşıyoruz. Yani baktığınızda bugün Avrupa ülkeleri kadar bireysel olarak kazanmadığımız halde onlar kadar pahalı alışveriş yapıyoruz. Eskiden insanlar yurt dışına gider, alışveriş yapar, büyük markaları alırdı. Sonra bu tersine dönmüştü. Türkiye'ye gelip alışveriş yapıyorlardı. Şimdi yeniden yurt dışından alışveriş, üstelik de işte gümrük kapısına bir vergi avantajı da yaşıyorsunuz. O da eklendiğinde yurt dışından alışveriş yeniden alternatif olarak karlı hale gelmeye başladı. İşte online alışveriş, yurt dışından yapılan online alışverişe yeniden vergiler geldi. Dolayısıyla burada yurt dışından e-ticaret üzerinden alışveriş yapmak çok karlı değil. Ama bireysel olarak yurt dışına çıkacaksanız eğer, bazen öyle alışverişlerden bahsediliyor ki, yani insanlar gidiyorlar, elinde normal kendi çantasıyla gidiyor, valiz alıyor, dolduruyor, geliyor. Biz burada turistlerin yaptığı bu davranışı şimdi yurt dışına çıkıp benzer alışverişleri yapıp Türkiye'ye dönenler üzerinden görüyoruz. Sosyal medyada gördüklerimden bahsediyorum. Benim böyle bir tecrübem var mı? Yurt dışına yaşayan akrabalarımızla bir araya geldiğimizde onlar mesela bir ürünün Türkiye'deki fiyatıyla kendi ülkelerinde ya da işte gittikleri başka ülkelerdeki fiyatlarını karşılaştırıyorlar ve aslında Türkiye'deki fiyat avantajının azaldığını söylüyorlar. Benim tecrübem daha çok oradan. Ama sosyal medyada gördüğüm şey, yurt dışına gitmek, alışveriş yapmak ve bu alışverişi Türkiye'dekiyle karşılaştırmak üzerine kurulu paylaşımlar yapıyorlar. Oradan gördüğüm kadarıyla ürünleri tek tek fiyatlarıyla, etiketleriyle birlikte gösteriyorlar. Oradan gördüğüm kadarıyla hakikaten Türkiye'de fiyat avantajı dediğiniz şey giderek azalıyor. Yerli üretim, tabii burada öne çıkacak olan şey aslında bize fiyat avantajı da sunması gereken yerli üretim, yerli markalarımız. Yoksa yurt dışından gelen bir ürünü Türkiye'de üzerine eklenmiş vergiyle almak hakikaten o ürünü neredeyse iki katını almak gibi oluyor.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Yine misafirlerimiz olacak. Türkiye Hastanesi'nden ağırlayacağımız konuklarımız var. Bunun dışında çocuklardan bahsedeceğiz. Çocuklarda konuşma geriliğini konuşacağız. Çocuklar neden

0: terapisine desteklenmeye ihtiyaçları olabilir. Ya da kimi çocuklar kendi normal gelişimleri içinde seyretse bile biraz destek isteyebilirler. Genelde kalabalık evlerde, çok çocuklu evlerde çocukların daha erken konuşmaya başladığını görüyoruz. Tek çocuklar, eğer çocuk gün içinde yalnız daha çok vakit geçiriyorsa, sadece dinliyorsa, alıcıysa, yani radyo dinliyorsa, televizyon seyrediyorsa yine dinliyor ama konuşmuyorsa birisi onunla. Burada tabii bir bebek diliyle konuşmaktan bahsetmiyorum. Yanında konuşma duymak, ona soru sormak, sorusuna cevap vermek, iletişim kurmak. Biz konuşmayı böyle öğreniyoruz. Yani sadece bir şeyin anlamını ekranda görmekle öğrenmiyoruz. Onu söylememiz de gerekiyor. Dolayısıyla çocuğa da konuşma fırsatı vermek gerekiyor. Ağzı kaynıyor bunun, yakında konuşacak dediğimiz o çocuklar var ya, böyle sürekli böyle benzer heceleri tekrar edenler. İşte aslında tam da o zamanda çocuklara doğru konuşmayla ilgili kulağına eklenecek, kulağına gelecek sesler vermek lazım. Tabii burada görev daha çok anne babalara ya da çocuğa bakım veren, işte bakıcısı, anneannesi, babaannesi, kimse onunla ilgilenen ona düşüyor. Gün içinde onunla bolca konuşmanız lazım. Çocuklar tekrar isterler. Yani bir şeyi bir kere sordu ya da siz bir şeyi bir kere söylediniz ve zannediyorsunuz ki onu öğrendi. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bak bu kalem dediniz. Bu kalem. Çocuk dedi ki bu kalem. Zannettiniz ki bunu öğrendi. Çocuk 3 dakika sonra onun ne olduğunu yine sorar. Bu ne? Kalem. Bu ne? Kalem. Bu ne? Kalem. Siz ona hiç bıkmadan cevap vermek zorundasınız. İster oyuna çevirmiş olsun, ister gerçekten öğrenmek için sorsun, ister hafızasında tutamadığı için tekrar etmek istemiş olsun. Sonuç değişmiyor. Sorduğunda cevap vermek zorundayız. İletişim çok kıymetli. Çocuk yaşlarda iletişim kuramadığınız o bireyle, o artık yavaş yavaş büyümeye başladığında, ya bu çocuk niye bizimle hiç iletişim kurmuyor demeye de hakkınız olmuyor. Sizinle bir şeyler paylaşmasını. Şimdi biz çocuk büyüdüğünde bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Çocuk büyüyor, odasında bilgisayar karşısında ona kim ne söylüyor, ona kim ne öneriyor, ona kim ne öğretiyor bilemiyoruz. Çocuk bir şeyden şüphelendiğinde güven duygusu içinde anne babasına gelebiliyorsa, işte orada doğru bir iletişimden bahsediyoruz. Burada size geldiğinde, ya bana böyle bir not geldi oyunun içindeyken, hemen yan taraftan biri bana böyle bir şey yazdı dediğinde, o yazdığında müstehcen bir şey varsa, ahlaksız bir şey varsa, şiddet içeren bir şey varsa, taciz varsa, tehdit varsa, bir anne baba o cümleyi okuduğu an bunu anlar. Çocuk bundan bir anlam çıkaramamış olsa bile burada hemen müdahale eder. İşte o yüzden o güveni çocuğa vermemiz lazım. Odasında, ama acaba bedenen olduğu odada iken ruhen, beynen, düşünce olarak nerede? Bir de ona bakmamız lazım. Ben yavaş yavaş izninizi isteyeyim bu saat için. İkinci saatte bunları daha detaylı konuşacağız. Konuşma problemlerini. Kulağınız bizde olsun lütfen. Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
1: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
1: Evet, evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar, ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık, işte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı, uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklar da ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz, konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası, dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki

0: Hatta bazen ailede o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor. Acaba otizm mi diye de soruyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
1: Peki Reyhan, şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
0: Kesinlikle, kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Beyin gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün, bir çocuk kreşe giderken, kreşe gitmez oldu. Büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez oldu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler. Ve bunların hepsi sıfırlandı.
1: Yani aslında doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
0: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşınızda oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim, konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun, burada oyuncak demiyorum, oyun, ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
1: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca, bu süreçte yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
0: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi, gelişim hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar. Ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında, o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
1: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz? Ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz? Hangi hallerde doktora başvurmalıyız? Bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
0: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için, mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler, mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim. Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında, 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela 1 yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, henüz bir kelimesi yoksa, sadece işaret diliyle anlaşılıyor, hele bir de komutları almıyorsa, bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerin, diyelim ki 2 yaşına geliyor, birkaç kelime var. Bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor. Amcası da böyle konuşmuştu. Babası da böyle konuşmuştu.
1: Hmm, evet.
0: Takip edelim. Sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey, biraz önce de söylediğimiz gibi, eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Dediğin gibi. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil aslında, zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ın tamamlandığını düşünürsek aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı alması önemli. İşte amcası, babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece gösteriyor. Hafif komutları alıyor. Bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için. O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
1: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle Mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak, hamile kaldığı anda hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
0: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor. Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel puanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
1: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk soru soruyor ama hep aynı şeyi soruyor. Cevap veriyorsun, yine aynısını soruyor. Bir kez daha soruyor, bir kez daha soruyor. Artık biraz da yetişkinlerin sabrı bu konuda sınanıyor galiba. Sonra anne şunu demeye başlıyor. Niye bu çocuk hep aynı şeyi soruyor? Bir kere bu ne kadar doğru? İkincisi şunu anlayalım. Çocuk soru sormaya başladı, cevap aldı. Başka şeyler sordu, cevap aldı. Bunu nasıl yönlendirmek lazım? Yani çocuğu nasıl cevaplamak lazım? Karşımıza alıp uzun uzun şekil kelime haznesi gelişsin, şunun da anlamını öğrensin deyip böyle bir biraz da işi abartarak mı cevaplamak lazım, yoksa onu günlük hayatın içine mi yaymak lazım? Senin önerin ve gözlemin nedir bu konuda?
0: Aslında en önemli şey oyun. Burada püf nokta ise çocuğun sevdiği oyundan girmek. Mesela 1 yaşından sonra çocuklar simgesel, hayali oyunlar. Mesela doktorculuk oyununu severler. Mesela küçük bir bir çatalı kaşığı alo yaparlar, telefon yapabilirler. Hadi alo diyelim derler. Bunları yapması önemli. Yani ve birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela 1 yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabıyı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır ismini söyle vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söyletebilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum için diyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çok önemli bitiyor. Birlikte oyun ama floor time aslında dediğimiz böyle yüz yüze kontak, yani yüz yüze temas oyunda çok önemli. Göz kontağı. Çünkü o iletişim becerileri ve konuşma becerisini artırıyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Ve mesela biraz önce dedik ya, mesela bir çocuk arabayla oynamak istiyor. Diyelim ki arabayla, diyelim ki kitaba çok ilgisi yok. İlla önüne koyup kelime haznesi gelişsin, gelişimi hızlansın diye oradan sevmediği bir şeyi, oyunu yapmaya çalışmıyorum. Orada öğretecekleri gerçekten çocuk yok. Bir şey öğrenemez. Kalbisi sıkılır. Oyundan da uzaklaşır. Onun yerine mesela sevdiği arabayla oynamak istiyor. Arabayla oynarken bir sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek. O oturdu. Çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum, kırmızı arabayı bana ver. Evet, garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları, her şeyi öğretebiliriz. Sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap, bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerleğini sürer diye gelir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu, ama gidip başka bir şekilde diyelim ki arabayı verdik eline, tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? O varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten ya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
1: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
0: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz, çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla izlenen hasta gibi, bir serebral palside gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için, dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine bazen otizm gibi, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyor psikiyatri.
1: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
0: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar mesela uyaran eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel geçme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki, geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi, nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri, çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli. Bir bakıyorsunuz tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var, konuşma terapisi alalım bitsin, ama öyle olmuyor. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazı hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir vurgulayacağım, erken tanı önemli.
1: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor, ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
0: Hülya, çok önemli. Ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi düşününce o zaman sıfırlamıyorsunuz. Yani aile sizinle nasıl buna iç içe girerse o zaman çok daha hızlı çözülüyor. Ne kadar girdiği de önemli. Mesela diyelim ki anne baba kapatıyor ama evde anneanne babaanne bakıyor. Evde mesela var ya işte bir programlar, gündüz programları, televizyon sürekli açık. Ya da şöyle dinliyor. Ama hocam bakmıyor da televizyon sürekli açık. Mesela bunu istemiyoruz. Aile uyumu çok önemli. Tabii sosyoekonomik durumlar da önemli. Açıkçası bu tür konuşma problemleri özel gereksinimi olan durumlarda devlet özel raporlar var. Çıkarıp destekliyor. Özel eğitime ulaştırmalarına yardımcı oluyor. Önemli olan doğru yerlere, doğru kişilere gitmek ve hızla tedavinin başlaması.
1: Reyhan'cığım çok teşekkür ederim. Umuyorum konuşmak, hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek, kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor, biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı, mutlu büyürler bu programda bizim. Ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
0: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine, eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine Ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz
1: için. Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum çok sevgili Reyhan.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi.